0: askerden bahsediyoruz. Hı-hı. Birkaç yüz asker kalmış. Onların tabii aileleri de var bazılarının. Bazıları aileleriyle beraber gelmişler. Bazıları yalnız gelmişler. Hı-hı. Ve burada ciddi bir koloni kurdular. Bunlar. Mahkemeleri falan var düşünün. Ticaret yapıyor, alışveriş yapıyorlar. Zaten şöyle oluyor. Bir müddet sonra artık düşmanla olan münasebetleriniz yumuşuyor. Yani karşıda bu insanlar yaşıyor. Artık Bizans devamlı
1: dönmeselerdi
0: böyle...
1: Dönmeselerdi belki.
0: Dönmeselerdi. Ha, kalabilirlerdi.
1: Kalabilirlerdi.
0: Ama yani işte...
1: Şartlara uyum sağlayıp.
0: Emevi hükümdarları uzak
1: bir
0: yerlerdeki...
1: Bir devlet, sözünü keserim ama mesela bir devletçik kurmak, bir şey ilan etmek...
0: Mümkündü. Ama tabii bu o zamanın şartlarında bir gelenek değil. İkincisi, siz orayı fethederek gelmişsiniz. Anadolu'da hala harpler devam ediyor. Potansiyel bir düşmanlık var. Yani nihai bir barış yapmanız mümkün değil. Bir de Emevi halifeleri böyle çok uzaktaki deniz aşırı olan yerlerdeki kolonilerden hep endişe duymuşlardır. Mesela Ömer bin Abdülaziz, Endülüs'teki Müslümanların varlığından gece gündüz endişe duymuştur. Yani ya bir topluca bir taarruz olursa, bir katliam olursa ve biz buradan deniz olduğu için arada yardıma gidemezsek oradaki insanlar felaket olur diye tabii hükümdarların şefkatli ve merhametli düşünmesi icap eder. Biraz cesaret ama biraz da tedbir. İstanbul için de muhtemelen böyle bir endişe vardı. Çok uzakta bir Müslüman kolonisi. Bu ilk çağda pek tasavvur edilecek bir şey değil. Onun için Mesleme 7 sene sonra dönmüş. Geride Arap Camii'ni bırakmıştır. Arap Camii kiliseye dönse bile İstanbul'da Müslümanların ilk mühürlerinden bir tanesi olarak Eyüp Sultan Hazretleri'nden sonra günümüze kadar yaşamıştır. Ama bir boşluk var, bir ara var yani. Bir ara kayboldu, sonra tekrar bulundu.
1: Sonrasını kısa bir aradan sonra konuşalım. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un ilk ezanının Arap Camii'nde okunduğunu, ilk Cuma'nın burada kılındığını, 7 yıl Müslümanların burada yaşadığını, evet, ama sonra Şam'daki karışıklıklar sebebiyle buradan çekildiklerini, bir anlaşmayla gemilerine binerek gittiklerini, evet, tarihe burada kurulmuş ilk Müslüman devletini kaydetme fırsatını kaçırdıklarını.
1: Evet tabii söyledim. Şartlar buna müsaade etmedi. O zamanın şartlarında bu kadar uzak bir yerde bir koloninin kalması mümkün değil. Şam'ın yardım etmesi lazımdı. Fakat Şam da yardım edemedi. Çünkü Süleyman'ın dönüşünden sonra, kısa bir zaman sonra Şam'da karışıklıklar çıktı. Veraset, taht karışıklıkları. Bu sebebiyle yardım gelmedi. Yardım gelmeyince Mesleme'de bundan ümidini kesti ama hakikaten büyük bir fırsatın kaçtığını görüyoruz. Ama bu bile Müslümanlar içindeki İstanbul'un bir gün elbette fethedileceği ülküsünü hiçbir zaman söndürmedi. Arap Camii uzun zaman kilise olarak kullanıldıktan sonra Latin istilasında harap oldu.
0: Bu arada değişti mi? Yani
1: şekil binayı aynen kullandılar. Fakat Latin istilasında harap oldu. Daha sonra tabii oraya başka binalar yapıldı. Cenevizler geldi, Venedikler geldi Galata'ya. Orası bir Galata kolonisi
0: katlı
1: oldu.
0: Binalar.
1: Katlı binalar yaptılar. Surlar yaptılar. Oraya o Galata surları inşa edildi. Korumak maksadıyla. Bir mezbeleliğe döndü o taraf. Sultan 4. Murat zamanında bir tesadüfen, bir rüya vesilesiyle, yine bir rüya vesilesiyle Arap Camii'nin yeri bulundu. Temelleri, direkleri zaten o biliyorsunuz Emevi mimarisi, Arap mimarisine göredir, bulundu. Temellerin üzerinde o orada kalan malzemeyle ve yine yeni malzemelerle Arap Camii tekrar inşa edildi. Fakat binaya son halini veren Salih Sultan olmuştur. Sultan 1. Mahmud'un annesi, onun hayır eserleri çoktur. Azap Kapı Çeşmesi'ni de o yaptırmıştır. Karşı tarafta o camiye yakın Arap Camii'ne böyle bir zarif çeşme var. Böylece Arap Camii tekrar Müslümanların namaz kıldığı çok zarif bir camidir. Kendine mahsus ruhaniyetli bir camidir. Yani gittiğiniz zaman bu kadar sene kilise olmasına rağmen caminin 7 sene Müslüman bir İslami havası var. İhlasla yapıldığı için muhtemelen bunu hissediyorsunuz.
0: Bunu bilmeyen İstanbullular
1: çok
0: da var ama
1: var.
0: Değil
1: Arap
0: mi?
1: Arap Camii'ni duymayan, bilmeyen çok insan var. Evet. Çünkü biraz sote bir yerdedir. Hı-hı. Yani Karaköy'de Kasımpaşa tarafında böyle çarşının içinde bir yerdedir. Bilmeyen bilmez ama gördüğünüz zaman böyle binaların içinde ihtişamlı bir camidir ve içi de öyle, dışı da öyle. Yakın zamanda tekrar tamir geçirdi ve orası zaten bir İtalyan şehrine benzer. Yani İtalya'yı görmeyenlere tavsiyem Karaköy ve Galata'yı gezsinler. İşte İtalya şehirleri aynı öyle yerler yani. Binalı her şeyle öyledir. Keşmekeşi, gürültüsü aynı.
0: Hatta
1: öyle.
0: Oraya gittiklerinde bir başka esere de bakabilirler değil mi yakın yerde?
1: Şimdi Arap Camii'nin

0: bu tarafında, Karaköy tarafında da Yeraltı Camii var. Hı hı. Çok kişi Yeraltı Camii'ni biliyor çünkü Yeraltı Camii kolay bir yerdedir. Hı hı. Yeraltı Camii'nin olduğu yerde bir kabir bulundu. Orası kurşunlu mahzendir, limanın mahzeni orası. Bir kabir bulundu. Muhtemelen Müslümanlara ait bir depo idi orası. Ve Müslümanlardan orada bazı kabirler vardı. Sonra Ceneviz'den orayı depo olarak kullandılar. Yine Sultan Mahmut orayı buldu. Oranın üzerine bir cami yaptırdı. Bugün Yeraltı Camii olarak bilinir. Müslümanlar zamanında cami olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen yine depoydu. Pek cami olacak bir yer değil. Fakat içinde Müslümanlara ait kabrin bulunduğu bir yer ne olabilir? Sultan Mahmut orayı bir hatta kilitli, kapısına kurşun akıtılmış, kilitlenmiş bir yerdi orası. Yani eskiden kalma bir mahzen, kurşunlu mahzen derler onun için. Yeraltı Camii. Bu ikisi bize Karaköy'de Müslümanlardan kalma iki hatıradır. Arap Camii bir tarafta, Yeraltı Camii. Evet, köprünün bir tarafında. Arap Camii biraz ilerisinde. Hı-hı. Çok yakınında ise Yeraltı Camii. Sur içinde yine Müslümanlardan kalma bazı hatıralar var. Bunlardan bir tanesi Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi Camii'nin veya Koca Mustafa Paşa Camii'nin avlusunda çifte gelinlerdir. Fatma ve Sükeyne adında iki Müslüman kız. Rivayete göre Hazreti Hüseyin'in kızları bunlar. Hazreti Hüseyin İstanbul kuşatmasına katılmıştır. Yezid'in kumandasında. O da enteresandır tarihte. Ve geri dönmüştür. Rivayete göre bu iki kız esir edilmiştir. Bizans İmparatoru'na götürmüş peygamberin torunları oldukları için. Bizans İmparatoru bunları Hristiyanlığa zorlamış. Çünkü peygamberin iki torunu Hristiyan olursa bu Hristiyanlık dünyasında imparatora, ikinci Konstantinos'a büyük bir prestij ve sükse, hı hı, kazandıracaktır. Fakat iki kız buna yanaşmamışlardır. İmparator da onların gönüllü Hristiyan olmalarını istiyor. Yani zorla değil. Hı hı. Kızı Katerina'yı bunlarla arkadaş yapıyor. Git bunlarla görüş, Hristiyanlığı telkin et. Bunlar Hristiyan olsunlar. Böylece bizim itibarımız bütün dünyada artar. Katerina Müslüman oluyor. Hı. Bunun üzerine imparator bunlara 40 gün müddet veriyor. 40 gün içinde geri dönmediğiniz takdirde öldüreceğim. Bu 40 gün içinde üçü de peş peşe vefat ediyorlar.
1: 40 günün dolmasını beklemeden.
0: Beklemeden. Hı hı. Katerina kral kızının kabri diye Sulbel Efendi bahçesindedir. Sükeyne ve Fatıma da onun yanında iki çifte gelinler diye kabirleri vardır. Hatta Sümbül Efendi burayı ziyaret ettiği zaman çok ruhaniyetli bulmuş. Beni bundan ayak ucuna gömün dediği için, oraya gömüldüğü için burası Sümbül Efendi'nin türbesi oradadır mekan. Ama Koca Mustafa Paşa Camii'dir orası. Bu bir efsane. Ama 12. asır seyyahları bahsediyor bundan, bu hadiseden. Ne derece doğru bilmiyoruz ama böyle bir hadiseden eski seyyahlar bahsediyor. Bir de Eminönü'nde bir hatıra var. Harun-ül Reşit, o zamanki Bizans İmparatoru Nikeforos'a bir sefir gönderiyor. Bizans bir heyet gönderiyor. Bu heyet biraz taşkınlık mı yapıyor yoksa Bizanslılar mı taşkınlık yapıyor? Bir arbede çıkıyor şehrin içinde ve bu elçilik heyeti öldürülüyor. Bunun üzerine bir başka heyet gönderiyor Harun-ül Reşit. Bu heyetin başında Baba Cafer adında yine Hazreti Peygamber soyundan gelen bir zat var. Baba Cafer sert bir mizaçlı kimseymiş. İmparatora sert konuşuyor bu hadiseyle alakalı. Halbuki İstanbul'dasınız. İmparator bunu hapse attırıyor. Yanındakiler daha mülayim. Onlar Baba Cafer'in affedilmesi için müracaatta bulunurken Baba Cafer'in zindancısı Müslüman oluyor. İmparator buna çok kızıyor. Baba Cafer'i de, zindancıyı da idam ettiriyor. Zindan baba derler o zindancıya. Öbürüne de Baba Cafer derler. İkisinin kabri bugün Eminönü'nde kuyumcuların bulunduğu zindan hanının mahzenindedir. Eskiden çocuğu olmayan kadınlar çifte gelinlere, Sümbül Efendi'ye ziyarete gelirlerdi. Evlenemeyen veya çocuğu yaşamayan kadınlar yine buraya gelip Baba Cafer'e adak yaparlardı. Konuşamayan çocukları buraya getirirlerdi. Eski İstanbul kültüründe Baba Cafer'in ciddi bir yeri vardı. Bu İstanbul'da Müslümanların İstanbul'un Türkler tarafından fethinden önce bırakmış olduğu bizim belki bilmediğimiz, belki kaybolan nice eserden birkaç tanesidir.
1: Tabii tarih yaklaştıkça, İstanbul'un fethine doğru yaklaştıkça bu defa Osmanlı'nın yavaş yavaş İstanbul'a izler bırakmaya başladığını görüyoruz. Yine İstanbul'un iki özel hisarı İstanbul'un fethinden önce, evet, yapılmış.
0: Yıldırım Sultan Bayezid İstanbul'u üç defa kuşattı. Bunlardan bir tanesinde İstanbul'un düşmesine ramak kalmıştı. Birinde bir iç isyan, birinde Timur, birinde Nibolu harbi mani oldu. O zaman imparator Sur içinde Türklere bir mahalle vermeyi kabul etti. Bugün Bahçekapı'da, yani Sirkeci'de olduğunu tahmin ettiğimiz bu mahalle kadısıyla, Türklerin iskanıyla bir Müslüman mahallesiydi.
1: Bahçekapı'da.
0: Bahçekapı olduğu tahmin ediliyor. Yani anlat, çünkü tarihçiler o zamanki İstanbul'u farklı dillerle anlatılıyor ama tarihçiler diyor ki burası muhtemelen bugünkü Bahçekapı. Yani yeni caminin arka tarafındaydı bu mahalle. Burada bir Türk mahallesi kurulmuştu. Bugün bunun hiçbir eseri kalmamıştır. Çünkü Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra tabii ki buradaki Türkler tahliye edilmiş ve mahalle tamamen tekrar eski hüviyetine döndürülmüştür. Ama bu da enteresandır. Yani birkaç sene İstanbul'da sur içinde bir Müslüman Türk mahallesi varlığını devam ettirmiştir. Tabii İstanbul sayarsanız Boğazlar ve Üsküdar biliyorsunuz çok eskiden fethedildi. Üsküdar Orhan Gazi zamanında fethedilmiştir.
1: Fethi gören
0: Üsküdar diye zaten Yahya Kemal'in anlattığı Üsküdar'da zaten çok eskiye ait eserler vardır. Karacaahmet bile Hacı Bektaş Veli Halifesi düşünün 13. asır evliyasından. Orada kabri var ve İstanbul'un en eski kabristanıdır. Karacaahmet kabristanı. Eyüp Sultan'dan bile daha eskidir kabristan olarak. Türk tabii burayı biz İstanbul'u daha ziyade Karaköy ve Suriç olarak kabul ettiğimiz için Boğaz köyleri de İstanbul'a tabiydi o zaman. Yıldırım Bayezid'in en büyük emeli İstanbul'u fethetmekti. Ve onu torunu Sultan II. Murat da tevarüs etmiş. Fakat bu devlet onun da çocuğu olan Sultan II. Mehmet'e nasip olmuş ve Fatih Ünvanı'nı almıştır. Çünkü çok stratejik bir yerdeydi Bizans ve Osmanlı Devleti'ni ciddi bir zaafa uğratıyordu o zaman için. Yıldırım Sultan Bayezid İstanbul'un fethi için ve buradaki Boğaz trafiğinin kontrolü için, yani yardım gelirse yukarıdan onu kontrol altında tutmak için bugün Anadolu Hisarı dediğimiz yerde bir hisar yaptırmıştır. Bu hisara güzelce hisarı derler. Bugün de bir kısmı ayaktadır, bir kısmı çok daha mühim olan sahil yolu için yıkılmıştır.
1: Çok daha önemli.
0: Evet. Yani hisarın yarısı yoktur şu anda. Yıldırım Sultan Bayezid'den kalma 15. asır 14. asır sonları da kalma 600 senelik bir eser sırf yol geçsin sahilden.
1: Millet arabalarıyla rahatça Beykoz'a gitsin. Yani o tarihe kadar Rumeli Hisarı gibi miydi
0: görüntüsü? Rumeli Hisarı mimari olarak benzemiyordu ama.
1: Yok hayır. Hani
0: geniş
1: varlığı
0: büyük bir,
1: olarak
0: tabii
1: yani.
0: İçinde mahalle var, garnizon var, insanlar yaşıyor, aileler yaşıyor, dükkancılar var, çarşısı var, camisi var. Bir küçük şehir gibiydi güzelce hisar. Zaten az çok anlaşılıyor. Şöyle baktığınız zaman uzantılarına surlarının büyük bir mekanı kapladığını görüyorsunuz. Bizans bir şey diyemedi buna tabii. Yıldırım Bayezid çok güçlüydü. Orası Bizans toprağıydı. Bundan sonra orası artık Osmanlı kontrolüne geçti tamamen. Anadolu yakası, Beykoz'a kadar. Muazzam bir eserdir. Ve kuş uçurtmuyordu. Güzelce hisar. Dar bir yerdir. Boğaz'ın en dar olduğu yerdir. Fatih Sultan Mehmet'le karşıya Boğaz keseni yapınca hakikaten Boğaz kesildi.
1: Evet.
0: Biz şimdi Rumeli Hisarı diyoruz oraya. Bu iki hisar karşılıklı. Mimari stili çok farklıdır. Tabi arada neredeyse 100 seneye yakın var. Ama her ikisi de çok müstahkemdir. Boğaz kesen hisarı iskan için değil. Tamamen askeri maksatlarla yapılmıştır. Fakat Anadolu Hisarı'nda sosyal maksatlar da var.
1: Yerleşim var.
0: İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşıyor. Orada insanların
1: aileleri
0: var.
1: Diğer tarafta sadece Gözlem Kulesi var. Küçük bir cami var.
0: Cami var, birlik var. Zaruri, yani oradaki birliğin zaruri ihtiyacı. Orası çünkü bir geçicidir. Benim anladığım kadarıyla fethi için yapılmış orası. Ha, fethihten sonra da askeri maksatlarla veya denizcilik maksatlarıyla kullanılmıştır ama.
1: Ama yerleşim
0: olmamıştır. Etrafında olmuştur. Çünkü bir yerde birlik varsa ihtiyaç var demektir. Hemen etrafında bir mahalle teşekkül. Rumelistan'da iskan yoktu o zaman. Zaten iskana çok müsait değildir. Yerleşim olarak çok diktir.
1: Evet.
0: Boğaz köyleri var. Sarıyer'e kadar küçük küçük balıkçı köyleri var. Rumelistan'da iskan yoktu eskiden. Ama Rumeli Sarı ile beraber orada küçük bir Müslüman kolonisi teşekkül etti. Ve Rumeli yakasının en Müslüman mahallesidir. Bütün ulema orada otururdu eskiden.
1: Ondan sonrakiler hep küçük Rum köyleri küçük, zaten küçük var olanlar
0: var. Var. Mesela Sarıyer vardı, Tarabya vardı, küçük küçük köy, İstinye vardı, küçük küçük köyler, balıkçı köyleri onlar. Rumlar yaşıyor.
1: Küçük koylar herhalde.
0: Ortaköy, küçük küçük koylar. Gitmek mümkün değil, yol yok birbirlerinden. Yani normal tabii yollar var. Hiçbirinde yol yok.
1: Ya da deniz yolu.
0: Deniz yolu var sadece. Evet. Kayıklarla ulaşılıyordu.
1: Baktığınızda ikisi birbirini tam anlamıyla görüyor.
0: Evet.
1: Boğaz'ın en dar yeri hemen hemen. Ve tam anlamıyla bir boğaz keser.
0: Evet. Hiçbir geminin yukarıdan girmesi.
1: Her ikisi birbirinin top atışı
0: mesafesindedir.
1: Yani.
0: Duramazlar. Hiç mümkün değil. Ve tutmuştur zaten. Girişe mani olmuştur her ikisi de. Yani kendisinden beklenen fonksiyonu yapmıştır. Şimdi Yıldırım Sultan Bayezid o hisarı yaptı. İstanbul'u fethedemedi ama o hisarın varlığı Fatih Sultan Mehmet'in işini oldukça kolaylaştırmıştır. Evet. Yani fethi tek başına Fatih Sultan Mehmet'in evet netice onundur ama.
1: Bunlar böyledir. Yani üst üste koyarsınız
0: evet.
1: Her zaman.
0: Evet.
1: Yani. Başarı
0: böyledir.
1: Bu
0: inkar edilecek bir muvaffakiyet değildir. Yıldırım Sultan Bayezid çok büyük bir hükümdardır.
1: Bazen bilgi birikimi, bazen hayaller de üst üste konuyor değil mi?
0: Tabii. Yani ecdadınızdan tevarüs ettiğiniz hayaller sizin duygu dünyanızı şekillendiriyor. Bu da bir milletin zaten hafızasıdır. Milletler böyle ayakta dururlar. Evet. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar demiş Yahya Kemal. Bu milletler, aileler, insan silsilesi içinde böyledir.
1: Evet. Bu iki eser baktığınız zaman şu ana kadar da ayakta evet. duran, hani kısmen de olsa olsun, evet. güzelce Hisar için söyleyelim.
0: Rumelihisar'ın camisini yıktılar, konser yeri yaptılar. Başka konser yeri olmadığı için İstanbul'da camiyi yıkarak güzelce Hisar'ın da yol bahanesiyle yarısını, neredeyse yarıya yakını yıktılar. Ve tabii böylece orijinal hususiyetini oldukça kaybetti, birbiriyle irtibatını.
1: Mesela şimdi yolu biraz daha, hani seviyoruz denizi doldurmayı evet. da, hani pek çok farklı sebep için dolduruyoruz. Hani tarihi bir eseri korumak için böyle bir yol
0: yapılabilirdi ama 40'lı yıllar bir. İkincisi, Osmanlı'dan kalma hiçbir şeye karşı bir saygı beslenmiyor.
1: Şimdi benim üzüldüğüm şey, sözünüzü böyle kesiyorum ama benim üzüldüğüm şey, bunun üzerindeki kimliğin tarihi özelliğinin önüne geçmesi. Yani bu
0: bizde maalesef öyledir. Yani bizde bir şey Osmanlı'dan kalmışsa önce Osmanlı eseri, İslam eseri diye damgalanır. Halbuki bir tarihi eserdir.
1: Evet.
0: Kimden kalırsa kalsın, ben bir Müslüman Türk olarak memleketimde Bizanslara veya diğer medeniyetlere ait bir şey bulunduğu zaman da aynı heyecanı hissediyorum. Neticede bu bir insanlık mirasıdır. İnsanlar bundan da ibret alırlar ve bir şeyler öğrenirler.
1: Ve bir zenginliktir. Yani bir ülkeye gittiğinizde evet. ne görmek evet, istersiniz ki?
0: Bu da yanlıştır. Yani Osmanlı eserlerini tutalım, Bizans eserlerini yıkı, bu da yanlıştır. Ama sırf bir Osmanlı eseri olduğu için, eskiyi hatırlattığı için, eskinin ihtişamını hatırlıyor. Biliyorsunuz bu 30'lu 40'lı yıllardaki umumi politikaydı.
1: Bu biraz da kendine güvensiz bir politika. Yani tabii. varlığınıza güvenmediğiniz için belki de böyle söylemlerle insanların aklını karıştırmaya tabii, çalışıyorsunuz.
0: Doğru, doğru. Yani kendine güvenenler bunu yapmaz. Mirasa sahip çıkar. Evet. Fransız da bunu yapmış ama her ihtilalde, her darbede bu oluyor. Kendinden öncekini kötülemek, onun bıraktığı bütün mirası topyekün reddetmek maalesef var.
1: Dediğiniz gibi insanlık mirasıdır. Yani bundan 100 yıl, 200 evet. yıl sonra bunu neden yaşatmadınız diye torunlarımızın bize soracağından.
0: Şimdi 50'den sonra ise tamamen pragmatik sebeplerle bunlar yok edilmiştir ve hala da yok ediliyor. Yani hani düşmanlık sebebiyle değil de.
1: Aslında bir gün belki bunu da konuşmak lazım. Laf lafı açıyor evet. belki. Vatan Caddesi'nden evet. mesela çok bahsedilir.
0: Yol mühim, meydan mühim bizde, köprü mühim, tarihi eser mühim değil, mezarlık mühim değil. 600 yıllık bir mezarlık var. Hiç. Yıkın, kaldırın, oraya apartmanlar dikin, insanlar otursunlar. Ayaspaşa Mezarlığı, İstanbul'un en eski mezarlığıdır. Bugünkü başkanın o denize nazır olan yerleri. Şimdi apartman dolu. Rumların, Yahudilerin mezarlıkları var. Saysalar derler ki Rumlar, Yahudiler, siz kimsiniz? Biz daha çokuz burada.
1: Yani öyle baktığınız zaman.
0: Erzurum'da öyle oldu. Erzurum'a bir Amerikan müfettişi gelmişti. Vilayet-i Sitte, yani Ermeni devletinin kurulması zamanı konuşulduğu zaman, öyle bir teşebbüs olduğu zaman, tarafsız diye Amerikan mürahhasları geldi. Amerikan mürahhaslarının raporunda öyle yazıyor. Erzurum'da diyor Müslüman Türklerin mezarlığı Ermenilerin mezarlığının 3 katıdır diyor. Bu diyor yani buranın diyor Türklere ait olduğunun delillerinden bir tanesidir diyor.
1: Öyledir ama değil mi?
0: Öyledir. Yani, topu mirası. Sizin bakalım Anadolu'da Müslüman mezarlığı var mı? Anadolu'nun hiçbir şehrinde Müslüman mezarlığı yok.
1: Eski mezarlıklar
0: eski.
1: Yok.
0: Hiç yoktur. 1930'lu yıllarda hepsi şehir parkı, Assubay Hazırlama Okulu, halk evi binasına çevrilmiştir.
1: Ya bu binalara ihtiyaç olmadığını söylemek anlamına
0: öyle
1: gelmiyor.
0: Öyle demedim ben
1: bu.
0: Zaten.
1: Ama
0: yer mi yok?
1: Yer mi yok? Evet, yani yeni kurulan bir şehirde evet. hele yavaş yavaş büyüyen bir evet. şehirde daha planlı program yapabilirsiniz. Ama biraz da galiba insanların şehir içinde mezar görmek istememek
0: o
1: gibi
0: bir... O
1: zaman
0: ayrı şehirler kurarsınız. Avrupa'da var bu. Görmek istemiyorsanız mezarı, ölümden kaçamazsınız. Ölüm her yerde sizi bulur, burçlara da çıksanız. Yani ölüm hayatın bir parçasıdır. Osmanlı kültüründe mezarların şehir içinde olmasının sebebi insanlara ölümü devamlı hatırlatmaktır. Ölümü devamlı hatırlayan insan başkalarını kıramaz, kul hakkı yiyemez, hainlik yapamaz. Mezar görmeyen insandan siz her şeyi beklersiniz. Onun bile bir sosyal fonksiyonu var. Hadi ben istemiyorum mezarlık görmek. O zaman şehir dışında uydu şehirler yaparsınız. Avrupa'da var böyle. Hiç mezar görmezsiniz, cami görmezsiniz, eski bina görmezsiniz, çeşme görmezsiniz. Muntazam sokaklar, bahçelerde, AVM'lerde yaşarsınız. Bunun da imkanı var. Bu da eskiden yapılabilirdi. Eski kazalardaki eski binaları yıkıp, eski camileri yıkıp, eski medreseleri yıkıp veya asli hüviyetinden uzaklaştırıp başka maksatlarla kullanmak yerine bu masrafla, çünkü biliyorsunuz tamir etmek de yapmak kadar masraflıdır.
1: Yıkmak da masraftır.
0: Yıkmak da masraflıdır. Bir başka mahalle kurulabilirdi. Bazılarında kurulmuş ama bu hunharlıkta gene yapılmıştır yani.
1: Tabii dediğiniz gibi tarihe bakış açısıyla alakalı bu. Ben insanların görevini bitirmiş bir tarihi eser, artık yıkılmış bir tarihi eserin Osmanlı'da da başka bir şeye dönüştüğünü biliyoruz. Ama hala devam eden, görevini devam eden ettiren yerlere de saygı duyulmuş. Kaldı ki eğer Osmanlı'nın böyle bir bakış açısı olsaydı, bugün bu coğrafyada, sadece İstanbul için söylemeyelim, farklı dinlere ait hiçbir tarihi eser, hiçbir sivil mimari örneği ya da mezarlık kalmazdı.
0: Kalmazdı, evet. Osmanlı'da böyle bir şey yok. Yani kendisini dindar tanıttığı halde, bildiği halde, mesela böyle bir şey içinde olmamış. Ve fethettiği halde, silahla fethettiği halde Anadolu'da böyle bir yıkımın içinde olmamış. Ya eski sahiplerin elinde bırakmış veya kendisi fonksiyonel bir şekilde onun varlığını devam ettirmiş.
1: Böyle baktığınız zaman tarihe sahip çıkmanın aslında insanlık görevi olduğunu.
0: Evet, milli bir vazife değil, insanlık vazifesidir.
1: Evet,
0: her görüyoruz. Şeyin önündedir.
1: Evet. Bugün
0: onun
1: mesela
0: siz yurt dışına gittiğiniz zaman da yurt dışındaki bir esere zarar veremezsiniz. Yani ben onu da insanlığın mirası olarak görüyorum.
1: Şimdi harabelerden bahsediliyor. Evet. Ya buna niye bu kadar para harcıyoruz? Niye bu kadar vakit harcıyoruz? Niye bu kadar enerji harcıyoruz diyenlere de aslında buradan bir cevap geliyor.
0: O harabeler işte insanı, cemiyeti İnsan yapan, cemiyet yapan şeylerdir. Onlar olmasa siz bunları nereden anlayacaksınız? Nereden bileceksiniz?
1: Üst üste koymaktan bahsediyoruz. Tabii, evet. Ya. Truva gibi kaç kat üst
0: aynen
1: üste
0: öyle.
1: Şehir.
0: Evliya Çelebi gitmiş, gezmiş, anlatmış. Bunlardan manalar çıkartmış. Girit'i gezmiş. Girit medeniyeti hakkında en isabetli ilk kararı Evliya Çelebi vermişti. Bütün dünya tarihçileri şapkalarını çıkarıyorlar onun önünde. Nasıl tespit etti bunu diye. Bunları Girit'te gördüğü eski tarihi eserlerle, Mısır'daki tarihi eserlerin mukayesesi sayesinde yapmıştır.
1: Ama onu gördüğü için yapabiliyor işte. Yani evet. Gözünü kapatırsa,
0: evet,
1: ona.
0: Aynen öyle.
1: Ya da gözleri ya kapattırılırsa, biz belgesel seyrederken bile gözümüzü kapatarak seyrediyoruz.
0: Evet,
1: görmek
0: öyle.
1: İstediğimizi
0: doğru.
1: Eleştirerek bakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bize buradan bir sürü yeni konu çıktı, farkında
0: evet,
1: mısınız?
0: Evet, öyle oldu.
1: Bir gün Evliya Çelebi'yi konuşalım.
0: İnşallah.
1: Bir gün mezarlıkları konuşalım.
0: İnşallah.
1: Görüşmek üzere.
0: İnşallah.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi çok düşülen bir hata belki de bu. Suizan konusunda sormak istiyorum. Herhangi bir Müslüman, diyelim ki işte günahkar, o günahkardır, o kötüdür, onu kötü bilmek, günahkar bilmek herhangi bir Müslümanın. Bunu gördüğümüz bir şey de yok ha. Yani sadece öyle zannediyoruz, öyle tahmin ediyoruz falan. Muhakkak o yapmıştır, ortada bir suç var, o yapmıştır ya, ondan beklenir böyle bir şey demek. Böyle bir tahminde ve zanda bulunmak bir Müslüman için bir diğer Müslümana yakışacak bir şey midir? Doğru bir hareket midir hocam?
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda siz de ifade ettiniz buna suizan. Ne demek suizan? Su kötü demektir. Su. Zan kötü zan. Ve İslamiyet de üstüne basa basa buyuruyor ki gözünle görmedikçe, salih şahitler bizzat görüp bildirmedikçe bunu bu yapmış denmez buyuruyor. Kesin bu. Aksi halde suizan olur. Yani onun hakkında kötü düşünmüş olursun. Çünkü herhangi bir kimse hakkında kesin olarak bir şey bilmeden o kimseyi kötü bilmek ve öyle karar vermek kötü huylardandır. Böyle düşünmek haramdır ve büyük günahlardandır. Suizan büyük günahlardandır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler suizan etmekten kendinizi koruyun. Zannetmenin bazısı günahtır. Zannediyorum ki o çalmıştır. Zannediyorum ki o içki içmiştir. Zannediyorum ki o böyle yapmıştır. İyi arkadaş, gördün mü sen? Ya yapar o. Nereden biliyorsun? Gördün o söylediğin mi? Fiilleri yaparken gördün mü hiç? Ya görmedim ama belli duruyor. Neresi belli duruyor? Yani üzerinde mi yazıyor? Alnında mı yazıyor? Ben içki içtim bu akşam mı diyor?
0: Veya öyle bir beyanı mı var adamın? Ben yaptım mı diyor yani?
1: Sosyal medyada mı yayınladı? Yani
0: fotoğrafını mı yayınladı?
1: Peygamber Efendimiz'e suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi birbirinizi seviniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. Şimdi hadis-i şerifin sonunda onu kendinden aşağı görmez. Suizan ettiğimiz kimseyi, ha gördün mü işte o böyle yapar. Zaten biliyordum ben onun öyle yapacağını falan. Şimdi bak, ben ondan yükseğim demiyorum. Ama lisan-ı halden entaktır. Benim bu şekildeki söylemim, ben ondan çok üstünüm. Ben çok mübareğim. Ben kibirliyim yani ya.
0: Bu o demektir yani.
1: Bu o demektir. Başka bir şey değil evet. Yani. Yani kibre kapılmışım. Yani ondan daha beter durumdayım ben. Belki de o yapmadı onu. Şimdi iki tane hadise anlatılır. Birisi İmam-ı Şafii Hazretleri ile alakalı kitaplarda bazen. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri Kadılık makamında bir kadın bir gün işte komşusuna gidecek. Tabii tek katlı evler, zemin. Komşusundan bir şey alacak veyahut da bir şey vermeye gidiyor. Kapısını da açık bırakmış. Dönüşünde bakmış ki kendi evin içinden bir köpek çıkıyor. Yeni de yoğurt dayanamışmış. Hani eskiden böyle büyük kaplar var ya, öyle bir kapın içerisinde. Hemen koşmuş çünkü söyleyiverim.
0: Köpeğin ağzında.
1: Ağzında da yoğurt bulaşığı var. Ondan sonra hemen gidiyor falan. Aynı şekilde bakıyor ki hakikaten köpeğin burnu sıkacak kadar da bir orada bir açıklık var.
0: Yoğurdun o kaymak tabakası zedelenmiş.
1: Tabii şimdi kadılık makamında olma sebebiyle gidip arz ediyor. Durum böyle böyle. İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Köpek. Tam çıkarken gördün. Ama köpek burnunu o yoğurt kabına sokarken gördün mü görmedin mi? Diyor ki görmedim. Ama kadın diyor ki ya görmeye ne gerek var diyor. Kapta diyor köpeğin burnu kadar açıklık var diyor. Ağzı yüzü de köpek yoğurt bulaşığı diyor. Bunu bu yapmıştır.
0: Her şey ortada diyor yani.
1: İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki gözünle gördün mü? Görmedim. Görmediysen diyor o yoğurda o köpek burnunu sokmuş denemez. Ve o yoğurtta yenir buyuruyor. Kadın beğenmemiş onu. Bu hükmü beğenmemiş. Homurdanarak çıkmış oradan. Neyse Bir gün yine evinde işte bir koyunu kesmiş, onlarla meşgulken böyle önlüğü takmış. Tabii etle meşgul olduğu için önlük mönlük eli falan da, elinde de bıçak var. Kan zaman içerisinde kalmış. O sırada evinin önünde işte sokakta bir gürültü kopmuş. Bu da gayri ihtiyari. Önlüğü ve bıçağı da elinden bırakmadan, önlüğü de çıkarmadan baldır küldür dışarı çıkmış. Bakmış ki tam bunun evinin önünde bir ceset yatıyor. Bu da merakla gidiyor. Elinde bıçak, üstünde kanlar. O anda da zaptiyeler geliyor. Polisler geliyor. Tamam diyor, katil bu. Kadın diyor ki ben yapmadım. Ama zahiri alametlerin hepsi
0: elinde bıçak var, kanlı bıçak, bıçak yani.
1: Doğru, kadının huzuruna çıkarıyorlar İmam-ı Şafii Hazretleri. Ondan sonra diyorlar ki efendim böyle böyle. Oradaki polislere İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bu kadının bu adamı öldürürken gören var mı? Polisler diyor ki biz zaten sonradan geldik, görmedik. Oradakilere, onlar diyor ki biz de görmedik.
0: Komşulardan falan yok.
1: Gören yok. Ve İmam-ı Şafii Hazretleri hükmünü veriyor. Her ne kadar bunun üzerinde kan, elinde bıçak olsa da bu adamı aynı şekilde bu kadın öldürmüş denemez. Beraatına diyor. Kadın da o zaman jeton düşüyor. Şimdi anladım diyor. Başına o iş gelince şimdi anladım diyor. Hatta büyüklerden bir zatın da aynı şekilde, büyüklerden bir zatın da bir talebesi o zat anlatıyor. Diyor ki o zat dersinde, medresede, dergahta herhangi bir konuda alamet ve işaretlere bakarak hemen kesin hüküm vermek doğru değildir. Böyle yapmaktan sakının, hemen kesin hüküm vermeyin diyerek şöyle bir misal verir. Mesela evinize girerken bir köpeğin burnunda yoğurt bulaştığı olduğu halde evden çıktığını görseniz, eve girdiğinizde de yoğurt kabında köpeğin burnu girecek kadar bir çukurluk bulunsa, yine de bizzat gözünüzde görmediğiniz için veya başka gören olmadığı için muhakkak bu köpek bu kaptaki yoğurda burnunu sokmuştur diyerek kesin bir hükümde bulunmayın diye anlatır. Anlatır da oradaki talebelerden bir tanesi kalbinden hocasına bu anlattıklarını, bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktu apaçık meydandayken niye kesin hüküm verilemezmiş diye kalben muhalefet eder. Hoca yanlış anlatıyor diyor. Evet. Yani. Tamam, hoca yanlış anlatıyor. Fakat bu talebe işte kırık bir koyunu varmış, onu kesmiş, elinde de bıçak falan filan var derken bir de katil arıyorlar zaptiler. Bunu da elinde bıçakla şeyle kanla malla falan yakalıyorlar. Alıp içeri atıyorlar. Kadın huzuruna çıkardığı zaman kadı her ne kadar zan altındaki bu şahsın çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması sebebiyle hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyor ise de, onu ölen kimseyi bıçaklarken bizzat gören şahit olmadığı için beraatına diyor. Talebe o zaman diyor ki anladım. Hakikaten öyle. Ya. Ve toplum olarak da buna o kadar bir yatkınız ki, tabii canım ya, o yapmıştır ya. Ya arkadaş, gördün mü? Duydun mu? Yok. Hele şimdi sosyal medyada bir şey atıyor falan. Oo, böyle böyle yapmış. Pek gördün mü? Arkadaşım, delil olmadığı müddetçe hani televizyonlarda falan bazen böyle tartışma şeylerinde bir şey söylüyorlar. Masumiyet karinesi diyorlar, tamam mı? Birisi bir iftira atmıştır. Adamı tutmuş götürüyorlar. Sonra beraat ediyorlar. İşin enteresan tarafı. Ta yani ortaokul, lise yıllarından itibaren bu gazetelerde adam suçlanıyor, beraat ediyor. Suçlanmadan önce gazeteler neler neler yazıyor falan. Şöyle yapmış, böyle yapmış, yapmadığı halde. Sonra beraat ediyor. Ama beraatını yazan yok. Yani ahirette o adam bunları yazanlardan hesap sormayacak mı zannediyor? Sen karaladın arkadaş, suizan ettin. Adamı aynı şekilde, itibarını aynı şekilde.
0: Linç ettin adamı.
1: Linç ettin. Hani bugün tabirle diyorlar ya, itibar suikastı diye. Sen itibar suikastı yaptın. Dolayısıyla dinimiz suizanlı, ayet-i kerimede zaten var. Yani bir başkası hakkında kötü düşünmeyi yasak etmiş. Herhangi bir Müslümanı günahkar, kötü bilmek, onun günah işlediğini zannetmek muhakkak o yapmıştır. Veya zaten ondan böyle şeyler beklenir gibi zan ve tahminlerde bulunmak ve bu şekilde o kimseyi kötü bilmek suizan olur ki büyük günahlardandır, haramdır. Hatta o kimseyle helallaşıp tövbe etmedikçe de paçayı kurtaramaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşça kalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa, Allahü Teala ona tam iyilik etmiş gibi sevap yazar. Eğer o iyiliği yaparsa 10, 700 ve çok daha fazla sevap yazar. Eğer kötülüğü düşünür de yapmazsa tam bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yaparsa sadece bir günah yazar. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice ile henüz evlenmemiş idi. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte Şam seferine çıktı. Busra'ya varınca Nastura adında bir rahibin bulunduğu yerin yakınında bir ağacın altında konakladılar. Nastura Meysere'yi tanıdı. "Ey Meysere, bu ağacın altında oturan kimdir?" dedi. Meysere, "O, Kureyş'in eşrafından ve Haşimoğullarının ileri gelenlerinden bir kimsedir," dedi. Nastura dedi ki, "Hakikat şudur ki, bu ağacın altında peygamberlerden başkası konaklamamıştır. Onun gözlerinde hastalık sebebiyle olmayan bir kırmızılık var mıdır?" diye sordu. Meysere, "Evet, vardır," deyince, "O ahir zaman peygamberidir ve Hatemül Enbiya'dır. Ne olaydı onun peygamberliği zamanına kadar yaşasaydım ve İslam'a girip ona tabi olsaydım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meysere ile Şam seferine çıktı. Bu seferde alışveriş yaptığı bir kimseyle aralarında anlaşmazlık çıktı. O kimse, "Doğru söylüyorsan, Lat ve Uzza'ya and iç," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Lat ve Uzza adına asla yemin etmem. Bana göre onlardan daha kötü şey yoktur," buyurdu. Bunun üzerine o şahıs, "Sen harem ehlinden misin?" diye sorunca, "Evet," buyurdu. O şahıs, Meysere ile tenha bir yerdeyken, ona, "Vallahi senin bu yol arkadaşın, Hak Sübhanehu ve Teâlâ'nın peygamberidir. O Hâtemül Enbiya'dır." Meysere bu sözleri duyunca, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, hürmetini ve ikramını arttırdı. Ona hizmette çok dikkatli davrandı. Şam seferinden dönüşte, Merr-ü Zahran'a geldiler. Kervanda, Hazreti Ebubekr Sıddık da vardı. Meysere'ye kervanın dönüşünü müjdelemek için Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye gönder dedi. Meysere kabul edip Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Kafilede Ebu Cehil de vardı. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşı küçüktür. Başka birisini gönderelim dedi. Meysere, "Yaşı küçük ama çok akıllıdır," dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeci olarak gitmek üzere yola çıktı. Bir müddet gittikten sonra deve üzerinde uyudu. Deve yoldan çıktı. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, "Devenin yularından tutup doğru yola çek. 3 günlük yolu bir günde kat eyle," diye emir buyurdu. Cebrail aleyhisselam da öyle yaptı. Bu manada Allahü Teala Duha suresi 7. ayetinde mealen, "Seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi?" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Meysere'nin mektubunu Hazreti Hatice'ye ulaştırdı. Aynı gün tekrar geri döndü. Kervana yaklaşınca Ebu Cehil uzaktan görüp sevindi. Ey Meysere! Benim sözümü dinlemedin. İşte Muhammed yolu şaşırıp geri dönmüş, dedi. Hazreti Ebubekr Sıddık ve Meysere üzüldüler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervana ulaşıp Hazreti Hatice'nin mektubunu Meysere'ye verdi. Meysere sevinerek Ebu Cehle, anlaşıldı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmamış, sen şaşırmışsın, dedi. Ebu Cehil utanıp rezil oldu. Ben onun 3 günlük yolu bir günde gittiğine ve bu mektuba inanmıyorum. Bu mümkün değildir, dedi. Kendi kölemi göndereceğim diyerek kölesini gönderdi. Sonunda doğru olduğunu öğrenince çok mahcup oldu. Üzüntüsü iyice arttı.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. 52 yaşındayken Recep ayının 27. gecesi Mekke-i Mükerreme'de Cebrail aleyhisselam gelip Mescid-i Haram'dan Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve oradan göklere götürdü. Bu Miraç'ta Allahü Teala'yı baş gözü ile gördü. Bu gecede 5 vakit namaz farz oldu. 53 yaşındayken izni ilahi ile Medine-i Münevvere'ye hicret eyledi. Safer ayının 27. perşembe günü sabah erken evinden çıkarak öğleden sonra Ebu Bekr Sıddık'ın evine geldi. O gece beraber çıkarak Mekke'nin 5,5 kilometre cenub-i şark, güneydoğu tarafında bulunan Sevr Dağı'ndaki mağaraya geldiler. Denizden 759 metre yüksek olan bu dağın yolu çok bozuk idi. Mübarek ayakları kanadı. Mağarada 3 gece kalıp pazartesi gecesi çıktılar. Bir hafta yolculukla Efrenci Eylül ayının 20. ve Rebiul Evvel'in 8. pazartesi günü Medine'de Kuba köyüne geldiler. Gece ile gündüzün müsavi olduğu Eylül'ün 23. gününü de burada geçirip Rebiül Evvel'in 12. cuma günü Medine'ye azimet hareket ettiği ve aynı gün vasıl olduğu Beydavi tefsirinde yazılıdır. Ömerül Faruk halifeyken bu seneki Muharrem ayının 1. günü, yani hicretten 70 gün evvel Müslümanların Hicri Kameri sene başlangıcı oldu. Bu başlangıç günü tarihçilere göre miladın 622. senesindeydi. Kuba köyüne ayak bastığı Eylül ayının 20. günü Müslümanların Hicri Şemsi sene başlangıcıdır. 623. miladi sene başı Hicri Şemsi ve Kameri senelerin 1. senelerinde oldu. 27 kere muharebe yapmış, 9'unda er olarak hücum etmiş, diğerlerinde başkumandanlık mevkiinde bulunmuştur. Gazalarda 2 türlü bayrak kullanırdı. Rayesi siyah idi. Livası daha küçük olup beyaz idi. Medine-i Münevvere'de Kameri 63, Şemsi sene hesabıyla 61 yaşındayken 11 miladi 632 senesi Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel vefat edip mübarek gömleği arkasında olarak 3 kere yıkanıp 3 kat yeni beyaz kefene sarılıp mübarek ruhu alındığı yere defnolundu.

0: imanının gitmesine sebep olan şeyler 40 kadardır. 1. Bid'at sahibi olmak. Yani itikadı bozuk olmak. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru itikattan çok az da olsa ayrılan sapık veya kâfir olur. İnanması zaruri olan şeye inanmazsa hemen kâfir olur. İnanması zaruri olmayan şeyi inkâr etmek bid'at veya dalalet olur. Son nefeste imansız gitmeye sebep olur. 2. Zayıf iman, yani amelsiz iman. 3. 9 azasını doğru yoldan çıkarmak. 4. Büyük günah işlemeye devam etmek. Bunun için içki içmemeli, Müslüman hanımları ve kızları, baş, saç, baldır ve bileklerini yabancı erkeklere göstermemelidir. 5. Nimet-i İslam'a şükrünü kesmek. 6. Ahirete imansız gitmekten korkmamak. 7. Zulmetmek. 8. Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammedi'yi dinlememek. Böyle okunan ezana kıymet vermezse hemen kâfir olur. 9. Ana babaya asi olmak. Onların İslamiyete uygun olan, mübah olan emirlerini sert sözle reddetmek. 10. Doğru olsa bile çok yemin etmek. 11. Namazda, rükûda, kavmede, iki secdede ve celsede tadil-i erkânı terk etmek. Tadil-i erkân, tumaniyetle, yani hiç hareket etmeden Sübhanallah diyecek kadar durmaktır. 12. Namazı ehemmiyetsiz sanıp öğrenmesine ve çoluk çocuğuna öğretmeye ehemmiyet, önem vermemek ve namaz kılanlara mani olmak. 13. Hamr, şarap ve fazlası sarhoş eden her içkiyi az da olsa içmek. Bira içmek de haramdır. 14. Müminlere eziyet etmek. 15. Yalan yere evliyalık ve din bilgisi satmak. Ehl-i sünnet bilgilerini öğrenmeyip kendini din adamı, vaiz olarak tanıtmak. Böyle yalancıların yazdıkları uydurma din kitaplarını okumamalıdır. Vaaz ve nutuklarını dinlememelidir. 16. Günahını unutmak, küçük görmek. 17. Kibirli olmak, yani kendisini beğenmek. 18. Uçb, yani ilm ve amelim çoktur demek. 19. Münafıklık, ikiyüzlülük. 20. Haset etmek, din kardeşini çekememek. 21. Hükümetin ve üstadının İslamiyete muhalif olmayan sözünü yapmamak. Muhalif olan emirlerine karşı gelmek. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden iyi demek. 23. Yalanda ısrar etmek. 24. Ulemadan kaçmak. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumamak. 25. Bıyıklarını sünnet miktarından ziyade fazla uzatmak. 26. Erkekler ipek giymek. Suni ipek ve atkısı ipek, çözgüsü pamuk olan caizdir. 27. Gıybet etmekte ısrar etmek. 28. Kâfir de olsa komşusuna eziyet etmek. 29. Dünya umuru için çok gazaba gelmek, sinirlenmek. 30. Riba, faiz almak ve vermek. 31. Övünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak. 32. Sihirbazlık, büyü yapmak. 33. Müslüman ve salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek. 34. Allahü Teala'nın sevdiği kimseyi sevmemek ve İslamiyeti bozmak için uğraşanları sevmek. 35. Mümin kardeşine 3 günden fazla kin tutmak. 36. Zinaya devam etmek. 37. Livatada bulunup tövbe etmemek. 38. Ezanı fıkıh kitaplarının bildirdikleri vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygı göstermemek. 39. Münkeri, haram işleyeni görüp de gücü yettiği halde tatlı dil ile neh, yani men etmemek. 40. Karısının, kızının ve nasihat vermek hakkına sahip olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine razı olmak.
1: 40. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın bir başka şehrinden, Limassol'dan sesleniyorum. Artık Kıbrıs adasının haritasını şöyle gözünüzün önüne getirin. Karnının en şişkin olduğu yerde ve güney uçtayız. Baf tarafı daha da ileride ama biz şimdi Limassol'dayız. Burası bir liman kentidir. Hala da liman kenti. Ama turizm tabii liman işletmeciliğin daha da üstüne çıkıyor. Geliri böyle daha kolay elde edilen hizmet sektörü olduğu için liman gibi böyle indir, bindir, yükle gemileri, vinçler çalışsın gacır gucur, onun yerine turizmle alakalı çalışmalar hem Larnaka'da hem Limassol'da yapılmış ve bayağı da bu bölge bütün etrafından turist çekebiliyor, Avrupa dahil. Yani Mısır'dan da gelenlere rastlıyoruz, Libya'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelenlere, Rusya'dan gelenlere rastlıyoruz. Bir turizm kenti olmuş. Hemen bu Ulu Cami'nin, Cami-i Kebir veya Çarşı Camii denilen caminin şöyle 100 metre kadar ötesinde Limassol Kalesi ve şu anda da müzesi var. Kale olunca şehrin en korunaklı yeri olması lazım. Bunun bir de dış kalesi olması lazım. Şu anda bulunduğumuz yerler dış kale, yani şehrin insanların oturduğu yerleriydi. Eskiden. Çok eskilerden. Osmanlı zamanında da öyleydi. Limassol şehriyle Larnaka'nın arasındaki sahil şeridinden 1571'de Osmanlı donanması başarılı bir çıkartma yaptı veya çıkarma yaptı. Bu çıkarma ile hemen 20 kilometrelik bir şeritte köprübaşı teşkil edildi. Yani asker artık kıyıda tutulabilecek kadar bir mesafeye ulaştı. Ondan sonra da buradan Lefkoşa'ya doğru yola çıktılar. Gelirken yolda Lefkara köyünün levhasını gördük. Lefkara köyü enteresan bir köydür. Kıbrıs'ın esas yerlerin yaşadığı bir köydür. El nakış işleri bütün Kıbrıs coğrafyasında 9000 kilometre karelik küsür coğrafyada çok tanınmış. Yurt dışına dahi gelen turistler oradan hatıra Lefkara işi nakışlar alıp götürüyorlar. Bu Lefkara köylüleri Lala Mustafa Paşa buraya askerlerini sahile döktüğü zaman geldi ki bütün su kaynakları, kuyular, su depoları ya toprakla doldurulmuş ya da zehirlenmiş. Kim yaptı bunu? Venedikliler yaptı. O zamanlar Venedikler idaresindeydi Kıbrıs. Ve Venedik idaresi Kıbrıs halkını hiç insan yerine koymuyordu. Kiliselere atla giriyordu. İnsanların kellelerini kiliselerde kestikleri oluyordu. Kızını, eşini neyse alıp götürüyorlardı. Sorgusuz sualsiz, kimse bir şey soramıyordu. Ve Kıbrıs'ın yerli halkı burada kiliselerinde dua ederlerken ya Rabbi şu Osmanlı bir an önce gelse de Kıbrıs'ı alsa, bizi de şu zulümden kurtarsa diye günlerce

top ve barut padişahın hakkı der. Geri kalanı kendi teslim olan yerlerin hiçbir malına mülküne dokunmazdı. Tabii gidip de Kıbrıs çarşıları boşalınca o gün için esnaf hareketi olmayınca Kıbrıs'ın ikinci beylerbeyi olan Sinan Paşa 3. Murat Han'a bir arıza yazarak yani bir sunum yaparak bugünkü ifadeyle Kıbrıs'ın ekonomik hayatı bitmek üzeredir. Kıbrıs çok verimli topraklara sahiptir. Burada ziraatla insanların doyurulması çok kolaydır. Mümkünse Anadolu'dan ahlaklı, dürüst, sanatkar insanlardan buraya aileler göçürelim teklifini yaptı. Murat Han bunu çok haklı buldu 3. Murat Han ve ilk partide 8.000 aile, aileyi 5'er kişi kabul etseniz 40.000 kişi Kıbrıs'a geldi, iskan edildi. Onlara dükkan verildi, arazi verildi ama herkes hangi meslekten geldiyse demirci demircilik yapacak, kömürcü kömürcülük yapacak. Kıbrıs'a gelince demircilik yapmayı da marangozluk yapmaya kalkmayacak. Yaparsa iade edilecek. Ahlakı düzgün aileler getirildi ki buradaki insanlara da örnek olsunlar. Çünkü zulüm görmüş bu insanlar. Gariban da buradakiler efendim. Eğer bunlardan Kıbrıs'a geldikten sonra ahlakında değişiklik olanlar tespit edilirse derhal iade edilecek. Şimdi Kıbrıs'ın yerlilerinden birçoğunda şöyle bir his var. Efendim Osmanlı Anadolu coğrafyasında güya uslu durmayan, yaramazlık yapan, eşkıyalık yapan hapishane kaçkını insanları Kıbrıs'a sürmüş. Olur mu efendim öyle şey? Öyle olsaydı Kıbrıs'ın her yerinde işte Limazol'da da medreseler, tekkeler kurar mıydı efendim? Hapishaneler kurardı. Osmanlı hapishane kurmamış ki. İngiliz burada hapishane kurmuş. 1878'de Kıbrıs'ı emaneten, misafireneten, alma sözü vererek gelip yerleşen İngiliz 3 ay içerisinde Lefkoşa'daki Baf kapısında Osmanlı bayrağını indirip İngiliz bayrağını direğe çeken tören yapmıştır. Ve buradaki iki toplumun arasındaki bazı sıkıntıların tek müsebbibi İngiliz idaresi olmuştur. Yani Venedikler kadar etmese de neredeyse onlara yakın zulmettiği tarih kitaplarında kayıtlıdır. Şimdi bu bulunduğumuz Ulu Cami'nin hemen civarında birkaç tane büyük han vardı. Ki limandan gelen malların indirilip muhafaza edilmesi veya buradan ihraç edecek malların orada muhafaza edilirken gemilere yüklenmesi. Kalenin de yakınındaydı. Tabii şimdi bu asır 21. asır turizmin her yerde para getirdiği bir meslek olmasıyla beraber artık ne varsa Anadolu'da da Bodrum'da Marmaris'te ben yüzlerce han gördüm efendim. İhracat mallarının biriktirildiği hanlar hepsi bugün işte yemek yeme yerleri çeşitli eğlence yerleri falan haline getirmiş. Tabii o hanların da tarihi özellikleri de yitirilmiş acık ellenmiş de ister istemez. Burada da çarşılar dükkanlar kurulmuş. Şimdi arkamda gördüğünüz Ulu Cami'nin güzel bir minaresi var. Çarşı Cami'nin. Kesme taştan yapılmış. Şerefesi de çok güzel. Sanki birisi gözümüzü kapatsa da açsa ya İstanbul'da bir caminin önünde mi izleriz? Ama tabii ki üst örtüsü, çatısı öyle değil. Bu cami buraya Osmanlı geldiği zaman cami değildi. Burada Saint Catherine Manastırı vardı. Daha doğrusu katedrali vardı. Manastır değil de katedrali vardı. Aynı katedralin bir eşi de Lefkoşa'da Selimiye Camii'nden devam ettiğinizde hemen yakınında Haydarpaşa Camii. O da Saint Catherine'in ruhu için yapılmış. Bu da Saint Catherine'in ruhu için yapılmış. Hristiyan aleminde Saint Catherine dinini bütün baskılara rağmen muhafaza etmeye çalışan bir rahibe hanımefendi. Rahibe demek hanım demek zaten. Ve Mısır kralının kendisine zulmetmesiyle beraber bir gece aniden kayboluyor. Diyorlar kral bu kızcağızı ortadan kaldırttı. Sonra

Sina Yarımadası'nda Tur-u Sina denilen, yani Tur Dağı'nın, dağ da Tur demek zaten ama öyle yerleşmiş artık dilimize, yamaçlarında bu kızcağızın cesedini bulurlar. Hiç kokmamış, bozulmamış. Sina ile Mısır'ın arası, Fustat şehrinin arası belki 1000 kilometreye yakın. Bozulmamış bir ceset meydanda, efendim bu Azize'dir diyerek bu hanımefendi için orada bir manastır yapılır. Ve orada cesedi muhafazaya alınır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam amcasının kervanının yanında 11-12 yaşlarında iken Şam'a gidiş yolunda, yolda o manastırın yakınından geçiyor. Bu manastırda, Saint Catherine Manastırı'nda Hristiyan aleminin bozulmamış olarak efendim halini yaşayan, muhafaza eden, öğreten rahipler vardı. Rahip Bahira bir son peygamber geleceğini kendi kitaplarında okuduğu için hep bu hali beklerdi. Ve bu kervanı manastıra yemeğe davet etti. Mekke'den geldiğini öğrenince. Yemeğe davet etti. Fakat herhalde eksik var dedi. Gelmeyen var mı? Hayır, herkes geldi efendim dediler. O meğer kervan uzaktan görününce bir bulut parçasının kervanla beraber kervana gölge yaparak geldiğini görür. O zaman bu kervanda enteresan birisi var. Fevkaladelik var diye yemek ziyafeti verir. Her kervana ziyafet vermiyordu ki. Bakarlar ki bulut orada, kervanın yanında. Kalan efendim bir tane çocuk var, onu bıraktık derler. O da gelsin der. Ve sorar amcasına, sen bunun neyi oluyorsun? Bu benim oğlum der. Hayır, bunun babasının hayatta olmaması lazım bizim kitaplarda yazdığına göre. Bunun yetim olması lazım. O zaman der ki ben amcasıyım. Babası evet vefat etti. Anlar ki son peygamberdir. Yani son peygamber olarak görevlendirilecektir Bis'etten sonra. Efendim der ki sırtını bir açar mısınız? Sırtını açmak istemez o yaşlardayken bile, çok dikkat eder. Amcası der ki oğlum aç, rica ediyor. Mühr-ü nübüvveti görür ve onu öper, yüzünü gözünü sürer. Keşke sen geldiğin zaman da biz hayatta olsaydık derdi. İşte Saint Catherine Manastırı'nın Hristiyan aleminde de çok ileri seviyede bir itibarı yeri vardı. Bunun daha uzun hikayeleri var ama biz burada camiyi anlatmaya geldik. Cami de öyle bir katedralin üstüne yapıldığı için temelini söylemiş olduk. Şimdi burada bu caminin kıble tarafındayız biz. Kıble taraf haziresinde bazı kabirler var. Bu kabirlerin içinde yatanlar hakkında bir bilgi toparlamaya çalıştım ben. 4 tane kabrin kitabeleri okunabiliyor. Birincisi 1272, yani 1856'da vefat eden Bodoz Ömerzade Es-Seyyid Ömer Ağa. Zaten bu Kıbrıs'ta seyitlerden çok geniş bir sülale, hemen her yerde çok hayrat eser yapmış efendim. Nereye gitseniz çeşmedir, handır, hamamdır, efendim camidir, medresedir. Mutlaka bir seyit efendinin rahmetullahi aleyh adına rastlıyoruz. Diğerinde, yanındakinde 1172, yani 1759'larda Ömer Kabudan'ın oğlu Mehmet Emin Bey. Burası bir kabudanlık merkeziydi. Bir diğerinde yine 1760'da vefat eden Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa'nın şahide taşı var. Ve Seyyid Muhammed Efendi'nin şahide taşı var. Şimdi programımızın burasına geldik. Daha caminin avlusuna giremeden bunu burada noktalamak mecburiyetteyiz. Çünkü süreyi zorluyoruz. Ama bu Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa'nın enteresan bir zat. Hakkında Sicilli Osmani'de bazı bilgiler buldum. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle ama süre yok. Bundan sonraki programda inşallah. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, iyi huylu olan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kalbin hastalığı. Sevgili dinleyiciler, kalp ve yürek aynı şey değildir. Göğsün sol tarafındaki et parçasına yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. İnsana mahsus olan kalbe gönül denir. Kalp görünmez bir kuvvettir. Tesirleriyle, eserleriyle tanınır. Mesela elektrik cereyanı da görünmez. Fakat ampulden geçtiği zaman rezistans telini ısıtarak ışık hasıl ettiği için ampulde cereyan bulunduğunu anlıyoruz. Halbuki elektrik madde değildir. Bir yer kaplamaz. Kalp dediğimiz kuvvet de madde değildir. Yer kaplamaz. Yürek denilen et parçasında eserleri görüldüğü için kalbin yeri yürektir diyoruz. Kalp, ruh ile nefs arasında bir köprü gibidir. Marifetler, feyizler kalbe ruh vasıtasıyla gelir. Kalp, his uzuvlarına da bağlıdır. His uzuvları ne ile meşgul olursa, kalp ona bağlanır. İnsan güzel bir şey görünce, güzel bir ses duyunca, tatlı bir şey alınca, kalp bunlara bağlanır. Ruha veya nefse tatlı gelenleri sever. Bu sevgi insanın elinde olmaz. İnsan güzel bir şey okuyunca, kalp bunların manalarına, yazarına bağlanır. Güzel tatlı demek, kalbe güzel tatlı gelen şey demektir. İnsan çok defa hakiki güzelliği anlayamaz. Nefse güzel gelenle ruha güzel geleni birbiriyle karıştırır. Ruh kuvvetli ise hakiki güzelliği anlayıp onu sever, bağlanır. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, evliyanın sözleri, dua, ibadet gibi şeyler aslında güzeldir, çok tatlıdır. Kalbin nefse bağlılığı azalınca ve nefsin elinden kurtulunca, bunları okuduğu, duyduğu zaman bunların güzelliğini anlar ve bağlanır da insanın haberi olmaz. Kalbi, nefsin elinden, baskısından kurtarmak için nefsi ezmek, kalbi uyandırıp kuvvetlendirmek lazımdır. Bu da Resulullah'a uymakla olur. Muhammed Aleyhisselam'a uyarak kalbini nefsinin pençesinden kurtaran bir kimse, bir veliyi incelerse, onun Resulullah'ın varisi, Allah'ın sevgili kulu olduğunu anlar. Allahü Teala'yı çok sevdiği için Allah'ın sevdiğini de çok sever. Fakat sevebilmek kolay bir şey değildir. Nefsin sevdiklerini, ruhun sevdiği hakiki güzellikler sanarak aldananlar çok olmuş, felakete sürüklenmişlerdir. Nefs ve şeytan burada çok kimseleri aldatmıştır. Bedenin her uzvu, kendine mahsus muayyen bir iş için yaratılmıştır. Hastalığıysa, hangi iş için yaratılmışsa, onu yapamamasıdır. Ya o işi hiç yapamaz veya zorla yapabilir. Mesela elin hastalığı tutamamak, gözün hastalığı görememektir. Bunun gibi kalbin hastalığı da hangi iş için yaratılmışsa onu yapamamaktır. Kalp, ilim, hikmet, marifet, Allah sevgisi, Allah'a ibadet için yaratılmıştır. Her uzvun bir faydası vardır. Kalbin faydası, hikmet ve marifet sayesinde insanı hayvandan ayırt etmektir. Çünkü insan, yemek, içmek gibi vasıflarıyla hayvandan ayrılmaz. Hayvandan ayrılması, eşyayı olduğu gibi bilmesi sayesindedir. Eşyayı eşya yapan ve onu var eden Allahü Teala'dır. İnsan her şeyi bilse, fakat Allah'ı bilmese, diğer bildiklerinin hiç kıymeti yoktur. Allah'ı bilmenin alameti onu sevmektir. Sevginin alameti de hiçbir sevgiyi onun üzerine tercih etmemektir. Allah'ın emirlerini yapmayanın kalbi hasta demektir. Kalbin hasta olması, dine tam inanmaması, tam teslim olmaması demektir. Tam teslim olan kimse, Allah'ın emirlerindeki sayısız hikmetleri ve faydaları bilmese de, hiç düşünmeden her emrini yapar. Dine uymak çok kolaysa da, kalbi hasta olana güç gelir. Birçok işler, sağlam insanlara kolay gelirken, hastalara güç gelir. Kalbin hasta olması da, Allahü Teala'ya tam teslim olmaması demektir. Kalpte hakiki tasdikin, doğru imanın bulunmasına bir alamet, dinin emirlerine kolay uyabilmektir. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Her şeyden önce kalbi temizlemek lazımdır sevgili dinleyiciler. Çünkü kalp bütün bedenin reisidir. Bütün organlar kalbin emrindedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa, bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa, bütün organlar bozuk olur. Bu kalptir. Yani bu yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Bunun iyi olması, kötü ahlaktan temizlenmesi ve iyi ahlakla süslenmesidir. Kalp hastalıklarının tedavileri güçtür. Hastalığını teşhis ettikten sonra ilaçlarını iyi bilmek ve iyi kullanmak lazımdır. Kalbi, ruhu hasta eden kötü huylardır. İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani zararların, kötülüklerin başı, kötü huylu olmaktır. Kalbi hasta ederek ruhun ölümüne sebep olan kötü huyların en kötüsü imansızlıktır. İmanı olmayanın "benim kalbim temizdir, sen kalbe bak" demesi çok yanlıştır. Çünkü ölmüş, kokmuş bir leş olan kalbin temiz olması hiç düşünülebilir mi? Kalbin en kötü hastalığı olan imansız olmaktan çok korkmalıdır. Kalp hastalıklarının imansızlıktan sonra en zararlısı bidat olan şeylere inanmaktır. Kalp hastalığının üçüncüsü bidat olan şeyleri yapmaktır. Bidatleri yapmaktan kaçındıktan sonra günahlardan sakınmak lazımdır. Görüldüğü gibi kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet 3 kısımdır. İlim, amel ve ihlas. İlimden maksat, dinin bütün emir ve yasaklarını öğrenmek. Amelden maksat, öğrendiklerine tabi olmak, tatbik etmek. İhlassa, yalnız Allah rızası için yapmak demektir. Kalbi hasta olan, Hakk'ın rızasına uygun iş yapamaz. Kalbi bozan, karartan şeyler, işlenen günahlardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir günah işleyenin kalbinde izi kaybolmayan bir leke meydana gelir. Bu leke silinmezse kalp kararmaya, bozulmaya devam eder. Nihayet kalp bir gün ölür. Kalpteki lekeyi temizlemek için hemen günah işledikten sonra tövbe ve istiğfar edip güzel bir amel işlemelidir. Günahla kirlenen kalbi sevapla temizledikten sonra kalbin parlaması için sevap işlemeye devam etmek lazımdır. Bildiğine uygun amel edene Cenab-ı Hak ihsanlarda bulunur, çeşitli felaketlerden onu korur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kim bildiğiyle amel ederse Allahü Teala bilmediğini de ona öğretir. Bir kimse bir nevi toprak olan kil yemeği diğer yemeklerden fazla seviyorsa o kimse hasta demektir. Başkalarını Allah'tan çok seven kalpte hastadır. Vücut hastalıklarının bazısını sahibi bilemediği gibi kalp hastalıklarının bazıları da bilinemez. Bunun için gafil avlanır, tedavisine bakmaz. Bazı hastalıkların tedavisi için perhiz lazımdır. Herkes istenilen perhizi kolay yapamaz. Kalbin tedavisi için de günahlardan perhiz yapmak, yani uzaklaşmak lazımdır. Bu da kolay değildir. Kolay olsa hiç kimse günah işlemez. Her hastalığı tedavi ettirmek için o hastalık üzerinde ihtisas sahibi olan tabibe gitmek lazımdır. Gözünden ameliyat olacak birinin kasaba gitmesi uygun olur mu? Kalp hastalıklarının mütehassısları da İslam alimleridir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bugün İslam alimiyim diyen kimseler birer kalp hastasıdır. Bunların vereceği reçetelere nasıl iltifat edilir? Yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bugün ilimler unutuldu. Kalbin tedavisinden bahsedenler kalmadığı gibi, kalbin hastalığı bile inkar edildi. Vaziyet böyle olunca, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi çok zorlaşmaktadır. Kalbin hastalığı herkeste başkadır. Herkesin kendi hastalığına uygun gelen ilaçları Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarması imkansız gibidir. Hakiki İslam alimleri kalp mütehassısları olup herkesin bünyesine, hastalığına ve zamana uygun ruh ilaçlarını Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarıp kitaplarında bildirmişlerdir. Bu bakımdan bizim işimiz kolaylaşmıştır. İslam alimlerinin yazdığı doğru ilmihal kitaplarını okuyup amel etmek kafidir. Salih bin Beşir el-Mürri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh. Kalp hastalığı. Ebu Ali Dekkak ki evliyayı kiramdan, aşkı ilahiyle yanardı kalbi her an. Bir tüccar talebesi var idi ki bu zatın, bu kişi her nasılsa hastalandı ansızın. Hocası ziyarete gitti bu talebeye ve ona sual etti, hastalığın ne diye. Dedi ki, teheccüde kalktığım sırada ben abdest hazırlığına başlıyordum ki birden duydum önce belimde kuvvetli bir hararet, sonra bir ağrıdı ki şiddeti çoktu gayet. Buyurdu ki, evladım, kalbin hastalığını henüz iyi etmeden bırak başka ağrını. Nitekim hasta ise insanın kalbi eğer, diğer hastalıklara verilir mi hiç değer? Kalbin hastalığı da dünyaya muhabbettir. Kalpte bu sevgi varsa o kalp hasta demektir. Tek ilacı şudur ki kalp hastalığının da Allah adamlarının bulunmaktır yanında. Yani hep iyilerle birlikte bulunmaktır. Kalbi hasta olmayan kimselerle olmaktır. Bir müddet sonra bu zat teslim etti ruhunu, sevdiklerinden biri rüyada gördü onu. Baktı ki üzüntülü ve devam üzere ağlar. Dünyaya geri dönmek isteyen bir hali var. Sordu ki, ey efendim, ne için ağlarsınız? Dünyaya dönmeyi mi yoksa arzularsınız? Buyurdu ki, isterim dünyaya geri dönmek. Lakin değil niyetim konuşup nutuk vermek. Bastonumu elime alırım bu gidişte. Yalnız bir iş yaparım, uğraşmam başka işle. Ayağıma giyerim demirden ayakkabı, gezerim usanmadan dünyayı kapı kapı. Derim ki, ey insanlar, ölüm var, ahiret var. Gafletle yaşamayın, cehennem var, azap var. Sonu pişmanlık olan işlerden kaçınınız. Hesap var ahirette, iyi hazırlanınız. Bir günde zengin biri bu velinin yanına gelip arz eyledi ki, nasihat edin bana. Buyurdu ki, kardeşim, zenginlik mühim değil. Zira bu saadete değildir kafi delil. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl harcadınız? Helalden kazanmayan bin defa hacca gitse, yine de cehenneme düçar olur o kimse. Ve kılsa da o kişi her gün 1000 rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çeker acı ve azap.
0: Hatim-i Esam Hazretleri buyuruyorlar ki, gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızda yerde veya masanızın üzerinde serili muşambaların üzerine salça damladıysa çok kolay yöntemle bu lekeden kurtulabilirsiniz. Bir miktar asetonu bir bezin üzerine döküp muşambanızı bununla silin, lekenin yok olduğunu göreceksiniz. Kristal bardaklar yıkandıkça ışıltısını kaybeder ve mat bir görünüm kazanmaya başlar. Fakat kristal bardaklarınızı yıkarken kullandığınız deterjana yarım su bardağı sirke ve tuz ekleyip öyle durularsanız ilk günkü gibi parladıklarını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in "Muhalefet sağlıklı işlemiyor" başlıklı makalesini sunuyor. Vaziyet o ki, günümüz Türkiye'sindeki bir kısım muhalif belediyelerde aklın hayalin alamayacağı, hangi din ve milliyetten olursa olsun hiçbir insanın kabul edilemeyeceği ahlaksızların en berbadı, en bayağısı işlenmiş. Gazetelerde çarşaf çarşaf, televizyonlarda saatler boyunca tafsilatı verilen bu iddiaların onda biri doğru olsa bile olay felaket ötesi felakettir. Üstelik öyle görünüyor ki en iğrenciyle fuhuş, yolsuzluk, dolandırıcılık diye ortalığa saçılıp dökülen bu iddiaların tamamına yakını yargılamalar sonucu doğru çıkmakta. Aslında bu yüz kızartıcı, aşağının bayağısı işleri yapan ister belediye başkanı, ister yardımcısı, isterse başkan danışmanı, şoför veya sekreter yahut çaycı her kim olursa olsun onlar hakkında savcıdan evvel mensubu oldukları parti CHP yahut yeni parti veya başka bir parti, evvela onlar ağır ithamlara muhatap malum sanıkların partiye verdikleri zarar ve itibar kırıcılıklarından dolayı kendileri müdahil davacı olmaları gerekir. Bir kişi veya hükmî şahsiyete bundan daha büyük kötülük ne olabilir? Partilerden, aralarından bu tıynet ve zillette kimseler çıkmış, seçimlerde seçmeni aldatmış, genel başkanını, partisini aldatmış bu zanlı, tutuklu, menfaatçiler, rüşvetçiler, bozuk ahlaklılardan arınmak o partilerin asli ve vazgeçilmez şartı olmalıdır. Bu itham, iddia ve muhakemeleri emniyet, savcı ve hakimden daha büyük titizlikle muharefet takip etmelidir. Dürüstlük bunu emreder. Böyle davranmak yerine ne yazık ki genel başkanından vekiline, basın yayın organlarına kadar muhalif taraf, işlenen bu vahim suçlara dair dosyaları dolduran delil, belge ve şahit beyanlarına rağmen olanları ya görmezden gelmekte veya tevil etmeye çalışmakta yahut inkara tevessül edip ama iktidar belediyesi diye itiraz edebilmektedir. Suçun imtiyazı olmaz. Muhalefet tarafı eğer kendi dışlığındaki parti belediyelerinde, kendi bir kısım belediyelerinde olduğu gibi iffetsizliklere, rüşvete, yolsuzluğa dair bilgi ve belgeye sahiplerse hemen derhal şikayete gitmeliler. Kaldı ki hukukun temel kaidelerindendir. Sui misal emsal olamaz. Yani kötü emsal örnek suç işleme hakkı vermez. Mesela A uyuşturucu ticareti yapıyordu, ben de yaptım şeklinde bir müdafaanın hiçbir değeri yoktur. Manzara şu ki ülkemiz ciddi bir muhalefet sıkıntısı yaşamaktadır. Ana muhalefet çökerek parçalanmış, diğer muhalefetse eridikçe erimekte. Balık baştan kokar sözü meşhurdur. Muhalefet, parti merkezleri her nedense illere, belediyelere layıkıyla hakim olamıyorlar. Gündemdeki kan dondurucu suçlara dair davalar devam ederken bu partiler ne yazık ki muhalefet taassubuyla hareket ederek faydasız ve ciddiye alınmayacak konuşmalar yapmaktalar. Muhalefetin vatandaştaki karşılığı olduğu gibi bir tezin doğruluk payı düşüktür. Hüküm cümlesi şudur: Türkiye'de muhalefet sağlıklı işlemiyor. Ne zaman sağlıklı işledi ki? Bir asırdır bu hastalık yaşanıyor. Yerli değerlere yabancı ve onlara karşı bir muhalefet değil, parti, bozuk bir saat bile olamaz. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in "Muhalefet sağlıklı işlemiyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Salih Tuna'nın "Çin'in 4 şartı mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik Hürmüz Boğazı açık kalacak, kimseden geçiş ücreti koparılmayacak, Suudilerle aradaki buzlar eritilecek, Amerika ile bitmek bilmeyen kavga son bulacak. Bunlar ne mi? Çin'in İran Meclis Başkanı Galibaf'ı Pekin'de ağırlamadan evvel İran'a verdiği ev ödevi. Şaşırdınız değil mi? Eminim en çok da Amerika ile kavganın son bulma koşuluna şaştınız. Sanki İran'ın elindeymiş gibi. İddianın sahibi Muhammed Hüseyin Maraşi adlı İranlı reformist bir siyasetçi. Doğrusunu isterseniz reformistlerin sözüne pek güvenmem ben. Zaten Galibaf'ın ofisi de iddiaları yalanladı. Fakat söz konusu dört şart Hürmüz Boğazı gündeme geldiğinden beri Pekin'in ortaya koyduğu resmi politikasından o kadar da uzak değil. Onu ne yapacağız? Çin, Hürmüz'de ticaret gemilerinin tıkır tıkır işlemesi için Washington'la Tahran arasındaki mutabakat uygulansın istiyor. Buraya kadar normal. Ne ki Mahut mutabakatı tek taraflı bozup İran'a saldıran ABD ama Çin söz konusu şartları İran'a dayatıyor. Sizin anlayacağınız dünyanın yeni süper gücü müttefikine ben arkandayım Amerika'ya boyun eğme demek yerine git şunların istediğini yap canımı sıkma diyor. Çok kıtıplı dünya denilen Zamazingo'nun Amerika karşısındaki kutuplarından birisi buysa gerisi kalsın diyesi geliyor insanın. O değil de anti-emperyalist rüyalar görenler için ne büyük hayal kırıklığı değil mi? Gel gelelim tabloyu tek taraflı okumak da olmaz. Çin malumunuz ABD yaptırımlarına karşı İran'ı hepten yalnız bırakmadı. Mesela Ramazan Savaşı'nda İran'dan petrol alımını kısmak yerine artırmıştı. Lakin bütün bunlar Hürmüz Boğazı konusundaki tuhaf tutumunu izah etmeye yetmez. İş bu tuhaflığı görmek istemeyenlerin veya reel politik belasına anlayışla karşılayanların sıra Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denge siyasetini kantin hamasetiyle mahkum etmeye çalışması da hakkaniyetli değil. Son Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkileri ilerletiriz, üyelik bile mümkün dedikten sonra şu sınırı çizdi. Fakat bu Batı'ya sırtımızı döneceğimiz anlamına gelmez. Türkiye'nin farkı da bu. Çin'i alıp Amerika'nın boşalttığı koltuğa oturtmak marifet değil. Faturasını ödediğiniz vesayetin posta kodunu değiştirmekle bağımsızlık olmaz. Türkiye'nin tarafı sadece Türkiye'dir. Sabah gazetesinde Salih Tuna'nın Çin'in 4 şartı mı başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Hakkı Öcal'ın Mekke Anlaşması şekilleniyor başlıklı makalesini sunuyorum. Anlaşmak oldukça kolaydır. Ama anlaşmayı sürdürmek, onu işler hale sokmak, taraflarda samimiyet ve sağlam bir irade gerektirir. Uluslararası anlaşmaların bir yapılıp bir bozulması bu şartın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Batı Afrika'nın 15 ülkesinden oluşan bölgesel bir siyasi ve ekonomik birlikti. Burkina Faso, Mali ve Nijer ayrıldılar. Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi bir Afrika Ekonomik Topluluğu oluşturmak ve bunun ileride Avrupa Birliği gibi bir siyasal yapıya dönüşmesi için eski sömürgeci Fransa ve Portekiz tarafından kuruldu ama bugün kağıt üzerinde mevcut bir örgütü. Sahel Devletleri İttifakı, Burkina Faso, Mali ve Nijer tarafından Atlantik'ten Kızıldeniz'e kadar bütün sahil kuşağını içine alma hevesiyle kuruldu ama bu üç ülke arasında bir ortak pazar olarak kaldı. Amerika'nın Japonya, Güney Kore ve Filipinler'le ikili ittifakları, Sovyetlerin yerini alması amacıyla Rusya'nın örgütlediği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'la, Kuzey Kore ile Rusya ve Çin'in ayrı ayrı ittifaklarının mesela bir NATO gibi etkili, sözünü dinleten ve uzun ömürlü örgütler olamadı. Zaten NATO gibi başka bir ittifak yok. Olması için çaba da yok. 23 yıldır özel dosyaları ve yorumlarıyla medyamızın temel unsurlarından Türk Time'ın yazarı Tekin Öget'in işaret ettiği gibi Mekke Anlaşması'nın öncekilerden bir farkı var. Ankara, Mekke, İslamabad güvenlik eksenini simgeleyen Mekke Paktı vizyonunda coğrafi bir dev Türkiye yer alıyor. Bu üç ülkenin İslam dünyasında dayanışması ve güvenlik eksenini simgeleyen bir anlaşmada buluşmaları gerçekten de benzerlerine rastlamadığımız bir ittifak oldu. Bu anlaşma yaklaşık bir yıl önce imzalanan Suudi Arabistan-Pakistan ikili anlaşmasının yerini aldı ve 7 Ağustos Cuma günü Mekke'de Safa Sarayı'nda imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin savunma sanayini ve NATO standartlarındaki ordusunu da kapsayacak şekilde genişletildi. İmzalanan metinde taraf devletler birbirine yönelik herhangi bir saldırganlık eylemini taraflardan her birine yönelik bir eylem olarak değerlendirmeyi taahhüt etmiştir deniliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından yapılan açıklamalardan anlaşıldı ki bu kolektif güvenlik paktı başka ülkelere de açık. Anlaşma kapsamında ilk kurulan komite, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını hafta başında İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıya 3 kurucu ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Toplantıda örgütün resmi adının Mekke Savunma Paktı olması, yönetim sekreteryasının Riyad'da kurulması ve ilk genel sekreterin Pakistanlı olması kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın diğer devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı ve iç işlerine karışmama gibi uluslararası ilkelere dayandığını tekrarladı ve bölgedeki herhangi bir ülkenin pakta katılabileceğini bildirdi. Toplantının Washington ve Tahran arasında silahlar bir ay sustuktan sonra ilk kez yeniden ateşlendikten birkaç saat sonra gerçekleşmesi, yeni üye çağrısının İran'a yönelik olduğu yorumlarına yol açtı. Ancak unutmamak gerekir ki Mekke Anlaşması 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımı ve Amerika ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları İran Savaşı sürdüğü sırada imzalandı. Sadece İran değil, Ürdün, Lübnan, Katar ve Mısır başta Orta Doğu ve İslam coğrafyası bu iki olayın etkisinde ve hatta hedefindeler. Gazze soykırımı ve İran Savaşı elbette Mekke Paktı'nın mevcut ve muhtemel üyelerinin sinirlerini ve sabrını test ediyor. ABD ne yazık ki bu testin ya farkında değil ya da bütün tersini açıklamalara rağmen meseleyi sadece İsrail, hatta tümüyle İsrail değil sadece katliamcı başbakan Netanyahu perspektifinden görüyor. ABD artık farkına varmalı ki onun bu anlayışsızlığı NATO'yu da diğer ittifak deneyimleri gibi tarihin çöp tenekesine doğru itiyor. Milliyet gazetesinde Hakkı Öcal'ın Mekke Anlaşması Şekilleniyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Karadeniz'de Barış Mümkün mü? Başlıklı makalesini sunuyorum. Sovyetler Birliği sonrası NATO'nun Doğu Avrupa, Baltık ve Karadeniz'e yönelik ilgisi artmıştı. Bulgaristan ve Romanya'nın 2004'te NATO'ya, 2007'de Avrupa Birliği'ne katılımıyla Ukrayna ve Gürcistan'a dönük genişleme politikaları Karadeniz'deki jeopolitik zemini sarstı. Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a, 2014'te Kırım'a ve 2022'de Ukrayna'ya müdahalesi Karadeniz'i küresel güç mücadelesinin merkezlerinden biri yaptı. 5. yılında Rusya-Ukrayna savaşı cephede devam ediyor. Rusya ilerlemek için çaba sarf ediyor. Ukrayna ise direnç gösteriyor, asimetrik yöntemlerle hücum ediyor. Fakat savaş bitmediği gibi giderek bölgeye başka riskler yayıyor. Savaş iki düşman ülkenin sınırlarını aşmış durumda. Limanlar, enerji tesisleri, rafineriler, mühimmat depoları ve ticari gemiler savaşın doğrudan parçası haline geliyor. Rusya, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısını hedef alıyor, Ukrayna ise savaşın maliyetini Rusya'nın derinliklerine taşımaya çalışıyor. Petrol rafinerileri, askeri üretim tesisleri, lojistik merkezleri ve Karadeniz limanları hedefte. Savaşın cephe hattı genişliyor. Bu genişlemenin en dikkat çekici alanlarından biri Karadeniz. Son dönemde Türk gemilerinin saldırılara uğraması Ankara'nın itirazını artırıyor. Çünkü Karadeniz ticareti Türkiye için çok önemli. Hali hazırda Karadeniz kıyıdaş ülkeleriyle artan ticaret hacmi hiç de hafife alınamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde Karadeniz'in öne çıkması tesadüf değil. Türkiye bir taraftan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor, diğer taraftan Rusya ile ilişkilerini sürdürüyor. Fakat artık Ankara açısından daha önemli bir mesele var. Karadeniz'in kontrolsüz biçimde savaş alanına dönüşmesi. Türkiye'nin önündeki mesele yeni bir Rusya-Ukrayna müzakere masası kurmaktan ziyade seyri sefer emniyetini, ticari gemileri, enerji altyapısını ve tahıl akışını savaşın dışında tutabilecek bir düzen kurmak. Savaşın bir başka boyutuysa Avrupa'da ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan yükünü azaltmaya çalışırken İngiltere, Fransa ve Almanya Ukrayna'nın askeri kapasitesinin inşasında daha fazla rol üstleniyor. Savaşların uzaması silah endüstrisi için bir fırsat. Teknolojiyi geliştirmek için sahada ürün kullanımına ve geri dönüşlere ihtiyaç var. Şimdilerde istihbarat desteği ve askeri eğitimin yanı sıra uzun menzilli füze teknolojisi, drone ve üç yapı üretim altyapısı da Ukrayna'ya aktarılıyor. Bu durum Moskova'nın yaklaşımını da sertleştiriyor. Rusya ısrarla batılı ülkelerin savaşın fiili tarafı haline geldiğini savunuyor. İngiltere'ye yönelik son sert açıklamalarda bunun göstergesi. Rusya'nın doğrudan NATO ülkelerine saldırması mümkün görünmüyor. Bu nedenle Moskova açısından daha olası hibrit yöntemler var. Siber saldırılar, sabotajlar, altyapıya yönelik örtülü operasyonlar ve deniz ticaretindeki baskılar daha fazla gündeme gelebilir. Yani savaş uzuyor fakat yeni teknolojiler ve yeni yöntemlerle genişliyor. Bu sebeple Karadeniz'deki Türk gemilerine yönelik saldırılar Ankara'nın mevcut pozisyonunu bozmaya dönük taktik saldırılar olarak algılanıyor. Mevcut durum Karadeniz'in güvenliğinde Ankara'nın daha fazla sorumluluk alacağını gösteriyor. İngiltere ve Rusya arasındaki gerilim de diplomatik sertleşmenin ötesine geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşı cephede sonuç üretmekte zorlandıkça savaşın maliyeti daha geniş bir coğrafyaya dağılıyor. Karadeniz'de bu yeni mücadelenin merkezlerinden biri haline geliyor. Ankara'nın önünde tek seçenek var. Barış masası kurmak bugün mümkün olmayabilir ancak Karadeniz'i savaşın dışında tutmak hala mümkün.

Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Karadeniz'de Barış Mümkün Mü başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in Pelin Özlem, Tren Tok başlıklı makalesini sunuyorum. Hangisi? Pelin mi, Özlem mi? Trenle başlayalım. Pelin hızlı tren kazasını şöyle yorumluyor. Hızlı tren dediler, sonra mühendisler ortaya çıktı. Hızlı tren değil, sadece biraz fazla kömür atarak hızlandırmışlardı. Dolayısıyla o da raydan çıkmıştı. Hızlı tren diye pompaladılar. Şaka yapmıyor. Ciddi ciddi anlatıyor. Entelektüel Pelin Batu, hızlı trenin kömürle çalıştığını söylüyor. Tarihteki ilk kara trenler gibi kömürü fazla atınca hızlanan, kömürü az atınca yavaşlayan, kömür ateşi söndürülünce duran hızlı trenlerle yolculuk yapıldığını sanıyor olmalı Papatya Pelin. O çağdaş, biz gerici. Özlem'in trenle imtihanı ise şöyle. Özlem trenlerin kömürüyle odunuyla ilgilenmiyor, tren istasyonlarında duran trenleri tespit ediyor. Mesela Çin'e gidecek olan ihracat treninin Halkalı durağında kaldığını, gidemediğini söylüyor. Halbuki o sırada tren yola çıkmış, geçtiği istasyonlardan konumu paylaşılmış. Lakin Özlem Halkalı'da bir treni öylece seyrediyor, trene bakmayı seviyor. Çağdaş, layık ve süper muhalif bu iki ablanın Tok'la imtihanları da var. Pelin Tok'u yorumluyor. Yerli ve milli diyorlar. Halbuki Tok'un birçok parçası karbüratör gibi yurt dışından geliyor. Hızlı trenin kömürle çalıştığını sanan Pelin, %100 elektrikli bir araçta karbüratörün olmadığını bilmiyor ki içten yanmanı motorlarda karbüratör tarihe karıştı bile. Allah'tan Tok'un kömürle çalıştığını falan sanmıyor. Gelelim Özlem Gürses'in Tok'la imtihanına. Motorin zamlarından bahseden Özlem Gürses, Tok için depo kaça dolar hesabı yapıyor. Şimdi diyelim ki bir Tok'unuz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. Deposunu kaça dolduracaksınız? Hoppala! Nereden bilelim? Tok'un deposu kaç litre alıyor bilsek hesaplarız. Bu arada Tok'un uranyumla çalıştığını söyleyenler de var. Bir uranyum çubuğu ne kadar eder acaba? Çağdaş, ilerici, cumhuriyetçi, laik akıl böyle işte. Biz yobazlar anlamayız tabii. Pelin'in Tok'unda karbüratör var, Özlem'in Tok'undaysa motorin deposu. Özlem'in ekstrası da var. Aşı yaparken Bahçeli'nin canını yaktığı için ülkücüler tarafından darp edilen Gülnaz Şırınga hemşire şeklinde aktarılan bir şakayı önündeki basılı metinden okuyup gerçek sanan ve bu yüzden canlı yayında yaşanmamış olayı kınayan Özlem. Hemşirenin soyadı Şırınga yahu, Şırınga. Şimdi hepsini alt alta koyun. Bir Beni Adem nasıl olur da tuvalet terliğine oy verir diye soruyorsanız hala, İşte cevabı buradadır. Bunları izleyenler tuvalet terliğini kurtarıcı sanır. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Pelin Özlem Tren Tok başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Dış Ticaret Tablosunu Değiştirmek başlıklı makalesini sunuyorum. Dış ticaret açığı, döviz ihtiyacını artırarak yeni paranın değer kaybetmesini, enflasyonun tırmanmasına ve dış borç yükünün ağırlaşmasına yol açmaktadır. Bu kronik durum, ülkenin risk primini yükselterek ekonomiyi küresel finansal şoklara karşı savunmasız hale getirdiği gibi ekonomik büyümeyi de yavaşlatmaktadır. Dış ticaret açığının birçok yapısal nedeni var. Dış ticaret açığının en önemli nedeni enerji ithalatıdır. Türkiye, kullandığı ham petrolün ve doğalgazın çok büyük bir kısmını dışarıdan ağırlıklı olarak Rusya, İran, Azerbaycan ve diğer enerji ihracatçısı ülkelerden almaktadır. Türkiye'nin son 10 yıllık
2016-25 enerji ithalatı, yüksek dışa bağımlılık nedeniyle küresel fiyat şokları ve döviz kuru dalgalanmalarından doğrudan etkilenerek cari açığın ana kaynağı olmuştur. Bu dönemde yıllık ortalama 42 ila 45 milyar dolar seviyesinde seyreden enerji faturası, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı 2022 yılında 96,5 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştır. Türkiye'nin ithalatının yaklaşık %70-75'i ara malları ve ham maddeler oluşturur. Türkiye bir sanayi üreticisi ve ihracatçısıdır ve imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Dolayısıyla Türkiye sanayi ürünü üretimi ve ihracatı için birçok girdiyi ithal etmek zorundadır. TÜİK verilerine göre 2026 Ocak-Haziran döneminde ara malların ithalat içindeki payı %71,5, sermaye mallarının payı %14 ve tüketim mallarının payı %14,1 oldu. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler genellikle orta, düşük ve orta yüksek teknolojik ürünlerden oluşmaktadır. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5 olurken, bu oran Almanya'da %16 ve Güney Kore'de %30-35 seviyelerindedir. Buna karşılık Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12 oldu. Bu nedenle düşük miktarda yüksek teknoloji satıp yüksek miktarlarda yüksek teknolojili ürün satın almak ticaret açığını büyütür. İhracatın hızlı yükselmemesinin ve dış ticaret açığının diğer önemli sebebi de budur. Altın, ileri teknoloji makinelerinin ithalatı ve Çin gibi ülkelerden yapılan yüksek miktarda tüketim ve elektronik eşya ithalatı Türkiye aleyhine devasa dış ticaret açığına neden olmaktadır. 2025 yılında Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3,3 milyar dolarda kalırken, ithalatın 49,6 milyar dolara ulaşmasıyla toplam ticaret hacmi 52,9 milyar dolar olarak gerçekleşmesi, özellikle tüketim ve elektronik eşya ithalatının etkisini göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenlerden dolayı yeni dönemde dış ticaret açığının azaltılması dolayısıyla cari açığın kontrol altına alınması, yerli paranın değer kaybetmemesi, dış borç yükünün ağırlaşmaması, ülkenin risk priminin yükselmemesi ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması için en önemli yapısal sorunlardan birisi olan dış ticaret açığını çözmek en öncelikli adımlardan biri olmalıdır. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Dış Ticaret Tablosunu Değiştirmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Erkan Kavaklı'nın Sıra Karma Eğitim Dayatmasında başlıklı makalesini sunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat dayatmalarını tek tek yok etti. Başörtüsü yasağı, İmam Hatip ortaokullarının açılması, 12 yaştan küçük çocukların Kur'an kurslarına gönderilme yasağı, meslek liselere katsayı zulmü, İmam Hatip mezunlarının askeri okullara alınmaması,

Şubat sürecinde özel okullar yönetmeliğinin 41. maddesini değiştirerek bütün okul ve kurslara karma eğitim mecburiyeti getiren DSP'li eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun pedagojik yanlışı hala düzeltilmedi. Karma eğitim 100 yılın pedagoji yanlışı ve pedagojik ham ölü. Batı'daki araştırmalar bunu ispatladı. Almanya, İngiltere, Amerika'da yapılan karma eğitim araştırmalarını Karma Eğitim 100 Yılın Pedagojik Yanlışı isimli kitapta yayınladı. Doçent İlse Brehmer, karma eğitimin toplumda kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla 1968'li yıllarda uygulamaya konduğunu, bu hedefin gerçekleşmediğini ortaya koydu. Bielefeld Üniversitesi Disiplinler Arası Araştırma Merkezi Proje Yöneticisi Doçent Brehmer, yayınladığı kitabında şu tespitleri yaptı. Karma eğitim, kızların yeteneklerini geliştirmelerine engel oluyor. Kızlar ve erkekler ayrı okullarda yeteneklerini daha iyi geliştiriyor, daha başarılı oluyor. Kızlar karma okullarda sözlü ve fiziki cinsel tacize uğruyor, küçümseniyor, erkek hegemonyası altında yaşamayı öğreniyor. Karma okullarda cinsel tacizler önlenemiyor. Araştırmacı Dagmar Schulz şu tespitleri yaptı. Karma eğitimde kızların tecavüze uğruyor, dövülüyor, bir şeyi gerçekleştirme yeteneklerini geliştiremiyorlar. Geleneksel eğitim sisteminin kurbanı oluyorlar, geleneksel sistem onların toplum içinde başarılı olmalarını önlüyor. Profesör Thomas Schaffer'in yönettiği araştırma, Bayern Kültür Bakanlığı dergileri Schul Aktuell ve Schul Report'ta yayınlandı. Araştırma, karma eğitimin pedagojik bir ham ölü olduğunu ortaya koydu. En önemli tespit şu, karma eğitim sanıldığı gibi kız öğrenciler açısından verimli değil, hatta 100 yılın en büyük pedagojik yanlışı. Amerika'da 84 kız üniversitesi bulunuyor. Boston'daki Wellesley Kız Üniversitesi'nde araştırma yapan Profesör Mats Gökkel şu tespitleri yapıyor. 1. Kız üniversitesi mezunları daha başarılı. 1990'larda Amerika'da 10. sırada olan üniversite 1998'de 3. sıraya yükseldi. Dışişleri eski bakanı Hillary Clinton, Madeleine Albright bu okul mezunu. 2. Mezunların 3'te 2'si meslek sahibi, %50'si erkek egemen mesleklerde çalışıyor. 3. Üniversite öğrencileri yönetici olmaya, kariyer yapmaya, sorumluluk almaya yönlendiriyor. 4. Kadınların farklı yeteneklere sahip olduğunu ama birçok ortak özellikleri bulunduğunu, başka kadınlarla dostluk kurmayı ve ilişkilerini sınırlamayı öğretiyor. 5. Toplumda etkili olacak güçlü bir kimlik kazandırıyor. Bir nesil 20 senedir karma eğitim 1968'lerde yaygın bir şekilde devlet okullarına uygulandı. 20 sene sonra görüldü ki toplumda kadın erkek eşitliği sağlanamamış. Yeniden masaya yatırıldı. Sonuçta karma eğitimin kız ve erkeklerin yeteneklerini geliştirmesini engellediği, kızlara erkek hegemonyasında yaşamayı öğrettiği, cinsel tacizlere zemin hazırladığı tespit edildi. Almanya'da devlet okullarında karma eğitim mecburiyeti kaldırıldı. İsteyen veliye çocuğuna ayrı eğitim alma hakkı tanındı. Ayrı eğitim veren okullar öğrenci akınına uğradı. Almanya, İngiltere, Amerika'da kilise okulları zaten ayrı eğitim veriyor. Diyanetin okul açma yetkisi yok. 28 Şubat dayatması karma eğitime son verilmeli, çocuğuna ayrı eğitim aldırmak isteyen veliye imkan verilmeli, ideolojik dayatma sona ermeli, geleneksel kız ve erkek okullar yeniden açılmalı.

Yeni Akit gazetesinde Ali Erkan Kavaklı'nın Sıra Karma Eğitim Dayatmasında başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın Kötümserlik Değil başlıklı makalesini sunuyorum. Son yıllarda yaşanan ve milletçe hepimizi sevindiren gelişmelere olumsuz yaklaşma alışkanlığında olanların kötümser olup olmadıkları önemli. Çünkü eğer kötümser değillerse ciddi bir problemimiz var demektir. Farklı bir siyasi bakış açısına sahip olmak tabii ki normaldir. Ancak

muhalefet etmeyi rakiplere ve hatta devlete karşı husumete dönüştürmek sıkıntılı. Milletimizin sevincine ve üzüntüsüne ortak olamayanların varlığı sır değil. Bunlardan bazılarını rahatsızlık ve benzeri sebeplerle hoş görmek de mümkün ama ısrarlı bir şekilde ortaklaşa teneffüs ettiğimiz havayı zehirleme çabasında olanlar ister istemez kripto kimlikliler ve ihanet kontenjanı konusunu akla getiriyor. Suriye'de iç çatışmalar başladıktan sonra güneyimizde ABD ve İsrail'in arzu ettiği gibi bir terör koridoru kurulup kurulamayacağı başlıca tartışma konularından biriydi. Kötümserlere ya da öyleymiş gibi yapanlara göre ABD ve İsrail istediğine göre böyle bir şeyin olmama ihtimali yoktu. ABD'ye, İsrail'e ve aralarında İran'ın da olduğu başka güçlere rağmen Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e inecek bir terör koridorunun kurulmasına müsaade etmedik. Dış mihrakların bölgenin geleceğine yönelik hesaplarını altüst ederek Suriye'deki gelişmelerin asıl önemli taraflarından biri olduk, ABD ve İsrail'in istedikleri her şeyi yapabilecek güçte olmadığını da gösterdik. Türkiye'nin kararlılığı sayesinde sağlanan açık zaferi nedense içlerine sindiremeyenlerin yine kötümsermiş gibi yaparak Suriye'deki gelişmelerin aslında dış mihrakların arzu ettiği gibi geliştiği palavrasına sarılmaları herhalde iflah olmaz aşağılık komplekslerinden kaynaklanıyor. Eğer başarabilselerdi bölüp parçalayacakları Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaktan ciddi şekilde memnuniyet duyacak olan ABD ve İsrail'in bunun için terör örgütüne binlerce uçak ve tır dolusu silah ve malzeme göndermek dahil çok çırpındıkları halde başarısız olduklarını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Suriye'deki olumlu gelişmelerdeki katkılarını görmezden gelmek körlük de değilse bile şaşırlıkla ilgili olabilir. Suriye'nin gittikçe daha iyiye doğru geliştiğini fark etmiyor gibi yapmak da keza. Birilerinin terörsüz Türkiye diye başlayıp Suriye ve Irak'taki gelişmelerle aslında tam da terörsüz bölge hedefine doğru başarılı bir şekilde sürdürülen gelişmelere burun kıvırmaları kötümserlikten çok başka şeylerle ilgili olmalı. Terörsüz bölge sürecinin önemli adımlarından birisi olan terör örgütünün silah bırakarak bağlantılı unsurlarıyla birlikte tarihe karışması konusunda alınan mesafeye, buna dönük tavırlarsa kötümserlikten çok varlık sebebini kaybetme korkusuyla alakalı. Bazılarının Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili kötümserlik kokan tavırlarını da aynı şekilde değerlendirmek mümkün. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın "Kötümserlik değil" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından. Aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure, Zariyat Suresi 31-60. Ayetler, Tur Suresi 1-49. Ayetler, Necm Suresi 1-26. Ayetler, Sayfa 521-525.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Alın yazısı nedir? Seyyid Fehim Arvasi bir büyük evliyadır. Kalplere sürur veren nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, bu dünya bir imtihan, ahirete nispetle kısadır sanki bir an. İmtihanı kazanmak için de bir insanın uyuması lazım gelir emirlere bir hakkın. Doktorun vazifesi ilacını vermektir. Kullanıp kullanmamak hastanın elindedir. Velakin hiçbir hasta ilaç kullanmayarak doktoru suçlamaya bulamaz kendinde hak. Bir günde buyurdu ki, dünyada nehirler var. Her biri bir noktada denizlere varırlar. Gidiş istikameti nasılsa bir ırmağın, nereye varacağı bellidir onun yarın. Ömür dahi su gibi bir yönde akar durur. Nereye varacağı işlerden belli olur. Kimi cennet yolunu tutmuştur, öyle gider. Kimi de cehenneme giden yolda ilerler. Meyhaneye gidenle camiye giden elbet, ikisi aynı yere varmazlar en nihayet. Yani alın yazısı icraattan bellidir. Bunu anlamak için keramet şart değildir. Sen kendi kaderini istiyorsan anlamak, her gün ne gibi işler yapıyorsun ona bak. Allah'ın bir kulunu sevmediğine nişan, faydasız şeylerle uğraşır hep o insan. Bir günde buyurdu ki, namaz mühim ibadet, şartlarına uyarak kılmalı onu elbet. Hırsızların büyüğü namazından çalandır. Yani onu hakkıyla edadan kaçınandır. Yine dikkat etmezse kişi mesaisine, ehemmiyet vermezse yani vazifesine, iyi yapmıyor ise işlerini sahiden, o da hırsız demektir, çalmıştır mesaiden. İşte her amelimiz geçiyor bir bir kayda. Eğer beğenilmezse birinden gelmez fayda. İnsan öğrendiğiyle amel eylemelidir. Zira amelsiz ilim insana bir vebaldir. Nitekim Resulullah buyurdu, ya Rabbi ben sana sığınıyorum faydasız ilimden. Bir alim ki ilminden etmezse istifade, azabı da herkesten olur daha ziyade. Dinimizden bir husus öğrenirsek eğer biz, o şeyi tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa Cenab-ı Allah sorar ki o kişiye, biliyordun ne için girdin bu günah işe? Cevap veremeyince bu suale o kişi, maazallah yakar onu cehennemin ateşi. Bu dünya sıcağına dayanmak çok zor bakın. Öyleyse her günahtan kaçınalım bir hakkın.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerem'den olan Vehhab bin Mert rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, bir gün Yahya aleyhisselam şeytanı gördü. Ona, bana insanlara nasıl musallat olduğunu anlat buyurunca şeytan şöyle anlattı. Bize göre insanların hepsi üç kısımdır. Birinci kısmı siz peygamberlersiniz. Biz size hiç güç yetiremeyiz. İkinci kısımda olanlarla çok uğraşırız. Nihayet onu aldatırız. Ama o hemen tövbe eder ve bizim uğraşmamız boşa gider. Lakin biz peşini bırakmayız. Yine çok uğraşırız. Nihayet aldatırız. Fakat onlar yine tövbe eder. Bizim uğraşmamız yine boşa gitmiş olur. Yani bu kısım insanlardan ne memnun oluruz ne de ümit keseriz. Üçüncü kısımdaki insanlara gelince onlar bizim emrimizdedir ve onlara istediğimizi yaptırırız diye cevap verdi buyuruyor Vehhab bin Mert rahmetullahi aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurunuz.
2: Hayırlı günler efendim. Buyurun dinliyoruz.
3: Kolay gelsin hocam. Hocam benim eşim vefat etti. Ben oturduğum şehirden.
2: Allah razı olsun.
3: Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Kendi memleketime yani illaki gitmek zorunda kalıyorum. Cenaze oluyor. Yakınların düğünü oluyor. Yanımda mahremsiz. Görümcemgille veya diğer akrabalarla gitmek zorunda kalıyorum. Ne kadar gitmek istemesem de. Bu uygun mu hocam?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var, onu da alalım. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun, iyi günler. Buyurunuz efendim.
4: Hocam, öncelikle dua istiyorum kendim ve çocuklarım için.
2: Rabbim size de sevdiklerinizi de evlatlarınızı da hidayet versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ağacına fitnelerden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin. Allah razı olsun hocam. Hocam benim oğlumun sorusu var. Sünnetleri kaza olarak kılıyor. Acaba diyor kılarken diyor sünnetlerimde de kâmet getirmek zorunda mıyım diyor.
2: Peki efendim.
4: İkinci sorusu da sıcak su döküldüğü zaman destur deniliyor veya tuvalete giderken destur deniliyor. Onun hükmü nedir diyor hocama sorar mısın dedim. Bir de hocam zammı sure okuduğumuz zaman namazlarımızda El Fatiha'dan sonra zammı sure okuduğumuz zaman besmele çekmek zorunda mıyız veya hükmü nedir diye size danışmak istedim. Allah razı olsun.
2: Amin efendim. Peki efendim.
1: Teşekkür ediyoruz.
4: Dualarınızı bekliyorum.
1: Hayırlı
4: kolay
1: günler.
4: Gelsin.
1: Sağ olun. Hocam dünden de sorular vardı.
2: Evet. Fırsat bulamadık. Dün zaman kalmadı daha doğrusu. Dünkü ilk dinleyicimiz ibretlik bir hadise anlattı. Hakikaten bizi de duygulandırdı. Ben dedi engelli birisiyim. Evden hiç çıkmadım dedi. Ama dedi bu tekere tepeme takıldım. Annem de babam da evde dedi. Kürtçe konuşulduğu için dedi ben Kürtçeden başka bir şey de bilmiyordum dedi. Mektebe gitmedim dedi. Gidemedim daha doğrusu dedi. Ama dedi ben bu Tekere Tepe'mi dinlemek suretiyle de Türkçeyi de öğrendim ve dedi dinimi de öğrendim. İşte böyle dedi hani telefonla bana şey yaparken bir gün birisiyle şey yaparken konuşurken bir erkekle yani dini konulara giriliyor falan. Adam hayret etmiş demiş sen demiş hangi mektep bitirdin nereyi bitirdin demiş böyle din bilgileri nereden öğrendin ben demiş mektep falan filan görmedim. Ben evde işte Tekere Tepe'mi dinleyerek bunları aynı şekilde öğrendim. Türkçe'yi de öyle öğrendim. Sonra dedi adam daha sonra adı bana evlenme teklif et dedi. Ben de durumu da anlattım engelliyim ben dedi. Fakat evliymiş adam dedi. Ben de ne diyeceğimi bilemedim dedi. Abimle istişare ediyordum. Abime bir soru sordum. İşte böyle dinini bilen seven bir kadın. Ama engelli sana bir evlenme teklif etse ne yaparsın falan kabul ederim demiş. Demek ki abisi de uyanıkmış yoksa demiş sana demiş böyle bir teklif mi geldi falan demiş. Evet böyle bir teklif geldi. Kabul et demiş. Kabul ettim dedi. Ya beyimin dedi başka bir şehirde hanımı var dedi. Ben dedi başka bir yerdeyim falan dedi. Oraya da gidiyor falan dedi. Gayet de mesut ve bahtiyarız dedi. Çünkü dedi beyim de demek ki aynı kanaldan dinini öğreniyor. Herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Hatta üstüne basa basa da ben dedi bu halimi yani canlı yayına girerek anlatmamdaki esas sebep dedi. Esas sebep hani bazen böyle efendim benim sıkıntım var, efendim benim şuyum var, efendim ben öğrenemem. Ya kadıncağızın söylediği bir söz var orada. Diyor ki ben mektebe gitmedim. Anam da Türkçe, Kürtçe konuşuyor, babam da Kürtçe konuşuyor. Evde Kürtçeden başka da bir şey de konuşamıyor. Ben de Kürtçeden başka bir şey bilmiyorum. Ama radyoyu dinleyerek Türkçe öğrendim ben diyor. Radyoyu dinleyerek ben Türkçe öğrendim. Demek ki efendim ben bu yaştan sonra öğrenebilir miyim? Ya öğrenmiş, dil öğrenmiş, tamam mı kadıncağız? Dil öğreniyor. Yani dinlemek suretiyle aynı şekilde dil de öğreniyor. Ve dün de yani dinleyicilerimiz de farkına varmışlardır. Gayet düzgün de Türkçesi var. Öyle şey yapınca bir arkadaş anlatmıştı da. Tanıdığı birisi varmış falan. Dedi adam dedi komünist dedi. Bir gün böyle gittim dedi. Baktım dedi arkasındaki dedi kütüphanesinde dedi. Tamam Nasrettin'de bir kitabı var. Yani dedi samimiyetimiz de var ya. Demiş sen komünistsin demiş. Yani ne arar demiş o din kitabı senin şeyinde. Aa demiş onu demiş. Ben demiş buraya gelen üniversite öğrencileri falan şey yaptığı zaman tavsiye ediyorum. Hatta alıyorum onlara da veriyorum falan. Yani demiş Müslüman mı oldun yani sen İslamiyet'i mi kabul ettin falan. Yok demiş ya. E peki demiş niye bu kitabı tavsiye ediyorsun? Niye aynı şey kitap bulunduruyorsun okuyorsun? Yani şu anda demiş Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde yazılan, neşredilen kitap, gazete, dergi, neyse sosyal medya falan. Bütün bunların içinde Türkçeyi en iyi bir şekilde, en iyi bir şekilde bu tam İlha Saadet-i Ebediye'yi hazırlayan zat kullanmış. Dolayısıyla üniversiteye giden çocuklara falan dedi tavsiye ediyorum alın bu kitabı. Yani Türkçenizi geliştirirsiniz. En iyi bir şekilde kullanırsınız Türkçeyi. O sebepten dolayı bulunduruyorum. Dolayısıyla yani radyoyu dinlemek suretiyle Türkçe öğrenmiş. Öbür süre de aynı şekilde diyor ki bunu şey yapalım. Hatta bir de bir şey anlatmışlardı. Bu şeyde Cağaloğlu'nda neydi? Serhent diye bir kitabı vardı. Yani Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını aynı şekilde orada gelen giden turistler falan da yoğun olduğu için valinin karşısında halen duruyor herhalde değil mi? O Serhent Kitabevi. Böyle bir Fransız gelmiş orayı buraya arıyor falan tam ilmehal arıyor. Orada görünce böyle çok sevinmiş falan. Oradaki vazifeli arkadaş da sormuş şu an demiş Fransız Müslüman oldun. Yani bunun Fransızcasını değil de Türkçesini arıyorsun falan. Adam demiş ki bu kitap demiş hani kendisi herhalde Türkoloji falan şey yaptı Türkçeyi biliyor. Bu kitap demiş bu kitapta demiş Arapça, Parsça ve diğer dillerdeki kelimeleri mesela bu kitabın sahibi bunları kullanmış. Ama diyor Latin harfleriyle Kur'an harfleriyle yazılan o kelimeleri Latin harfleriyle öyle bir imla olarak kullanarak yazmış ki bu kitaptaki yazılan kelimenin Arabi aslını sen o Latin harflerine bakarak bir de çıkartırsın. Mesela yani o orada misal vermemiş de demiş bunun için arıyorum. Bunun için arıyorum bu kitabı ve götüreceğim. Fransa'ya da götürecekmiş. Elhamdülillah. Nehdin ehdikullah. Şimdi mesela şeyde yazıyor. Tamir Mesaitli ve dedi namaz. Tabii Türkçe'yi mütçeyi falan unuttuğu için. O kitap yanlış yazıyor. Neresi yanlış? Namazı nemaz diye yazıyor. Ya, o kelimenin orijinali, aslı namazdır. Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh aslını yazıyor Latin harfleriyle. Mesela orada diyor saadet yazıyor diyor. Saadet olması lazım. Onu sen uydurdun saadeti. Saadettir o. Saadeti ebediyedir. Yani imla itibariyle de mesela şeyde ona çok dikkat ederlerdi. Kendileri de tahsihini yaparlardı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken. Biz Cağaloğlu'ndaydık. O zaman işte matbaaya gelir baskısı gördüğü zaman yeniden çıkınca götürüyorlar. Yani ertesi gün geliyor kitap başından sonuna kadar çiçek tarlasına dönmüş. Her taraf aynı şekilde gelincik tarlası gibi. Tahsih etmişler virgül. Kesme işareti ondan sonra ne bileyim
1: ünlem işareti,
2: ünlem nokta, işareti nokta mesela bizde kullanılan kelimeler üzere kar kar karı şimdi biz hepsini o üzerinde takkesiz yazıyoruz değil mi? Adam anlatıyor ticaret erbabı. Ya bu sene diyor karım diyor çok güzel oldu. Karım. karısını mı anlatıyor? Karım diyecek. Onu da aynı şekilde o şekilde inceterek telaffuz etmesi gerekir. Kar diye yazıyor orada. Saadet-i Ebediyede. A'nın üzerinde inceltme işareti var. Yani okuduğun zaman o kelime hangi anlamda kullanılmış net görüyorsun. Yoksa bu kar mı dedi, yoksa kışın yağan beyaz o nesne kar mı dedi diye tereddüt etmiyorsun. Dolayısıyla bu dinleyicimiz de biz de mümkün olduğu kadar mesela tövbe değil de tevbe diye yazıyor. Orijinali bunun öyledir, tevbedir. Bizim de dilimize alışmış zaman zaman hep tevbe diyoruz. Yani o kitabı baktığımız için orijinal de öyle. Ha bazılar diyor hocanın dili suçtu galiba tövbe diyemedi, tevbe dedi falan. Diyor.
1: Tövbe.
2: Öyle diye nerede oluyor falan. Dolayısıyla yani ben dikkat ettim. Mesela o kadıncağızın o Türkçe konuşması gayet düzgündü. Bir de mesela bir suali vardı. Ben dedi yani beyimin ikinci hanımıyım dedi. İşte o ilk hanımına gittiği şehre oraya gittiği zaman mukim mi olur seferi mi olur? Demek ki konuyu iyi anlamış, iyi dinlemiş. Bir erkeğin 4 tane vatan asisi olabilir. Çünkü İslamiyet 4'e kadar bir erkeğin evlenmesine izin vermişti. 4 tane olabilir. Mesela diyelim ki Trabzon'da bir hanım var, evlendi. Orada evlendi. O hanım sebebiyle orası vatan asisi oldu. Van'a gitti, Van'da bir hanımla evlendi. Van'da vatan asisi oldu. Efendim oradan geldi Adana'ya, Adana'da da evlendi. Orası da vatan asisi oldu. İstanbul'a geldi, İstanbul'da da evlendi. Orası da vatan asisi oldu. Yani 4 tane vatan asisi olur mu? Evet olur. Çünkü evlendiği yer buyuruluyor. Evlendiği yer. Dolayısıyla yani Trabzon'dan İstanbul'a geldiği zaman yolda seferidir ama İstanbul'a gelince bu kim olur? Trabzon'dan Adana'ya gittiği zaman Adana'da gene bu kim olur? Yani dinleyicimiz onu sormak istiyor. Yani beyi de diğer hanımının şehrine gittiği zaman orada bu kim olur?
1: Biz burada tabii dini hükümlerini bildiriyoruz dinleyicilerin sorduğu şey. Normalde kanunen suçtur yani yapılan iş. Onu da belirtelim.
2: Şimdi sen o konuyu açtın da ben girmek istemedim ama sen zorladın. Enteresan bir şey. Hristiyanlar diyor ki işte boşanamazsın, boşanmayı zorlaştırmışlar diyor ya. Ondan sonra tek kadınla evlenirsin, şey yapamazsın. Bir de realiteye bakayım bir. Metres dolu. Değil mi? Bu ne perhiz, bu ne nar.
1: Sevgili dolu.
2: Sevgili, metres. Dolayısıyla sen onu meşrulaştırmadığın için doğan çocuk da piç oluyor. Değil mi?
1: Maalesef.
2: Doğan çocuk da piç oluyor. Şimdi herkes kendi şeyine göre hanımlar hemen şey yapıyor falan. Zamanımızda mesela Müslüman hanım kocasının zina etmesini sineye çekebiliyor. Fakat evlenmesini tahammül edemiyor. Enteresan bir şey ya. Birisi haram. Öbürüsü helal. Ama onu sineye çekemiyor. Peki erkekler işte İslamiyet bana izin verdi. İzin verdi de arkadaş. Onun bir sürü şartları var. Onları yerine getirmen gerekir. Adaleti gözetmen gerekir. Bunları yapamayacaksın. Sadece nefsini ve şehvetini düşünerek bu yoru efendim İslamiyet böyle izin vermiş bana. Peki arkadaş sen namaz kılmıyorsun. Oruç tutmuyorsun. İçki içiyorsun. Kumar oynuyorsun. Ama hesabına gelince İslamiyet böyle diyor falan. Yani İslamiyet böyle diyor da arkadaş yani bu böyle değil. Ve İslamiyet 4'e kadar izin verilmesinin birçok sebep ve hikmetleri olmuş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala yani kitaplarda bu Teattüdat Zevcat diye geçiyor. Faydeli Bilgiler kitabında. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu uzun uzun anlatmış. Ben de çocukluğumda aynı şekilde babaannemin anlattıkları vardı. Mesela böyle şey olarak işte yukarı mahallede 3 tane kuma vardı, aralarından su sızmazdı. Küçüktüm anlamıyordum. Sonra büyüyünce yine anlatırdı. Aynı şeyleri söylerdi. Birbirlerine çok muhabbetler vardı kuma. Tabi aklım başına geldi. Ne dedim? Sen ne diyorsun dedim ya. Kuma diyorsun ve aralarından su sızmaz diyorsun. Yani muhabbet etmeleri mümkün değil. Oğlum öyleydi dedi. Ha, o kültürle yetişmişti. Şimdi İslamiyet mesela o İslam Savaşı oldu, ondan önce birinci Anıt Savaşı oldu, o savaşlara iştirak etme neticesinde köyde erkek kalmadı ve bir de dul kadın söz konusu olduğu zaman, genç şey yaptığı zaman, hani kötü gözle bakılma, ismi aynı şekilde şeye çıkma, onun için birisinin nikahı altına girince koruma altına giriyordu. Otomatik olarak koruma altına giriyordu. Herhangi bir durum neticesinde, hani evlidir, bunun kocası vardır, kötü niyetli kimse yan bakamaz. Yani koruma altında bulunuyor. Yani onun birçok faydaları vardı. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Sahabe-i Kiram Efendilerimize aleyhim rıdvan, çok evlenin, ben sizin çokluğunuzda aynı şekilde övüneceğim. Fakat Sahabe-i Kiram kendileri ve o zamanki hanımlar, sahabiye olan hanımlar, İslamiyet'i çok iyi biliyorlardı. Yani Sahabe-i Kiram kendisi savaşa gitse, hanımı İslamiyet çok iyi bildiği için dünyaya gelen çocuklarını İslamiyet'e uygun bir şekilde yetiştirme gücüne, kabiliyetine, bilgisine sahipti. Bunların hemen hemen hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Bir zaman orada TGRT eski binasındaydım falan. Antalya, Mersin, Moğaçıbar'dan birisi bir telefon açtı. Ben dedi, böyle dedi, İslamiyet'in nüfusunun çoğalması için uğraşıyorum falan. Nasıl yapıyorsun dedim. Dedi işte dedi, bu İskenderen ülkelerinden işte kadınlar geliyor, onlarla dedi evleniyor falan. Hatta birisi dedi işte hamile kaldı benden dedi, gitti dedi şeye, İsveç'e, sonra bana dedi şey yaptı falan, ne babası diyorlar ona, çocuğun isim konuşuyor.
1: Biyolojik babası.
2: Yok, biyolojik baba diyorlar da bir de onlar şey yapıyorlar ya,
1: vaftiz babası.
2: Vaftiz babası, ha, vaftiz babası. Beni çağırdılar, ben gitmedim. Ya birden aynı şekilde sinirlerim depreşti de dedim çocuk gitmiş, kadın aynı şekilde tamam senden peydahlamış çocuğu ama çocuğu dedim kafir yetiştirecek. Neyin çoğalıyor senin dedim ya. Adam sadece nefsine düşmüş, hizmet ediyormuş İslamiyet'i ya. Herkes kafasına göre böyle. O kafasına göre değil. O kafasına göre değil. İslamiyet'in vermiş olduğu izin ve ondan sonra böyle bir durum söz konusu olduğu zaman o adaleti gözetmek çok zor bir durum. Peki İslamiyet'te esas olan hele bu zamanda yani bir anımdır. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten öbürsüne kanun izin vermiyor. Peki kanun izin vermiyor da Türkiye'de her gün görüyoruz ya. Evli adam işte bilmem metresiyle başladı, bilmem işte sevgilisiyle bilmem nerede ne yaparken görüldü falan filan. Yani tatbikatta farklı, kanun da farklı. Acayip garip bir şey. Benim en çok garibime giden şeylerden birisi de şimdi 30 Ağustos'un şey olsun, Mustafa Kemal'in böyle kalpaklı resimlerini basıyorlar. Suç ya o. Şapka kanununa aykırı o. Şapka kanununa göre o yasak. Ve şey de yasaktı. Biz çocukken böyle başımızdan alıp keserlerdi onu jandarmalar falan gördüğü zaman. Hani kışın giyiyoruz ya o bereler. Onlar da yasak. Onlar da giyemezsin. Şimdi sosyal karıları giyiyor. Ne yapacaksınız? Değil mi?
1: Suç işliyorlar demek ki.
2: Suç işliyorlar. Suç işliyorlar tabii ki.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ticarette gaye kar etmektir. Dünya lezzetlerine aldanmayanlara nimet, ibadet edenlere kazanç, ibret alanlara ise hikmet yeridir. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar, haramlar, günahlar ve mübahların fazlası zararlıdır. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, aklı olan bir kimse her gün ortağı olan nefsine demelidir ki, benim sermayem yalnız ömrümdür, başka bir şey yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçemez ve nefesler de sayılıdır, azalmaktadır. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki vaktimiz azdır ve ahiret uzunsa da orada ticaret ve kar olmaz. Bu dünya günleri o kadar kıymetlidir ki ecel gelince bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim, bu büyük sermayeyi elden kaçırma. Sonra ağlamak, sızlamak fayda vermez.
5: Bugün ecelin geldiğini ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan daha büyük ziyan olur mu? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, yapacağın her işi önce düşün, Allah-u Teala'nın razı olduğu, izin verdiği bir işse yap. Böyle değilse o işten kaç. Her gün yatarken o gün yaptığı işler için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi kardan ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye farzlardır. Kâr da sünnetler ve nafilelerdir. Ziyansa günahlardır. İnsan ortağına aldanmamak için onunla hesaplaştığı gibi nefse karşı daha uyanık davranmak lazımdır. Her mübahı bile sormalı, bunu niçin yaptın demelidir. Zararlı bir şey yaptıysa ödetmelidir. İnsanlar kendilerini hesaba çekmiyorlar. Eğer her günah işledikte odasına bir kum koysa, birkaç sene içinde oda kumla dolar. Eğer omuzlarımızdaki katip melekler her günahı yazmak için bir kuruş isteseydi, malımızın hepsini vermemiz lazım gelirdi. Halbuki gafletle, çeşitli düşüncelerle birkaç Sübhanallah desek, tesbihi alır sayar, 100 kere söyledim deriz de, her gün boşuna nice şeyler söyleriz, bunları saymayız. Saymış olsak her gün binleri aşar. Sonra da terazide sevap kefesinin ağır basacağını umarız. Bir kimsenin dünya ticareti ahiret ticaretine mani olursa bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır. Ahiretse altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır. Kırılmaz, hatta hiç tükenmez. Dünya ticaretinin ahirete yaraması için ve cehenneme sürüklememesi için çok uğraşmak lazımdır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Sabah namazını kılmadan ve kitap okuyup birkaç şey öğrenmeden işe gitmemeyi adet edinmelidir. İhtiyacı kadar dünyalık kazanınca ahireti kazanmakla meşgul olmalıdır. Çünkü ahiret hayatı sonsuzdur. Ona ihtiyaç daha çoktur ve ahiret ticaretinde iflas etmek üzeredir. İbadet ve kazanç ilimlerini öğrenmek farzdır. Daha fazlasını öğrenmek eftaldir. Fıkıh öğrenmeyip hadis, tefsir öğrenmek iflas alametidir. Farzları tam yapmadığı halde nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan bir kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Sermaye olmadan kârı olur mu? Fuday bin İyad Hazretleri her zaman farzların önemini anlatır ve farzlar insan için sermaye, nafilelerse kar ve kazanç gibidirler. Kar sermaye olduktan sonra meydana gelir buyururdu. Bu dünyada her Müslüman bir tüccar gibidir, fakat bugünün yani dünyanın değil, yarının yani ahiretin tüccarıdır. İman edip Müslüman olan dünya ve ahiret saadetinin sermayesini ele geçirmiştir. Ancak ticarette gaye kar etmektir. Zira iflas edene akıllı tüccar denmez. Fıkıh bilmeyen, İslam ahlakına, kul hakkına riayet etmeyen iflas etmekten kurtulamaz.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, diyor ki bir dinleyicimiz de demişti, işte beyim dedi, yani Allah-u Teala çok şükür dedi, yani muhtaç değiliz dedi, ihtiyacımız da yok dedi, ama iki de bir hayat pahalı, hayat pahalı diye şikayet edip duruyor dedi. Ya bu cibilliyet meselesi, yaratılış meselesi, tamam mı? Şeyde ben bir çalıştığım yerde daha önce böyle bir mandara sahibi vardı falan, yaşça bizden büyük işte abi dedi falan, neyse. Biz tabi milli eğitimde çalışıyoruz, taksitle mecburen takım elbise almak mecburiyeti, öğrencinin karşısına çıkıyorsun falan, borçlu. Yediğimiz elbiseler bile boş değil. Ah dedi, tanımadınız, kıyak dedi. Takım elbise, kravat dedi falan. Ya dedim, Allah'tan kork dedim ya. Sen dedim, yani okuldaki öğretmenlerin hepsini sordum. Neyin var benim falan. Ya bir katlı apartman yaptırdın ya dedim. Ya neyin yok dedim ya. Bir şükret dedim.
1: Mandıram var ya.
2: Mandıram var. Üç katlı da apartman yaptıydı o dönemlerde. Ta seneler önce.
1: Onun hiç olmaz hayatı boyunca. Hep öyle tipler.
2: Hep yoktur.
1: Hep yok.
2: Hep yoktur. Ve bir günde yok olur gider. Peki bu dinleyicimizin soruyu sormasını, yani bu dedi, itiraz olur mu? Tabii ki itiraz.
1: İsyan.
2: Kanaatsizliktir, isyandır bu. Kanaatsizliktir ve isyandır bu. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani elindekinin kıymetini bilmezse, kanaat etmezse, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine rıza göstermezse, bir hadis-i kutsi naklediliyor kitaplarda. Gönderdiğim dert, bela, sıkıntılara tahammül etmeyen, rıza göstermeyen, itiraz eden, yani benim mülkümden çıksın, gitsin kendine bir Rab alasın mealine bir hadis-i kutsi naklediliyor. Gitsin kendisine bir Rab alasın. Cenab-ı Hak, kimi kime şikayet ediyorsun sen? Gönderen de Cenab-ı Hak'tır. Gönderen de Cenab-ı Hak'tır. Ha, ne yapılır böyle bir kimseye? Otursan laf anlatsan laf da anlamaz. Laf da anlamaz bu tipler. Hidayeti veren Cenab-ı Hak dua edilir. Cenab-ı Hak hidayet verir vermez.
1: Geçim sıkıntısı için bir dua var mı diyor bir dinleyicimizde. Ha, bu sorunun üstüne onu sormuş olayım ben de.
2: Geçim sıkıntısı için önce istiğfar edeceğiz. La havleyi okuyacağız. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurdukları var. Mesela Ashab-ı Kiram'dan birisi aleyhim radıyallahu anh çok fakir bir şey arasında, hani bir gün durumuna muttali oluyor falan. Peygamber Efendimiz ona bir tavsiyede bulunuyor. Eve girdiğin zaman, evine girdim.
1: Girerken
2: İhlas-ı Şerif oku buyuruyorlar. Ben diyor buna dikkat ettim. Her gün diyor İhlas-ı Şerif okumak suretiyle.
1: Bir kere mi üç kere?
2: Üç kere diyor. Ve diyor fakirlikten kurtuldum. Yalnız şimdi bu ve benzeri hadis-i şerifler mesela hatta ayet-i kerimeleri Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında anlatılırken ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde, peygamberlerde, peygamberlerin varisleri de, ondan sonra Ehl-i Sünnet alimlerin hazırladığı kitaplarda, ondan sonra bizim bugünkü yaptığımız ne bileyim radyo yayını da, televizyon yayını da, Türkiye Gazetesi'nin yayını da, Türkiye Takvimi yayını da, bunların hakikaten bastırdığı kitaplarda Allah-u Teala yarattığı sebeplerdir. Allah-u Teala yarattığı sebeplerdir. Mesela şeyde din büyükleri anlatmışlar. Mesela birisi geliyor teşekkür ediyor efendim diyor, yani sayenizde sizin yardımınız sebebiyle işte kurtuldum falan. O zatlar buyuruyor ki Allah-u Teala'nın kudret eli ulaşmasaydı, çünkü bütün yardımlar o Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle olur. Ha buyuruyor. Bizi vesile etti ona. Bizi vesile eden de o. Ha, bizim kârımız vesile olmamız sebebiyle sevap kazanıyoruz. Hadise bundan ibaret diyor. Yoksa benim sana yardımım yine Allah'tan en yardımıdır. Onun için yani daha önce nakledildik ya, İstanbul'a ilk elinde böyle Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte bir sohbetinden notlar alınmış falan böyle yarım sayfa falan. Orada bir şey buyuruyor bu zat. Buyuruyor ki işte arkadaşlardan bazıları geliyor, efendim şu kadar kitap sattım, bu kadar gazete abone yaptım. Mimli konuşuyor buyuruyorlar. Üzülüyoruz. Onlar adına ödeyeceğiz. Yaptıran da, sattıran da, verdiren de, dağıttıran da Allah-u Teala'dır buyuruyor. Peki bize düşen ne? Bizi Cenab-ı Hak burada istihdam ettiği için sevinmeliyiz, şükretmeliyiz buyuruyor. Hadise bundan ibaret. Ben bazen mesela bu bilgileri kitaplarda okuyunca falan bakıyorum mesela tarih sahnesinde de bakıyorum. Mesela o Moğolların Necmettin Kübra Hazretleri'nin falan hayatta olduğu dönem asır, İslam devletleri zenginleyince yüzlerini ahirette çevirmişler. Cihadı terk etmişler. Zevk sefaya dalmışlar. Bunun üzerine Allah-u Teala verdiği nimete şükretmeyince elinden alır, azap eder. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i İbrahim 7. ayet-i kerimesine bildiriyor. Verdiğim nimetlere şükretmezseniz elinizden alırım, acı azap ederim. Enver abiyle sohbetlerinde bunu sık sık tekrar ederlerdi, naklederlerdi. Dolayısıyla Allah-u Teala bunlara ceza vermeyi murat etmiş. Kimi gönderiyor? Putperest Moğolları. Mesela diyorsun ya o Moğollar nasıl? Ya Allah-u Teala ceza olarak gönderiyor. Onun kudretiyle oluyor gene o. Ama putperest olsun, ceza olarak kullanıyor. Yani kesmekte, biçmekte, yağma yapmakta, aynı şekilde yakmakta, yıkmakta onları sebep kılıyor. Onları o işte kullanıyor. İnsan bakıyor böyle şimdi Allah-u Teala sevdiği veyahut da merhamet ettiği kullarını hayırlı işlerde istihdam eder buyuruyor. Ama sevmediklerinde kötü işlerde istihdam eder. Dolayısıyla şimdi mesela haberlere falan bakıyorum. Bakıyorum bir kötü bir iş yapmış falan. Allah Allah. Bu da insan. Değil mi?
1: Onun yerinde ben de olabilirdim.
2: Tabii onun yerinde ben de olabilirdim. Yani benim ne farkım var ki? Hatta benden daha çok boylu, bolsu, yakışıklı falan yani. Değil mi? Hatta şeyde Çağaloğlu'ndayken o zaman bu Anadolu Ajansı'nın 5. katı, 100 katı işte Türkiye Gazetesi'nin de orada Türkiye Çocuklar

0: itikadını kim verdi? Gene Cenab-ı Hak. Peki Ehl-i Sünnet itikadını nübüvvet yolu büyükleri vasıtasıyla kim verdi? Gene Cenab-ı Hak. Onun için mesela saadet-i ebediye de var. Yani bu birisi bir iyilik yaptığı zaman ona teşekkür etmek insanlığın bir gereğidir. İnsanlığın bir icadıdır, icabıdır. Ya seni insan yaratmış, iman nasip etmiş, Ehl-i Sünnet itikadı vermiş, hayırlı işlere vesile kılmış. Ona
1: dön bir teşekkür et yani.
0: Yani bunları veren yarın veren hesabını sormaz mı?
1: Alabilir de.
0: Vermesi bile almasını da bilir. Hesabını da sormaz. Sorar, gel bakalım der ya. Sana bunları ver, sen ne koydun ortaya diye bunu da sorabilir mi? Evet, sorabilir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri şükretmeli, şikayet etmemeli, sabretmeli. Şükrederse artıracağını da vaat etmiştir. Allah-u Teala hidayet versin. Efendim, değerli dinleyicimiz, bugünkü beyim dedi, işte vefat etti dedi. Kim dedi, kayınvalide mi dedi, nedir bulunduğu yere gitme mecburiyeti hası olduğu zaman dedi, tek başıma mahremim yok. Yani beyimde vefat
1: kendi etti. Annesinin, babasının
0: yanında. Kendi annesinin, babasının yanında. Böyle zaruri durumlarda hani gündüzü tercih eder veyahut da bindiği otobüs veya tayyare gidiyorsa oradan da baskılan. Yani bir Müslüman birisi varsa, çünkü ona birisi laf eder, şey yaparsa onu koruması lazım. Allah-u Teala kadın kullarını korumak için mahremleriyle hareket etmesini, seyahat etmesini emretmiştir. İşin orada kadının lehine olan bir hükümdür. Son dinleyicimiz de oğlum dedi, kaza borcu var herhalde. Sünnetleri kılarken dedi, o sünnetleri kaza diye niyet ediyor. Kamet getirecek mi? Tabii kamet getirilecek.
1: Farz çünkü. Farz kılıyor.
0: Farz kaza ediyor. Bir de dinleyicimiz dedi ki, mesela yere sıcak su döküldüğü zaman veyahut da helaya gelirken destur deniliyor falan. Hatta biz köydeydik o zaman, böyle hayvan gübrelerin atıldığı yer oluyordu falan. Oraya işte kışın bir nasıl yazında ocak, mutfaktaki ocak şey yaptığı zaman onun külleri oraya dökülürdü. Babaannem rahmetli çok kullanırdı. Annem de kullanıyor da babaannem çok kullanırdı. İşte helaya girmeden önce destur deyin. Ya da gece bir şey atarken destur deyin. Böyle sıcak su dökerken destur deyin. Sonra büyüyünce onun aslı var. Nedir o aslı var? Şimdi cin de bir mahluk. Ama her şeyi gören bir mahluk değil ki. Onun da bir cephesi var. Cephesini görüyor. Arkasını göremez. O bizi görüyor ama biz onu görmüyoruz. Şimdi saatte bir dedi. Cin bahsinde şey yapıyor. İnsanların yaşadıkları yerlere gece yayılırlar bunlar. Orada gelmiştir birisi. Arkalayı duruyordur. Sen de ona çarpmışsındır veya basmışsındır. Zaten ateşte yaratıklar için çok sinirli varlıklardır. Sana zarar verebilirler, şey yapabilirler. Onun için bir ses çıkarmak, yani destur dediğin zaman öyle birisi varsa ondan korunmak için. Efendim son olarak da Zamm-ı Sure'de besmele çekilir mi? Efendim bazı, mesela İslam Ahlak kitabı ve Saadet-i Ebediyye'de var da çekilmez ifadesi geçiyor da, fakat Mektubat'ta İmam-ı Rabbani Hazretleri Zamm-ı Sure'de besmele çekmek Hanefi mezhebinde müstahaplı ifadesi geçiyor. Ben de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin o bildirdiğine uyarak Zamm-ı Sure'de besmele çekiyorum. Peki çekmezse bir şey lazım gelir mi? Gelmez.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir soruyu daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz önemli ve gayet net. Dinimizde iyilikleri yapmak mı yoksa kötülüklerden sakınmak mı önce gelir?
2: Şimdi tabii İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında cevap bırakılmayan hiçbir sual bırakmamışlar. Hepsinin cevaplarını açıklamışlar ve bildirmişler. Hatta bir sıralama yapmışlar. Öncelikleri. Yani bugün hemen hemen iş çevrelerinde de oluyor. İnsanın kendi hayatında da oluyor. Not tutuyor mesela. Diyelim ki yarın benim önceliklerim diyor. Notunu yazıyor. Birinci sırada şu, ikinci sırada şu, üçüncü sırada yazıyor bunu. İnsanlar kendi hayatlarında bile önceliklerini yazıyorlar. Şimdi İslam alimleri de İslamiyet'i o kadar güzel tasdif etmişler, ayırmışlar, bildirmişler ki ayet-i kerimedeki bildirilen hükümler hadis-i şeriflerle açıklanmış. Öncelik hangisine aittir? Canım, iyilik yapmak tabii ki önce gelir gibi gözüküyor zahiren.
1: Evet.
2: Ama İslam alimleri tasdif yaparken tabii Kur'an-ı Kerim hadis-i şerif bildirdiği şekilde önce iman etmek buyuruyor. İmandan sonra ilk sıra kötülüklerden sakınmak geliyor. Yani ona haramlar, mekruhlar deniyor. Haramlardan, mekruhlardan sakınmak. Birinci sıra iman, ikinci sıra haramlardan, kötülüklerden sakınmak. Üçüncü sıra emirleri yapmak. Farzlar geliyor. Evet. Dördüncü sırada tekrar aynı şekilde tahrim ve mekruh diye bildirilen yine o kötülüklerden sakınmak geliyor. Beşinci sırada vacipler geliyor. Ya sıralamayı böyle mi yapmışlar ve sıralamayı böyle
1: önce
2: yapmışlar?
1: Kötülüklerden,
2: evet, öncelikle kötülüklerden sakınmak. Ve kötülüklerden sakınmaya da takva deniyor. Ya diyor ki adam, ya çok takva sahibi, elinden tesbih eksik. Yok, o öyle değil. Öyle değil o. Yani şimdi adamın elinde tesbih eksik gelmiyor ki, eksik olmuyor. Geceleri de kalkıyor aynı şekilde tesbih de çekiyor falan ama komşuyu rahatsız ediyor. Ne bileyim, aynı şekilde alışverişinde hile yapıyor. Sahtekarlık yapıyor, yalan söylüyor, nemlamlık yapıyor, gıybet ediyor. Haramlardan sakınmıyor. Yani adam şimdi efendim diyor, ben hani hayır hasenat da yapıyor. Doğru. Yani tesbih de çekiyor, nafile ibadet de yapıyor, hayra senat da yapıyor, fakir fukarayı da doyuruyor, doğrudur, doğrudur. Ama haramlardan sakınmıyor, yani kötülüklerden sakınmıyor. Kötülüklerden sakınmadığı için o yaptığı iyiliklerin sevabını o kötülükler alıp götürüyor buyuruyor. Alıp götürür. Yani hani üniversite imtihanlarında oluyor ya, işte
1: yanlışlar doğruları,
2: üç yanlış bir doğruyu götürüyor, evet. Hesabı o şekilde götürüyor mu? Evet, o şekilde götürüyor. Bunun için kötülüklerden sakınmaya takva denir. Takva ibadetlerin en kıymetlisidir. Çünkü bir şeyi süslemek için o şeyden önce pislikleri, kötülükleri yok etmek lazımdır. Şimdi efendim, bardakta su getirmek çok güzel bir şey. Ama bardakta necaset varsa önce o kötülüğü, o necaseti temizlemek lazım ki oraya zemzem koyalım. O kötülük bir gitsin. Bunun için kalp günahlardan, kötülüklerden, kötülüklerin pisliğinden temizlenmedikçe ibadetlerin, yani yapılan iyiliklerin faydası olmaz buyuruyor. Önce o kötülükleri temizle. Dünyada rahata, huzura kavuşmak, kardeşçe yaşaya bulmak, ahirette de sonsuz azaplardan kurtulabilmek için ve ebedi nimetlere, saadetlere kavuşabilmek için takva sahibi olmak lazım buyuruyor.
1: Kötülüklerden sakınmak.
2: Evet. Yani kötülüklerden sakınmak. Bunun için mesela Ali İmran suresinin 76. ayet kerimesine meal olarak Allah-u Teala takva sahiplerini sever buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam zaman zaman, ya Rabbi bana ilim, hilim, ilim belli, hilim yumuşaklık, takva ve afiyet ihsan eyle diye dua ederdi. Bakın, ilim, hilim, yumuşaklık, takva ve afiyet. Afiyetin iki anlamı var buyuruluyor kitaplarda. Birisi halk arasında da konuşulduğu gibi Allah Teala afiyet versin. Yani hastadır.
1: Evet.
2: O şekilde söyleniyor. Esas afiyet günah işlememek demekmiş. Yani kötülüklerden sakınmak. Takva hemen arkasından da afiyet kelimesini kullanır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri buyururlar ki takva seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeylerden sakınmaktır buyurmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de dünyada felaketlerden, ahirette cehennemden, ateşte yanmaktan kurtulmak için iki şey lazımdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu yasaklardan yani kötülüklerden sakınmak. Yani vera ve takvadır buyurmuştur. Yani şimdi öncelik İslam alimleri hep anlatırken önce takva, önce takva buyurmuşlardır. Mesela Ahmed-i Zerruk Hazretleri buyuruyorlar. Takva Allah-u Teala'ya yönelmek, sünnet-i seniyeye uymak, insanlardan bir şey beklememek, Allah-u Teala'dan gelene rıza göstermek, genişlikte ona şükretmek, darlıkta ona sığınmak ile olur. Bu zat daha geniş tutmuş takvayı. Bunlara erişebilmek için de gayret sahip olmak ve Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak, kulluk vazifelerini iyi yapmak lazımdır buyuruyor Ahmed-i Zerruk Hazretleri de. İbn-i Semak Hazretleri Muhammed bin Hasan'a yazdığı mektupta buyuruyor ki her halinde takva üzere ol, haramlardan sakın, yani önce kötülüklerden sakın. Allah-u Teala'nın nimetlerine şükret ve ondan kork. Nimete şükretmek günah işlememek doğurur, kötülüklerden sakınmakla olur. Nimete şükretmek. Allah-u Teala sana afiyet versin, işlediğin günahları ve yaptığın kusurları affetsin buyurmuştur. Onun için öncelik nerededir? Önce kötülüklerden sakınmak. Yani çok güzel misaller vermişler. Yani bir şeyi süsleyebilmek için önce ondaki çirkinliği bir gidermen lazım. Ondaki kötü şeyleri yok etmen lazım.
1: Etrafını bir
2: temizlemen lazım. İnsanın da güzelleşebilmesi için, insanda kötülükler var. Mesela İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte buyuruyor ki işte cünüp, köpek ve resim bulunan odaya eve rahmet benekleri girmez buyuruyor hadis-i şerifte. İmam-ı Gazali Hazretleri bu hadis-i şerifi açıklarken buyuruyor ki şimdi bu hadis-i şerifin manası açık. Bu hadis-i şerifin manası budur demiyorum buyuruyorlar. Buna ilaveten nasıl ki hadis-i şerifte kelp bulunan, köpek bulunan eve rahmet benekleri girmezse kalbinde buyuruyor köpekleri var. Kibir, ucub, riya, haset, suizan bu da kalbin köpekleridir. Yani kötülükler var kalbin içerisinde. Bu kalpteki bu köpekler yani kibir, haset, suizan, gıybet neyse bunlar temizlenmediği müddetçe o eve iyilik girmez. Yani o kalbe iyilik girmez. Oraya melek gelmez. Meleğin aynı şekilde ilhamı oraya işlemez buyuruyor.
1: Önce o köpekler çıkacak.
2: Önce temizlenecek. Evet. O köpekleri bir def edeceksin. Yani kalpteki o pisliklerin temizlenmesi lazım ki oraya güzel şeyler konabilsin. Dünya hayatımızda da öyle değil mi? Dünya hayatımızda da öyle. Mesela biri size bir ceket hediye etmiş olsa ama her tarafta necaset olmuş olsa şöyle bakarsın ya bir adam önce bir temizlikçiye verdi onu. Ya insanın gönlüne gelir o. Yani önce temizle onu.
1: Bu da hediye edilir mi?
2: Hakaret eder gibi gelir. Evet. Hakaret eder gibi gelir. Önce temizle. Hani eski bile olmuş olsa tertemiz getirmiş olsa müteşekkir kalırsın. Demek ki yaptığımız her şeyde önce kötülüklerden temizlik. Zaten ibadetlerde mesela hep naklettik takva buyuruyorlar ya. İbadetlerde de öyle. İbadetin yani yaptığımız iyiliğin güzel olabilmesi için ondaki pisliklerin gitmesi lazım. Nedir ondaki pislikler? Riya için mi yaptın? Riya pisliktir. İbadette riya varsa. Ucup yani yaptığını beğendin. Kibir. Başkası aynı şekilde hava atmak için yaptı falan. Bunlar o ibadetin pisliğidir. Önce bu pislikler giderilmesi lazım. Bu ibadetin az kötülüklerdir bunlar. Bunları ayırıp atman lazım. Ki saf, berrak, tertemiz hale gelsin. Namazında, orucunda yaptığın hayır, hasenatla hepsi saf ve berrak olsun. Onun için birinci sırada kötülüklerden sakınmak geliyor. Takva geliyor, vera geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vasiyetinde sana Allah-u Teala'dan korkmayı, takvayı tavsiye ederim. Çünkü o her şeyin başıdır. Dolayısıyla hep takva mı? Evet takva. Takva dünya ve ahiretin hayırlarını toplayan bütün mühim işleri kafi gelen insanların ulaşabilecekleri en yüksek derecelere ulaştıran bir esastır buyuruyor Muhammed Adimi Hazretleri. Hatta hadis-i şerifte o kökü sabit dalları semada olan güzel bir ağaçtır buyurmuştur. Takva her türlü kötülüğü, zorluğu ve zihni bulandıran sarhoş eden şeyleri kökünden sökücüdür. Yani kötülüklerden sakınmadığı müddetçe yaptığın iyiliklerin bir kıymeti olmuyor. yaptığın iyiliklerin bir kıymeti olmuyor. Hatta mesela diyelim ki masa kirli, ondan sonra ne bileyim ben necaset, idrar, gaita pislikleri var. Sen getirdin buraya ne bileyim ızgaralar koydun falan. Ha, insanlara ikram edeceksin falan. Ya insan geldiği zaman artık içi yani midesi bulanır, yiyemez ki. Ama sen iyilik edecektin. Ha, o iyiliğin olabilmesi için temiz bir mekan olması lazım. Yani önce yani sofran temiz olsun veyahut da aynı şekilde masan temiz olsun. Yani ille ızgara yapıp getirmen de gerekmez. Tuz ekmek bile koymuş olsan oradaki insanlar onu zevkle yerler mi? Elbette. Ebu Yakup Nehrecuri Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki dünya bir derya, denize benzetiyor. İnsanlar bu denizde yolcu, gemi takva, ahiret ise sahildir buyurmuştur. Yani takva ile yolculuk yaparsın, pislerden şey yaparsın, kurtarırsın. İbn-i Ata Hazretleri de buyuruyorlar ki haliyle sana fayda vermeyen kimseyle arkadaş olma. Takva ehlinin, haramlardan kaçanın kölesi, hizmetçisi ol. Onu sev. Belki Allah-u Teala bu vesileyle seni onların arasına katar. Allah-u Teala Yunus suresinin 62. ve 64. ayet-i kerimelerinde mealen biliniz ki Allah-u Teala'nın evliyası için azap korkusu yoktur. Nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Yani kötülüklerden sığınmış olan. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır buyurmuştur. Netice olarak Seyyid Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin bir sözü var da eğer azığınız takva olursa kıyamet gününde selamette olursunuz buyurmuş bu zat. Yani tek bir cümleyle özetleyivermiş. Onun için birinci sırada kötülüklerden uzaklaşmak, ikinci sırada öncesine süsleme noktası o iyilikleri yapmak geliyor. Eğer kötülüklerden uzaklaşmamış isek, yani yalandan, nemmamlıktan, kibirden, ucuptan kalbi temizlemediysek, evet benim kalbim iyi, ne iyisi temizliyorsun falan, neyle yıkadın, hangi deterjan kullandın, kalbin temiz olmasına alamet yani bu pisliklerin o kalpten çıkması lazım. Diğer ibadetlerde böyle mi? Evet, ibadetlerinde saf berrak olabilmesi için önce o pisliklerin temizlenmesi, yani birinci sırada kötülüklerden sakınmak, ondan sonra iyilikler geliyor efendim, iyilikleri yapmak geliyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Evlat, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinde 6. ayeti kerimenin meali şerifi, kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuzdur. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Cafer-i Sadık Hazretleri. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh torunlarından olup kendilerine Silsile-i Aliye denilen Nakşibendiye yolu alimlerinin dördüncüsü ve 12 imamın altıncısıdır. 702 Hicri 83 senesinin Rebiu'l-Evvel ayının 17'sinde pazartesi günü Medine-i Münevvere'de doğdu. 765 Hicri 148 senesi Recep ayının 15'inde pazartesi günü Mekke'de vefat etti. Kabri Cennetül Baki'de olup babası ve dedesi yanındadır. İmamlığı 34 sene sürmüştür. İmam-ı Cafer ilmi 12 imamdan 5.'si olan babası Muhammed Bakır'dan öğrendi. Bütün din bilgilerinde olduğu gibi zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. İmam-ı Cafer'in en meşhur talebesi, Hanefi mezhebinin kurucusu ve Ehl-i Sünnet'in reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. Bütün tasavvuf yolları İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinde birleşmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık iki yoldan Resulullah'a bağlıdır. Birisi babalarının yolu olup Hazreti Ali vasıtasıyla Resulullah'a bağlıdır. Bu yola vilayet yolu denir. İkincisi anasının babalarının yolu olup Hazreti Ebubekir vasıtasıyla Resulullah'a bağlanmaktadır. Bu yola da nübüvvet yolu denir. İmam-ı Cafer-i Sadık çok alçak gönüllüydü. Kimseyi incitmezdi. Her mümini kendisinden daha kıymetli bilirdi. Bir gün kölelerini çağırdı. Onlara dedi ki, geliniz, sizinle sözleşelim. Kıyamet günü, içinizden hanginiz kurtulursa, onun diğerlerine şefaatçi olması için birbirimize söz verelim. Onlar, ey Allahü Teala'nın Resulünün evladı, sizin bizim şefaatimize ihtiyacınız yoktur. Dedeniz Muhammed aleyhisselam bütün insanların ve cinlerin şefaatçisidir, dediler. Ben bu amellerimle, işlerimle yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaya utanırım, buyurdu. Tasavvuf ilimlerinde yüksek marifetlere kavuşmuş olduğu gibi hadis ilminde kendisinden pek çok hadisi şerif rivayet edilmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife onun hakkında ondan daha fakih, fıkıh ilmini bilen kimse görmedim, buyurdu. Doğruluğu ve sadakati o kadar çoktur ki bundan dolayı kendisine Sadık lakabı verildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nurlu yolunu hiç değiştirmeden apaçık ve tam doğru olarak bugüne kadar ulaştırmada ehli sünnet alimlerinin hizmeti çok büyüktür. Bu büyük hizmet için aralarında vazife taksimi yapan bu alimlerden iman, inanç bilgilerini anlatıp öğretenlere mütekellimîn denildi. İbadetlerin ve işlerin nasıl olacağı, haram ve helali, farzı, vacibi öğreten alimlere de fukaha dendi. Kalp ile yapılacak ve sakınılacak şeyleri öğreten ilme tasavvuf ve bu ilmin alimlerine de mutasavvufîn denildi. İşte İmam-ı Cafer Hazretleri bu üçüncü ilmi anlattı, öğretti. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'in en büyüklerindendir. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve feyzin çokluğu akıl ve dil ile anlatılamaz. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdur. Sayılamayacak kadar hikmetli sözleri vardır. Buyurdular ki, beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimse ile beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Bir mümin kardeşine ait hoş olmayan bir iş duyarsan, birden 70'e kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir özür kapısı vardır de ve kapa. Müslüman kardeşinizden manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız, iyiye yorunuz. Daha iyisi, kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayınız. Anlayamamaktan dolayı kendinizi ayıplayın. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar, helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa, istiğfara devam etsin. Mihnete şükretmeyen, nimete şükretmez. Perşembe günü, ikindi vakti olunca, Allahü Teala meleklerini gökten yere indirir. Meleklerin yanında, gümüşten sahifeler ve altından kalemler vardır. Ertesi gün, güneş batıncaya kadar, Resulullah'a okunan salavatı yazarlar. Allahü Teala dünyaya emretti ki, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver. Bu dört şeyi her şerefli kimsenin yapması gerekir. Yapmaması ona yakışmaz. 1. Bulunduğu meclise babası gelirse ayağa kalkmak. 2. Misafire hizmet etmek. 3. 100 tane hizmetçisi olsa, muhtaç olmadığı zaman bineğine yardım istemeden binmek. 4. İlim öğrendiği hocasına hizmet etmek. Namaz, her takva sahibi için yakınlıktır. Hac, her güçsüzün cihadıdır. Bedenin zekatı oruçtur. Amel, ibadet, hayırlı iş yapmadan karşılık bekleyen, yaysız ok atana benzer. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. İktisat eden, tasarrufa riayet eden aldanmaz. Tedbirli, düzenli yaşamak, geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek, aklın yarısıdır. Ana babasını üzen, onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven, sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı, musibet miktarınca indirir. Takvadan, Allahü Teala'dan korkup, haramlardan sakınmaktan daha üstün azık yoktur. Susmaktan güzel şey yoktur. Bilgisizlikten zararlı düşman yoktur. Yalandan büyük hastalık yoktur. İyilik üç şeyle tamam olur. 1. O iyiliği yapmakta acele etmek. 2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, daima küçük görmek. 3. İyiliği yaparken gizlice yapmak. Günahlara tövbe etmeyi geciktirmek, Allahü Teala'ya karşı mağrur olmak, kibirli olmaktır. Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Allahü Teala'nın yarattığı işlere karışmak felaketine sebep olur. Mesela, Allah bana mal verseydi, hacca giderdim. Sıhhat verseydi, ibadet ederdim gibi sözler söylemek, kişinin helakidir. 4 şey vardır ki, onların azı da çoktur. 1. Ateş. 2. Düşmanlık. 3. Fakirlik. 4. Hastalık. Bir kimse kusur, günah işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup, kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenha bir yerde olduğu zaman Allahü Teala'dan korkmazsa, onda hayır yoktur. Üç şey vardır ki, Müslümanları çok aziz, şerefli eder. 1- Kendisine zulmedeni affetmek. 2- Kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak. 3- Kendisini aramayanları arayıp hallerini sormak. Bir gün Cafer-i Sadık'a sordular: Allahü Teala faizi niçin haram kılmıştır? Buyurdu ki: İnsanların birbirine iyilik yapmaları, ihsanda bulunmaları için Allahü Teala onu haram etti. Faiz haram olmasaydı birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu. Cafer-i Sadık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Zamanın hükümdarı bir gece vezirine, "Hemen git, İmam-ı Cafer'i buraya getir. Onu hemen öldürmek istiyorum," deyince vezir, "Evinde oturmuş, gece gündüz ibadetle meşgul olan, devlet işlerine karışmayan bu kimseyi öldürmekten vazgeç," diyerek hükümdarı bundan vazgeçirmek için epey dil döktü. Fakat ikna edemedi. Mecburen onu çağırmaya gitti. Vezir gidince hükümdar cellatlara, "İmam-ı Cafer içeri girince ben başımdan külahımı çıkardığım zaman hemen başını vuracaksınız," diye emir verdi. Bir müddet sonra İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri içeri girdi. Hükümdar bunu görünce derhal ayağa kalktı. Büyük bir tevazu ile onu karşıladı ve koltuğuna oturttu. Kendisi de edeple karşısına diz çöküp oturdu. Cellatlar ve hizmetçiler şaşırıp kaldılar. Hazreti İmam'a, "Efendim, benden bir emriniz, isteğiniz olursa hemen emredin yapayım," dedi. Hazreti İmam da, "Senden bir ricam yok. Beni bir daha yanına çağırma. Rabbime ibadetten beni alıkoyma. Başka bir şey istemem," dedi. Gitmek üzere ayağa kalkınca hükümdar izzet ve ikramla onu uğurladı. Hazreti İmam gittikten sonra vücudunda bir titreme oldu ve bayılıp düştü. Kendine gelince veziri, "Bu ne haldir? Hani o zatı öldürtecektiniz?" diye sordu. Hükümdar, "Hazreti İmam içeri girince yanında büyük bir arslan gördüm. Lisanı hal ile bana, 'Onu incitirsen seni parça parça ederim,' diyordu. Bunu görünce ne yapacağımı şaşırdım," diye cevap verdi. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Allahü Teala'nın hidayete kavuşturduğunu kimse saptıramaz. Allahü Teala'nın hidayet vermediğini kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. İlmi isteyiniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. İlim öğrenmekte 4 kişiye sevap vardır: talebeye, hocaya, dinleyenlere ve onlara icabet edenlere." Rivayet ettiği hadis-i kutsi'de, "La ilahe illallah kalamdır. Bunu okuyan kalaya girmiş olur. Kalama giren de azabımdan kurtulur," buyuruldu. Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu Musa Kazım için olan nasihati pek meşhurdur. Oğluna buyurdu ki: "Ey oğlum, kendi rızkına razı ol. Kendi rızkına razı olan kimseye muhtaç olmaz. gözü başkasının malında olan fakir olarak ölür. Allahü Teala'nın taksim ettiği rızka razı olmayan, onu kaza ve kaderinde dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören, başkasınınkilerini büyütmüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır. Alimler arasında bulunan hürmet görür. Ey oğlum! İnsanlara kızmaktan çok sakın, yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın, sonra aşağılanırsın. Ey oğlum! Lehinde veya aleyhinde de olsa, hakkı, doğruyu söyle. Böyle yaparsan, herkes seninle istişare eder, danışır, fikrini alır. Ey oğlum! Arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse, iyi ahlak sahibi olsun. Kötü ahlakı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme. Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar. Ey oğlum! Allahü Teala'nın kitabını okuyucu, iyilikleri emredici, kötülüğü nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, seninle konuşmayanla konuşucu ol. İsteyene ver, gıybetten, kovuculuktan sakın. Çünkü söz taşımak, insanların kalbinde düşmanlığı arttırır. İnsanların ayıplarını görme. İnsanların ayıplarını gören, onların hedefi olur.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'den kendi aklıyla, kendi düşüncesi ve bilgisiyle mana çıkarının imanı gider.

Bugünkü konumuz iman parayla satılmaz. Değerli dinleyenler, iman Peygamber Efendimizin Allahü Teala tarafından peygamber olarak bütün insanlara getirdiği ve bildirdiği emirlerin hepsine güvenmek ve inanmaktır. Allahü Teala bütün insanlara iman etmelerini emretti. İnsanlar arasından dilediklerine merhamet edip bunların akla uyarak iman etmelerini nasip eyledi. Bu kullarının kalplerini imanla doldurdu. Yunus suresinin 25. ayetinde mealen Allahü Teala kullarını selamet, saadet yeri olan cennetine davet ediyor. Dilediğini bu yola kavuşturur buyuruldu. Akıllarına uymayıp Allahü Teala'nın davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi azgın hallerinde bırakmakta, dilediklerini de yine ihsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmaktadır. Kendi hallerinde bıraktıklarından gafletten uyanarak doğru yolu arayanları da merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaat etmektedir. Ankebut suresinin son ayetinde mealen, nefislerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz buyuruldu. Doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyet'i işitmeyen çok kimse, aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide, fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamlı hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek, yaratılışın sırlarını, bu hesaplı düzenin hakikatini anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Ve Allahü Teala'nın Ankebut suresinde vaat ettiği üzere bunlar iman etmeye sebep olan rehberlere, kitaplara kavuşmaktadırlar. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allahü Teala'nın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse bu nimet elden gider. Yani mürtet olur. Haberi bile olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyurarak bildirmiştir. Müslüman Müslümanı sevmeli. Hatta bu sevgi aşk derecesinde olmalıdır. Çünkü Allahü Teala bu kulunu seçmiş, ona iman nimetini ihsan etmiştir. Bu sebeptendir ki bir Müslüman bir başka Müslümanı gördüğünde, karşılaştığında onun kalbini kırmamak, üzmemek, ona karşı yanlış bir harekette bulunmamak için renginin uçması, sararması gerekir. Allahü Teala'nın bir kuluna ihsan ettiği bu en büyük nimetin şükrü ise bu nimette şereflenmiş olanları, yani Müslümanları sevmektir. Bu çok önemlidir. İman nimetiyle şereflenen bir kimsenin doğru iman nimetiyle şereflenmesi ise çok daha büyük bir nimettir ve nimetlerde zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak, aşağıya bakmak, aşağı adi olanı istemek demektir ve kendini zelil etmektir. Allahü Teala nimetlerimin kıymetini bilirseniz artırırım, bilmezseniz elinizden alır şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için kavuştuğumuz nimetlere şükretmek, elimizden gitmemesi için çok korkmak lazımdır. Bu hal vaad-i ilahidir. Allahü Teala ise vaadinden dönmez, onu mutlaka yapar. Her şey parayla satın alınabilir ama iman asla satın alınamaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sevdiklerine sık sık, Allah bir kuluna iman vermişse ne vermedi, iman vermediyse ne verdi buyururdu. Hakim-i Tirmizi Hazretlerine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sorduklarında buyurdu ki, üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek.
İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki Peygamber Efendimiz, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyurdular. Bu yüzden iman nimetinin gitmemesi için çok korkmalı, imanı muhafaza etmeye çalışmalıdır. Zira iman ve iman nimetiyle şereflenen Müslüman çok kıymetlidir ve bu nimetlerin kıymetini bilmelidir. İman çarşıda pazarda satılmaz, miras kalmaz, parayla pulla alınmaz. İyiliğe elverişli olmayan kişi peygamberi görse de Müslüman olamaz. İman nimetine kavuşanları Allah-u Teala seçiyor. Müslüman demek Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, dost edindiği insan demektir. Ona göre hareket etmeli, bunun kıymetini bilmelidir. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyor ki, en çok sevdiğim ve sevindiğim şey Allah-u Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir. İman inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler imandan olsaydı iman azalıp çoğalırdı. İman ibadetten başkadır. Kur'an-ı Kerim'de mealen iman edenler ve salih işler yapanlar buyuruldu ki bu da ibadetlerin imandan başka olduklarını göstermektedir. Müslümanlığa inanan bir kimseyi kusurlarından dolayı Müslümanlıktan çıkarmak doğru değildir. İman, Müslümanlık programını kabul etmek ve bütün hükümlerine uymakta kusur etse bile saygı göstermek olduğundan Müslümanlığın temelidir. Amel imandan bir parça olsaydı, her günah işleyen kafir olur ve dünyada Müslüman kalmazdı. Hadis-i şeriflerde bazı iyilikler imana, bazı kötülükler küfre bağlı olarak bildirilmişse de, böyle buyurulması bu iyilik ve kötülüklerin şiddetini, derecesinin çokluğunu bildirmek içindir. Başka ayeti kerimelerin ve hadisi şeriflerin yardımıyla bunların imandan veya küfürden parça olmadıkları anlaşılmaktadır. Haya imandan bir şubedir. Temizlik imanın yarısıdır. İman namazdır. Mümin, müminken zina etmez. Müminde her huy bulunabilir. Yalnız hainlik ve yalancılık bulunmaz hadisi şerifleri böyledir. Bu hadisi şerifler haya, taharet, namaz, emanet, iffet, doğruluk gibi iyiliklerin olmaması, yalan, hainlik ve zina gibi kötülüklerin bulunması, imanın olmaması gibidir diyerek bunların önemini bildirmektedir. Bazı amellere iman kadar kıymet verilmekle bunların önemi bildirilmiştir. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine ve peygamberiyle bildirdiği emir ve yasaklara inanan bir mümin, bu hükümlere uymakta kusur ederse elbette üzülür. Allah-u Teala'yı, peygamberi tanımayan ve yaptığı iyilikleri Allah-u Teala'nın emri olduğu için değil de, başka sebeple yapan bir kimse, Allah-u Teala'ya kul olmayı bile kabul etmiyor demektir. Bu ikisine karşı Allah-u Teala'nın muamelesi elbette bir olmaz. Tabiinin büyüklerinden olan Hasan-ı Basri Hazretleri, içinde yılan bulunduğu bilinen bir deliğe insan elini sokmaz. Eğer sokarsa içinde yılan bulunduğuna inanmamış demektir buyuruyor. Bunun gibi Allah-u Teala'ya ve cehenneme inanan bir kimsenin İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmaması lazımdır. Günah işleyenler Allah kerimdir, affetmesini sever, ona güveniyoruz da yapıyoruz derlerse, bu söz delikteki yılanın sokmamasını düşünerek elini koymaya benzer. Günahlar nefse tatlı gelir. Bu sebeple mümin nefsine aldanarak günah işleyebilir. Fakat günah işlerken aklı ve imanı onu üzmektedir. İnsan aklıyla iman eder. Nefse tatlı geldiği için de günaha sürüklenir. Bundan dolayı imanla isyanın başka başka olduğu anlaşılır. Amel, yani ibadetler, imandan bir parça değildir. Ancak ibadetlerin emir olduğuna inanmak imandandır.
Ameldeki bozukluk insanı dinden çıkarmaz. Emredilenleri yapamayan bir kimsenin imanı gitmez. Şeytan emri yapmadığı için kafir olmadı. Allahü Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın cesedine karşı secde edilmesi emrine karşılık, "Bu emir yanlış, ben bu adama secde etmem" diyerek emri beğenmedi. Emri yapmadığı için değil, beğenmediği, reddettiği için kovuldu. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uymayanlar, yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler kafir değildir. Günahkardırlar. Çünkü bunlar Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenlerin imanı kesilir.

Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar.

Şiirlerle Menkıbeler Abdülehad Serhendi Rahmetullahi Aleyh Allah seni seviyor mu? Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha önce dinimizi öğrenmek lazım gelir iyice. Sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Nefsinin haram olan arzularını şayet kim terk eder, yapmazsa bulur sonsuz saadet. Bir dünya lezzeti ki değilse haram, yasak, ona izin vermiştir kullara Cenab-ı Hak. Onun için Müslüman ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra öğrenmelidir neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Zira günahkârlara Rabbimiz eder gazap. Tövbesiz ölürlerse görürler acı azap. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Bugün gaflet içinde yaşayan nice insan kendi yaradanına ediyor günah, isyan. Nefsine tabi olup günahlara dalanlar cennet nimetlerinden mahrumdur yarın onlar. Bunlar bilmiyorlar mı Allah'ın gördüğünü? Ne cevap verecekler ölünce mahşer günü? O sorgu sual günü elbette ki olacak. Herkesin amelleri önüne konulacak. Dünyada haramlardan kaçınarak büsbütün cennete girenlere müjdeler olsun o gün. Dünyanın zevklerine hiç aldanmayanlara ve Allah'tan korkarak günahtan kaçanlara, çoluk çocuğunu da koruyorlarsa eğer, bunlara ahirette verilir çok nimetler. Yine bir gün bir gence buyurdu ki, evladım, nefsini aldanıp da harama atma adım. Allahü Teala'yı seviyorsa kim eğer, onun emirlerini severek ifa eder. Yani farzları yapıp kaçınır her günahtan. Haramlar karşısında haya eder Allah'tan. Büyükler buyurur ki, bir kimse etse merak, ki beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak? Baksın her gün yaptığı işlere, amellere, sevip sevmediğini anlasın buna göre. Haram ve günahlarla uğraşıyorsa şayet, bilsin ki sevmiyordur, budur buna işaret. Bir mü'min de İslam'a hizmet edemiyorsa, bilsin ki günahları mani olur bilhassa. Ağlayıp sızlasın ki, acaba ne günahım? Var ki nasip olmuyor bana bu ey Allah'ım. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki Kur'an'da, istiğfar ederseniz yetişirim imdada.

Hani Ataullah Hazretleri buyuruyorlar ki, nimetlere şükretmeyen elden çıkmalarına çalışmış olur. Nimetlere şükreden onları en kuvvetli bağlarla bağlamış olur.

0: TGRT FM Haber.
1: Alsu gemisinin dümeninde ise kazadan sadece bir gün önce göreve başlayan tecrübesiz 3. kaptan bulunuyor. Daha da çarpıcısı, Alsu gemisinin köprü üstünde gözcü ve dümencisi yoktu. Rapora göre Alsu gemisinde gözcü bulunsaydı batmada engellenebilirdi. Kim bilir daha neler çıkacak altından. Bakacağız efendim, buna konuşacağız. Facia hükümeti de dağıttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciası hükümet krizine dönüştü. Başbakan Ünal Üstel'in görevden aldığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hükümetten çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu söyledi efendim. Oradaki gelişmeleri de aktaracağız. Terör örgütü YPG'nin silahları toplanıyor. Fesih açıklamasının ardından Suriye ordusu Haseke'de harekete geçti. Terör örgütünün tank, zırhlı araç, havan, uçak savar ve hava savunma sistemlerinden oluşan ağır silahları tek tek Şam'ın kontrolüne geçiyor. Bu kez yolsuzluk kent lokantalarında bir başka başlığımız efendim. İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında İBB'ye yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İhalelere fesat karıştırıldı ve kamu zararına neden olduğu iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB satın alma daire başkanıyla kent lokantaları sorumlusunun da bulunduğu 12 kişi yakalandı efendim. Ve bu saat diliminin son başlığı. Ağustos ayı enflasyonu %1,84 oldu. Rakamlar açıklandı. Aylık enflasyon 1,84. Yıllık enflasyonsa %31,51 olarak gerçekleşti. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı %31,79 olarak hesaplandı. Bunlar başlıklar. Tabii ki daha fazlası var. Vaktimiz yok efendim. Şimdi kısaca bir geçtik. Gazeteleri de aynı şekilde. Başlıklarına bakacağız. Sonra satır aralarına geçeceğiz. Önce Türkiye Gazetesi. Her zaman olduğu gibi. Az önce başlıklarda bahsetmiştik. Dümende bir günlük kaptan. O bir günlük kaptan da hem çarpıyor, sonrasında kaçıyor. Gemi kurtarılabilir miydi? En azından gemidekiler kurtarılabilir miydi? Bu soru işareti her zaman aklımızda olacak. Cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz çünkü giden gitti. Dem süreci zehirliyor. Yılmaz Bilge'nin haberinde neden böyle bir başlık atıldı? Parti içindeki klikler terörün bitmesinden rahatsız. Birazdan açıklayacağız efendim. Yılmaz Bilge'nin haberinde detayları okuyacağız. Yumurta zam rekortmeni. Ne oldu da yumurtaya bu kadar zam geldi? Rekor kıracak ne yaşandı yumurtada? Bunu da konuşacağız efendim. Anlatacağız. Devam edelim. İki bakanlıktan köpek teftişi de var yine. Sokaklarda sahipsiz hayvanlarla ilgili. Bunun da detayını anlatacağız. Yeni Şafak ihmaller zinciri batırdı denilmiş. Gözcü yoktu. Kaptan uyuyordu. Çalışmayan sistemler var. Hepsi bir araya gelince ne yazık ki kaza kaçınılmaz oldu. Ben-Gvir'in Auschwitz'i. Auschwitz dediğimiz Nazilerin kampı. Ve bugün de tam tersini aslında İsrail yapıyor. Kime? Filistin'e. Anlatacağız. Bunu da konuşacağız. Milliyet 3500 dolara kaptan olmuş. Ne güzel dünya. 3500 dolar verip Honduras'tan belge alan kaptan ve sonrasında yaşananlar. Atina'ya kritik ziyaret. İbrahim Kalın'ın ziyaretinden bahsedilmiş yine Milliyet gazetesinde. Sınava VIP hazırlık. Sınava hazırlanılır ama VIP'si nasıl oluyor? Farkı ne? Ve kaç para? En büyük fark parada çünkü. Her ne olursa olsun ders çalışmanın belli başlı metotları vardır. Bazı artılar eksiler illaki olur ama parada

0: Raflanmış gerçekten çok acı bir bekleyiş efendim. İBB'de paranın başına gözaltı başlığı da yine Hürriyet gazetesinde. Akşam Dümen'de ağır ihmal. Bu kazada Marmara'daki Silivri açıklarında yaşanan kazada hangi ihmaller vardı? Onlar yazıldı ve 6 adımda felakette Kıbrıs'taki gemi kazasını 6 adımda tek tek anlatmış Akşam gazetesi efendim. Ve yolsuzluk kente uzandı diyerek de İBB'de yaşanan son operasyonun detayları anlatılmış. Son olarak da Ekonomi gazetesinde Türkiye petrolü artık Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alıyor başlığı var. Şimdi bunların hepsini detaylıca bakacağız. Dediğim gibi biz de haberlerimizde sizlere anlatmaya çalıştık hepsini. Ve şimdi bir de etiketimizi verelim. Elbet bir gün. Hep bunu söyleriz efendim gün içinde. Planlarımız vardır, beklediklerimiz vardır. Beklediğimiz bazı işler ya da kişiler vardır. Onlar için hep söyleriz. Elbet bir gün diye. İşte tam da o yüzden bu güzel cuma gününde böyle bir etiket seçtik efendim. Elbet bir gün etiketine mesajlarınızı bekliyorum Twitter'dan yani X'ten. Günaydın Türkiye başlıyor.
1: Türk savunma sanayi yerli mühimmatlarla destan yazmaya devam ediyor. Geliştirilen milli güdüm kitleri bombaların hedefleri sıfır hatayla yerle bir etmesini sağlıyor. Az sonra. Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren yeni düzenleme geliyor. Memurlara yapay zeka eğitimi zorunlu hale getirilecek. Eğitimlerde yapay zekanın güvenli kullanımı ve kişisel verilerin korunması öğretilecek. Az sonra.
0: Efendim, Silivri'deki gemi kazasıyla başlayalım. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda iki gemideki kritik hatalar tek tek ortaya kondu. Rapora göre batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı çalışmıyordu. Bu bir, cepte. İki, Alsu gemisinin dümeninde ise kazadan sadece bir gün önce göreve başlayan tecrübesiz üçüncü kaptan vardı. Bu iki, bunu da aldık cebe. Bir başka ihmal. Alsu gemisinin köprü üstünde gözcü ve dümenci yoktu. Rapora göre eğer gözcü olsaydı batma da engellenebilirdi. Kim bilir başka ne ihmaller var? İlerleyen günlerde soruşturma derinleştikçe ortaya çıkar. Biz şimdi çıkan ilk bilirkişi raporunun detaylarına bir bakalım.
2: Bu sözlerden saniyeler sonra yaşanan gemi kazasının sebepleri ortaya çıktı. İki gemide de ağır kusurlar vardı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı yoktu. Alsu gemisi ise tecrübesiz 3. kaptanla yolculuk ediyordu. Ayrıca köprü üzerinde gözcü ve dümenci yoktu.
3: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
2: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre kaza saat 3.13'te yaşandı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından aldığı darbe sonrası yırtıldığı belirlendi. Alsu gemisinde ise hafif sıyrıklar oluştu. Seyri engelleyecek hasar oluşmadı. Bilirkişi raporunda iki geminin kazadaki kusurları da tek tek sıralandı. 1. Rapora göre en ağır kusur Alsu gemisindeydi. Kaza anında dümenin başında 3. kaptan bulunuyordu. 2. Çarpışmanın yaşandığı sırada köprü üstünde gözcü ve dümenci bulunmuyordu. Bu da ağır bir kusurdu. 3. Kaptanın köprü üstünü terk etmesi. Kaptanın köprü üstünü terk ederek kamerasında dinlendiği de ortaya çıktı. 4. Manevranın yeterince erken yapılmaması da raporda dikkat çeken bir başka hata. 5. 10 mürettebatla birlikte sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisinde ise takip cihazının kapalı ya da arızalı olduğu belirlendi. Yani batan gemi bölgedeki diğer gemiler için hayalet gemi modunda seyrediyordu. 6. İki gemi arasında yapılan telsiz mutabakatında iskeleye kaçma konusunda anlaşılmasına rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisinin mutabakata aykırı olarak aniden yanlış manevra yaptığı tespit edildi. Kaza sırasında iki geminin

0: de hızının fazla olduğu belirtildi. Geminin neden bu kadar hızlı battığının tam kesinleşmediği rapora göre yük kayması veya yük bağlama zafiyeti ihtimallerinin olabileceği belirtildi.
1: Bir değil, iki değil, altı ihmal birden. Haberde arkadaşlarımız zaten çok güzel anlatmışlar detaylıca. Altı ihmal birden sonuç koca bir geminin dakikalar içinde batması ve kayıp 10 kişi. Ve bundan sonraki sırrı kim çözecek? Onu da dalgıçlar çözecek efendim. Türkiye Gazetesi'nde anlatılmış. Tuğberk İmamoğlu ile çarpıştığı belirtilen Alsu gemisinde çökük, çizik, yarık izi bulunmaması dikkat çekti. Dalgıçlar geminin su altında olan kısımlarında inceleme yapacak. Madem çarpışıldı, nasıl oluyor da herhangi bir çizik, yarık, bir çökük, bir hasar bulunmuyor? İşin burası da ilginç. Burundan direkt gövdeye girdiyse bile en azından bir izi olur diye insanın aklında bir soru işareti oluyor efendim. Ölmüş olsalar deniz yüzeyine çıkarlardı. Derleten söz konusu kişilere dair de bir iz bulunamadı efendim. Bu da ilginç. Dümen'de bir günlük kaptan başlığı var. Facia göz göre göre gelmiş diye yazılmış Türkiye Gazetesi'nde. Jandarma Tuğberk İmamoğlu gemisini batıran Alsu'ya çıktı. Kusur durumunu tespit için bilirkişi görevlendirildi. 9 kişilik mürettebatın denizde ifadesi alındı. Geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. 4 şüpheli personel adli kontrolle serbest bırakıldı efendim. Gerçekten ilginç. 6 ihmal birden nasıl bunların hepsi arka arkaya yaşandı? Hepsi bir araya geldi ve sonrasında bu kaza. Bakalım, dediğim gibi hala daha esrarengizliğini koruyor. Dalgıçlar da bir geminin yerini tespit etsin. Ondan sonra da birkaç soru işareti daha en azından ortadan kalkar. Geçelim Girne'deki gemi kazasına. O kazada bir hükümet krizine dönüştü. Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu söyledi. Şimdi Kıbrıs'taki kazanın detaylarına bakalım.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan gemi faciası siyasi dengeleri de alt üst etti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada soruşturmanın selameti için dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Başbakan Ünal Üstel ise dakikalar sonra Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Ancak bu karar hükümete deprem etkisine yol açtı. Erhan Arıklı bu kez lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi'ni acil koduyla topladı. Toplantıdan hükümetten çekilme kararı çıktı.
2: Partimizdesiniz. Bugün itibariyle hükümetten çekilme kararı aldı ve yarın Sayın Başbakan'a yazılı olarak
0: bildireceğiz. YDP'nin koalisyondan çekilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti düştü. Böylece Girne açıklarında yaşanan facia Lefkoşa'da siyasi krize dönüştü. Şimdi gözler erken seçim ihtimalinde. Koalisyon hükümetinin geleceği tartışılırken Girne açıklarında arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kayıplar için başlatılan arama çalışmaları hava ve deniz unsurlarıyla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz acı haberi verdi.
3: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
0: Girne Limanı önünde ailelerin bekleyişi sürerken Lefkoşa'da hükümetin yerine ne geleceği tartışılıyor. Facia ile ilgili soruşturma da derinleşiyor. Mahkemeye çıkarılan 9 zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilirken dosyaya giren vahim detaylar ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda kaptanın fırtınaya rağmen ısrarla yola devam etmek yerine manevra yapıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Öte yandan kaptanın ehliyetinin süresi dolduktan sonra mesleğe 10 yıl ara verdiği, Türkiye'den ehliyet alması zor olduğu için kaptanlık ehliyetini Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Gemide görev yapan mürettebatın hiçbir belgesinin ve denizcilik eğitiminin bulunmadığı belirlendi. Can kaybının arttığı faciada arama kurtarma çalışmaları sürerken mahkeme heyeti kamu görevlilerinin de ihmali olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.
1: Ne güzel değil mi? Türkiye'den alması zor diye Honduras'a 3500 dolar verip oradan ehliyeti alıyor. Sonra da 10 kişinin ölümüne sebep oluyor kaptan. Ve gemiyi de ilk terk eden oluyor sonrasında da. Akıl alır hiçbir yanı yok. Arka kapıları çok iyi biliyoruz. Böyle herhangi bir yolun kestirmesinden gidelim. Arkadan dolanalım. Bir şekilde bir hile yapalım. Oraları gerçekten çok iyi biliyoruz ama sonrasında da işte sonuç başkalarının canına gelen zarar da oluyor. Devam edelim. Terör örgütü YPG'nin fesih açıklamasının ardından Suriye ordusu Haseke'de harekete geçti. Terör örgütünün tank, zırhlı araç, havan, uçak savar ve hava savunma sistemlerinden oluşan ağır silahları tek tek Şam'ın kontrolüne geçiyor.
0: Suriye'de tarihi gelişme, terör örgütü YPG'nin fesih açıklamasının ardından Şam yönetimi düğmeye bastı. Haseke'de ağır silahlar tek tek teslim alınıyor. Tanklar, zırhlı araçlar, havanlar, uçak savarlar artık Suriye ordusunun kontrolünde. Yetmedi, terör örgütü YPG'nin askeri üslerden aldığı hava savunma sistemlerine de el konuldu. Şam güçleri bölgede kontrolü artırıyor. Takviye birlikler Haseke'ye sevk edildi. Sahada yeni dönem başladı. Yıllardır örgütün elinde bulunan silahlar şimdi devletin envanterine giriyor. Suriye'nin kuzeyinde dengeleri değiştirecek süreç hız kazanıyor.
1: Efendim şimdi Türkiye Gazetesi'nde çok önemli bir haber var. Yılmaz Bilge'nin haberi. Dem süreci zehirliyor diye yazmış. Başlıkta bu var efendim. Parti içindeki klikler terörün bitmesinden rahatsız. Alt başlık bu. Şimdi Öcalan'ın yeni parti kurma sinyalinin arkasındaki sebep Dem içinde terörsüz Türkiye'ye direnenler deniyor. İmralı ve Kandil beklenen adımları attı. PKK, YPG kendini feshetti. Birçok kritik eşik aşılırken Dem'deki klikler toplumu geren açıklamalarla süreci zehirlemeye girişti. Parti kongresinin ay sonundan bu haftaya çekilmesini değerlendiren Ayhan Bilgen, bu Kandil ve Öcalan'a karşı bir hamle. Demliler koltuklarını kaptırmama derdinde diye konuştu. Ve parti feshedilecek alt başlığı da var. Dem Parti'de İrani bir damar bulunduğuna dikkat çeken araştırmacı Mehmet Sabri Akgönül ise varlık sebepleri sorun ve kriz üzerine. Problem biterse parti de biter. Suriye, Irak ve Mısır'da bağız çöktü. Dem Parti'de yaşıyor. PKK'dan önce parti dönüştürülmeliydi. Bu stratejik hataydı. Öcalan Dem Parti'yi feshedecek. Bu PKK'nın feshinden zor olacak dedi efendim. Türkiye Gazetesi'nde böyle önemli bir haber var. Bakalım süreç ilerledikçe neler yaşayacağız daha göreceğiz. Tabii ki en büyük temennimiz herhangi bir zeval gelmeden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin başarıyla tamamlanması ve terör konusunun artık sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden yok olup gitmesi. İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında İBB'ye yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Dün sabah ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğu iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB'nin satın alma daire başkanıyla kent lokantaları sorumlusunun da bulunduğu 12 kişi yakalandı. 2 sanığa tahliye kararı verildi.
0: İBB'ye yeni operasyon dalgası başlatıldı. Üst düzey isimler dahil 12 kişi gözaltına alındı. Suçlama ise ihaleye fesat karıştırıp kamu zararına neden olma. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ve bilirkişi raporları doğrultusunda yeni tespitlere ulaşıldı. İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu belirtildi. Tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İBB Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Kent Lokantaları Sorumlusu Ali Toy, İBB Finansman Müdürü Rezan Neslihan Vural ve İBB Zabıta Şube Müdürü Gökhan Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı olan bir kişinin cezaevinde, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Mahmut Berk Şahin'in Teknogen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bir diğer şüpheli Onur Gülin'in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi. Devam eden İBB davasında mahkeme, sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akgüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyelerine karar verdi.
1: Sabah gazetesi bu haberi rant lokantasına vurgun operasyonu diye görmüş, bir kelime oyunuyla kent lokantasını rant lokantası diye yazmış. İBB'deki rüşvet ve vurgun rezaleti kent lokantalarına sıçradı. Mal alımındaki usulsüzlüklerle ilgili 12 kişi gözaltına alındı efendim. Mustafa Sökmen ve Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mustafa Sökmen. Ali Toy Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı ve Satın Alma Daire Başkanı da Mustafa Sökmen gözaltına alınanlar arasında. İBB'yi ahtapot gibi kuşatan çetenin başkanlık konutuyla kent lokantalarına mal ve hizmet alımında da vurgun yaptığı ortaya çıktı efendim. İhaleye fesat karıştırma iddiası var. Asrın davasında ifade veren İmamoğlu, Bakan Gürlüğe hedef aldı. Mahkeme heyeti İmamoğlu dahil 51 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi efendim görülen davada. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2022 yılında katıldığı bir vatandaş buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
4: Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında resmen soruşturma başlatıldı. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarla bir araya gelmiş. Söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. 2022 yılındaki toplantıda sarf edilen ifadeler geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımları mercek altına aldı. Soruşturma başlatıldı.
5: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299'a 1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır.
4: Başsavcılık soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Ayrıca Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği bildirildi.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunan mevkidaşıyla geçen hafta Atina'da bir araya geldi. İki isim önemli konuları değerlendirdi, işbirliği mesajı verdi.
6: Bölgesel ve küresel krizler aslında çözümsüz değildir.
0: Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın Yunan mevkidaşıyla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Yunanistan'da temaslar yürüttü. Kalın, başkent Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokles Demiris'le bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulanan görüşmede ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları görüşüldü. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karar verildi. MİT Başkanı Kalın ve EYP Başkanı Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni anayasa mesajı verdi. Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun yeni ve sivil bir anayasayla taşlanması gerektiğine inanıyoruz dedi.
7: Anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz.
4: Türkiye'nin ulaştığı demokratik olgunluk sivil anayasayla taçlanmalı. Bakan Gürlek işte bu sözlerle yeni anayasa vurgusu yaptı. Millet iradesini esas alan bu hedefi Türkiye yüzyılının en önemli adımı olarak niteledi.
7: Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni anayasa çalışmalarına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen sivil ve kuşatıcı yeni bir anayasa hedefine dikkat çekti.
7: Demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz.
1: Geçelim dış gündeme efendim. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nı İsrail'e yardım etmek için başlattığını söyledi. Trump, bunu yapmasaydık sıra bize ve Avrupa'ya gelecekti dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'na İsrail'in zoruyla girdiğini adeta itiraf etti. Yoksa sıra bize gelecekti diyerek de bahane üretti. Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi üyelere hitap etti. Tahran'a yönelik operasyonları savundu. 7. ayına giren savaş ABD'de enflasyonu tırmandırıyor. Petrol piyasası çalkalanıyor. Trump ise geri adım atmıyor.
8: Bunu yapmamızın tek bir sebebi var. Orta Doğu'ya yardım ediyoruz. İsrail'e yardım ediyoruz. Aslında kendimize yardım ediyoruz. Çünkü İsrail ve Orta Doğu'yu yok edince Avrupa'ya ve bizim şehirlerimize yöneleceklerdi. İran konusunda gerçekten iyi gidiyoruz.
0: Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün ellerinde olduğunu iddia etti. Saldırılar uzun sürmeyecek dedi. İran'ın yeni adımlarını yakından izlediklerini belirtti. Biz görmeden lavaboya dahi gidemiyorlar diyen ABD Başkanı, İran'a ağır bir darbe vurduklarını ve yeni saldırılara hazır olduklarını öne sürdü. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran konusunda askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu, Tahran'la süresiz bir savaş peşinde olmadıklarını belirtti.
1: Her gün ayrı bir zihin yakan açıklama değil mi? Acaba savaşıyorlar mı? Savaş devam mı edecek? Barışmak mı istiyorlar? Ne yapıyorlar belli değil. Trump her gün başka bir şey söylüyor. Bu sefer de ayrı bir bahane sundu. Bir de Avrupa'dan da daha farklı destek alabilmek adına, yoksa sıra bize geliyordu diye de bir yandan gözdağı veriyor. Tabii yerseniz. Avrupa-Rusya hattında korkutan soğuk savaş sinyalleri var efendim. Almanya, Fransa ve Polonya Sovyetlere karşı 35 yıl önce kurulan Weimar İttifakı'nı yeniden başlattı. Putin ise Avrupa'yı uluslararası terörizmle suçladı.
9: Ukrayna'nın saldırılarına sessiz kalanlar, Ukrayna'nın batılı müttefikleri uluslararası terörizme ortak oluyor.
4: Rusya ile Avrupa arasında soğuk savaş rüzgarları esiyor. Putin Avrupa'yı uluslararası terörizmle suçladı. Aynı saatlerde Almanya'da Rusya'ya karşı kritik bir üçlü toplantı vardı. Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları Weimar kentinde bir araya geldi. Bakanlar 35 yıl önce Sovyetlerin dağılmasıyla imzalanan Weimar Üçgeni İttifakı'nın yıl dönümünü kutladı. Toplantıda ana gündem Rusya tehdidi ve Avrupa'nın güvenliğiydi. Weimar Üçgeni adlı ittifak 1991'de Soğuk Savaş'ın ardından Avrupa'yı birleştirmek amacıyla kurulmuştu. İttifak zamanla önemini yitirdi ancak Rus-Ukrayna Savaşı ile birlikte şimdi yeniden gündemin merkezine oturdu. Rus lider Vladimir Putin ise Avrupa'ya karşı sert açıklamalarını Rusya'daki Doğu Ekonomik Forumu toplantısında yaptı. Putin, Ukrayna'nın Rusya saldırılarını ve arkasındaki Avrupa gücünü sert sözlerle eleştirirken ABD'ye göz kırptı. Rus lider ABD yönetimiyle ilişkileri yeniden kurmak istediklerini söyledi. Putin'e göre ABD Başkanı Donald Trump olumlu ve yapıcı bir çalışmaya hazır. Putin savaşın Rus ordusunu yıprattığı iddialarına da tepki gösterdi. Ukrayna'nın rekor seviyede asker kaybettiğini öne sürerek yeni bir seferberlik ilan edilmeyeceğini açıkladı.
9: Seferberlik iddiaları tamamen zırvalık. Ukrayna her ay 10 bin asker kaybediyor. Bizim asker sayısı bakımından hiçbir sorunumuz yok.
4: Rusya en son 2022'de 300 bin yedek askeri kapsayan bir kısmi seferberlik ilan etmişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın portresi devlet sembollerine taşındı. 250. yıl için basılan özel 1 dolarlık paralarda Trump'ın portresi yer alırken yeni pasaport tasarımı da tartışmaya yol açtı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yılı için hazırlanan ve bir yüzünde Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan özel 1 dolarlık madeni paralar satışa çıktı. ABD darphanesi tarafından basılan paradan 25'lik rulolar, 61 dolardan yüzlük torbalarsa 154,50 dolardan piyasaya sürüldü. Ancak yaşarken bir başkanın para üzerinde tasvir edilmesi yasallığı gerekçesiyle ülkede tartışmaya yol açtı. Federal düzenlemeler yaşayan bir başkanın paraya basılması yasaklansa da yetkinin Hazine Bakanı'nda olduğu belirtildi. Gündemdeki bir diğer tartışma ise ABD pasaportları oldu. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump yeni pasaportunun görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Look at what just came in the mail. Pasaportun iç sayfasında Trump'ın fotoğrafıyla bağımsızlık bildirgesi üzerine basılmış altın renkli imzasının yer alması dikkat çekti. Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Trump destekçileri bu tasarımı prestijli bulurken eleştirmenlerse başkanın kişisel sembollerinin resmi devlet belgelerinde kullanılmasına tepki gösterdi.
1: Venedik Film Festivali'nin yıldızı George Clooney, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert sözleriyle gündemde. Ünlü aktör, ülkesinin en liyakatsiz kişiler tarafından yönetiliyor olabileceğini söyledi.
4: İtalya'da düzenlenen Venedik Film Festivali bu yıl görkemli bir törenle kapılarını açtı. Festivalin odağındaysa dünyaca ünlü aktör George Clooney vardı.
10: George Clooney.
4: Yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere basın mensuplarının karşısına geçen ABD'li yıldız ülkesindeki siyasi tabloya dikkat çekti. Sert eleştiriler de bulundu. İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenen 65 yaşındaki aktör, ülkesinin liyakatsiz kişilerce yönetildiğini ima etti. Tarihin talihsiz bir anından geçildiğini söyledi.
9: Bazı zor zamanlardan geçmiştik. Bu da onlardan biri. Kakistokrasi diye çok güzel bir kelime var. Bir ülkenin en liyakatsiz kişiler tarafından yönetilmesi. Şu an bizde kakistokrasi olabilir. Atlatacağız. Kasım'da güçler dengesini düzenleyecek bir seçim var.
4: Kasım ayındaki ara seçimleri işaret eden Clooney, sandık sonrası durumun yeniden normale döneceğine inandığını vurguladı. Parents worry the same. Kids.
1: Ekonominin gündemine bakalım. Yeter sıkıldık Trump'tan. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,84 oldu. Yıllık enflasyon ise %31,51 olarak gerçekleşti.
4: Enflasyon Ağustos'ta %1,84 arttı. Zam şampiyonu ise eğitim oldu.
11: 129,95.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa %31,51 oldu. Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre en yüksek artış %8,62 ile eğitim hizmetlerinde görüldü. Eğitimi %6,89'luk artışla, alkollü içecekler ve tütün ürünleri %4,82 ile ulaştırma takip etti. Düşüş yaşanan tek grupsa %3,54 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en yüksek artış %39,77 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldü. Bu grubu %35,08 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise artış oranı %33,79 olarak kaydedildi.
12: 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek yasal artış tavanı %31,79 olarak hesaplandı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetlerde açıklandı. %56,26'lık artışla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığı zam şampiyonu oldu. %28,89'luk artışla dini hizmetler ikinci, %25,37'lik artışla yüksek öğretim eğitimi üçüncü sırada yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %21,50 ile taze ve diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bu grubu %17,92 ile turunçgiller, %12,78 ile taze üzümsü meyveler takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonda düşüşün devam ettiğini vurguladı. Temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi.
1: Şimdi bu yumurtaya ne oldu da zamlandı? Türkiye Gazetesi'nde de yazdı efendim. Yumurta zam rekormeni. Az önce de anlattık. Ama burada da ilginç bir durum var. Şimdi yumurta fiyatları bir ayda %38 zamlandı. Bir ayda. Bazı markaların 30'lu paketi 200 liranın üzerine çıktı. Üretici artışa anlam veremedi. Efendim ben de burada anlam veremedim. Şimdi sizler için hazırladım. Yumurta neden artar? Yumurtanın fiyatı niye artar? Şimdi buraya notlarımı aldım tekrar. Yem fiyatları artarsa, şimdi yem fiyatlarında son bir ayda %38'lik bir artış yok. Attık bir kenara. Dövizde %38'lik bir artış var mı? Yok. Şu anda kademeli olarak çıkıyor ama öyle müthiş bir fırlama söz konusu değil. Tavuk sayısı azaldı mı? Bildiğimiz bilmediğimiz bir hastalık, başka bir durum var mı? O da yok. Mevsimsel sert geçişler, çok soğuk ya da çok sıcak havalarda da düşebiliyor yumurta oranı. Böyle bir durum da yok. Gayet normal bir yaz geçiriyoruz. Akaryakıt fiyatları evet zaman zaman düşüyor, çıkıyor. Belki bu kalem en net olanıdır ama %38 zam yapacak kadar bir fark yok. Talep çok mu arttı, millet yumurta diye deliriyor mu? Böyle bir şey de yok. Ama arada son bir madde daha var. Baktığım maliyetlerde. Aracılar. Aracıların canı biraz daha para kazanmak istemiş olabilir. Onu bilmiyoruz. Ama yumurtada anlamsız bir zam var. Artık horoza mı zam geldi, tavuğa mı bilmiyoruz ama yumurtada bir ayda %38'lik bir artış var efendim. Nedenlerini açıklamaya çalıştım ama herhangi bir nedene de bir karşılık bulamadım. En mantıklısı aracıların daha fazla para kazanmak istiyor olması. 3,5 liraya üreticiden çıkıyor, markete geliyor 7 liraya, %100. Devam edelim. Yaz bereketli geçti. Hasat rekoru kırıldı. Çiftçinin de yüzü güldü. Toprak Mahsulleri Ofisi tam 12,1 milyon ton hububat aldı. 170 milyar liralık ödeme yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarihi bir rekor kırıldığını açıkladı.
13: Hamdolsun bu sene rüzgar bizden yana. Daha iyi, daha bereketli bir ürün hasadını konuşuyoruz.
12: Tarlaya bereket yağdı. Toprak Mahsulleri Ofisi de alım rekoru kırdı. Hububat alımında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Üreticinin ambarındaki son ürüne kadar alım sözü verildi.
14: Türkiye'de tarım bitti, artık hiçbir şeyi kendimiz üretmiyoruz. Yapmış olduğumuz üretim bize yetmiyor. Tamamen her şeyimizi yurt dışından getiriyoruz arkadaşlar. Doğru değil.
12: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hububatta yaşanan bolluğu Türkiye'nin gıda arz güvenliği için olumlu olarak niteledi.
15: Gıda arz güvenliğini sağlamak ve rekabet gücümüzü sağlam tutmak adına daha fazla üretmemiz, bugünden itibaren daha fazla üretmemiz gerekiyor.
12: Hasat oranları buğdayda %98,8'e, arpada %99,2'ye ulaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi tam 769 farklı alım merkezinde kapılarını hiç kapatmadı. Tam 12,1 milyon ton ürün aldı. Çiftçiye 170 milyar lira ödeme yaptı. Bakan Yumaklı bu rakamların hem alımda hem ödemede yeni bir rekor olduğunu duyurdu. Ödeme taahhüdünü eksiksiz yerine getirdiklerini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gelen tüm ürünlerin alınacağının altını çizdi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti ortaklığında Sultanbeyli ilçesinde DH operasyonu düzenlendi. Polise karşılık veren 21 yaşındaki terörist vuruldu, etkisiz hale getirildi.
16: An itibariyle çatışma çıktı. Biz de anlamadık.
0: Kanlı eylem hazırlığındaydı. Operasyon sırasında polise ateş eden DH'lı terörist vuruldu.
16: Şunun tarafa geçin abla.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DH silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan ve Türkiye'de kanlı bir eylem planlayan teröristin izini buldu. Sultanbeyli'de operasyonun düğmesine basıldı.
16: An itibariyle çatışma çıktı. Biz de anlamadık.
0: 21 yaşındaki terörist polise teslim olmadı. Silahına sarıldı. Ekiplerin üzerine ateş açtı. Polisle arasında çatışma çıktı.
16: An itibariyle çatışma çıktı. Biz de anlamadık.
0: Terörist etkisiz hale getirilirken olay sırasında bir kişi de yaralandı.
17: Geliyor ambulans, geliyor. Çocuğum.
1: Sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklandığı soruşturmada olayın tek tanığı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu savcılıkta o dehşet anlarını canlandırdı. Kan donduran görüntüler ve iki daire pazarlığının itirafı ilk kez ortaya çıktı.
12: Güllü davasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tuğya'nın en yakın arkadaşı, olayın tek sanığı Sultan savcılıkta o gece yaşananları böyle canlandırdı. Sanatçı Güllü 26 Eylül günü Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ev hapsi verilmişti. Olayın tek tanığı Sultan Nur Ulu arkadaşı Tuğya'nın annesi Güllü'yü pencereden attığını ileri sürerek o anları savcılıkta canlandırdı. Ulu canlandırmada Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine arkadan yaklaştığını, kalça alt kısmından kavradığını ve pencereden aşağıya attığını öne sürdüğü hareketleri gösterdi.
18: Tuğya'nın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Bacaklarına sarılıp omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden aşağı attı. Daha sonra Tuğyan koş şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim.
12: Tutuklu Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeyken en yakın arkadaşı Sultan'ın babası ve arkadaşının telefon görüşmesine ait ses kaydı da ortaya çıktı.
19: Bunlara hepsi girsin cezaevine. Sultan bana dedi biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya. Sultan bana dedi biz affet baba dedi. Biz affet dedi ya.
12: O kayıtta Sultan telefonda babasına iki daire karşılığında biz attık itirafında bulundu.
19: Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi. Tuğyan bana iki tane daire teklif etti dedi. Ben de attım dedi.
12: Panik ve canlandırma anlarını içeren her iki görüntü de artık dava dosyasında. Yalova'daki bu karanlık soruşturmada gözler şimdi mahkemenin vereceği kararda.
20: Gözlerimde senin gözlerin.
1: Nasıl bir vicdan bir insan annesine bunu nasıl yapar gerçekten akıl alır gibi değil, inanılmaz. Bir de cenazesinde ağlıyordu. Neyse efendim, şimdi geçelim, bu konuyu da kapatalım. Artık ilk saat dilimimizin son bölümüne geldik. Spor diyeceğiz, hem futboldan hem de voleyboldan haberlerimiz var. Önce bir gazeteyle başlayalım. Futbol gazetelerinde bugün ne var? Fanatik'te Kartal transfere devam. Korinçinyas'ın 21 yaşındaki yıldızı Bidon için harekete geçti. Beşiktaş Fanatik gazetesinde yazıyor ama şimdiden söyleyelim, bu transfer yattı efendim. Zaten Avrupa'ya da bildirilemeyecek bu saatten sonra yapılan transferler. Aslında şu anda büyük takımlar için, özellikle Avrupa'ya giden takımlarımız için bugün transfer yapmanın çok bir manası yok. Avrupa'ya yollayamayacaksın oyuncuyu zaten. Ocağa kadar bekleyebilirsin. En azından bekleyebileceğin kalitede oyuncular var seni ligde götürebilecek. Yedeklerin seni zaten ligde götürür. Fırtınadan gece rekoru yazılmış yeni transferi Trabzonspor'un. Cu 17 milyon euroya Trabzonspor'a transfer oldu. Forvet oyuncusu 22 yaşında henüz. Ve iki hoca adayı Marcelinho ve Conceição Trabzonspor için yazılıyor efendim. Fenerbahçe şampiyonluk için 5 nokta yıldız denilmiş. 5 oyuncu transferiyle Fenerbahçe bu yaz sezonunu geçirdi. Kimler geldi? Mason Greenwood 50 milyon avroya geldi. Romelu Lukaku, Vedat Muriç aynı zamanda stoper oyuncuları Ake ile birlikte Opo'da geldi ve Fenerbahçe bu 5 oyuncuyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Bakalım Sarı Lacivertler ne yapacak, bunu da merakla bekliyoruz efendim. Şimdi lider zafer istiyor. Biliyorsunuz Galatasaray kısa bir aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve bugün Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Bugün Galatasaraylı taraftarların en büyük merak konusu. 1. Batrakov ilk 11 olacak mı? 2. Rafa Leao ilk 11 olacak mı? Barış Alper'in bir sakatlığı söz konusu. Son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yine de maçta ilk 11 olması beklenmiyor. Büyük ihtimalle Yunus Sane Batrakov üçlüsü sahada olacak. Leao yedek başlayacak. İlk izlenim bu şekilde. Tabii Okan Hoca'nın kararı ne olacak bilmiyoruz. Efendim o kadar yıldız var ki artık Süper Lig'de. Leao'su, Osimhen'i, Mason Greenwood'u, Vlahovic'i, Muhammed Salah'ı. Süper Lig artık yıldızlar topluluğu oldu. Tarihin en değerli Süper Ligi diyebiliriz. Peki Süper Lig'deki en değerli 10 oyuncu kim? Tabii ki listenin birinci sırasında hiç kimsenin herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceği Victor Osimhen var. 75 milyon avroluk piyasa değeriyle. Diğer oyuncular kim bakalım?

0: Süper Lig'de transferler yapıldı. En değerli futbolcular belli oldu. Zirve yine değişmedi. We are the best. Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu arasında 5 tane Galatasaraylı bulunuyor. Sarı Kırmızılıların Nijeryalı yıldız golcüsü Osimhen 75 milyon euro piyasa değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Fenerbahçeli Greenwood 55 milyon euro ile ikinci, Galatasaray'ı Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao 50 milyon euro ile üçüncü oldu. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahovic 35 milyon euro piyasa değeriyle dördüncü sırada bulunuyor. Barış Alper 30 milyon euro ile beşinci, 27 milyon euro piyasa değeriyle Genduzi ile Sara 6 ve 7. sırada yer alıyor. Orkun Kökçü 25 milyon euro ile 8. Singo 23 milyon euro ile 9. en değerli futbolcu oldu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah 22 milyon euro ile listenin 10. sırasında bulunuyor.
1: Bakalım nasıl bir lig olacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yendi ve yarı finale çıktı efendim.
2: Amili kadın voleybol takımı rakibi Almanya'yı devirdi. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya'yı misafir etti. Oynanan çeyrek final maçında Sultanlar Almanya'yı 3-1'lik skorla yendi.
3: Herkes sürekli iletişim halindeydi. Setin sonu da çok güzel rallilere gebe oldu. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, bench'ten gelen arkadaşlarımıza çok güzel katkı sağladı. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var.
2: Adını yarı finale yazdıran Ay Yıldızlılar finale yükselmek için cumartesi günü Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
1: Efendim bu saat dilimini noktalarken madem spordan konuşuyoruz, Türkiye'de spor denince, futbol denince akla gelen bir numaralı isim Fatih Terim. Bugün doğum günü, hem Galatasaray'la hem de milli takımla sayısız başarıyı imza atmış Fatih Terim 73 yaşına girdi. Kendisinin doğum gününü buradan kutluyorum, ellerinden öpüyorum Fatih Hocam'ın. Sadece aldığı kupalarla değil, Türk futbolunda yaptığı devrimlerle bir numaralı isim oldu Türkiye'de. Aynı zamanda yetiştirdiği, daha çok genç yaşta milli takımı alarak bütün dünyaya armağan ettiği futbolcularla Türkiye'nin sadece teknik adamlık değil, bütün futbol geneline baktığımızda bir numarası olan Fatih Terim'e buradan mutlu yaşlar, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyoruz efendim. İlk saat dilimimizi böylelikle noktalıyoruz. Etiketimiz elbet bir gün. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim Twitter'dan. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.
2: Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Renkli misafir ciddi alerjik reaksiyonlara ve yakıcı acılara yol açabiliyor.
2: Burada dört yol oldu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
1: Sık sık kazaların yaşandığı bu nokta Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı mahallesinde bulunuyor. Dört yolun kesiştiği bir kavşakta dikkatsiz sürücüler levhasız, ışıksız ve kasis bulunmayan yollar kazalara davetiye çıkarıyor. Bölge halkı ise sık sık yaşanan kazalardan rahatsız. Bu nedenle kendi tedbirlerini kendileri almışlar.
3: Haftada bir kere iki kere kaza oluyoruz.
4: Siz mi yazdınız bu yazıları?
3: Yazıları ben yazdım.
1: Bölge sakinleri zaman zaman da adeta bir trafik polisi gibi araçlara kılavuzluk yapıyor. Kavşakta trafik ışığı ve levhası istiyorlar.
5: Sürekli burada kazalar oluyor. Herhangi bir tür işareti yok.
3: Yani kör nokta. Burada çok kaza oluyor. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, başka ne diyeyim, levha yapmalarını rica ediyorum.

0: Kaza Antalya Manavgat'ta yaşandı. Caddede ilerleyen Ömer Yılmaz'ın kullandığı motosiklet kavşağa yaklaştığı sırada yan yoldan aniden bir otomobil çıktı. Dur tabelasına uymayan otomobil kavşağa daldı. Motosiklet sürücüsü Ömer Yılmaz çarpmamak için sert fren yapınca motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen baba ve oğul yola savruldu. Kaskı olmayan yaralılar için sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğul ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürerken yaralı baba ve oğlu da cezadan kaçamadı. İkiliye yetersiz ehliyet, kask takmamak ve muayenesizlikten toplamda 16.848 lira ceza kesildi.
1: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ikinci saatlerimizin başlıklarına bakalım mı? Neler konuşacağız? Gelsin ekranlara. Yine gazetelerimiz var. Canlı bağlantımız da var. Birazdan sizlerle. Gelsin efendim ilk başlığımız. Acemi kaptan çarpıp kaçtı. Marmara Denizi'nde iki Türk ticari gemisi biliyorsunuz çarpışmıştı. Ve o soruşturmaya dair çok ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı efendim. 11 dakika içinde sulara gömülmüştü gemilerden biri. Ve o batan geminin takip cihazı çalışmıyordu. Çarpan geminin ise dümeninde kazadan sadece bir gün önce göreve başlayan tecrübesiz 3. kaptan bulunuyordu. Çarptı ve kaçtı. Bakacağız daha neler neler var soruşturmada. O bilirkişi raporunda ortaya çıkan ne hatalar var anlatacağız. CHP'li başkanlardan Özel ve İmamoğlu'na şok. Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarını bizzat belirlediği 12 ilçe belediye başkanı CHP'de siyasete devam edecek. Yeni partiye geçmeyecek. O kararlarını CHP'nin 9 Eylül'deki 103. kuruluş yıl dönümünde ilan edecek. Kemal Kılıçdaroğlu da o programı gövde gösterisine çevirecek efendim. Bununla ilgili haberimiz de var, gelecek ekranlarınıza. Üsküdar'da rüzgar tersine döndü. CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Böylece belediye meclisindeki koltuk dağılımı da değişmiş oldu. İstanbul Valiliği de başkan vekilliği seçimine ilişkin açıklama yaptı. Belediye meclisine toplanması yönünde çağrıda bulunuldu. Bir sonraki başlık. Doku dosyasında köprü gizemi. Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanıyor. Başsavcılığın organize delil karartma tespitiyle eski jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi ifade verdi. O ifadede Doku'nun kaybolduğu dakikalarda Sarı Saltuk Köprüsü'nden geçtiği ve Kahraman çiftinin de dakikalar sonra aynı noktadan geçtiği, sonra da dönemin valisi Neşi ile telefonda konuştukları ortaya çıktı. Kahraman çifti de tutuklandı. Son başlık. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 oldu efendim. Yeni rakamlar açıklandı. Aylık enflasyon %1,84, yıllıksa 31,51 olarak gerçekleşti. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artışı da %31,79 olarak hesaplandı. Başlıklar böyle. Tabii ki daha fazlası var. Etiketimiz geldi. Elbet bir gün. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Twitter'dan yani X'ten. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
3: Sağlıkta şiddete karşı hukuki mücadele güçleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Ana gündem sağlıkta şiddete sıfır tolerans oldu. Az sonra. Renkli kişiliğiyle hafızalara kazınan İtalya Başbakanı Meloni bir rekora imza attı. Meloni, İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görev yapan başbakan oldu. Az sonra.
2: Gidelim şimdi Silivri açıklarına. Şevval İskender bize aktarsın. Kaza soruşturmasında neler yaşanıyor? Arama kurtarma çalışmaları ne durumda? Şevval günaydın. Bu soruların cevabını senden bekliyoruz ve tabii ki daha fazlasını söz sende.
4: Okan Ateş, günaydın. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olayın ilk gününden çarşamba günü soruşturma başlatılmıştı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve dün Alsu gemisinde bulunan 6 kişi hakkında bir savcılık kararı vardı. Yine savcılık sorgularından geçtiler ve dün itibariyle 1. kaptan ve 3. kaptan taksirli adam öldürme suçlarından dün gece saatlerinde tutuklanma kararı verildi. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı hakkında. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığını ifade edelim. Tabii dün ön bilirkişi raporu çıktı ve ihmaller zinciri aslında. Biz raporda ihmaller zincirini gördük. Çünkü kaza yaşandığı an 1. kaptanın uyuduğu ve 3. kaptanın deneyimsiz olduğu ve olay yaşanmadan önceki gün işe başladığı ve ilk kez o gemiyi kullandığı ifade edilmişti ön bilirkişi raporunda ve ihmaller zinciri de sıralandığını ifade edelim aslında. Biz şu anda Ozan Ural'la beraber Silivri Limanı'ndayız. Hemen arka tarafımda Alsu gemisini görüyorsunuz. Ekipler, sahil güvenlik ekipleri hala arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade edelim. İşte Alsu gemisini, sahil güvenlik ekipleri Alsu gemisinden aldığı bilgiler doğrultusunda aslında ön bilirkişi raporunu çıkarmışlardı ve dün rapor çıktı. Dümende tecrübesiz, deneyimsiz biri olduğu ortaya koyuldu ve kazanın esas nedeni olarak da çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi, farkındalık kaybı olduğu söylendi ve Alsu gemisinde yine gözcü olmaması da bir kazanın önlenebileceği ifade edilmişti. Ancak gözcü yoktu, sadece 3. kaptan vardı ve en büyük kaza nedenlerinden biri de buydu. Şu anda peki ne oluyor derseniz, burada hala Alsu gemisi Silivri Limanı'na çekilmiş değil. 3 gündür orada bekletiliyor çünkü sahil güvenlik ekipleri hem devriye atıyor hem de oradan bulunabilecek bir iz, bir rapora eklenecek detaylar varsa incelemelerin sürdüğünü ifade edelim. Alsu gemisinde ilk etapta bizler çıkan rapor.

0: kaptanı yanlış manevra çatışmayı fiziki olarak başlattığı için yine o da tetikleyici etken aralarında gösterildi. Şu an dediğimiz gibi hala arama çalışmaları sürüyor. Bulunduğumuz noktada Tuğberk İmamoğlu gemisi 900 ila 1100 metre derinliğe batmış durumda. Bulunduğumuz noktaya 18 deniz mili, yani 35 kilometre ufuktan bile daha ileride batmış durumda Okan Ateş. Ve arama çalışmaları bu kapsamda hem karada hem denizde sürdüğünü ifade edelim. Hem de havada uçaklarla yine arama çalışmaları devam ediyor. Bizler bu yayını yaptıktan sonra hemen Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktaya gideceğiz. Sahil güvenlik ekipleriyle açılacağız ve olay yerinde izlenimlerimizi aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkürler Şevval. Senden o anları da alacağız. Neler yaşanıyor arama çalışmalarında, orayı da merak ediyoruz. Çıkacak sonuçları merak ediyoruz efendim. Şimdi bir de gazete haberimiz var. Onunla devam edelim. Akşam gazetesinin başlığı var efendim. Gelsin hemen ekranlara. Dümen'de ağır ihmal. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporunda yaşanan ihmaller yine Akşam gazetesinde yer almış. Ağır ihmal şeklinde yazılmış. Asıl kusur Alsu'da bilirkişi raporuna göre. Ağır ihmal sadece tek bir ihmal değil. İhmaller zinciri var aslında. Biz de bir önceki saat diliminde de haberimizde vermiştik. Tek bir ihmal değil ki. Kaptanın uyuması, cihazların çalışmaması, yanlış anlaşılmadan dolayı dümenin farklı noktaya kırılması gibi gibi daha birçok ihmaller var. Tüm bu ihmaller arka arkaya sıralanınca aynı anda da ne yazık ki kaçınılmaz kaza meydana geldi. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun adaylıklarını bizzat belirlediği 12 ilçe belediye başkanı CHP'de siyasete devam edecek. Yeni partiye geçmeyecek. Ve o kararlarını CHP'nin 9 Eylül'deki 103. kuruluş yıl dönümünde ilan edecek. Kemal Kılıçdaroğlu da o programı gövde gösterisine çevirecek.
2: Bu belediyelerin, ilçe belediyelerinin CHP'de kalmasına kesin gözüyle ilçelerden... bakılıyor.
3: 2023 yerel seçimlerinde aday oldular, kazandılar, ilçe belediye başkanı oldular. Hepsinin ismini bizzat Ekrem İmamoğlu belirledi. İmamoğlu CHP'yi terk etti, yeni partiye geçti. Onların da kendisini takip etmesini bekledi. Ama başkanlar peşine takılmadılar, CHP'de kaldılar.
2: 9 Eylül'de açıklarlar diye tahmin ediyorum.
3: Özgür Özel, yargı seçimde hile var deyince CHP genel başkanlığından oldu. Koltuğu kaybedince yeni partiyi kurdu. Suç örgütü ve yolsuzluk davalarından tutuklu Ekrem İmamoğlu da onun arkasından gitti. Gözler isimlerini İmamoğlu'nun belirlediği CHP'li ilçe belediye başkanlarına çevrildi. Onların kararı hem Özgür Özel hem İmamoğlu için şok ediciydi.
2: Küçükçekmece, Kartal, Avcılar, Beyoğlu, Beylikdüzü, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Kadıköy ve Sancaktepe ve Beşiktaş. Seçim bu var, belediyelerin hepsi CHP'de kalacaklarını açıklayacaklar.
3: Siyasete bomba gibi düşen haberi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik açıkladı.
2: 9 Eylül'de açıklarlar diye tahmin ediyorum.
3: CHP 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daki özel programa katılacak. CHP'li 12 ilçe belediye başkanı o gün Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutacak, kararlarını ilan edecek, CHP'de izleyecek. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini istemediği 4 isimden biri olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de CHP'de kalacak. Gökhan Yüksel, Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etmişti. CHP'nin değerlerini yaşatmak için çalışmaya devam edeceği sözleriyle safını belirlemişti.
4: Teşekkürler.
1: Üsküdar'da CHP'li 4 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Böylece belediye meclisindeki koltuk dağılımı da değişmiş oldu. İstanbul Valiliği de başkan vekilliği seçimine ilişkin açıklama yaptı. Belediye meclisine toplanma yönünde çağrıda bulundu.
5: Gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz.
3: Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partiden istifa etti. AK Parti saflarına geçti.
6: Üsküdar'ımız adına mutluyuz.
3: Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın AK Parti'ye geçtiği katılım programı AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Böylece Üsküdar Belediye

0: Belediye Meclisi'ndeki koltuk dağılımı 23 CHP'li ve 21 Cumhur İttifakı üyesi şeklinde güncellendi.
1: İnşallah partimizi dahil olduklarından sonra ve cumartesi günkü seçimimizle birlikte Üsküdar'ın ayrımı çıkardıktan sonra ilçemize, ilçe başkanlığımızla, teşkilatımızla, meclisimizle hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız inşallah.
0: İstanbul Valiliği'nden de Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin tarihine ilişkin açıklama geldi. Valilik toplantı tarihinin bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönündeki iddiaları reddetti. İstanbul Valiliği, meclisin yeniden başkan vekili seçimi yapması için 5 Eylül Cumartesi günü toplanmasını istedi. Belediyeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine mecliste yapılan seçimle CHP'li Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili olarak seçilmişti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi bu seçimin yürütmesini durdurmuş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de bu karara yapılan itirazı reddetmişti.
2: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz.
3: Efendim, Adana'da da Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Ali Demirçal'ı görevden uzaklaştırılmıştı. Belediyede birkaç kez tekrarlanan başkan vekilliği seçimine son noktayı mahkeme koydu. Demirçal'ın yerine geçen isim AK Partili oldu.
4: Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tek bir hedefimiz vardı. Yüreğir'i daha yaşanabilir, daha adil, daha güçlü bir kent haline getirmek.
0: CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçal'ı rüşvet, imarda usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından hapis cezası almıştı. Bakanlık da Demirçal'ı görevden uzaklaştırmıştı. Yerine geçen isim AK Partili oldu.
5: Ali Demirçal'ıya sizlerden oy istiyorum.
0: Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçal'ı birçok suçlamanın odağındaydı. Hakkında soruşturma açılmıştı.
4: Şeffaf, katılımcı ve halkçı belediyecilik anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz.
0: Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi Ali Demirçalı'yı 5 yıl 3 ay 10 gün ve yurt dışı çıkış yasağıyla cezalandırdı.
4: Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, Yüreğir'de değer katmaya devam edeceğiz.
0: İçişleri Bakanlığı da Demirçalı'yı 21 Nisan'da görevden uzaklaştırdı.
4: Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tek bir hedefimiz vardı. Yüreğir'i daha yaşanabilir, daha adil, daha güçlü bir kent haline getirmek.
0: Belediyede de tekrarlanan başkan vekili seçimi sonuçlandı. Mecliste iki kez CHP'li Cafer Boyraz'ın seçilmesinin ardından yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, başkan vekili görevini AK Parti'nin adayı Tarık Özünal'a verdiğini açıkladı.
4: Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tek bir...
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını teknolojinin kalbi İstanbul'daki Baykar'da gerçekleştirdi. Toplantıda gemi kazalarından Eurofighter tedarik sürecine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından Suriye'ye kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verildi.
6: Arama kurtarma çalışmalarına deniz kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır.
7: Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde feribot faciası hem Marmara'daki esrarengiz gemi kazası, Milli Savunma Bakanlığı'nın arama kurtarma çalışmalarında bölgelere sağladığı desteğin detayları paylaşıldı.
6: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.
7: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını teknolojinin kalbi İstanbul'daki Baykar'da gerçekleştirdi. Toplantıda İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik eden politikalarına sert tepki gösterildi.
6: İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
7: SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılarak Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialarda yalanlandı. Suriye'nin güvenlik ve istikrarına yönelik desteğin süreceği mesajı verildi.
6: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
7: Eurofighter Tayfun uçaklarının tedariki kapsamında pilotların eğitim takvimi de duyuruldu.
6: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Tayfun uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda Birleşik Krallığa gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül'de başlanması planlanmaktadır.
3: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantının ana gündemi sağlık alanındaki hukuki düzenlemeler ve sağlıkta şiddetle mücadeleydi efendim. İzleyelim detaylarını.
8: Vatandaşımızın hakkını koruyan sağlık çalışanlarımızın görevlerini güven içerisinde yerine getirmesini sağlayan en önemli dayanak hukuktur. Hukuk, sağlık hizmetinin güven unsurudur.
7: Sağlıkta şiddete karşı hukuki mücadele güçleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Ana gündem sağlıkta şiddetle mücadeleydi.
8: Hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı görevlerini icra ederken karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyan hukuki düzenlemelerin daha da güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
7: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli ilaçları, aşıları ve tıbbi cihazları öz kaynaklarla geliştirdiklerini ve ürettiklerini de anlattı.
8: Milli sağlık teknolojilerimizin haklarının korunması, yenilikçi çalışmaların teşvik edilmesi ve sağlık alanındaki teknolojik kazanımlarımızın güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır.
7: Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum da sağlıkta şiddete tolerans yok dedi.
9: Hukuk Politikaları Kurulu olarak her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete sıfır tolerans temel ilkemizdir.
7: Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ise güçlü hukuki altyapı mesajı verdi.
10: Etkili ve kalıcı sağlık politikaları ancak güçlü bir hukuki altyapı ile mümkündür.
3: Türkiye Gazetesi'nde bir haber var efendim. İki bakanlıktan köpek teftişi. İçişleri ve Tarım Bakanlıkları bütün illerde sokak köpeği denetimi yapacak. Müfettişler Eylül boyunca gezip rapor hazırlayacak. Mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Şimdiye kadar sokak köpeklerinin %97'sinin toplandığı belirtiliyor. Geç bile kalındı zaten bu mevzuatın hayata geçmesi için. 2026 yılında hala sokakta köpek kovalıyor olmamamız gerekiyordu ki daha yakın zamanda kuduzdan ölen çocuklarımız oldu. Böyle bir dönemde artık teknolojinin geldiği bu noktada kuduzdan bir canımızı vermek hiç de doğal değil. Bazı tabii bununla ilgili örgütler var, buna aşırı karşı çıkan marjinal gruplar da var ama çok da herkese kulak asmamak gerekiyor. Çünkü bir insan sağlığı, ondan sonra hayvan canı, tabii ki hayvanların da toplandıktan sonra çok güzel şartlarda temiz bir şekilde hayatlarına devam ettirilmesi ve sonrasında sahiplendirilmesi gerekiyor. Hayvanlar da toplansın bir köşeye atılsın da demiyoruz ama önce insan. Alihan Kuris suç örgütü operasyonunda ele geçirilen tam 206 kilogram altın örgütü telaşa soktu. O devasa servetin kaynağını izah etmek yerine görüntülerini sildirmek için harekete geçtiler. Bu pişkinlik de pes dedirtti.
11: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal madde hareketleri var.
7: Tam 206 kilo altın. Değeri ise neredeyse 1,5 milyar lira. Bu altınlar ne bir kuyumcu ne darphaneden çıktı. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda ele geçirildi. Örgüt bu dev servetin kaynağını izah etmek yerine manşetlere çıkan haberleri sildirmek için harekete geçti.
12: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
7: Operasyon başladığında örgüt liderliğiyle suçlanan Alihan Kuriş yakalandı. Ancak kardeşi Hilmi Tunağan Kuriş kaçmayı başardı. Kısa sürede Marmaris'te yakalandı. Polis Hilmi Tunağan Kuriş'in bağlantılarını da mercek altına aldı. Yılmaz Kimya Yönetim Kurulu üyesi çıktı. Yargı talimat verdi. Polis Ümraniye'deki Yılmaz Plaza'ya baskın yaptı.
11: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
7: Çıkanlar polisi bile şaşırttı. 23 milyon liralık döviz ve 3 ruhsatsız silah yakalandı. Ama asıl şaşırtıcı olan 206 kilo külçe altındı.
11: Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
7: O altınlar medyada manşet oldu. Hilmi Tunağan Kuriş'in çocukluk arkadaşı denilen İrfan Yılmaz da gözaltına alındı. Yılmaz adli kontrole serbest bırakıldı.
12: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
7: Yılmaz çıkar çıkmaz 206 kilo altına ilişkin medya içeriklerinin kaldırılması için harekete geçti. Avukatı bağlantı kurduğu yayıncılardan tekzip istedi. Ayrıca içeriklerin yayından kaldırılması kaldırılmasını talep etti. Bu girişim de şifre oldu. Kamuoyunda büyük tepki çekti.
3: Gülistan 9 soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanıyor. Başsavcılığın organize delil karartma tespitiyle eski jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi ifade verdi. O ifadede Doku'nun kaybolduğu dakikalarda Sarısaltı Köprüsü'nden geçtiği ve Kahraman çiftinin de dakikalar sonra aynı noktadan geçtiği, sonra da dönemin valisinin eşiyle telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Yani şu meşhur vali ve eşi. Kahraman çifti tutuklandı.
7: Gülistan 9 soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı. Dosyadaki kritik zamanlamalar ve çarpıcı iddialar dikkat çekiyor. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kayboldu. Yıllar sonra dosyanın odağında o güne ait kritik dakikalar var. Doku'nun son görüldüğü köprü, Kahraman çiftinin aracı ve telefon görüşmesi hepsi aynı dakikalarda kesişiyor.
13: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
7: Gülistan Doku Sarısaltı Köprüsü'nde 12.25'te görüldü. 2 dakika sonra Ali Kahraman'ın kullandığı araç köprüden geçti. Ve 12.27'de Ali Kahraman'ın eşi Burçin Hızlı Kahraman, dönemin tutuklu valisi Tuncay Soneli'nin eşi Andan Soneli telefonla aradı.
14: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
15: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
7: Başsavcılık bu zamanlamayı sorguladı. Araç köprüde telefon görüşmesi aynı dakikada. Savcılığa göre bu çakışma tesadüfle açıklanamayacak kadar dikkat çekici.
16: Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
7: Dosyada başka soru işaretleri de var. 200'den fazla kişinin ifadesi alınırken olay saatlerindeki bazı araç kayıtları dikkate alınmadı ve bazı kişiler de dinlenmedi. Kahraman çiftinin aracı da bunlardan biriydi. Savcılık bu durumu planlı ve organize delil karartma şüphesiyle sorguladı. Bir başka çarpıcı ayrıntı da kameralar. Ali Kahraman bölgede yaklaşık 176 kamera bulunduğunu ve güzergahta ölü nokta olmadığını söyledi. Savcılıksa kritik bölgelerde kamera görüntüsü bulunmadığını hatırlattı. Kahraman bu kez yanılmış olabilirim dedi. Soruşturmanın en ağır iddialarından biri Koçpınar bölgesine ilişkin. Başsavcılığın değerlendirmesine göre Gülistan Doku'nun cesedi bu bölgedeki mezarlık yakınında gömüldü. Eski korucu Fatih Özmen'in de olay gecesi saatlerce bölgede sinyal verdiği belirtildi. Soruşturmanın en çarpıcı iddiası ise başsavcılığın Gülistan Doku'nun köprüden alınarak başka kişilere teslim edildiği yönünde kanaat bildirmesi. Ali Kahramansa suçlamaları reddetti.
16: Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım.
7: Gözler şimdi adli kritik süreçte. Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Gülistan Doku dosyasındaki iki önemli soru. O gün Gülistan Doku'ya ne oldu ve cesedi nerede?
3: Zeynep Yıldırım, 2022'de kaybolmuş ve cansız bedeni 4 yıl sonra bulunmuştu. Kızımın en azından bir mezarı oldu sözleriyle kendini teselli eden baba, şüphelilerin en ağır cezaları almasını istedi.
17: Baba, Taksim'e gideceğim, saç peruğu alacağım. Bir gidiş o gidiş.
7: Peruk almaya gitmişti, 4 yıl sonra cansız bedeni bulundu.
17: Ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
7: 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'dan 2022'den beri haber alınamadı. Cinayet ve Kayıp Şahıslar Bürosu ekipleri telefon sinyallerini inceledi. Yıldırım'ın 2024'ten beri cezaevinde olan Fethi Dağlı ile iletişime geçtiği belirlendi. Dağlı cinayeti itiraf etti. Genç kızı gömdüğü yeri gösterdi.
17: Kızımı naaşını buldular. Emniyet teşkilatıma tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarına devam ediyorlar. Hepsinden Allah binlerce razı olsun.
7: Olayla ilgili İstanbul ve Sinop'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
3: Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak bıçaklanarak öldürülmüştü. Savcılığın iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. 3 şüpheli hakkında rekor cezalar istendi.
0: Gencecikti, bıçaklı kavgayı ayırmak istedi, bedelini kendi canıyla ödedi. Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame mahkemeden geçti. Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak daha 18'indeydi. Konak, Giresun Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. Utku Konak, geçtiğimiz Nisan ayında iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla öldürülmüştü. Utku Konak cinayeti iddianamesi Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 3 şüphelinin farklı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması istendi. 3 şüpheli hakim karşısında hesap verecek.
3: 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın'ı Ankara'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü aracıyla çarpmıştı. Aydın o kazada, aslında kaza da değil cinayet resmen, hayatını kaybetti. Görüntüleri de günler sonra ortaya çıktı.
18: Kan mı yarıldı? Bir bakayım
19: hocam. Nerede? Hocam gözünü seveyim. Ne olur ben de sağlık için müdahale edeyim yani. İçime oturur. Beraber müdahale edelim.
20: Bu bir cinayet gibi bir şey yani. Bu çok kısa mesafede hızlanma var. Ehliyet yok. Alkol var, çarpıp kaçma var, sürücü değiştirme var.
7: Kanseri yendi, hayata tutundu. Yarım kalan hayallerini tamamlamak için çalışıp ODTÜ'yü kazandı. Ancak 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın'a alkollü bir trafik magandası çarptı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
20: Kazayı yapan şahıs yani çok kısa mesafede çok hızlandı. Aynı zamanda alkollü, 2.22 promil sanırım alkolü çıktı raporda.
7: Görüntülerin adresi Ankara'nın Çankaya ilçesi. Mert Doğan Aydın arkadaşlarıyla Fenerbahçe-Lyon maçını izleyecekti. Yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen otomobil Aydın'a çarptı, genç adamı havaya savurdu.
20: Çarptıktan sonra da 20 metre falan bir sürükleme üzerinde Mert'e çarpıyor. Ondan sonra kafası cama çarpıyor.
7: Mert Doğan Aydın kazada hayatını kaybetti.
3: Hadi bir de hızlıca bakalım. Türkiye'nin dört bir yanında gece boyu neler yaşandı? Motosikletli 3 yaşındaki çocuğa çarptı efendim bir vatandaş. Güvenlik kamerasına yansıdı o anlar. Parktan ayrılan çocuk iki aracın arasından yola çıktı. O sırada yoldan geçen motosikletli de çocuğa işte böyle çarptı. Nazilli'de yaşandı bu kaza efendim. Çocuk da 3 yaşındaydı. Çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bölgeye hemen polis de gitti. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor ne yazık ki. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Geçelim bir sonraki görüntümüze efendim. Çorum'a geçelim bu kez de. Çorum'da motosikletle bir araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı. Görüntüleri de bu şekilde. Yasak yerden U dönüşü yaparken kazaya davetiye çıkardı efendim. İşte bu araç. Bu noktadan U dönüşü yapmak yasaktı ama o yasak dinlemedi. Öyle olunca da motosikletli araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Aracın yan tarafı da dağıldı. Araçtaki iki kişi ve motosikletli yaralandı. Şimdi de Zonguldak'tan bir görüntü var efendim. Ters dönmüş aracı görüyorsunuz. Bu araba kontrolden çıktı ve takla attı. Sürücüsü de hastaneye kaldırıldı efendim. Direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti sürücü. Neden olduğu bilinmiyor. Ereğli'de yaşandı kaza. Park halindeki iki araca çarptı önce ama onlara çarpsa bile duramadı. Takla atıp ters durdu. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Ve burası Almanya efendim. Berlin Havalimanı'nda tehlikeli madde uyarısı yapıldı. Terminal 1 binası tahliye edildi efendim. Görüntüler işte bu şekilde. Tehlikeli madde paniği yaşandı. Hemen tahliye edildi terminalin bir kısmı. Başkent Berlin'deki havalimanında bir kadın federal polislere üzerinde zehirli madde bulunduğunu söyledi. Hemen polis de harekete geçti. Terminal 1 tahliye edildi. Uçuşlarda bir aksama yoktu. Gelen uçaklar da başka terminale yönlendirildi. Kadın gözaltına alındı. Ekipler de koruyucu giysilerle o maddenin ne olduğunu tespit etme çalışmasına başladı. Geceden kalanlar böyleydi efendim. Devam edelim. 279 yolcusuyla Akdeniz'de batan gemiden geriye hem bir ihmalin kanıtı hem de yürek yakan dram kaldı. Yolcuların habersizce ölüme gittiği o anlarda ailesine sürpriz yapmaya çalışan ve şimdi kaybolan Nihat Pancar da son kez kayıttaydı.
7: Akdeniz'de batan gemiden geriye bu görüntüler kaldı. Kurtulan yolcunun videosunda ailesine sürpriz yapmaya giden kayıp babanın son bakışları gizliydi. Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'e giderken batan gemideki dehşet yolcu Mustafa Karavapur'un kamerasına yansıdı.
1: Deniz birazdan böyle ama bu tekne işte düzgün gitmeyen bir tekne.
7: Alt katta su yükselirken ihmalleri tek tek sıralayan kara vapur tehlikeyi fark etmişti.
1: Limanlarda bu teknenin asla çalıştırılmaması gerekiyor. Böyle şekilde bir sarsıntı var.
7: Kendisi kurtuldu ama kaydettiği videonun arka planında bir dram vardı. Ailesine sürpriz yapmak isterken kaybolan Nihat Pancar'ın son anları o videodaydı. Gemiye girişi olan ama çıkışı bulunmayan talihsiz adam son kez bu görüntülerle kayda geçmiş oldu. Kıbrıs'ta çalışan aşçı Nihat Pancar Hatay'daki ailesine sürpriz yapmak için gizlice feribota bindi. En son saat 10.30'da ailesiyle görüşüp geleceğim dedi ama yola çıktığını söylemedi.
21: Kendi aşçı bizi görmeye geliyordu, haberimiz yoktu. Sürpriz yapacaktı, gelecekti, bizi burada görmek istiyordu. Kısmet olmadı yani, feribota binerken de hiçbirimize bilgi vermedi. Umutluyum ve bizi arayacağına da içimde bir his var.
7: Acı haberi televizyondan alan ve günlerdir ölü ve yaralı listesinde ismini bulamayan ailenin Hatay'daki umutlu bekleyişi sürüyor.
22: Şans eseri haberde gördük. Burada görüşüp burada işte hep beraber aileyle vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti kendisi ama işte nasip olmadı. Ama inşallah iyi haberlerini bekliyoruz.
7: Kara vapur arkadan yanaşan bir botla kurtulurken gözler videonun arka planında kalan ve aranan Nihat Pancar'a çevrildi. Arama çalışmaları sürerken Pancar ailesi Akdeniz'den gelecek sevindirici bir haberi bekliyor.
23: Tek isteğimiz abimin sağ salim geri gelmesi. Devletimizde güveniyoruz. İnşallah bu konuda bizi iyi haberlerini getirir.
3: Ukrayna Güvenlik Servisi ile Askeri İstihbarat Müdürlüğü personeli arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski iki kurumdan da açıklama istedi.
7: Ukrayna'nın başkenti Kiev, ülkenin iki ana güvenlik kurumu arasındaki silahlı çatışmaya sahne oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi SBU ile Askeri İstihbarat personeli Kiev sokaklarında karşı karşıya geldi. Olayın merkezinde Ukrayna saflarında savaşan Moskova muhalifi Rus gönüllü kol ordusu komutan yardımcısı Stefan Kaplunov yer aldı. Kaplunov'un kaçırıldığı ihbarını alan istihbarat ekipleri belirtilen adrese baskın yaptı. Ancak Kaplunov'u alıkoyan kişilerin SBU personeli olduğu anlaşıldı. Komutanların araya girmesiyle ilk anda silahlar indirilse de bölgeye ek SBO birliklerinin gelmesiyle ortam yeniden gerildi. İki kurumun karşılıklı birbirini suçladığı olay kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 3 istihbarat personeli yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaşananları kesinlikle utanç verici olarak nitelendirdi. Olayla ilgili acil izahat isteyen Zelenski, sorumluluğu bulunan üst düzey bir SBO yetkilisini görevden alarak kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
3: Çok ilginç olay. Kim bilir neyin hesaplaşması var. İlla ki çıkar kokusu. Gazze'de. Bombaların altında yaşam mücadelesi veren çocuklar yaşama sevincinden vazgeçmiyor. Su almak için bekleyen çocukların vurulduğu saldırının ardından yıkıntıların arasında kurulan seyyar sinemada minikler bir süreliğine savaşın sesinden uzaklaştı.
7: Bir yanda su sırasında vurulan çocukların çığlıkları, diğer yanda bir çadırın gölgesinde çizgi film izlerken gözleri parıldayan minik yüzler. Gazze, ölümle yaşamın, acıyla çocuksu bir sevincin yan yana geldiği en ağır sınavlardan birini veriyor. İsrail ordusu Gazze kenti yakınlarındaki El Katibe bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında iki çocuk ve bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının çocukların su tankeri etrafında toplandığı anda gerçekleştiğini aktardı. Ancak yeni başlarında patlayan bombalara ve bitmeyen kayıplara rağmen Gazze'nin çocukları çocukluklarını yaşamaktan vazgeçmiyor. Küçük Kanatlar adı verilen seyyar sinema projesi yıkıntıların ve çadırların ortasına dev bir ekran kurdu. Müzikler ve oyunlarla başlayan 3 saatlik programda minikler projeksiyondan yansıyan çizgi filmlere kilitlendi. Yıllardır savaşa, yıkıma ve korkuya hapsedilen çocuklar, bir süreliğine de olsa çadırların arasında füzelerin sesini unuttu, beyaz perdenin sihrine kapıldı. Ancak Gazze'li çocukların yüzlerindeki korku ve endişe ise dikkatlerden kaçmadı. Çocukların çoğunun endişeli yüz ifadesi çizgi film izlerken dahi eksik olmadı.
3: Ne acı değil mi çocukların o ekrana bakışları? Bir yandan umutla hayata bakarken bir yandan da acaba yine bir yerden bomba gelecek mi endişesi gözlerinden okunuyor. Neyse, devam edelim efendim. Katilin takımına stat bile yok. Belçika'dan bu haber Akşam gazetesinde yer alıyor. Ne anlama geliyor? Efendim, bu isim Belçika Lüven'in belediye başkanı Muhammed Ridouani. Şimdi bir maç var Avrupa Ligi'nde. İsrail takımı Hapoel Berşeva, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a konuk olacak. Union Saint-Gilloise'ın kendi stadı Avrupa Ligi standartlarına uygun değil. Bu yüzden de kendi ülkesinde bu standartlara uygun başka bir stadda oynamak istiyor. Ve Lüven'i istiyorlar. Ama Lüven Belediye Başkanı diyor ki İsrail benim belediyeme gelemez. Seyircisiz bile oynanmaz. İsrail'e karşı tavrımda bu tutumdan vazgeçmeyeceğim diyor. Şimdi bunun iki bakış açısı var. Bir, güzel bir duruş sergiliyor. Fas asıllı bu arada Muhammed Ridouani. Ailesi Fas'tan göçmüş Belçika'ya. Bu bakış açısıyla bakarsak bir tavır sergiliyor. Güzel. Ama bir de ikinci bakış açısı var. Kendi ülkenin takımı bir İsrail takımıyla maç yapacak. Belediyende oynamasını kabul etmiyorsun. Peki bu takım nerede oynayacak? Başka bir ülkede oynamak zorunda mı kalacak? O zaman senin kendi ülkenin takımının avantajını sen İsrail'e karşı bir dezavantaja mı çevirmiş oluyorsun? Tabii bu da bir başka bakış açısı. O yüzden bu ikisini de ayırmak gerekiyor efendim. Şimdi Belçika demişken yine Belçika'dan devam edelim ama bu sefer kötü bir haberle. 4 çocuk babası polis tarafından katledildi. Belçika'da yaşayan bir 4 çocuk babası efendim. Çocuklarını korumak için kavgaya müdahale eden Halit Altun polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Altun'a yere düştükten sonra da ateş edildiği öne sürüldü. Mersin'deki yakınları olaya tepkili.
2: Aldım.
4: Benim yeğenim sadece çocuklarını korumak için öldürüldü.
7: Çocuklarını korumak istemişti. Belçika polisinin saldırısına uğradı. 4 çocuk babası acımasızca öldürüldü.
2: Kardeşime saldırdılar. Onun yanındaki bütün Ukraynalılar da kardeşime saldırdı.
7: Akıl almaz olay geçtiğimiz pazar günü Belçika'nın Yupen kentinde yaşandı. 15 yıldır gurbette yaşayan Halit Altun 4 evladıyla birlikte parka gitti. İddiaya göre parkta Ukraynalı bir grup çocuklara sataştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Halit Altun çocuklarını korumak için öne atıldı. İşte ne olduysa o anda oldu.
4: Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar. Yeğenim de çocuklarını korumak için ister istemez onlara tepki vermeye çalıştı. O anda olay büyüdü. Ondan sonra gelen polis memurları hiçbir şey sormadan, bir şey etmeden yeğenime ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü.
7: 4 çocuk babası Belçika polisinin kurşunlarıyla yere yığıldı. Ancak iddiaya göre o polisler kanlar içinde kalan adama ateş etmeye devam etti.
4: Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi, bir daha sıkmaya başladı. Sıktığı halde yeğenimi kelepçe etti. En az 40 dakika orada beklettiler. Ambulans gelmedi. 40 dakikadan sonra götürdüler hastaneye. Zaten rahmetlik olmuştu.
7: Altun ailesi için skandallar bitmek bilmedi. Acısını yaşayan ailenin evi polis tarafından basıldı.
4: Ondan sonra o saatler içinde de gidip evine basıyorlar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Evinde de bir şey çıkmıyor.
2: Kardeşimi ırkçı bir polis öldürdü. Çocuk parkında öldürdü, çocukların gözü önünde öldürdü abici.
7: Halit Altun'un Mersin'de yaşayan ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. İşlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilen Altun'un cenazesi Mersin'in Toroslar ilçesindeki Akbelen mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yardım istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmamasını istiyoruz.
3: O zaman şimdi ekonomi diyelim. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak.
5: Günaydın Okan.
3: Hemen başlayalım istersen. Bugün piyasalarda neler var? Onunla başlayalım ve senin gündeminde neler var? Söz sende.
5: Evet, bugün aslında önemli piyasalara bakacağız. Artık haftanın son işlem gününde olduğunu da söyleyelim. İstersen döviz piyasalarıyla başlayalım. Dolar ilk verimiz olacak. Dolarda 48 lira 44 kuruş seviyeleri var. Euro 56 lira 32 kuruşta. Gram altın cephesinde 6971 lirayı görüyoruz. Ki altın için belki şunu konuşabiliriz. Altın hafta başında verdiği kayıpların hepsini dün itibariyle geri aldı. Bu önemliydi. Bir kez daha gramda 7000 lira sınırına serbest piyasa değil de bankalar arası rakamlarda geldiğini söyleyebiliriz. Endekse baktığımızda dün düşüş vardı. %1'e yakın bir azalış gördük. 13.932 puanda. Bakalım haftayı nasıl kapatacak? Devam ediyoruz çeyrek altın fiyatlarıyla. 11.295 lirada, yarım 22.590 lira seviyelerinde tam 45.041 lirada. Ve devam ediyoruz diğer verilerle, kripto paralar. Bitcoin de tıpkı altın gibi dün kayıplarını telafi etmeye çalıştı. 80.980 dolar seviyelerini görüyoruz. Litecoin 51 dolar, Ethereum 2511 dolarda, Ripple'a baktığımızda 1 dolar 44 sent olduğunu söyleyelim. Bu arada tabii ki hem kripto paralar ama başta da altın olmak üzere bugün Amerika'daki istihdam verilerini takip ediyor olacak. Saat 15.30, o yüzden oldukça kritik. Bakalım yoluna nasıl devam edecek. Çünkü bu veriler biliyorsun Amerika'da Merkez Bankası'nın alacağı kararları da yakından ilgilendiriyor.
3: Peki o zaman hemen Ağustos ayı enflasyon verileriyle başlayalım. Evet. Hem kira tavan ücretleri de belli oldu. Bundan sonrası için neler söylemek gerekiyor? Enflasyon beklenen seviyelere gelecek mi? Beklentileri karşılayacak mı yıl sonuna kadar? Ağustos ayı enflasyon verilerini nasıl değerlendirmek lazım?
5: Şöyle, esasında beklentilerin altında gelen bir Ağustos ayı aylık artışı gördük. Ekranlara geliyor, bir önceki ay Temmuz'da 1.78'di ki o da beklentilerin altındaydı. Ağustos'ta da anketlere baktığımızda Anadolu Ajansı anketi mesela örnek verecek olursam 1.86'lık bir artış bekleniyordu. 1.84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık da hemen ekranlara gelsin, yönetmeniniz Efsun'dan rica edelim. Yıllık veriler de oldukça önemli. Çünkü birazdan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını da sizlerle paylaşacağız. Sosyal medya hesabından bu açıklamaları yaptı. Yıllıkta bir önceki ay Temmuz'da %31.75'i gördük. Ağustos'ta da aşağı yönlü hareket devam etti, yıllıkta düşüşün sürdüğünü söyleyelim. %31.51. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in özellikle vurguladığı bir nokta var. Küresel çapta biliyorsun her gün takip ediyoruz. Brent petrol cephesi bu. Yani savaşın seyrine göre azalıyor, yükseliyor. Orada bir sıkışıklık var ve bir baskı da var piyasalara. Buna rağmen esasında bu gelişmeleri biz yurt içinde almış olduğumuz tedbirlerle birlikte yansıtmamaya çalıştık dedi. Ve şunu söyledi. Buna rağmen yıllıkta düşüşün devam ettiği vurgusunu yaptı Sayın Şimşek. Bu önemliydi. Yıllıkta da ekranlara geliyor %31.51. Bu arada temel mal enflasyondan bahsetti. 2020 Kasım ayı 2020'den itibaren de en düşük seviyede olduğunu ifade etti. Diğer taraftan tabii ki oldukça önemli kira enflasyonu. Burada da son 46 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurguladı Sayın Hazine ve Maliye Bakanı. Yeri gelmişken kirada da aylık artış oranını bir kez daha tekrar edelim. %31.79 olarak açıklandı. Diğer taraftan tabii ki bizim merak ettiğimiz konu ne? Evet, oranlar bu şekilde ekranlara da yansıyor. Ama hangi harcama gruplarında artış var? Bir kere yıllığa baktığımızda özellikle şunu söyleyebiliriz. Yıllıkta 3 başlık esasında ağırlığını koruyor. Bunların başında gıda geliyor biliyorsun. Hep konuşuyoruz zaten. Alkolsüz içeceklerde yine artışın ilk sırada olduğunu söyleyelim. Bunlar yıllık artışlar. Diğer taraftan konut, su, elektrik. Burada da yıllıkta yüksek oranları gördük. Aylığa baktığımızda da aylıkta zaten hep biz ne diyoruz? Özellikle okulların açılmasına yakın zamanlar, Ağustos, Eylül ayları eğitim harcamalarında ciddi yükselişler oluyor. Burada da aylıkta yine artış oranlarında ilk sırada eğitimin geldiğini gördük. Eğitimi ne takip ediyor ona da bakalım. Ulaştırma zaten herhalde şaşırtıcı olmaz. İşte bu akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden dolayı savaş nedeniyle ulaştırmada biz yine baskın bir seyir gördük bu son ayı itibariyle. Onu da yine şunu söyleyebiliriz. Alkollü içecekler ve tütün grubunun takip ettiğini belirtebiliriz. Diğer taraftan şunun da altını çizmek istiyorum. 174 alt sınıfın 134'ünde fiyatların arttığı belirtiliyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir program uygulanıyor. Bu arada bir hatırlatmada bulunalım. Orta vadeli program açıklanacak 6 Eylül Pazar günü. Biz de buradan takip ediyor olacağız. Burada tabii ki hedefler alınacak, tedbirler ve öngörüler paylaşılacak. Onu da yakından izleyeceğiz.
3: Zamanımız yine bir hayli daraldı. Hemen üniversitelerdeki evet. yeni eğitim modelinden bahsedelim Yaprak. Nedir o yeni eğitim modeli? Öğrenciler nasıl iş hayatına dahil edildi?
5: Valla şöyle biz bunu ne diyorduk hep yani sen de herhalde kendi iş yaşamında gözlemlemişsindir. Şimdi stajyerler geliyor ama çok kısa süreli çalışıyorlar. Onlar yaz süresince belki bir ay belki 20 gün çalışıyorlar. Ve maalesef birçoğumuz onları tanıyamadan zaten staj süreleri dolmuş oluyor. Şimdi artık bu süre uzatılacak. Bunu hemen söyleyeyim. 4 ay mutlaka ve mutlaka iş yerinde staj yapacaklar. Bu tabii ki birazcık da şöyle staja başlayan kişiler eğer iş yerinde zaten beğenilirlerse ve kendileri de devam etmek istiyorlarsa çalışma hayatına da başlayabiliyorlar. Ders programlarını da o şekilde şekillendirebiliyorlar. Dolayısıyla biz zaten yaptığımız yayınlarda da hep ne diyoruz? Lütfen okurken çalışmaya da başlayın ki tecrübe sahibi olun.
6: TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımın en yeni

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hakkı için her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
8: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
10: Anlatalım efendim. Gelsin ekranlara. Acemi kaptan çarptı, kaçtı. İlk başlığımız: Marmara Denizi'nde iki Türk ticari gemisi çarpışmış. Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakika içinde sulara gömülmüştü. Kazaya ilişkin çok dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Batan geminin takip cihazı çalışmıyordu. Ağusu gemisinin dümeninde işe sadece bir gün önce başlayan tecrübesiz kaptan vardı. Daha da çarpıcısı, Ağusu gemisinin köprüsünün üstünde gözcü ve dümenci de yoktu efendim. Konuşacağız. Facia hükümeti de dağıttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi faciası hükümet krizine dönüştü. Başbakan Ünal Üstel'in görevden aldığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hükümetten çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu söyledi. 3. Terör örgütü YPG'nin silahları toplanıyor. Örgüt fesih açıkladı ve Suriye ordusu harekete geçti. Haseke'de terör örgütünün tank, zırhlı araç, havan, uçak savar, hava savunma sistemlerinden oluşan ağır silahları tek tek Şam'ın kontrolüne geçiyor efendim. 4. başlık. Bu kez yolsuzluk kent lokantalarında. İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında İBB'ye yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İhalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB satın alma daire başkanıyla kent lokantaları sorumlusunun da bulunduğu 12 kişi yakalandı efendim. Son başlıkta Davutoğlu hakkında soruşturma. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu 2022 yılında katıldığı bir vatandaş buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı efendim. Etiketimizi verelim. Elbet bir gün. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: Yaz bereketli geçti. Hasat rekoru kırıldı. Çiftçinin yüzü güldü. Toprak Mahsulleri Ofisi tam 12,1 milyon ton hububat aldı. 170 milyar liralık ödeme yaptı. Az sonra. Cezaevinden çıkıp yeni bir hayata başlamak istiyorlar. Eski hükümlüler için devlet devreye girdi. Kendi işlerini kurmaları için sadece 2 ayda yaklaşık 69 milyon lira hibe sağlandı. Az sonra.
10: Efendim yeni bir sıcak gelişme var. Bir son dakika gelişmesi Ali Ankure Suç Örgütü ile alakalı. Hemen onun da detaylarını sizde anlatayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ali Ankure Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, MİE Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Tekrarlayalım. Ali Ankure Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerle 5 şirkete el koyma kararı verildi efendim. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığın değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Geçelim yine Silivri'deki kazaya efendim. Gemi kazasına. Bilirkişi raporu çıktı. İki gemide çok kritik hatalar vardı. Tek tek ortaya kondu. Bir değil, iki değil. Altı farklı hatayla kaza resmen göz göre göre geldi. İhmaller zinciri ne yazık ki bir geminin yok olmasına ve 10 kişiden de hala daha haber alınamamasına sebep oldu. O hatalar nelerdi? Nasıl kaza geliyorum dedi? İzleyelim.
7: Bu sözlerden saniyeler sonra yaşanan gemi kazasının sebepleri ortaya çıktı. İki gemide de ağır kusurlar vardı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin takip cihazı yoktu. Su gemisi ise tecrübesiz 3. kaptanla yolculuk ediyordu. Ayrıca köprü üzerinde gözcü ve dümenci yoktu.
8: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
7: Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre kaza saat 3.13'te yaşandı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından aldığı darbe sonrası yırtıldığı belirlendi. Alsu gemisinde ise hafif sıyrıklar oluştu. Seyri engelleyecek hasar oluşmadı. Bilirkişi raporunda iki geminin kazadaki kusurları da tek tek sıralandı. 1. Rapora göre en ağır kusur Alsu gemisindeydi. Kaza anında dümenin başında 3. kaptan bulunuyordu. 2. Çarpışmanın yaşandığı sırada köprü üstünde gözcü ve dümenci bulunmuyordu. Bu da ağır bir kusurdu. 3. Kaptanın köprü üstünü terk etmesi. Kaptanın köprü üstünü terk ederek kamerasında dinlendiği de ortaya çıktı. 4. Manevranın yeterince erken yapılmaması da raporda dikkat çeken bir başka hata. 5. 10 mürettebatla birlikte sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisinde ise takip cihazının kapalı ya da arızalı olduğu belirlendi. Yani batan gemi bölgedeki diğer gemiler için hayalet gemi modunda seyrediyordu. 6. İki gemi arasında yapılan telsiz mutabakatında iskeleye kaçma konusunda anlaşılmasına rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisinin mutabakata aykırı olarak aniden yanlış manevra yaptığı tespit edildi.
11: 6. İskeleye kaç.
7: Kaza sırasında iki geminin de hızının fazla olduğu belirtildi. Geminin neden bu kadar hızlı battığının tam kesinleşmediği rapora göre yük kayması veya yük bağlama zafiyeti ihtimallerinin olabileceği belirtildi.
10: Bir de Girne'deki kaza vardı efendim. O da bir hükümet krizine dönüştü. Başbakan

0: Sayın Başbakan'a yazılı olarak bildireceğiz.
1: YDP'nin koalisyondan çekilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti düştü. Böylece Girne açıklarında yaşanan facia Lefkoşa'da siyasi krize dönüştü. Şimdi gözler erken seçim ihtimalinde. Koalisyon hükümetinin geleceği tartışılırken Girne açıklarında arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kayıplar için başlatılan arama çalışmaları hava ve deniz unsurlarıyla devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz acı haberi verdi.
2: Bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
1: Girne Limanı önünde ailelerin bekleyişi sürerken Lefkoşa'da hükümetin yerine ne geleceği tartışılıyor. Facia ile ilgili soruşturma da derinleşiyor. Mahkemeye çıkarılan 9 zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilirken dosyaya giren vahim detaylar ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda kaptanın fırtınaya rağmen ısrarla yola devam etmek yerine manevra yapıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi. Öte yandan kaptanın ehliyetinin süresi dolduktan sonra mesleğe 10 yıl ara verdiği, Türkiye'den ehliyet alması zor olduğu için kaptanlık ehliyetini Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Gemide görev yapan mürettebatın hiçbir belgesinin ve denizcilik eğitiminin bulunmadığı belirlendi. Can kaybının arttığı faciada arama kurtarma çalışmaları sürerken mahkeme heyeti kamu görevlilerinin de ihmali olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.
3: Koca koca milyon dolarlık şirketler insan hayatını bu kadar ucuz mu görüyor efendim? Sabah gazetesinde de bu başlık atılmış. 18 kişinin kaybolduğu, 10 yolcunun öldüğü gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmalleri ortaya koydu efendim. Nedir o ihmaller? Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Honduras ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat çalıştırması faciaya yol açtı efendim. Mesleğe 10 yıl ara veren kaptan Mustafa Öz, İstanbul'daki tanıdıkları aracılığıyla Honduras'tan 3500 dolara yeni ehliyet aldı. Bu ehliyetlerin riskleri nedeniyle Türkiye'de kabul edilmediğini belirten uzmanlar, gemi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bayraklı, bu nedenle çalışma izni verildi. Daha ucuza çalıştıkları için bu kaptanlar tercih ediliyor. Yani dediğim gibi milyon dolarlık şirketler. Neyi düşünüyorlar? Ucuza bir kaptan bulalım. 3500 dolar. Alsın sertifikasını, ehliyetini. Gelsin, biz de diğer kaptanlardan daha az para veririz, oradan 3 kuruş kar ederiz. İnsan mı ölmüş? Çok da umurumuzda.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Arkası Yarın. Monte Cristo 10. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès, mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès, bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insan, adeta Osmanlılar gibi bir düşünce yapısına sahip olmuştur. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Bir gün yaşlı adam ani bir krizde ölümcül bir hastalığa yakalanır. Öleceğini anlayınca da Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan bir hazinesinin yerini söyleyip aynı gün hayatını kaybeder. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak rahibin cesedini kendi yatağına koyar ve kendisi de çuvalın içine girerek askerlerin gelmesini bekler. Gece yarısı olunca askerler Dante'yi içinde bulunduğu çuvalla denize atarlar. Birkaç saniye sonra Dante çuvaldan çıkar ve en yakın adaya kadar yüzer. Oradan geçmekte olan bir gemi kendisini gemiye alarak yiyecek ve içecek verirler.
1: Dante kısa zamanda geminin kaçakçı gemisi olduğunu anlamıştı. Kaptan iyi bir insandı. Dante gibi usta bir denizciyi bulduğu için hakkında fazla soru sormuyordu. Livorno'ya varınca Dante karaya çıktı. Önce berbere girip saçını sakalını kestirdi. Sonra da üzerine yeni giysiler aldı.
2: Vay vay vay. Saçını sakalını kestirip üzerindeki çulları da değiştirince yakışıklı biri olmuşsun Pierre. Seni tanımakta güçlük çektim yahu.
3: Jacobo doğru söylüyor. Şimdi adam gibi bir adama benzedin.
4: Sağ ol kaptan.
3: Seninle bir şey konuşmak istiyorum Pierre.
4: Buyurun kaptan.
3: Senin usta bir denizci olduğuna inandım. Şimdi senden bir akıl istiyorum.
4: Buyurun.
3: Yakında çok büyük bir mal sevkiyatı olacak. Malı verecek olan şahıs sevkiyatın polisin aklına getiremeyeceği bir yerden yapılmasını istiyorum. Bildiğin böyle bir yer var mı?
4: Var kaptan.
3: Neresi?
4: Monte Cristo adası.
3: Monte Cristo adası mı?
5: Sallanmayın! Elinizi çabuk tutun! Yönüşüm adam kolları gemiye yüklememiz gerekiyor!
6: Tamam kaptan, taşıyorum!
4: Merak etme kaptan! En fazla bir saatlik işimiz
7: hadi
4: kaldı.
7: Hadi.
3: Kazaya belaya uğramadan sevkiyat işini hallettik. Sen haklıymışsın evlat. Monte Cristo adası gerçekten ıssızmış.
4: Ayrıca bu adada bol aveti de bulunur kaptan. Müsaade edersen öğle yemeği için avlanayım.
3: Aferin Pierre. Fena fikir değil. Konserve yemekten bıkmıştık.
2: Kaptan, izin verirsen ben de Pierre'le ava çıkmak istiyorum. Daha fazla avet elde ederiz ha, lütfen.
3: Peki git bakalım Jacobo.
2: Yaşasın. Pierre beni bekle.

0: Yer. Bir saat oldu, hiç av hayvanına rastlamadık.
1: Şişt, ses çıkarma. Bak ileride bir karaca var, gördün mü?
0: Evet, evet gördüm.
1: Şimdi onu vuracağım. Dikkat et.
0: Vurdum karacayı, vurdum. Hem de bir atışta.
1: Sen şimdi o karacayı al gemiye götür. Arkadaşlar ocak yakıp pişirsin. Ben biraz dolaşacağım. Yemek hazır olunca bir el ateş edin. Gelirim.
0: Peki.
1: Tam sırası. Düşüp ayağımı kırma numarası yapayım. Aa! Jacoba!
0: Ne var, ne oldu Pierre?
1: Yetiş dostum. Ayağımı kırdım galiba.
0: Ne oldu ayağına Pierre? Ha?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayağım kayadan kaydı. Oo, çok acıyor. Kırdım galiba.
0: Hay Allah, aksiliğe bak. Yardım edeyim de gemiye götüreyim seni ha?
1: Yo. Sen tek başına yapamazsın. Yalnız ayağım değil. Benim de acıyor. Sen av etini al götür. Karnını doyur. Sonra beni almaya gelirsin. Bu arada ben de biraz dinlenmiş olurum ha?
0: Peki.
1: Tamam. Hadi. Git. Evet. Evet. Planım gayet iyi sürüyor. Jacobo birazdan diğerleriyle buraya gelince onları bir şekilde atlatır ve adada yalnız başıma kalırım. Sonra da hazineyi ararım.
2: Size dikkat etmenizi söylemiştim. Kayaların üzerinde yürümek tehlikelidir.
1: Birden ayağım kaydı. Hem ayağım hem belim çok acıyor.
2: Seni burada böyle bırakamayız. Gemiye taşımamız gerekiyor.
0: Belim ağrıyor diyor kaptan. Eğer kırılmışsa onu bu halde taşımak tehlikeli olur.
2: Hay aksilik. Görüyor musun? Malı yükledik. Teslim için hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Beni düşünmeyin kaptan. Siz gidin. Yanıma birkaç gün yetecek kadar yiyecek ve içecek bırakın. Başka bir şey istemem.
2: Yo olmaz. Biz bir haftadan önce dönemeyiz. Seni bu halde bırakıp gitmeye de gönlüm razı olmuyor.
1: Yerimden kıpırdayacak halim yok kaptan. Lütfen gidiniz. Birkaç gün içinde kendimi toparlarım. Buradan sık sık balıkçı teknelere geçer. Birine biner Livorno'ya giderim.
2: Peki dostum. Peki. Madem istediğin budur, bizden günah gitti. Elindeki tüfek bizden sana hediye olsun. Hakkın olan şu paraları da al ve hakkını helal et.
1: Helal olsun. Sizler de helal edin dostlarım.
3: Helal olsun.
0: Bak Pierre, bu Fransız çakmağı benden sana hediye. Kullandıkça beni hatırlarsın dostum.
1: Sağ ol Jacobo, sağ ol.
2: Birazdan sana ihtiyacın olan şeyleri Jacobo ile gönderirim. Hadi yine arkadaşlar, gidiyoruz.
3: Hadi.
1: Yaşasın. Numaramı yuttular. Jacobo gelsin. Gemi hareket ettikten sonra rahatça ihtiyar Faria'nın sözünü ettiği hazineyi arayabilirim.
4: Bir saat sonra Jacopo koca bir çuvalla Dante'nin yanına geldi. Çuvalın içinde 15 gün yetecek kadar yiyecek ve içeceğin yanı sıra tüfek için küçük bir barut fıçısı da vardı. Kaptan sanki Dante'nin ne yapacağını biliyormuş gibi gerekli her şeyi koymuştu çuvala.
1: İşte gemi yola çıktı. Artık yalnız kaldım. Evet. Hazinenin gömülü bulunduğu yeri arayabilirim. Bakalım doğru söylemiş mi? Vasiyette hazineyi bulmak için doğudaki küçük koydan başlayarak doğruca yürüyün diyordu. Yürüyelim bakalım.

20. kayaya gelince durun diyordu vasiyette. Şu anda evet 20. kayanın önündeyim. Vay canına, bu ne büyük bir kaya böyle. Ben değil, benim gibi 25 kişi olsa kaldıramaz bunu. Sakın başka bir kaya olmasın. Ama olmaz. 20. kaya burası. İyi ama bunu nasıl kaldıracağım? Ah hocam ah. Peşin hükümlere mahkum olma. Kendin düşün, kendin araştır demiştin. Buldum. Kayayı kaldırmadan önce altını ve çevresini iyice kazmam gerekiyor. Kayanın altında bir boşluk bulduktan sonra da kalın bir sopayla taşı yerinden hareket ettirebilirim. Eşmeye başlayalım. İşte kayanın altında bir boşluk oluştu. Umarım şu kalın zeytin ağacı kaldıraç gibi kullanınca kayı yerinden oynatır. Ha bakalım, sopayı bir sokalım. Bakalım kaya oynayacak mı? Hadi, hadi. Ay aksi şey. Sopa kırıldı. Başka bir yol bulmalıyım. Barut. Barut bu işi halleder. Kayanın altındaki oyuğa barut döküp ateşlersem oluşacak patlama kayayı parçalar. Şu kaptan iyi ki bana tüfeğimi de kullanmak üzere barut verdi. Evet, barutu doldurdum. Şimdi mendilimi fitil gibi içine sokup çevresini de taşlarla örtüp sıkıştırayım. Tamam, şimdi mendili ateşleyeyim. Yaşasın, bu hediye çakmakta işe yaradı. Rabbime hamdolsun. Gerekli olan her şeyi verdi bana. Patlama olmadan önce bir yere sığınayım. Uf! Barutu fazla kaçırmış olmalıyım. Patlama bayağı büyük oldu. Umarım kaya parçalanmıştır. Güzel. Kayadan eser kalmamış. Vay canına. Kayanın kapattığı yerde gerçekten de mağara varmış. Vasiyete göre içeride iki oda olmalı. İçerisi karanlıktır. Bir meşale yakarak içeri gireyim. Vasiyette hazinenin dipteki odanın en uzak köşesinde olduğu yazılıydı. İşte dipteki oda da şurası. Aman Allah'ım. İşte sandık. Sandık var burada. Doğruysa içinde hazine olmalı.

0: Yüce Allah'ım, burada yüzlerce, binlerce altın sikkesi, mücevherler var. Zengin oldum, zengin oldum. Kraldan, imparatordan bile zenginim artık. Ey benim gençliğimi zindanda çürütenler, ey benim mutluluğuma engel olan zalimler, korkun. Sizden de ey mazlumlar, ezilmişler, sahipsizler, siz de sevinin. Yeni adıyla Monte Cristo Kontu geliyor.
1: İşte Marsilya Limanı ve işte yıllardır çalıştığım Frau'nun gemisi. Acaba tayfalar aynı tayfa mı? Aa, gemiden biri çıkıyor. Aman Allah'ım, Serdümen Luigi bu. Demek hala Frau da çalışıyor. Ondan belki bir şeyler öğrenebilirim. Nasıl olsa beni bu kıyafetle tanıyamaz.
2: Bir dakika bakar mısın?
3: Buyurun bayım.
2: Siz bu gemide eski olmalısınız.
3: Evet bayım. Uzun yıllardır çalışırım burada.
2: Eskiden bu gemide çalışan bir dostumu soracaktım size.
3: Kimi soracaktınız?
2: Edmond Dante. Sanırım tanırsınız kendisini.
3: Tanımaz olur muyum bayım? Zavallı Dante. Başına o uğursuz felaket gelmeseydi bizim kaptanımız olacaktı.
2: Ya demek başına bir felaket geldi ha?
3: Hı, hem de ne felaket. Tam evleneceği gün Bonaparte ajanı diye ihbar edilerek hapse atıldı.
2: Peki sonradan kendisinden hiç haber alamadınız mı?
3: Hayır. Gemimizin sahibi Monsieur Morel onun bulunduğu yeri bulmak için çok uğraştı. Ama sonuç alamadı. Zavallı ölü mü diri mi kimse bilmiyor.
2: Talihsiz bir gençmiş. Peki nişanlısı Mercedes ne oldu?
3: Dante'nin arkasından çok gözyaşı döktü. Çok bekledi onu. Ama bir haber alamayınca Fernand adlı bir yakınıyla evlenmek zorunda kaldı.
2: Ya evlendi demek.
3: Yapabileceği bir şey yoktu. Hele Dante'nin babası ölünce hepten yalnız kalmıştı.
2: Dante'nin babası da mı öldü?
3: Evet. Oğluna çektiği hasret acıları ve açlık yaşlı adamı öldürdü.
2: Peki kimse yardım etmedi mi zavallı ihtiyara?
3: Monsieur Morel yardım için çok çırpındı ama yaşlı adam kabul etmedi. Çok gururlu bir adamdı. Yardım almaktansa ölmeyi tercih etti.
2: Evet, anlıyorum. Bir de Danglar diye biri vardı. Sizin gemide yanılmıyorsam. O hala sizinle beraber mi?
3: Hayır. Aslında kaptan olmak için can atıyordu ama nedense Bonaparte iktidara gelince birden ortadan kayboldu.
2: Peki monsieur. Bu anlattıklarınızdan dolayı sizi ödüllendirmek isterim. Lütfen şu bahşişi kabul edin. Bununla çocuğunuza bir şeyler alırsınız.
3: Teşekkür ederim monsieur. Adınızı bağışlar mısınız?
2: Adım Monte Cristo Contu dostum.

0: Zavallı babacığım.
1: Demek hasret ve açlık öldürdü seni ha. Beni hapse attıranlara bunun hesabını soracağım. Nişanlım, Mercedes'i benden ayıranlar çekilen acıların hesabını ödeyecekler. İşte babacığım, evine geldim. Bakalım ev sahibi Monsieur Cadrus ne yapıyor?
2: Buyurun bayım. Kiralık oda istiyorsanız hiç kalmadı.
1: Oda istemiyorum Monsieur. Ev sahibiyle görüşmek istiyorum.
2: Ev sahibi benim. Ne görüşeceksiniz?
1: Affedersiniz. Buranın sahibi Monsieur Cadrus değil mi?
2: Artık değil. İşleri bozulunca burayı bana sattı ve çekip gitti.
1: Ya. Nereye gittiğini biliyor musunuz?
2: Giderken Buxer yolu üzerinde bir ev kiralayarak hancılık yapacağını söylemişti. Bilmem hala orada mı oturuyor.
1: Monsieur, bu evi satmayı düşünüyor musunuz?
2: Satmak mı?
1: Hı hı.
2: Hayır, düşünmüyorum. Neden sordunuz?
1: Satarsanız almak istiyorum.
2: Söyledim size, şu an satmak istemiyorum.
1: 20 bin frank Monsieur.
2: Ne? 20 bin frank mı dediniz? Bu evin değeri 5 bin frankı geçmez. Şaka yapıyorsunuz galiba.
1: Hayır. Çok ciddiyim Monsieur. Hem de peşin olarak ödeyeceğim.
2: Kabul, satıyorum.
1: Tamam. Yarın sabah kahyam gelir sizin Le Tapu'ya giderek satış işlemini yapıp paranızı öder.
2: Peki bayım, adınız nedir?
1: Lord Wilmore.
2: Lord Wilmore ha. Güle güle Monsieur. Güle güle.
1: Şimdi sıra Cadrus denen alçakta.
3: Monte Cristo adlı oyunun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Ekonomili reklamlar.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Haftanın son çalışma gününe de ulaştık çok şükür. Cuma bugün. Çalışanlar için artık küçük bir hafta sonu molası. Pazartesi gününden itibaren ise itibar eğitim birinci sınıflar, ana sınıfları için, bazı ara sınıflar için başlayacak. Allah kolaylık versin diyelim. Artık gerçek tempomuza başlıyoruz. Yani tatile gidin gitmeyin, yaz dönemi tatil dönemi. İşler bazı sektörlerde hafifliyor, rahatlıyor, trafik azalıyor. Belki gün daha uzun olduğu için eve gittiğinizde kendinize vakit ayırıyorsunuz. Dışarıda bir yürüyüş yapıyorsunuz, belki bir yerlere gidiyorsunuz. Artık bunlar yavaş yavaş azalacak. Çünkü okullar açılacak, erken yatılacak, erken kalkılacak, yemek saati düzenli olacak. Bir öğretmenseniz hayatınız tamamen bununla geçecek. Bir öğrenciyseniz aynı şekilde. Ya da bir öğrenci velisiyseniz, ama şöyle ne diyeyim, hani lise öğrencisi falan değil çok fazla, daha küçük sınıflar için götürmek getirmek, dersini kontrol ettirmek, yaptı mı yapmadı mı, öğrendi mi öğrenmedi mi, biliyorsunuz ülkemizde eğitim öğretim sisteminin büyük bir parçası ev ödevi. Dünyanın pek çok ülkesinde olmamasına rağmen bizde ev ödevi var. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda aslında ilk 3 sınıf için görüş bildiriyor. Diyor ki mümkün olduğunca ev ödevi yaptırmayın çocuklara. Ev ödevi vermeyin, evde dinlensinler. Ben ev ödevini neye benzetiyorum biliyor musunuz? İşe gittiniz, geldiniz ve çok yoğun çalıştınız. Yani bu arada bir öğrencinin okuldaki mesaisi çok programlı ve yüksek bir mesaidir. Şöyle düşünelim, biz iş yerinde sabah 9'da mı başlıyor işimiz? 9'da 10 arasında bir toplantıya girdik. Herkes konsantre, anlatıcıyı dinledi, bir çalışma yapıldı. Arada 10 dakika 15 dakika küçücük dinlendik, tekrar bir toplantıya girdik. Bir daha toplantı. Yani akşam saat kaçta çıkıyorsunuz? 4'te diyelim ki okullar kapanıyor. 4'te eğitim öğretim bitiyor. 4'e kadar hemen her saat bir toplantıya girdiniz. Yetmedi, eve geldiniz, açtınız bilgisayarınızı, o toplantı devam ediyor. Ya da toplantı notlarını düzenliyorsunuz. Ertesi güne toplantı ile ilgili verilmiş ödevler var, onlara çalışıyorsunuz. Yani aslında öğrencinin hayatı biraz buna benziyor. Öğrenciyi motive edecek bir şey bulamazsak eğer, hakikaten işi çok kolay değil.

Şimdi okullar başlarken kendinize bir program belirlemek. İşte bugün bunlara çalışacaksın, okuldan geleceksin, yemek yiyeceksin, biraz dinleneceksin, hemen odana geçeceksin, ders çalışmaya başlayacaksın. 2 saat kesintisiz ders çalışacaksın. Sonra biraz tabletle oynayabilirsin, sonra onu bırakacağız ve ondan sonra bir workshop'umuz var, bir ödev vermiş öğretmen, onu çalışacaksın, o bitecek, o bir maket olabilir vesaire olabilir, neyse biraz kitap okuyacağız, lütfen lütfen bu kitap okumayı artık rutinimize alalım, alalım çok istiyorum ama bu böyle zarla zorla rutine alınacak bir şeydi ki. Kitap okumak şöyle bir şey, bir kitap alıyorsunuz, kitap çok güzel ve elinizden bırakamıyorsunuz, kitap okumak böyle bir şey. Tabii ki bu alışkanlığa gelene kadar çocuklara günde 10 dakika kitap okutmak, çocukların seveceği kitapları tercih etmek. Öğretmenler bir liste veriyorlar. Acaba çocuklar bunların hepsini okumalı mı, yoksa içlerinden en sevecek olanlarıyla mı başlamalı ki alışkanlık olsun? O kitap o çocuğun elinden düşmediğinde, biz nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandık? Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir kitabı elime aldığımda çok şanslıydım ki öğretmenimiz hep sevebileceğimiz kitaplar önerdi bize. Evimizde de küçük de olsa bir kütüphanemiz vardı. Bir kitabı elime aldığımda o kitabı bitirene kadar bırakmayacağım şekilde kendimi programlardım. Aklım orada kalırdı benim. O kitapta o karakter ne yaptı? Bir sonraki sayfada ne olacak? İnanın öyle bir noktaya geliyorsunuz ki eğer okuma alışkanlığınız artarsa, ansiklopedi okumak, yeni bir şey öğrenmek bile size çok keyifli geliyor. Benim küçükken çekilmiş fotoğraflarım var. Elimde ansiklopedi var. Şimdi kaç çocuğun elinde ansiklopedi görebiliriz? Ansiklopedi var ve ansiklopedi okuyorum. Ama bu bir ödev değil. Koltuğun kenarına oturmuşum, almışım elime ansiklopediyi ve çeviriyorum sayfalarını. Yani tamamen yazı olan ansiklopedi değil çocuk ansiklopedileri. Ama gün sonunda resmi de olsa, çizimi de olsa, yazısı da olsa yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bir bilgi size başka bir bilgiyi eksikliğini hissettiriyor. Yani bir bilgi başka bir şeyi çağırıyor. Bir sayfa başka bir şeye yönlendiriyor sizi. Dolayısıyla o alışkanlığı kazandıktan sonra artık okumaktan, araştırmaktan, yeni bir şeyler öğrenmekten asla vazgeçmiyorsunuz. Ve insanı yaşlandıran şey aslında bu yeni bir şeyler öğrenme duygusundan, yeni bir şeyler yapma duygusundan uzaklaşmak. Bundan lütfen vazgeçmeyelim. Yani kaç yaşında olursak olalım hep yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir tarif denemek, çamaşır makinemiz değişti, onun kullanımını öğrenmek, eve aldığımız yeni bir eşyayı biraz kurcalamak. Mesela yaşlılar cep telefonu kullanamıyorlar. Ona bunu öğretmek ve sonrasında aslında o telefonda ulaşabileceği bilgilere, yapabileceği işlere vakıf olduğunda biraz onu telefonla baş başa bırakmak. Hata da yapsa gün sonunda o merak duygusunu sıcak tutmak. Ama tanımadığı kişilerden gelen linklere, hatta tanıdığı kişilerden bile gelse linklere dokunmamayı öğrenmek. Yani Google'a yazdınız, bir şey araştırıyorsunuz. Burası güvenli bir ortam, burada araştırabiliriz. Ama işte sosyal medyadan gelmiş, mesajla gelmiş, maille gelmiş, SMS'le gelmiş. Bu linklere dokunmaması gerektiğini her yaştan herkese öğretmek. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Bu hani bir yere giriyorsunuz ve diyor ki robot olmadığınızı doğrulayın. Orada bile insanlar dolandırıcılık yapıyorlarmış. Yani bütün bunlar bize aslında o merak duygusunu da bir yandan kontrol etmemiz gerektiğini öğretiyor.

Efendim biz önce bir İstanbul trafiğine bakalım. Sonra hava durumuna bakacağız. Özellikle hafta sonu için hava durumuna bakacağız. Hafta sonu hava nasıl olacak beraber bir göreceğiz. Hafta sonu hava durumu bize plan yapmak istiyorsak eğer onunla ilgili yardımcı olacak. Şöyle bir bakalım. İstanbul trafiğine bir kaza var ki tam da köprüde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananlar Avrupa'dan Anadolu yönünde bir trafik kazası var ve bu bölge şu anda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yoğunlaşıyor. Öncesinde daha Salsa-Herantepe trafiği vardı. Tem'de devam edelim madem. Firuzköy-Isparta Kule trafiği de var. Bugün E5 oldukça rahat görünüyor. Sahil yolu da öyle. Avcılar Küçükçekmece arasında küçük bir yoğunluk var. Özellikle Avcılar'da ve Küçükçekmece'de. Sonrasında Yenibosna'da bir yoğunluk var. Ardından Cevizbağ-Haliç Köprüsü istikameti yoğun. Ama bunlar küçük yoğunluklar. Size çok fazla darlamayacak en azından. Ardından köprüye yaklaşırken minik bir trafik var ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yerine bugün Şehitler Köprüsü tercih edilebilir. Sahil yolu tarihi Yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı da oldukça güzel. Havada pırıl pırıl bugün İstanbul'da ve biraz denizde görelim diyorsanız çok güzel bir güzergah. Aynı zamanda tarihi bir yarımada diyoruz, boşuna değil. Hani gezdiğiniz zaman da E5 manzarası ya da Tem'deki bina manzarasından çok daha güzelini göreceksiniz. Buradan isterseniz Amasya Tüneli'yle karşıya da geçebilirsiniz. Hem geliş hem gidiş yönünde tünelde herhangi bir trafik görünmüyor. Gelelim Anadolu yakasına. Bugün İstanbul'da %47'lik bir yoğunluk var ve bu %47'lik yoğunluğun büyük bir kısmı Anadolu yakasından kaynaklanıyor. Anadolu yakasında Şehitler Köprüsü'nde eğer köprü üzerinden gelmeyi düşünüyorsanız hemen bir bakalım. Küçükyalı Bostancı trafiği var. Sonrasında Çamlıca Altunizade köprü trafiği var. Bu arada Çamlıca tünelinde Çamlıca Libadiye yönünde bakım onarım çalışması var. Her gün sabah 6'ya kadar, gece 12'den sabah 6'ya kadar trafiğe kapalı. Bunu hatırlatalım bu güzergahı kullanacak olanlar için. Bu arada bu güzergahta bir de çalışma var. Bugün Ümraniye'den Avrupa yakasına geçmek için Şehitler Köprüsü'nü kullanmak üzere bağlantı yolundan gelenler için trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyelim. Ümraniye'den başlıyor trafik yoğunluğu ve Üsküdar bağlantısına kadar da devam ediyor. Bu arada yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Çakmak Köprüsü yoğun. Sonrasında Ümraniye Elmalı yoğunluğu var. Sonrasında da köprü yoğunluğu var. Bugün Maltepe'den başlıyor aslında Ataşehir'e kadar trafik. Sonra Göztepe'ye, Ataşehir'den köprüye sapanlar Ümraniye'den itibaren çok yoğun bir trafiğin içine girecekler. %47 İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda. Gelelim yol durumuna. İstanbul trafiği ile ilgili bu genel değerlendirmeden sonra hava durumuna şöyle bir bakalım. İstanbul'da bugün hava oldukça açık, güzel. Sabah böyle biraz serin bir rüzgarla başlamıştı. Oldukça güzel. Şu anda 25 derece ve gün içinde 28-29 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü 31 dereceyi göreceğiz ama önümüzdeki hafta pazartesi, salıdan itibaren özellikle artık yavaş yavaş sonbahar havasını biz de İstanbul'da hissetmeye başlayacağız. Hafta sonu 31 derece, yağış yok. Güzel bir pikniğe kim hayır diyebilir? İyi bir organizasyon yaparsanız. Bu arada bu organizasyon meselesinde abartmayalım. Yani evde yiyeceğiniz ne varsa bir poşete, bir çantaya, bir piknik sepetine koyup rahatlıkla gidebilirsiniz. Çok abartmayın. Yanınızda suyunuz olsun. Bu sıcak havada su çok önemli. Yanınızda suyunuz olsun. Biraz yiyeceğiniz olsun. Yoldan giderken bir iki tane ayran alın. Çok bekletmeden için bu arada, hava ısınınca onlar böyle lezzetini bu sıcak havada en azından öyle söyleyelim biraz kaybedebiliyorlar. Çok da abartmaya gerek yok. Bazen bir sandviç yanında biraz meyve gayet güzel bir piknik olabilir. Biz piknik deyince hep böyle bir mangal yakalım, üstüne atalım etleri, kanatları, koksun her yer, duman olsun düşüncesindeyiz. Çok sağlıklı olmadığını söylüyor uzmanlar zaten. Özellikle ateşle etin arasındaki mesafe çok önemli. Çok yakın tuttuğunuzda bu defa içi pişmemiş kalabiliyor ve içi pişmemiş tavuk etinin özellikle ciddi sağlık riskleri ortaya çıkabiliyor. Tavuk zaten yaz mevsiminde böyle biraz korkutucu bir şey. Çok yakın zamanda bir usta eve çalışmaya gidiyor. Ev sahibi ona öğle yemeği ısmarlıyor dışarıdan. Tavuk döner dürüm halinde. Yiyor ve hayatını kaybediyor kişi ve tavuktan zehirlendiği ortaya çıkıyor. Düşünsenize ne büyük bir vicdan azabı. Hem o ev sahibi için hem o kişinin ailesi için düşünün ne büyük bir üzüntü. Kişi hayatını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin diyelim. Çalışmaya işe gidiyorsunuz ve başınıza gelene bakın. Allah korusun. O yüzden yazın tavuk böyle biraz
biraz dikkat gerektiriyor. Evde de tavuk pişirirken mümkün olduğunca hijyene uymaya, dışarıda bekletmemeye, aldığınız tavuğu günlük almaya, hemen tüketmeye özen gösterin. Beklediği zaman işin rengi değişebiliyor, kokusu değişebiliyor ve hastalık arkasından gelebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi gelelim, hava durumundaydık, piknikten buralara geldik. Dediğim gibi böyle mangallı ateşli pikniklere gerek yok. Daha basit, daha böyle sizi yormayacak, gittiğiniz yerde keyif almanıza yardımcı olacak bir pikniği tercih edebilirsiniz. İstanbul'da durum böyle. Başkenti Ankara'ya geçelim bakalım. Ankara'da da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış yok. Sıcaklık şu anda 24 derece, 25 derece civarında, 31 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da da tıpkı İstanbul gibi pazartesi gününden itibaren serinleme başlayacak ama asıl salı günü bu serinliği hissedeceğiz. Şimdi Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen bir yağış vardı, gelmedi. Ama Eylül'ün ortasına doğru gelme ihtimali olduğu ifade ediliyor. Bakalım gerçekleşecek mi, göreceğiz, beraber takip edeceğiz. İzmir'e geçelim. İzmir'de bugün sıcaklık şu anda 27 derece, gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak. Pazartesiye kadar bu sıcak atakları devam edecek. Termometre ara ara kırmızıya dönecek ama salı gününden itibaren İzmir'de serinleyecek. Hani bu içinde bulunduğumuz 5 günlük periyodun en serin günü salı olarak görünüyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bir açalım bakalım takvim haritamızı, sonra takvimimizi de açacağız. Bugün nerelerde yağış var bir görelim. Bugün Trakya yağış alacak. Edirne, Kırklareli'de yağış var. Marmara'nın güneyi rüzgarlı. Manisa'da dahil olmak üzere rüzgar etkili. Ege'nin içlerinde ve göller bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yukarıda Eskişehir'e kadar, Bolu Kastamonu arasında etkili. Çankırı'da yine gök gürültülü sağanak yağışlar var. Samsun'dan başlayan ve Artvin'e kadar devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar bölgede Kars'a kadar inecek. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak, 38 derece bölge. Böyle biraz daha yukarı doğru çıktıkça Doğu Anadolu'ya, Tunceli mesela bugün 35 derece bölge sıcak dediğim gibi. Cumartesi günü göller bölgesindeki yağışlar Burdur-Isparta arasına sıkışacak. Trabzon'dan başlayacak Karadeniz yağmurları, Ardahan'a kadar Kars'ta yine yağmur var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşağı yukarı bugün kadar ama Batman biraz daha sıcak, 39'a çıkacak. Pazar günü Samsun-Sinop arasında gök gürültülü sağanak yağışlar var. Yine Trabzon'dan Ardahan'a kadar yağışlar etkili. Aşağıda Kars, Ağrı, Iğdır, Van'da gök gürültülü sağanak yağışlar var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıkları cumartesi, pazar günü aşağı yukarı bugün gibi. Ne zaman serinleyecek bölge, biraz daha Türkiye geneli içinde salıyı beklememiz lazım. Ama salı günü de özellikle Akdeniz'de havanın ısınacağını hatırlatalım. Güneydoğu Anadolu bölgesi şimdi mesela 39 derece olan Batman 34-35 dereceye kadar gerileyecek. Artık yavaş yavaş Eylül. Bu sene bölgeye sonbaharın hızlı geleceğini ve yağışların etkili olacağını söylüyor meteoroloji uzmanları. Özellikle tarımla ilgilenenler, biliyorsunuz tam da hasat mevsimi, bu yağışları takip ediyorlar. Tabii ki biz sebzenin, meyvenin dalında olgunlaşmasını bekliyoruz toplamak için. Ya da işte ekini kaldırmak için, şimdi Ağustos sıcağı çok kıymetliydi bu yüzden. O olmadan yağmur da yağsa üstüne yapacak bir şeyiniz yok. Ama gün sonu, hani bugün mü yarın mı dediğinde, insanların bir bu meteorolojinin raporlarını da görmesi gerekiyor. Bazen bir gün iki gün çok şey kaybettirebiliyor.

Efendim Eylül ayı içindeyiz, takvim yaprağımız bugün bize mantar çorbası, bezelye, bulgur pilavı, cacık demiş. Ne güzel bir yiyecek, ne güzel bir yemek cacık. Şimdi cacık yaptığınızda aslında sofraya bir çorba getirmiş oluyorsunuz, farkındasınız değil mi? Mesela şöyle, patlıcan yemekleri genelde yanında cacık ister. Bulgur pilavı cacık çok güzel olur. Taze fasulye belki yoğurtla da olur ama yanında, yani karıştırmaktan bahsetmem ama birlikte sofrada olması açısından söylüyorum. Ama bir cacık varsa sofrada, gerçekten o gün o soğuk çorba başka bir şey öncesinde bir çorba ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Ben cacığı çok severim. Sarımsaklı yapın, sarımsaksız yapın. İster biraz daha ince yapın, bardağa koyun. İsterseniz kalın yapın, kaşıkla tüketin. Cacık sofra için çok kıymetli. Bunu sofraya daha sık getirmekte fayda var. Özellikle şimdi tam da mevsiminde işte salatalık kıymetli, lezzetli, güzel. Hani böyle kışa döndüğünde o lezzetli kokusunu kaybediyor. Kendine ait kokusunu bence kaybediyor. Ne kadar sterada yetişiyor vesaire desek de. Nedense bilmiyorum, böyle bu salatalıklarda bana bir tavuk ya da bir balık kokusu geliyor. Belki de kullandıkları malzemeyle alakalı ya da başka bir şey, bilmiyorum. Ama bana öyle bir koku geliyor. O yüzden kışın salatalığı çok almamaya, en azından sofraya çok getirmemeye gayret ediyorum. Ama yazın domates, salatalık, biber, yanında biraz peynir, bir yumurta, çok güzel bir kahvaltı. Bunun dışında başka bir şey, belki birkaç tane zeytin olabilir. Başka bir şeye çok da ihtiyacınız yok.

Sevgili dinleyiciler, bu içinde bulunduğumuz ay artık sonbaharı yavaş yavaş hissetmeye başlayacağımız, renkleriyle, kokusuyla, sebzesiyle, meyvesiyle, biraz da derin dondurucu hazırlıklarıyla, işte turşusuyla, belki daha fazla mevsimi konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Mesela salça yapmak için, tarhana yapmak için, turşu kurmak için, sebzeleri kurutmak ya da közleyip kaldırmak için, sos yapmak için, bazı sebzeleri derin dondurucuya ayıklayıp kaldırmak için doğru zamandayız. Bazılarının mevsimi bitti, mesela bezelye yok artık. Ama onun yerine ne var? Bezelye yok. Ama onun yerine hala fasulyeler var, barbunya var, ispir var. Bir bakın bakalım dolabınızda stoklarınız size kış boyu yetecek mi? Tabii burada öyle çok bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi derin dondurucum için söyleyeyim. Biraz bezelye, biraz barbunya, biraz ispir fasulyesi. Pişmeye hazır dolmalarım sarılmış ya da doldurulmuş. Onlar bekliyorlar. Kadın budu köftelerim var. Böyle yaparken biraz fazla yapıyorum. Çünkü sonrasında tekrar mutfağın dağılması çok hoşuma gitmiyor. Böyle bir ön pişirme yapıyorum. Sonra hızla şokluyorum. Yan yana diziyorum, kaldırıyorum. Bu benim için kurtarıcı. Sonrasında biraz pişirmek, hemen sofraya getirmek mümkün olabiliyor. Dediğim gibi ben kadın budu köfte yanında patates püresiyle, mesela sebzeli patates püresiyle çok severim, çok lezzetli olur. Ama kadın budu köfteyi neyin yanına koyarsanız koyun güzel olur. Biz çok severiz. Çok evde yapılan ve yenilen bir köfte türü. Başka ne var? Biraz meyvelerim var, vişnem var, biraz çileğim var. Bunlar hepsi reçele dönmek için zamanını bekliyor. Başka hangi meyvem var? Biraz orman meyvelerim var, işte böğürtlen vesaire, bunlar var. Bol miktarda evde kendi hazırladığımız dondurmalarımız var. Mevsim meyveleriyle yapılmış dondurmalar. Bunlar da yine zamanı geldiğinde hazırlanacak ve porsiyonlanıp tabaklara konacak. Başka ne var? Bakıyorum hatırlamaya çalışıyorum. Biraz yine kabak gibi, havuç gibi, böyle küçük küçük doğan kırmızı biber gibi, közlenmiş kırmızı biberlerim, közlenmiş patlıcanlarım var bu arada, küçük küçük doğranmış sebzelerim var küçük poşetlerde. Bunları bir çorbanın içine, bunları bir tavuğun içine hemen tavuk pişerken atıp böyle bir iki çevirmeyle tavuğu renklendirecek ve besin değerini artıracak olarak görüyorum. Domateslerim var, bunlar da zamanı geldiğinde hızla kaynatılıp bir sosa dönüştürülebilir. Ama biraz daha sos yapacağım, menemenlik yapacağım. Biraz bizim közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberle yaptığımız ayvar sosumuz var, onu yapacağım. Böyle efendim, benim dondurucumda olanlar bunlar. Bamya yok, soranlar için söyleyeyim, merak edenler için. Şu anda aklınızdan geçiyordur belki. Bamya evde bir tek ben yiyorum ve mevsimde bir veya iki kere yapıyorum ve bitiriyorum. Hani olsa her gün yerim ama benden başka kimse yemediği için bamyayı öyle çok tercih edemiyorum, çok yapmıyorum. Bizdeki durum böyle. Bereketli olsun diyelim, şifa olsun diyelim, sağlıkla yemek nasip olsun diyelim. En önemlisi, işin en önemli tarafı o.

Şimdi konserve edilmemiş bütün soslar için aynı şey geçerli. Eğer tekrar bir yani boğazına kadarınızdan su gelecek bir kabın içinde kaynatmadan yaptıysanız o konserve olmamış sos uzun vadede bozulabiliyor. Bunun için dikkatli olmak lazım. Mesela şöyle bir ölçü vereyim size, gözüme çarptı şimdi. 5 kilo domates, 1 kilo biber, sivri biber, yarım su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu. Bunu yine kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Tabii ki bütün sebzelerin hepsinin temiz olması, küflenmemiş olması gerekiyor. Biberi kavurduktan sonra domatesi küçük küçük doğradığınız domatesleri, kabukları soymak opsiyonel, keyfinize kalmış. Ben soymuyorum bu arada. Menemenin içinde o kokudan çok hoşlanıyorum. Önce suyunu bırakacak, sonra en az bir saat karıştıracaksınız, pişireceksiniz. Sonrasında artık suyunu çekmiş olacak. Soluk alması çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Özellikle sos olarak kullanacaksınız. Yani bütün menemenleri biz yumurta kırıp pişirmiyoruz. Bazen işte makarna ile karıştırıyoruz. Bazen yemeğe ilave ediyoruz. Bunların hepsi olabilir. Kavanozlara doldurduktan sonra çok ciddi anlamda hijyen sağlamanız lazım. Kavanoz temiz olmalı, kapak temiz olmalı. Eğer küçük bir kabarma, bir tutmama söz konusuysa mutlaka ve mutlaka domatesin iyi pişmiş olması, içine biraz şeker koyabilirsiniz. Bu arada ben biraz koyuyorum. Domatesin iyi pişmiş olması, kapağın iyi kapanmış olması, hepsinin kaynar olması, hepsinin temiz olması önemli. Sonra artık bunu altına bez yerleştirdiğiniz bir yüksek bir tencereye koyacaksınız. Boğazına kadar su koyacaksınız ve en az yarım saat boyunca bu kaynar suyun içinde kaynatacaksınız. Artık bundan sonra ters çevirmenize vesaire ihtiyaç yok. Bundan sonra kenarda soğumasını bekleyebilirsiniz. Artık bu dolaba girmeye ihtiyaç duymayan, serin bir yerde bir kiler dolabında bekleyebilecek bir domates sosu oldu.

0: Ama tabii ki kapağını açıp yemeye başladıktan sonra artık buzdolabına girmesi lazım. Dışarıda bekletmeyeceğiz. Bunları da mümkün olunca böyle açtığınızda bitirebileceğiniz, çok büyük kavanozlarda değil de daha küçük kavanozlarda 600'lük. Kalabalık bir aile varsa mesela bir menemenlik döktünüz, yaptınız. Ya da işte daha küçük, yarım, bunun yarısı kadar 400'lük, 250'lik kavanozlara koymakta fayda var. Böylece açtığınızda bir tanesini tamamen kullanıp tertemiz yemeğinizi yersiniz. Yemeği mi koyacaksınız? Arkasından ne bileyim yumurta mı kıracaksınız üzerine? Ya da bir bulgur pilavına mı katacaksınız? Domates, biberli bu sosu bir makarnayla mı, ben çok severim, makarnayla mı karıştıracaksınız? Hepsi ihtimal dahilinde. Ellerinize sağlık diyelim şimdiden. Kısa bir ara rica edelim. Birazdan yeniden buluşacağız.
1: Burası TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: İnşaatta facia yaşandı. İstinat duvarı çöktü. Toprak altında kalan iki kardeş işçiden biri öldü. Başakşehir'deki inşaatta toprak kaymasıyla istinat duvarı yıkıldı. Tolga Yaşi ve Ferdi Yaşi göçük altında kaldı. İhbar üzerine AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Tolga Yaşi toprak altından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan arama kurtarma çalışmasında diğer işçiden acı haber geldi. 27 yaşındaki Ferdi Yaşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ölen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. İnşaattaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Polisin dur ihtarını hiçe saydı. Gaza bastı, kaçmaya başladı. 20 dakika boyunca trafikte adeta terör estirdi. Nefes kesen kovalamacanın adresi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi. Trafik ekipleri drift attı ve yayalara yol vermediği yönünde şikayet bulunan motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Tam 20 dakika boyunca polis ekiplerini peşinden sürükledi. Kaçarken de trafik kurallarını bir bir ihlal etti. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Işıklarda bekleyen polis ekiplerini karşısında görünce bu kez gidecek yeri kalmadı. Ehliyeti yoktu, kaskı yoktu. Motosikletin zorunlu trafik sigortası ve muayenesi de yoktu. 20 dakikalık kaçışın faturası tam 390 bin lira oldu. Motosiklet de trafikten men edildi. Yolda kendi halinde yürüyordu. Bir anda ölümle burun buruna geldi. Gökten süzülen dev kapı talihsiz kadının önüne işte böyle düştü. Akıl almaz görüntünün adresi Karaman. Bir iş merkezinin 7 metre yüksekliğindeki yangın merdiveni kapısı henüz bilinmeyen bir nedenle birdenbire yerinden koptu. Boşa çıkan ağır PVC kapı hızla aşağıya yoldan geçen kadının tam önüne doğru süzüldü. Kadın koca kapının altında kalmaktan saliselerle kurtuldu. Ama darbenin şiddetiyle ayağını kurtaramadı. Yaralanan ayağının acısıyla bir köşeye geçen kadın hastaneye kaldırıldı. Baş aşağı şekilde yarasa gibi duruyordu. Başı buz gibi sulara dönük, elleriyle demirlere tutunan adam ölümün kucağındaydı. Ekipler kemerinden tutarak çekip aldı. Burası Antalya Manavgat. O meşhur tarihi Sarı Köprü. Davut Keleş isimli bir kişi metrelerce yükseklikte akan ırmağın hemen üstünde kendinden geçmiş halde öylece duruyordu.
4: 1010 sokak. Diyagos'ta emlak önü olarak geliyor. Buradan 37 bahsediyor.
3: Irmağa düşmesi an meselesiydi. İşte tam o anda özel güvenlik görevlileri kendi canlarını içe sayıp korkuluklara atladı. Adamı kemerinden yakaladı.
5: Rahatla benim üzerime bu şekilde. Rahat durmuyorsun.
3: Ölümün eşiğinden dönen Davut Keleş kendine geldikten sonra güçlükle sakinleştirildi. Ağzından dökülen o sözlerse adeta kan dondurdu. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam hastaneye kaldırıldı. Camiye giren kedi namaz kılan kişi tarafından böyle tekmelendi. O vicdansızlık sonuçsuz kalmadı. Görüntüler 25 Ağustos'ta Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde kaydedildi. Bir kedi cemaatin kıldığı yatsı namazı sırasında camide dolaşmaya başladı. Bir süre saftaki cemaatin önünde ve ayakları arasında gezindi, kendini sevdirmek istedi. Bu sırada cemaatten bir kişi kediyi tekmeledi. Tekmenin şiddetiyle havaya uçan kedi önce secdeye eğilen imama çarptı. Sonra da metrelerce savrularak düştü. O vicdansızlık an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlarsa hayvana şiddete sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kediyi tekmeleyen şüpheli kimliği tespit edilerek gözaltına alınırken kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Aynı apartmandan peş peşe polis imdat çağrıları geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrinde polis bir apartmandan silah sesleri geldiği ihbarı aldı. Polis yüksek katlı binaya girdiğinde silah sesleri ve yoğun dumanla karşılaştı. Müdahale sırasında saldırgan 3 polis memurunu silahla yaraladı. Polislerden biri bacağından vuruldu. Saldırgan apartmandaki bir kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayda toplam 7 kişi yaralandı. Biri polis, 3 kişi ameliyata alındı. Yetkililer olayın evi boşaltmak üzere olan bir kişiyle yaşanan anlaşmazlık olabileceğini söyledi. Bu kişinin saldırgan olup olmadığı araştırılıyor. Uzatılan eli tutmadı, üstüne bir de kabadayılık yaptı. Rusya'da bir insansı robot dükkana giren müşterinin tokalaşma isteğini reddetti. Müşteri tepki olarak onu hafifçe itti. Sinirli robot "sen misin beni iten" dercesine sağa sola tekmeler savurmaya başladı. Oysa mağazanın teknoloji danışmanı olarak atanmıştı. Neyse ki mağaza çalışanı arkasındaki düğmeye basmayı başardı. 7 bela robot zor da olsa durduruldu. Bir yandan

0: çocukluklarını yaşamaktan vazgeçmiyor. Küçük Kanatlar adı verilen seyyar sinema projesi yıkıntıların ve çadırların ortasına dev bir ekran kurdu. Müzikler ve oyunlarla başlayan 3 saatlik programda minikler projeksiyondan yansıyan çizgi filmlere kilitlendi. Yıllardır savaşa, yıkıma ve korkuya hapsedilen çocuklar bir süreliğine de olsa çadırların arasında füzelerin sesini unuttu. Beyaz perdenin sihrine kapıldı. Ancak Gazze'li çocukların yüzlerindeki korku ve endişe ise dikkatlerden kaçmadı. Çocukların çoğunun endişeli yüz ifadesi çizgi film izlerken dahi eksik olmadı.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detayları da hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniliyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Hocam, aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor.

0: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
1: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
0: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerji süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa, bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı aksiyonu sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
1: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
0: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa, bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin diken diken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişide ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse, bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
1: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
0: Evet, evet.
1: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
0: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
1: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
0: Eminim tabii. Ana yani oradaki kalın bağırsaklar suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır, ekmeğe gluten alerjisi vardır.
1: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel bir başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
0: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar o maruziyet, işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor. Haliyle tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
1: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
0: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gayta testleri yapıyoruz. Gaytada büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lökosit durumu, yine gaytada yağ durumu ve beraberinde gaytada parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özetle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülüyor. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak hem endoskopik olarak hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz. Belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
1: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinirim sistemi hastalıklarının büyük bir kısmında, hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
0: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları hepsinin bağırsakla iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerine geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
1: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
0: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
1: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
0: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, behçet, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabi bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Hı-hı. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
1: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim evet, ki evet, otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse kesinlikle, belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Glüten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar evet, elemine ediyorlar. Evet, sonra evet, bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, evet, bir iyileşsin. Evet. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum. Ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
0: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjiler çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lesitin gibi maddeler, onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu, buradaki gıdaların özellikle de geri dönüşüm gıdaları veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi onlardan uzak durmak lazım.
1: Şimdi yeni merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet, evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödev haline nasıl getirebiliriz?
0: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor. Ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları, ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
1: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii, bize çarpacak ve evet, döndüreceğiz dışarıya.
0: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. İşte Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor. Ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
1: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Hı hı. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Evet. Peki onun için nereden başlayacağız?
0: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar yemek. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağın temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak. Ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere. Onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
1: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında, şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
0: Evet.
1: Bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
0: Burada yapılacak en önemli şey özetle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesi sağlayan çoklu unsurlar ve tabii huzur.
1: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız düzene girecek
0: kesinlikle
1: mi? Daha
0: olacak.
1: Berrak düşünebilecek miyiz? Yani şimdi ben bunları sıralarken...
0: Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
1: Ben bunları düşünürken şehir insanının hemen hepsinde bunlardan biri ikisi mutlaka var.
0: Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey, hani büyük yerin derdi büyük olur misali, trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim. Diyelim ki bağırsak floranızı yazın 3 ay köye gittiniz. Orada temin ettiniz. Güzel. Bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün bitmiş.
1: Ne oldu oluyor?
0: Evet. Yani bir hasta oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında o sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor. Ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabi olmayan beslenme, tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
1: Evet evet. Yani baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu evet, hakikaten evet, iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
0: Şöyle, şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyon olan değil de ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alız sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara
1: yapan
0: daha dirençli sağlar.
1: Bir süreci var aslında. Çok değil mi? Olur. Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi
0: tabii eğitiyorsun.
1: Uzaklaştırma yöntemi
0: meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim. Ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler. Deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yani yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor. Kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler. İşte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
1: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür
1: görüşmek
0: ederim.
1: Üzere.
0: Sağ olun, sağlıcakla kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Misafirimiz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Çağatay Öktenli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Yaşlanmak nedir ve yaşlanmak hakikaten hareketsiz kalmak mıdır? Mental olarak yetersizlik midir? İş yapamamaz duruma gelmek midir? Nedir yaşlanmak hocam?
1: Evet. Şimdi yaşlanmak aslında sadece bizim değil, ayrıcalıksız bütün canlılarda görülen ve önüne geçilmesi şu anda mümkün olmayan ve sizin de bahsettiğiniz gibi tüm bu işlevlerde, vücut fonksiyonlarında azalmaya neden olan ve yaşam boyu süren bir süreç. Aslında doğumla birlikte çocuk doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Yani yaşı ilerliyor. Tabii biz belli fonksiyonlarda azalma, örneğin saçların kırlaşması, hareketlerin yavaşlaması, artık eskisi kadar aktif olamamayı yaşlanma olarak belirliyoruz, ama bu ömür boyu devam eden bir süreç.
0: Peki yaşlılık eşittir hastalık mıdır?
1: Böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlanmadan kişinin kendine iyi baktığı durumlarda aynı yaşta kişilere göre fonksiyonel olarak, fiziksel ve ruhsal olarak daha iyi durumda olabilir. Yaşının belki 10 yaş altında bir görünüme ve aktiviteye sahip olabilir. Yalnızca yaşlılarda bazı hastalıkların daha fazla görülmesi, yaşlıların çoğunun birçok kronik hastalığa sahip olması, böyle yaşlılığın bir hastalıkmış gibi algılanmasına sebep olmakta. Aslında bu doğru bir yaklaşım değil.
0: Hocam biz Rumeli göçmeniyiz, bizde bir hikaye anlatılır. Yaşlanmaya başlamış, yaş almaya başlamışlar karı koca ve işte mesela yemek yerken işte ekmeğin kabuğunu yiyemiyor çok fazla. Sürekli birbirine ondandır ondan demeye başlamışlar. Hani ne yapamıyorsa ya da neyi canı yapmak istemiyorsa her şeyi yaşlılığın üzerine atmaya başlamış. Ondandır ondan diye de böyle hep anlatılır bizde. Hakikaten evet. Ondan mıdır her şey? Yani biz mesela bir şey yapmak istemediğimizde, bir yere gitmek istemediğimizde ya da gücümüz yetmediğinde hep her şeyi yaşlılığa mı bağlamalıyız?
1: Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz. Ben sizinkine benzer bir tanımlama yapmak istersem, yaşlılık gittikçe küçülen bir adada yaşamaya benzer diye bir özlü söz vardır. Yani artık hem gücümüz, hem dediğim gibi çeşitli vücut fonksiyonlarımız, hem bilincimiz artık yavaş yavaş eskisi gibi olmadığı zaman, tabii bu vücudumuzu ve yaşam tarzımızı nasıl iyi sürdürdüysek ona bağlı olarak da değişik yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte bu fonksiyonları sürdürmeye başlamadığımız andan itibaren yaşlandık diyebiliriz.
0: Her zaman yaptığımız aktiviteleri yapamıyorsak, her zaman evet, gittiğimiz mesafeye kadar yürüyemiyorsak, evet, her zaman çıktığımız kata kadar çıkamıyorsak, evet, bunlar artık yaşlanmanın belirtileri
1: aynen
0: gibi.
1: Aynen öyle. Bir de insanlar tabii emekli oluyorlar. Özellikle 60-65 yaş aralığında emekli olan kişiler artık toplumsal etkinliklerini, güçlerini, saygınlıklarını kaybetmeye başlıyorlar. Sosyal yaşantıları artık eskisi gibi olmuyor. Ekonomik özgürlükleri, destekleri biraz daha azalıyor. Ve yavaş yavaş çevresindeki insanlar azalmaya başlıyor. Çoğu zaman da aslında yaşlılık emeklilikle özdeş gibi de değerlendiriliyor. İnsanlar da biraz o psikolojiye girebiliyorlar.
0: Genç emekli olsa bile böyle mi hocam?
1: Tabii herkes için bunu genelleme yapmak doğru değil. Birçok emekli de yaşlandıktan sonra çalışmaya devam ediyor. Evet. Zaten şimdi tekrar en baştaki sorunuza gelecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü de insanlara, toplumlara, ülkelere, hükümetlere, bütün aslında bunu bir politika haline getirmeye çalışıyor. Yani insanlar yaşlansalar bile aktif bir yaşam sürdürmeliler. Her ekonomik, sosyal, kültürel her faaliyete katılabilmeliler. Aktif bir yaşantıyla, hatta üretken olabilmeliler. Bütün şu anda konsept buna dayanıyor.
0: Hocam yapabilecekleri değişiyor ama belki. Evet. Ama bir şeyler yapma becerileri ya da istekleri değişmiyor insanların. Ben şimdi mesela etrafındakileri görüyorum. İnsanlar dışarıdan bakıldığında evet yaşlı gibi görünüyorlar ama öyle fikirleri var ki sadece o fikirleri hayata, o meşhur şarkıdaki gibi fikirleri hayata geçirebilecek enerjileri yok. Hani fiziksel güçleri yok belki. Ama zaten yaşlı ve gencin toplum içindeki ortaklaşması bunun için değil midir?
1: Evet.
0: Birisi belki biraz daha fazla düşünecek, tecrübesini ortaya koyacak. Öbürü iş yapabilme gücünü ortaya koyacak ve iş yaparken tecrübe kazanacak. Dolayısıyla birbirlerini bütünleyecekler.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki şimdi siz uzmanını, yani uzmanlığı olduğunuz dal sebebiyle sorayım. Hocam yaşlı insanlarda özellikle Türk profilinde neler görüyorsunuz? Daha çok hangi hastalıklar var ve hangi hastalıkları yaşlılığa bağlayabiliriz?
1: Peki şimdi ben çok kısaca geriatriden bahsedeyim. Lütfen. Pek tanınan, bilinen bir branş değil. Çok çok kısa bundan bahsedeyim. Şimdi geriatri kelime anlamı geras yaşlı, iatrik tedavi demek. Yani yaşlı hastaların tedavileriyle uğraşan bir bilim dalı. Yaşlı hekimi olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu iç hastalıklarının üzerine bir yan dal eğitimi.
0: Ayrı bir uzmanlık yani.
1: Alınır. Ayrı bir yan dal uzmanlığıdır. Hı-hı. Ama iç hastalıklarının üzerinedir. Örneğin nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji gibi. Geriatri de bir yan dal uzmanlık branşıdır. Ve Türkiye'de dünyada aslında 50-60 yıl önce kurulum aşamasını tamamlamasına rağmen 1978'de Cerrahpaşa Tıp'ta ilk olarak kurulmuş ve birçok üniversitede çok çok yeni 3-5 yıl içerisinde kurulmaya başlanan bir branş ve Türkiye'de daha henüz 50 tane geriatri uzmanı ya var ya yok, yani o civarda. Dolayısıyla pek bilinmiyor. Biz aslında yaşlıların 65 yaş üstü kişilerin sadece hastalıklarıyla değil, sağlıklı yaşlanma konsepti dahilinde onların ileriki yıllarını daha bağımsız, daha aktif, daha az sağlık sorunlarıyla geçirmesine yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Hı hı. Yani zaten 65 yaşında bir insan bize başvurduğu zaman %90'ında en az bir ve birden fazla kronik bir hastalık oluyor. Bu şeker olabilir, hipertansiyon olabilir, hiperlipidemi dediğimiz kan yağlarındaki yükseklik olabilir, romatizmal şikayetler olabilir, birçok rahatsızlığı olabiliyor. Bu tabii bir de hastalıklar, hani yaşlılıkta sık görülen hastalıklar dersek yanlış bir kavram kullanmış olur. Bu hastalıkların hepsi her yaş grubunda görülebilen hastalıklar. Tabii biz iç hastalıklar uzmanı olduğumuz için, evet, bunları 20'li yaşlarda da hipertansiyonu, evet, görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Yani bunu yaşla bağdaştırmamak lazım. Bizim bazı alanlarda spesifik, örneğin düşmeler, demans dediğimiz bunama.
0: En çok o galiba akla geliyor hocam.
1: Evet. Hı-hı. Kas erimesi, kansızlık mesela her yaş grubunda görülebilir ama ileri yaşlarda kişinin vücut fonksiyonlarını bozduğu için biz bu problemlerle daha fazla ilgileniyoruz. Neden? Amacımız kişinin kendi başına yaşayabilme, yetebilme yetisini mümkün olduğu kadar korumak ve sürdürmek. Hocam, yani daha geriye düşmemesini sağlamak.
0: Hocam bu kişisel olarak değişir elbette ama ortalama mesela kaç yaşına kadar bir insan kendine yetebilir, birilerinin yardımı olmadan yaşayabilir?
1: Kesinlikle dediğinizde haklısınız. Kişisel değişiklikler var. Yani ben 65 yaşında tekerlekli sandalyeyle gelen hastalarım da oluyor. 90 yaşında yürüyerek gelen ve pırıl pırıl bir zihin yapısına ve bilince sahip, karşımda çok güzel konuşan, birçok ev işini kendi yapan aktif insanlar da görüyorum. Yani ama zaten 75-85 aralığında artık insanlar yavaş yavaş bir başka kişinin yardımına ihtiyaç göstermeye başlıyorlar. Burada da çeşitli tabii kaybetmeme için çaba gösterdiğimiz şeyler var. Örneğin, hı hı, kişi kendi banyosunu yapıyorsa, kendi tuvaletine gidiyorsa, kendi yemeğini hazırlamasa bile onu kendi başına yiyebiliyorsa, bunları korumasını, daha geriye düşmemesini ileri yaşlarda da sağlamaya çalışıyoruz. Evde örneğin tehlike yaratacak şeylere karşı onları bilinçlendiriyoruz. Çünkü bir düşme belki de bizim en korktuğumuz, en evet, çok problem olan, yani yaşlılıkta en sıkıntı yaratan şeylerden birisi. Çünkü bir kalça kemiğinin kırılması ya da başka bir kırıkla hasta yatağa bağımlı oluyor ve
0: sonra da kalkamıyor çoğunlukla.
1: Evet, daha kötü oluyor, daha hızlı oluyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, o iyilese bile.
0: Evet, evet, maalesef. Bunun için belki evde bir düzenleme yapılması bile gerekebiliyor, değil mi hocam?
1: Zaten şimdi geriatri sadece hasta değil, hasta yakını, hatta hastanın kızı, oğlu, torunu olabilir. Onun yanında eğer birlikte yaşamıyorsa bakıcısı. Biz üçünü de birlikte istiyoruz. Onlarla ayrı ayrı konuşuyoruz. Önce hastayla konuşuyoruz, sonra belki hastayı çıkartıp yakınlarıyla konuşarak bilinci konusunda ya da mesela onun bize aktarmadığı şeyler konusunda ilave bilgiler sahibi oluyoruz. Şimdi yaşlandıkça insanlar bazı şikayetlerini söylemiyorlar ya da önemsemiyorlar.
0: Evet, yaşlı, hocam.
1: Tabii yaşlılığın bir şeyiymiş gibi. Mesela idrar kaçırma en çok uğraştığımız konulardan birisi. Utanıyorlar veya önemsemiyorlar. Düşmeyi soruyorsunuz. Mesela yılda 1-2-3 kez düşmüş olması bir kişinin, ha, o yönden değerlendirmemiz, daha ileri değerlendirmemiz gerekiyor. Fizik tedavi açısından, kasların gücü açısından, kansızlık, vitamin eksiklikleri açısından çok geniş kapsamlı bir konu. Ve biz mesela bazı ufak testler yapıyoruz. Orada çok yetersiz gördüğümüz hastaların yeteneklerini geliştirmek için fizik tedavide, fizik tedavi programlarına, geriatrik fizik tedavi ayrı bir branş olmasa da alt bölüm olarak fizik tedavinin altında gelişiyor gittikçe. Tabii başka branşlar, mesela görmeyle ilgili problemden dolayı düştüyse ya da işitmeyle ilgili, kulak, burun, boğaz, göz, yani multidisipliner birçok disiplini ilgilendiren şeylerde geriatrist, uzun lafın kısası, bir orkestra şefi gibi hastayı tek elden ele alıp diğer branşlarla da konsülte edip onu 6 aylık ya da yıllık hastanın durumuna göre takiplerle iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor ya da aynı mı kalıyor?
0: Bunu değerlendirmek. Peki şimdi hocam, yaşlanmak kadar yaşlılığa hazırlanmak da önemli. Bizim genç yaşlardan itibaren yaşlılığa nasıl bir yatırım yapmamız gerekiyor? Çünkü gençliğin ve sağlığın hep bizimle olacağını, hep bu kadar hareketli olacağımızı, istediğimiz her şeye kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ama gerçek öyle değil.
1: Değil. Evet. Şimdi toplumda gittikçe daha fazla artan bir bilinç var bu konuda. Yani sürekli bununla ilgili sağlık programları yapılıyor. Çeşitli magazinde de bununla ilgili çok sık yer alıyor. İşte beslenme konusu, egzersiz konusu. İsterseniz ben kendi branşımla birlikte bazı majör şeylere değinerek hem yaşlılara hem de geriden gelen potansiyel olarak yaşı ilerleyen kişilere yönelik bazı önerilerde bulunmak istiyorum.
0: Çok seviniriz hocam.
1: Birincisi biz ne kadar fizyolojik olarak iyi olursak olalım, akli melekelerimiz, zihnimiz, bilincimiz iyi olduğu müddetçe etrafla bağlantı, çevremizle bağlantı kurarız, insanlarla iletişim kurarız ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürürüz. Eğer bilincimiz yerinde değilse, yakınlarımızı tanımıyorsak hiçbir bunun kıymeti yok. O yüzden özellikle benim herkese önerim, bilgi ve becerilerin, yani öğrenmenin yaşı yok diye söylenen, yıllardır konuşulan bir şey var. Hobiler edinmekten, satranç, briç, yeni bir dil öğrenmek, ne bileyim resim, müzik, fotoğrafçılık gibi aktiviteler, bunun yaşı yok. Her yaşta zihnimizi kullandırıcı aktiviteleri, okumak keza çok çok önemli. Bunun yıllar boyu süren bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Hı hı. Çok önemli bu. Bunun dışında tabii olmazsa olmazı dengeli ve sağlıklı beslenme. Bu çok sık sorulan bir şeydir. Yani ömrümüzün nasıl uzun olmasını sağlarız? Bu artık gösterilmiş bir şey. Ne kadar az kalori alırsak o kadar uzun yaşıyoruz.
0: Yani ne kadar az kilo problemi yaşıyorsak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii biz hani geriatrist olduğumuz için şunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz yaşlılarda kilo kaybından daha çok korkuyoruz ve mücadele ediyoruz.
0: Hızlı kilo kaybı.
1: Evet. Yani hastalıklara bağlı olmayan, yememeye, psikolojik durumlardaki bozukluğa ya da işte koku, tatı, koku ve tat alma duyularındaki bozukluğa bağlı. Bu yaşlılarda kilo kaybı bizim için daha önemli bir problem. Onlarda da tabii dengeli sağlıklı beslenme ve de yeterince protein alma, kalori alma sürekli onlara da önerdiğimiz şeyler. Ama ta genç yaşlardan itibaren eğer bir kişi dengeli ve sağlıklı besleniyorsa ve bunda fazla kalorisiz proteini dengeli bir şekilde alıyorsa ve de yeterince sebze ve meyve tüketiyorsa bunun ileri yaşlarda yansıması o kadar olumlu oluyor. Ve tabii kilo almamalarını herkese, tüm kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı için çok çok önemli bir faktör bu kilo almaması. Tabii bunu önlemek için de egzersiz yine aynı şekilde yaşamın, yaşam tarzının bir parçası egzersiz. Özellikle genç yaşlarda başlayan egzersizin sürdürülmesinin vücuda olan olumlu etkisi tartışılmaz, çok çok önemli. Yaşlılarda ise tabii bu aktif kalmanın sürdürülebilmesi için daha kısa süreli, haftada 3 gün, maksimum 4 gün, 30 dakikayı geçmeyecek şekilde hafif yürüyüşler, ne bileyim dans ya da işte küçük yormayacak egzersizler öneriyorum.
0: Hocam yürüyüş bile yapsalar aslında değil
1: kesinlikle
0: mi? Faydalı
1: yani
0: olacaktır.
1: 30 dakika yürüyüş, mümkünse yüzme, bunların tartışılmaz yararları var.
0: Faydalarını görüyorum.
1: Uyku düzeni çok önemli efendim. Özellikle yani geç yatıp erken kalkmak, yani belli bir sağlıklı uyku şeyini, paternini korumak her yaş için önemli. Ayrıca yaşlılıkta da buna çok önem veriyoruz. Bir sonra bununla alakalı söyleyeceğim, stresle mücadele çok önemli. Tabii gittikçe yaşam daha zorlaşıyor. Büyük şehirlerde yaşamak trafikten tutun, gürültüden gittikçe stresli bir hal alıyor. Bunu hem gençlikte hem yaşlılıkta tabii hayata karşı daha pozitif bakabilmek, insanın hoşlandığı hobiler ya da faaliyetlere zaman ayırması, eğlence, ne bileyim müzik, sinema, konserler gibi şeylere vakit ayırarak stresle mücadele etmesi ve de pek bizim ülkemizde bir alışkanlık değil maalesef. Yurt dışında en ufak bir sorunda kişiler psikiyatriste ya da psikoloğa koşuyorlar, konuşuyorlar sorunlarını. Belki de stresi aşamadığımız durumlarda bunu
0: bir profesyonel
1: uzmanla paylaşmak çok önemli olabilir. Düzenli check-up yaptırmak her yaşta. Benim 20'li yaşlarda, ben gerçekten kendine de söylüyorum, saygı duyuyorum. Yani ben bir hekim olmama rağmen o yaşlarda check-up yaptırdığımı hatırlamıyorum. Bu bilinç çok gelişti.
0: Evet, yaygınlaştı.
1: Evet, geliyorlar ve geçmişte ileri yaşlarda gördüğümüz bazı hastalıkları, çok yüksek kolesterol oranlarını, hipertansiyonu 20'li yaşlarda görebiliyoruz artık. Tabii beslenme alışkanlıklarıyla ya da yaşam tarzıyla ya da sigara, içki tüketimiyle de paralel olarak bu şeyler daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu zararlı alışkanlıkları da bırakmalarını arzu ediyoruz.
0: Evet.
1: Son olarak
0: son olarak
1: bu konuda söyleyeceğim şey, sosyal ilişkiler çok önemli. Zaten gençlikte ya da orta yaşlılıkta çevremizde ilişkilerimiz iyi. Yaşlılıkta öncelikle akrabalar olabilir ama yakın çevreyle, komşularla, eski dostlarımızla, arkadaşlarımızla asla bağlantıyı koparmayıp onlarla Sürekli diyalog halinde, sürekli hayat paylaşılınca tabii daha da güzel ve güzel oluyor.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber. İnşaatta facia yaşandı. İstinat duvarı çöktü. Toprak altında kalan iki kardeş işçiden biri öldü. Başakşehir'deki inşaatta toprak kaymasıyla istinat duvarı yıkıldı. Tolga Yaşı ve Ferdi Yaşı göçük altında kaldı. İhbar üzerine AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Tolga Yaşı toprak altından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan arama kurtarma çalışmasında diğer işçiden acı haber geldi. 27 yaşındaki Ferdi Yaşin'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ölen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. İnşaattaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Polisin dur ihtarını hiçe saydı. Gaza bastı, kaçmaya başladı. 20 dakika boyunca trafikte adeta terör estirdi. Nefes kesen kovalamacanın adresi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi. Trafik ekipleri drift attığı ve yayalara yol vermediği yönünde şikayet bulunan motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Tam 20 dakika boyunca polis ekiplerini peşinden sürükledi. Kaçarken de trafik kurallarını bir bir ihlal etti. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Işıklarda bekleyen polis ekiplerini karşısında görünce bu kez gidecek yeri kalmadı. Ehliyeti yoktu, kaskı yoktu. Motosikletin zorunlu trafik sigortası ve muayenesi de yoktu. 20 dakikalık kaçışın faturası tam 390 bin lira oldu. Motosiklet de trafikten men edildi. Yolda kendi halinde yürüyordu. Bir anda ölümle burun buruna geldi. Gökten süzülen dev kapı talihsiz kadının önüne işte böyle düştü. Akıl almaz görüntünün adresi Karaman. Bir iş merkezinin 7 metre yüksekliğindeki yangın merdiveni kapısı henüz bilinmeyen bir nedenle birdenbire yerinden koptu. Boşa çıkan ağır PVC kapı hızla aşağıya yoldan geçen kadının tam önüne doğru süzüldü. Kadın koca kapının altında kalmaktan saliselerle kurtuldu. Ama darbenin şiddetiyle ayağını kurtaramadı. Yaralanan ayağının acısıyla bir köşeye geçen kadın hastaneye kaldırıldı. Baş aşağı şekilde yarasa gibi duruyordu. Başı buz gibi sulara dönük, elleriyle demirlere tutunan adam ölümün kucağındaydı. Ekipler kemerinden tutarak çekip aldı. Burası Antalya, Manavgat. O meşhur tarihi Sarı Köprü. Davut Keleş isimli bir kişi metrelerce yükseklikte akan ırmağın hemen üstünde kendinden geçmiş halde öylece duruyordu.
2: 1010 sokak. Diyarbakır'da emlak önü olarak geliyor. Buradan 37 pasta diyor.
1: Irmağa düşmesi an meselesiydi. İşte tam o anda özel güvenlik görevlileri kendi canlarını içe sayıp korkuluklara atladı. Adamı keverinden yakaladı.
2: Rahatla benim üzerime bu şekilde.
3: Rahat durmuyorsun. Kendine zarar veriyorsun.
1: Ölümün eşiğinden dönen Davut Keleş kendine geldikten sonra güçlükle sakinleştirildi. Ağzından dökülen o sözlerse adeta kan dondurdu. Sağlık ekiplerine teslim edilen adam hastaneye kaldırıldı.
4: Bu örneği şu yüzden veriyorum. Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor. Çok büyük. Yani birkaç örneği verdim ama birçok sektörü daha ilgilendiriyor.
5: Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un konuşmasının bir bölümünü ekranlara getirdik. Sayın Bakan'a gitmeden önce de önemli bir konuyu konuşuyorduk. Aleyna Tilki'nin arkadaş seçimi kriterleri. Hocam tekrar okumama gerek var mı kriterleri?
6: Bilmin yarısı zikirdir derler. Yani bir şey öğrenmek için tekrar etmek
5: gerekiyor. Tekrar edelim.
6: Diyor ki komik olsun, çok komik.
7: Çok komik olsun.
6: Sizi
5: tarif etmiş bence.
6: Dark side'ıyla karanlık tarafıyla barışık olsun. Herhalde benim kadar barışık olan yoktur yani. Evet. Daha ne olsun. Yalnız ben karşı tarafı da barıştırırım.
5: Sıkıntı hazır mı?
6: Bak şimdi onun dark side yalnız bir sıkıntı var. Karşı tarafın dark side'ıyla o kadar iyi ortaya çıkarırım ki barışamayabilir.
7: Barışamayabilir evet. Kendine büyük... iyice küsebilir.
6: Şöyle orada
1: aynı apartmandan peş peşe polis imdat çağrıları geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrinde polis bir apartmandan silah sesleri geldiği ihbarı aldı. Polis yüksek katlı binaya girdiğinde silah sesleri ve yoğun dumanla karşılaştı. Müdahale sırasında saldırgan 3 polis memurunu silahla yaraladı. Polislerden biri bacağından vuruldu. Saldırgan apartmandaki bir kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayda toplam 7 kişi yaralandı. Biri polis, 3 kişi ameliyata alındı. Yetkililer olayın evi boşaltmak üzere olan bir kişiyle yaşanan anlaşmazlık olabileceğini söyledi. Bu kişinin saldırgan olup olmadığı araştırılıyor. Uzatılan eli tutmadı. Üstüne bir de kabadayılık yaptı. Rusya'da bir insansı robot dükkana giren müşterinin tokalaşma isteğini reddetti. Müşteri tepki olarak onu hafifçe itti. Sinirli robot sen misin beni iten dercesine sağa sola tekmeler savurmaya başladı. Oysa mağazanın teknoloji danışmanı olarak atanmıştı. Neyse ki mağaza çalışanı arkasındaki düğmeye basmayı başardı. 7 bela robot zor da olsa durduruldu. Bir yanda su sırasında vurulan çocukların çığlıkları, diğer yanda bir çadırın gölgesinde çizgi film izlerken gözleri parıldayan minik yüzler. Gazze, ölümle yaşamın, acıyla çocuksu bir sevincin yan yana geldiği en ağır sınavlardan birini veriyor. İsrail ordusu Gazze kenti yakınlarındaki El Katibe bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında 2 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının çocukların su tankeri etrafında toplandığı anda gerçekleştiğini aktardı. Ancak yeni başlarında patlayan bombalara ve bitmeyen kayıplara rağmen Gazze'nin çocukları çocukluklarını yaşamaktan vazgeçmiyor. Küçük Kanatlar adı verilen seyyar sinema projesi yıkıldı.

0: Güvenlik Servisi SBU ile askeri istihbarat personeli Kiev sokaklarında karşı karşıya geldi. Olayın merkezinde Ukrayna saflarında savaşan Moskova muhalifi Rus gönüllü kol ordusu komutan yardımcısı Stefan Kaplunov yer aldı. Kaplunov'un kaçırıldığı ihbarını alan istihbarat ekipleri belirtilen adrese baskın yaptı. Ancak Kaplunov'u alıkoyan kişilerin SBU personeli olduğu anlaşıldı. Komutanların araya girmesiyle ilk anda silahlar indirilse de bölgeye ek SBO birliklerinin gelmesiyle ortam yeniden gerildi. İki kurumun karşılıklı birbirini suçladığı olay kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 3 istihbarat personeli yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaşananları kesinlikle utanç verici olarak nitelendirdi. Olayla ilgili acil izahat isteyen Zelenski, sorumluluğu bulunan üst düzey bir SBO yetkilisini görevden alarak kapsamlı soruşturma talimatı verdi. Akdeniz'de batan gemiden geriye bu görüntüler kaldı. Kurtulan yolcunun videosunda ailesine sürpriz yapmaya giden kayıp babanın son bakışları gizliydi. Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'e giderken batan gemideki dehşet yolcu Mustafa Karavapur'un kamerasına yansıdı.
1: Deniz biraz dalgalı ama bu tekne işte düzgün gitmeyen bir tekne.
0: Alt katta su yükselirken ihmalleri tek tek sıralayan kara vapur tehlikeyi fark etmişti.
1: Limanlarda bu teknenin asla çalıştırılmaması gerekiyor. Böyle şekilde bir sarsıntı var.
0: Kendisi kurtuldu ama kaydettiği videonun arka planında bir dram vardı. Ailesine sürpriz yapmak isterken kaybolan Nihat Pancar'ın son anları o videodaydı. Gemiye girişi olan ama çıkışı bulunmayan talihsiz adam son kez bu görüntülerle kayda geçmiş oldu. Kıbrıs'ta çalışan aşçı Nihat Pancar Hatay'daki ailesine sürpriz yapmak için gizlice feribota bindi. En son saat 10.30'da ailesiyle görüşüp geleceğim dedi ama yola çıktığını söylemedi.
2: Kendi aşçı bizi görmeye geliyordu, haberimiz yoktu. Sürpriz yapacaktı, gelecekti, bizi burada görmek istiyordu. Kısmet olmadı yani, feribota binerken de hiçbirimize bilgi vermedi. Umutluyum ve bizi arayacağına da içimde bir his var.
0: Acı haberi televizyondan alan ve günlerdir ölü ve yaralı listesinde ismini bulamayan ailenin Hatay'daki umutlu bekleyişi sürüyor.
3: Şans eseri haberde gördük. Burada görüşüp burada işte hep beraber aileyle vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti kendisi ama işte nasip olmadı. Ama inşallah iyi haberlerini bekliyoruz.
0: Karavapur arkadan yanaşan bir botla kurtulurken gözler videonun arka planında kalan ve aranan Nihat Pancar'a çevrildi. Arama çalışmaları sürerken Pancar ailesi Akdeniz'den gelecek sevindirici bir haberi bekliyor.
4: Tek isteğimiz abimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah bu konuda bizi iyi haberlerini getirir.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 32, Bursa 28, Konya 30, Afyon 29, Denizli 33, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 24,

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Allah için yaşamalı. Gavs-ı Azam bir gence ediyorken nasihat, buyurdu ki, Allah'a itiraz etme evlat. Yani sana gelirse herhangi dert ve bela, bil ki sana o derdi gönderdi Hak Teâlâ. O senin kaderindi, sabır göstermeye bak. Bu niçin böyle oldu şeklinde lafı bırak. Müminlerin şiarı baş üstüne demektir. Şeytanın sıfatıysa hep itiraz etmektir. Bir günde buyurdu ki, uyanınız gafletten. Yarın ecel gelince uyanırsınız zaten. Ölüm uyandırmadan gelin ki kendinize, o günkü uyanmanın faydası olmaz size. Allah'tan başkasına tutulmuşsa kalbiniz, o hasta demektir ki tedavi ettiriniz. Ey insanlar! Her işi yapın sırf Allah için. İhlası ancak böyle belli olur kişinin. İbadetler bile hem yapılmazsa ihlasla, yarın mahşer gününde faydası olmaz asla. Denir ki, bu ameli kim için yaptınsa hep, mükafatını dahi git ondan eyle talep. Bir gün yine bir gence buyurdu ki, evladım, sana yalnız Allah'tan gelir imdat ve yardım. Sırf Rabbine sığın ki, geldiğinde bir bela, seni o sıkıntıdan kurtarsın Hak Teâlâ. Bir günde buyurdu ki, beni dinle ey evlat. Önce kendi nefsine eyle öğüt, nasihat. Kendi ıslah olmaya muhtaç olan bir fakir, nasıl başkalarına nasihat edebilir? Bir insanın kendisi âmâ iken o yine yol gösterebilir mi başka bir görmeyene? Bunun gibi bir kimse bilmiyorsa yüzmeyi, nasıl kurtarabilir boğulacak kimseyi? Ey insan! Yazık sana! Müslümanım diyorsun. Lakin ondan gayriye ibadet ediyorsun. Hak Teâlâ var iken uyuyorsun nefsine. Hep tabi oluyorsun heva ve hevesine. Sonra sen bir darlığa düştüğünde niçin hep Allah varken kullardan edersin yardım talep? Onun hazinesinde ne yoktur ki ey evlat? Ondan başkalarına edersin müracaat. Ey oğlum! Kendine gel. Yönel Hak Teâlâ'ya. Her günahtan kaçarak sıkı sarıl takvaya. Kötü kimselerle olma ki hiç arkadaş, kötülüğü sana da bulaşır yavaş yavaş. Ey oğlum, nimetlere niçin şükretmiyorsun? Yoksa sen nimetleri kuldan mı biliyorsun? Her nimetin sahibi Allah-u Teala'dır. Kul, nimet gelmesine ancak bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibi ki aynen, ondan gelenleri de Allah'tır ihsan eden. Teşekkür edilse de kulun iyiliğine, o Allah'a yapılmış sayılır elbet yine. Bir günde buyurdu ki, Dinleyin ey insanlar! Gafletten uyanın ki şiddetlidir azaplar. Hem de insanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, iki şey aklı ve tedbiri bozar. Bunlar, biri acele etmek, biri de olmayacak şeyi istemek buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu aleyhi.
1: Şimdi de dinleyicilerimiz var telefonda. Dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. Biraz ahizeye konuşalım lütfen.
3: Alo, sesim geliyor mu?
1: Evet, buyurun.
3: Hocam, hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun.
2: Amin efendim, teşekkür ederiz. Sizin de cumanız mübarek olsun.
3: Allah selam razı olsun hocam. Hocam, şu cuma mübarek günün hürmetine benim bir tane rahatsız bir kızım var. Ayaklarımdan dolayı anne karnında nüksetti. Hocam, şimdi 5 yaşına kadar doktorlarımızın medikal yönden beklememizi söylediler. 5 yaşında doldurdu. Hocam, şimdi böyle bir muayene oluyoruz da işin ucu biraz ameliyat operasyona girecek. Girilmesine karar verildi ama anne baba olarak yürümesini biz de çok istiyoruz. Ama baba olarak hocam ben biraz sıkıştım. Eşim soruyor. Ben de hallederiz diyorum ama maddi anlamda biraz sıkıntıdayım. Yani dualarımızı istiyorum. İsmail'i büyüklerimizle dua ediyorum.
2: Allah-u Teala hayırlı, yani, hayırlı şifalar lisan için. Hayırlı kimseler çıkarsın. Rabbim neticeyi hayırlı kılar inşallah. Sadaka verin, istiğfara devam edin. Büyükleri de vesile edip dua edin. İnşallah netice hayırlı olur. Tamam. Geçmiş
3: olsun. Allah-u Teala razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Peki, oldu efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı günler.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Sizin de cumanız hayırlı olsun, mübarek olsun.
4: Bak oradan bir tane. Ben şimdi şu hakkında bir şey soracaktım. Ben bizim şeylerimizi biz şeyde tam ilmihanda hesapladık. Bir tane şey tuttu. Ben onu damatım ama namaz kılmıyor. Damatımın çok ihtiyacı var. Verebilir miyim?
2: Peki efendim.
4: Hocam bir de... İşte sen bazı şeye diyorsun ya, ben bu tam ilmi hali şeyi Enver Örenler'e öyle dua ediyorum, öyle dua ediyorum. Neden ki ne? Biz o kitabı okuyoruz. Biz o kitaptan her şeyi öğrendik hocam.
2: Maşallah.
4: Şimdi buradaki hoca var hocam. Ne diyor biliyor musun? Ben onlara inanmıyorum da ben onun söylediğini söylüyorum. Ben onlara hiç inanmıyorum. Biliyorum, biz okuyoruz tam ilmi hali şeyi falan. Hocam ne diyor biliyor musun? Kefir diyor, helaldir diyor. Ya, evinizde diyor, yapın diyor, yiyin diyor hocam. Biz inanmıyoruz da inananlar çok oluyor. Ben buna çok üzülüyorum hocam ya.
2: Tamam efendim.
4: Hocam bir de o bizim burada bir hoca var. Çocuğundan, 2 yaşındaki çocuğundan camiye gidiyor. Camiye gidiyor, çocuğu yanına koyuyormuş. Ben görmedim ama eşim söylüyor. Ben diyor oraya camiye diyor, gitmem diyor. Sırf cuma gün gidiyor. Yanına diyor koyuyor diyor, bilgisayarı çocuğa diyor, telefonu diyor koyuyor diyor. Çocuk diyor orada diyor oynuyor diyor, çocuğuna çocuk da yanında diyor namaz diyor kılıyor diyor. Bu uygun mu hocam, hiç uygun olur mu bu?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemek olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlardan hastalar varsa Rabbim ankara bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Dertleri olanlar varsa Rabbim onlara da deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların kalplerinde ferahlık versin, sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eleyip son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Amin hocam. Geçen bir dinleyicimiz aradı. Olmayacak bir iş. Yani olmasını istiyor ama Osman hocamdan diyor dua almıştık diyor, olmayacak iş oldu diyor. Ben de bu sırrınızı açığa çıkarmış olayım bugün.
2: Ama bunlar hep bedava yapıyor, yaptırıyorsun bana, biliyor musun? Bak, buraya gelmeden önce bir mail geldi. Tabii sana da birazcık böyle sistemli. Mustafa da göz dedi, bunları dedi araştırıp dedi ki gündeme taşımıyor dedi.
1: Peki.
2: Dinleyin.
1: Ne olduğunu da söylemiş mi?
2: Söylemiş.
1: Tamam.
2: Tabii burada ben de sistem ediyorum. Dedi bizim burada dedi hoca kılıklı bir zındık. İfadesi bu dinleyicimizin. Hoca kılıklı bir zındık dedi. Ben size işte Allah'ın isimlerini söyleyeceğim. Allah'a kavuşturacağım. 24 bin lira. Ama şimdi tenzilata girmişler 17 bin lira kurtarıyormuş.
1: Sonbahar kampanyası.
2: He, sonbahar kampanyası.
1: Otomobilciler
2: çocuklar şaşırdı.
1: Aralıkta kampanya yapıyorlar ya.
2: Abi diyor böyle bir kampanya siz de yapın diyor ya. Tövbe yarabbi. Bak gördüm 24 bin lira. Allah'ın isimlerini söylemişti. Allah-u Teala kavuşturacakmış. Ve yazıyor diyor ki bir tane diyor. Hanımın birisi buna şey yapmış diyor. Bileziklerini bozdurup gönderecekmişmiş diyor. Hemen devreye girdim. Sakın ha demiş bunlara inanma ya. Sakın bunlara inanma. Ne sahtekar insanlar var. Yani dolandırıcılık hangi şekilde olursa olsun da dini alet ederek bu şekilde insanları çarpmak, dolandırmak. Ya kim ya aynı şekilde bunlar haberlere bakmıyorlar, bilmem ne yapmıyorlar. Efendim dolandırdın. Hepsinin neticesi felaket oldu ya. Birisi Türkiye'de çarptı, etti, bilmem ne yaptı, ihtilale kalkıştı falan filan. Netice itibariyle de papaz gibi öldü, papaz gibi de gömüldü gitti. Değil mi?
1: Evet.
2: Ya neticesini hiç mi düşünmüyorsunuz? Neticesini hiç mi düşünmüyorsunuz? Allah da Allah korusun ya. Allah şeyde, o şiirlerle menkıbede mesela orada çok güzel ifadeler geçiyordu da mesela yüzme bilmeyen bir kimse seni nasıl kurtaracak? Ya Allah-u Teala'yı tanımayan, Allah-u Teala'yı bilmeyen, ama hocası, ne bileyim rehberi olmayan bir kimse sana nasıl yol gösterir? Allah-u Teala'ya kavuşmanın yolunu Ehl-i Sünnet alimleri ve Nübüvvet Yolu büyükleri, Sofiye-i Aliye'nin büyükleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Aziz Mahmud Tahir Hazretleri, bunların hayatları, yani Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler Evliyalı Ansiklopedisi, İslam alimleri ansiklopedisini hazırlattırdılar, yayınladılar. Ya bir okuyun bunların hayatını. Bunların hayatını okur ve bunların gösterdiği yolda hareket edecek olursa, bunlar hareket edecek olursa ve netice itibariyle kurtuluşa eresin. Allah-u Teala'ya yaklaşırsın. Ehl-i sünnet itikadında olmayan, ondan sonra namaz kılmayan, oruç tutmayan, haramdan sakınmayan kimse, zırnık Allah-u Teala'ya giden yolda mesafe kat edemez buyuruyor Ehl-i sünnet alimleri. Bu herif aynı şekilde ben sana bir yol göstereceğim, 24 bin lira para istiyor. Tenzilata girdim 17 bin lira diyor. Ya bu herif aynı şekilde hani biraz önce o şiirlerle menkıbelerde geçen yüzme bilmeyen adamın ben seni denize gir boğulurken kurtaracağım demesine benzer. Bunların hepsi zındıktır, sahtekardır. E şimdi Mustafa Bey senelerde mesela biz burada anlatıyoruz. Diyor ki bak hakikat kitabı yayınlamış olduğu kitapları okuyan bir kimse böyle zındıklara, böyle alçaklara inanmaz, itibar etmez. İşte. Adamı yakinen tanımasa bile kalbine bir şüphe gelir, sorar, bir açayım sorayım ya böyle böyle diyor falan diye.
1: İşte dinleyicimiz söyledi ya. İmamın olur dedi. Kitapta olmaz yazıyor.
2: Evet.
1: Ben diyor, biliyorum inanmıyorum
2: diye. Dinleyicimiz de aynı şeyi söyledi yani. Ya. Ya dedi yani tam ilmihale karşılar bunlar dedi. Ama dedi biz tam ilmihale okumak suretiyle çok şey öğrendik. Tabii yani aşılanıyorsun. Daha doğrusu silahlanıyorsun mikroplara karşı. Ya ondan sonra birisi bir şey söylediği zaman diyorsun kusura bakma söylediğin yanlış. Doğrusu o değil. Ve bunun içinde ya Mustafa Bey şimdi mesela biz burada böyle anlatıp geçiyoruz da anlatıvermek kolay. DTGRT yok ben o zaman Türkiye Gazetesi'ndeydim. Bu Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı İslam Alimler Ansiklopedisi, Rehber Ansiklopedisi, Evliyalar Ansiklopedisi, o sana diğer ansiklopedilerin hemen hemen hepsi. Ya bunları abone olana veriyor. Zaten sen gazete parası veriyorsun. Gazete neydi o zaman? 1 lira. 1 lira onu kağıdını toplasa vermezler. Personeli var bilmem nesi var. Peki ne oluyordu? Bir daha aynı şekilde kitap veriyordu Emel abi. Ya bunu Emel abi aynı şekilde başka şirketler kurarak onlardan finanse ederek karşılıyordu ya. Bedava veriyordu. Allah'tan kork ya, otur da bir oku be. Otur da bir oku. Ondan sonra da aynı şekilde şikayet et. Efendim falan böyle dedi, peşmakam böyle dedi. Ne yapayım ben ona tabi oldum. Tabi olursan işte biraz önce o şiirlerle ben kıbelerden anlattım. Cehennem hazır. Halen mevcut, yanıyor. İşte Allah Teala'nın emirlerini doğru öğrenmeyen, yanlış yumuş yapan yahut da kafasına göre hareket edenleri bekliyor. Allah Teala acele etmez ki. Allah Teala acele etmez ki. Onun için Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Mutlak surette şimdi mesela bazen dinleyicilerimden hatırına gelebilir. Efendim A şahsı, B şahsı, bilmem ne şahsı falan. Ya şimdi adam ilahiyatta öğretim üyesi olabilir, profesör de olabilir ama zındığın tekidir, dinsizin tekidir. Efendim diyanette çalışıyordur, adamın etiketi var, devlet kurumudur çünkü. İlahiyatı bitiren diyanette vazife alır, müftü de olur, vaiz de olur. Ama zındığın teki. Devlet bunu şey, devlet ona karışmaz, onun aynı şekilde şeyine karışmaz. Ha bunlar da aynı şekilde devlet kurumunda vazife alınca sanki devletin görüşüymüş gibi bunlara bile işte namaz vakitleriyle böyle oynadılar. Ondan sonra adam hani diyanetin başına geldi, İsa Aleyhisselam ölmüştür dedi. Ya Kur'an-ı Kerim'de ölmediği bildiriliyor, diyanetin başına gelen Allah duruyor. Ta bizim aynı şekilde imamette okurken bir Diyanet İşleri Başkanı'ndı, bira içmekte mahsur yok dedi. Şimdi bu dinleyicimiz de diyor ki bu diyor kefir içilebilir falan. Bira ile kefir arasında hiçbir fark yok çünkü içinde kefirinde alkol var. Efendim işte az miktarda falan. Eğer sadece ebediyenin alkol bahsini okumuş olsaydın, orada bir hadis-i şerif var. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri o hadis-i şerifi hüccet almıştır. O hadis-i şerifte buyuruyor ki çoğunu içince sarhoş edenin azını içmekte haramdır. Ya bunu alemlerin aynı şekilde Habibi Muhammed Aleyhisselam haber veriyor. O söylüyor. Geçenlerde de bir tane mail geldi. Dedi ki burada dibi işte hoca kılıklı birisi var dedi. İşte bu kandil mandil falan bunlar yok. Bunu peygamber uydurmuştur. Ya düşünebiliyor musun? O zaman Kur'an da peygamber uydurdu değil mi? Uyduruyorsa bu peygamber dediğin, uyduruyorsa adam kendisi gibi zannediyor herhalde. Uyduruyorsa yani ipe sapa gelmez şeyler. Yani iman diye bir şey kalmamış. İman diye bir şey kalmamış.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediklerini, hadisi şeriflerini hepsini
2: sildi attı. Sildi ve attı. Onlara uydurma diyor. Onlara uydurma diyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden bir şey söylemez buyuruyor. Bu da diyor ki yok kendiliğinden söylüyor, uyduruyor.
1: Düşünmüş haşa. Peygamber Efendimiz şu konuda ne diyeyim? Uydurmuş bir şey.
2: Allah-u Teala da buyuruyor ki o benim kontrolümde. Onu ben seçtim, ben yarattım. Yarattıklarımın zirvesinde yarattım. O kendiliğinden bir şey söylemez. Sen de kalkıyorsun diyor ki o diyor kendi kafasına göre uyduruyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İman gidince her türlü kötülük meydana gelir mi? Evet, her türlü kötülük meydana gelir. Yani burada dinleyicimiz de Allah-u Teala razı olsun. Ya geçen gün dinleyicimiz aynı şekilde. Ben dedi radyo dinleyerek dedi. Okuyup yazma falan yok. Dinlemiş olsa. Biz burada nakil yapıyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kitapları okuyan bir kimse şimdi alim, efendim işte ilahiyatı bitirdi, ilahiyatta işte öğretim üyesi oldu falan. Ya bu bir şeyler biliyordur, tamam, etikette vardır. Eğer Saadet-i Ebediye kitabını okumuş olsaydı orada alimin tarifi yapılıyordu. Nedir alim? Alim hakla batılı ayıran. Adam ilahiyatta profesör, hakla batılı ayıramıyor, zındık. Adamın sarığı cübbesi var, hakla batılı ayıramıyor, mason. Abdu Cemalettin Efkani. Mason. O Şeyhülislam makamına gelen adam.
1: Şeyhülislam makamına gelmiş.
2: Mason. Dolayısıyla hani Anadolu'da vardı ya, köyde çok kullanırlardı. İşte her sarıklı hoca, her sakallı da baba sarma falan diye bir şey kullanırlardı. Böyle söylerlerdi. Dolayısıyla insanlar kılığına kıyafetine göre değil, ne söylüyor. Hani bazen bize diyorlar hep tenkit ediyorsunuz. Arkadaş doğru yolu anlatıyoruz biz. Doğru yolu anlatıyoruz. Adam sapık yolu anlatıyor. Yani Emel abiler bu kadar zahmete bunun için girdiler. Cehenneme gitmeyesin diye. Ama sen inat edersen buyur arkadaş. Güle güle. Nereye giderse git.
1: Keşke Diyanet'te, Diyanet personeli de, sorumlular da, bu işin sorumluları da böyle düşünebilselerdi. İnsanlar cehenneme gitmesin diye.
2: Şimdi Mustafa Bey, o zaman bize ihtiyaç yok.
1: Tabii.
2: Osmanlı olmasın. Dönemi, Osmanlı döneminde var mıydı böyle bir şey? Yoktu ya. Şeyhülislam var. O makam da aynı şekilde şeyli falan. Medreseler, dergahlar var. Zaten orada şeyler bile hani efendim işte bağımsız olsun diyor. Ya Osmanlı dönemi de medreseler, üniversiteler bağımsız diye. Fatih Mehmet Han Hazretleri kendi yaptırdığı üniversitede bir oda istiyordu. Olmaz diyorlar. Buraya müderris ve talebe, iki sınıf insan girebilir. Sokamadı. En sonunda imtihana girdi. İmtihanı kazandı, bir oda verdiler. Kendi yaptırdığı yere. Yani o derece aynı şekilde. Hani diyor ki işte bir zamanlar muhtar olsun. Muhtar değil şimdi, muhtarlığın öyle değil o. Muhtar kendi başına hareket eden bir kurum manasında kullanılıyor. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri yani kılıkık yararak her şeyi yazmışlar. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan zat da buyuruyor ki bu kitap çok kıymetli. Ama niye buyuruyorlar? Ben hazırladım. Hayır buyuruyorlar. Bana ait bir kelime yok. Bana ait bir kelime yok. Hal böyle olunca dolayısıyla onun üstadı Seyyid Abdülhakim Arbazi benim değil diyor hocamın. O da diyor ki benim değil hocamın. Benim peygamber Efendimiz diyor ki, peygamber diyor ki benim değil. Rabbim bildirdi diyor. O zaman arkadaş aynı şekilde cehennemden kurtulmak istiyorsan bu kitapları okuman lazım. Başka çare yok.
1: Cuma namazına gittim. Anadolu'da bir şehir diyelim. 200 kişilik takriben bir cami. Bir şehirde. Hasreten baktım yani gelenlere. Biraz önce gitmiştim. Uzun kollu bir tane cemaat gelmedi. Yani yalan olmasın, bir yaşlı bir ihtiyar amca geldi. Bir de onun yanında yine yaşlı böyle oğlu galiba o. Bir o ikisinin dışında, bir de benim dışımda uzun kollu giyen yok.
2: Yok.
1: Baktım ya, hepsi kısa kollu. Evet, çorap giyen var tek tük. Takke takan da çok. Yani neredeyse yarısı takkeliydi. Ama kısa kollu. O genç bir imam var. O da hiç rahatsız değil durumdan.
2: Yok. Öyle bir derdi yok.
1: Maalesef.
2: Öyle bir derdi yok. Ya ben bunları doğruya anlatayım, bir iki anlatayım. Yok. Öyle bir derdi de söz konusu değil. Allah Teala muhafaza buyursun. Ama Cenab-ı Hak bunun hesabını soracak mı? Elbette ki soracak.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Ümmetim Rahmet Olunmuş Ümmettir. Muhammed aleyhisselam, peygamberlerin en üstünü, alemlerin rahmetidir. Söz birliğiyle bütün insanların ve cinnin peygamberidir. Başka peygamberler belli bir zamanda, belli bir memlekette peygamberlik yaptı. Muhammed aleyhisselamsa yeryüzündeki bütün insanlara ve cinne kıyamete kadar peygamber olarak gönderilmiştir. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselamın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Hadis-i kutsi'de sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyuruldu. Meleklerin Adem aleyhisselama karşı secde etmelerinin sebebi, alnında Muhammed aleyhisselamın nuru bulunduğu içindi. Allahü Teala başka peygamberleri isimleriyle söylemiştir. Muhammed aleyhisselamı ise ey Resulüm, ey peygamberim diyerek taltif buyurmuştur. Başka peygamberlerin her birine verilen her mucizenin benzeri kendisine de ihsan buyurulmuştur. Allahü Teala sevgili peygamberine o kadar çok ikramda bulunmuştur, o kadar çok mucize vermiştir ki başka hiçbir peygamberine böyle vermemiştir. Cennete girmeden önce cemali ilahiyi görmekle şereflenmiştir. Kendisine ihsan edilen ilim, hilim, sabır, şükür, haya, şecaat, tevazu, edep, merhamet ve bitmez tükenmez faziletler ve şereflerle bütün peygamberlerin üstüne çıkarılmıştır. Onun dini bütün dinleri neshetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Dini bütün dinlerin en iyisi, en yükseğidir. Onun ümmeti bütün ümmetlerden üstündür. Onun ümmetinin evliyası başka ümmetlerin evliyasından daha şereflidir. Muhammed aleyhisselamın bütün varlıklara rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki kafirlere dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Ona iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Ebu Hüreyre Hazretleri naklediyor. Bir gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyurulmuştur. Bir gün Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala benim alemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip oldu mu buyurdu. Cebrail aleyhisselam da Allah'ın büyüklüğü, dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emin olduğumu bildiren Tekvir suresindeki 20. ve 21. ayetlerini getirince bu korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan büyük rahmet olur mu dedim. Kabirden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacak ve üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Elinde Livayül Hamd denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Mahşer halkı hesabın başlaması için sırayla Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselama gidip şefaat etmelerini dileyecekler ve en sonunda Resulullah Efendimiz'e gelip yalvaracaklar. O da secde edip dua edecek ve şefaati kabul olacaktır. Önce onun ümmetinin hesabı görülecektir. Sırattan ilk geçenler ve cennete önce girenler Muhammed aleyhisselamın ümmeti olacaktır. Netice olarak Muhammed aleyhisselamın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Muhammed aleyhisselamın ümmetinin sayısı başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. C Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve benzeri şeylerle dünyada verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz damada dedi, biz dedi tam imale göre açtık baktık dedi, hesap ettik dedi. Damada verebilir miyim, durumları iyi değil falan dedi. Namaz kılmıyor ama dedi. Şimdi kitaplarda anlatırken eğer oruç tutuyorsa, yani
1: Müslümansa.
2: Evet, Müslümansa yani verilir. Damada da geline de ve nisaba da malik değilse, durumu iyi değil dedi, verilir mi verilir. Efendim dinleyicimiz işte buradaki dedi hoca kılıklı dedi, kefere dedi, helal diyor dedi falan. Birinci bölümde kısmen aynı şekilde temas etti. Tam imal saadeti ebedin alkol bahsinde bu konuda uzun uzun bilgi verilmiş. Ve bir de tam imal saadeti bilgi kitabını hazırlayan zat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı kimya yüksek mühendisidir. Dolayısıyla kimyevi hadiseleri, yani şimdi o hoca kılıkların hiçbirisi ne kimya bilir ne fizik bilir. Halbuki imam şeyde kitaplarda anlatılırken İslam alimi olabilmek için din bilgilerine ayırmışlar. Nakli bilgiler. Nakli olanlar işte tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, bunlar anlatılmış. Tabi bunların usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir ilimleri de var. Bunlar da mütehassıs olacak. On sana akli ilimlerde matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi. Bu konuda zamanlı bilgilerinde de aynı şekilde belirgin bir özelliği olacak. Kimyada zaten mütehassıs. Matematik ve fizikte zaten matematik konusunda mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh babaları Said Efendi zihinden, yani elinde aynı şekilde hesap makinesi veya telefondan hesap makinesini açmak değil. 6 tane rakam 1, 2, 3, 4, 5, 6 altına da aynı şekilde işte 6, 5, 4
1: 6 basamaklı
2: zihinden çarpıyor bunu. Ya, zihinden çarpıyor.
1: Ben de çarparım dermişim.
2: Değil mi?
1: Hadi bakayım.
2: Var abi diyor, hemen telefonu çıkarıyor, çarpıyorum diyor.
1: İki haneliler çarpabiliyor 10 kere 10.
2: 100. Dolayısıyla bu da yetmez buyuruyor İslam alim olması için. Bu iki akli ve nakli de mütehassıs olduktan sonra kalbinin temizlenmesi için bir tasavvuf büyüğü, onun kalbini temizlemesi lazım. Hüseyin Hilmi Efendi'nin bu konudaki hocası, rehberi Seyyid Abdullah Kemal Bahsettir'dir. Hatta Emel abiler bir gün şeyde Fatih'te Mehmet Ağa teşhisleri vardı, hatırlıyor musun? Buyurdular ki hocamızın buyurdular, kalbinde zerre kadar aynı şekilde dünyaya muhabbet ve meyil yok. Üstad onu kalbine çıkarmış buyurdular. Silmişler, atmışlar. Ve Emel abiler buyurdular ki elhamdülillah buyurdular. Mübarekler bu fakirin kalbinden de aynı şekilde dünyayı sildirir attılar. Hatta buyurmuşlar ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, eğer Emel'in gönlünde zerre kadar dünya olmuş olsa bu hizmetler durur. Dolayısıyla şimdi bu gözle baktığın zaman piyasada İslam alimi diye kimse kalmıyor. Yok.
1: Tamam. Yok.
2: Yok. Dolayısıyla Saadet-i Ebediye'de alkol bahsi okunduğu zaman, kefirde, birada, bunların hepsinin içerisinde aynı şekilde alkol var. Haram mıdır? Haramdır. Efendim kullanılamaz mı? Ya, alkolün kullandığı yerde tabii bir Müslüman hazıkın sözü geçerli orada. Tabip olacak, doktor olacak, hazık olacak, mütehassıs olacak ve Müslüman olacak.
1: Bir de alkol deyince bir tane bir şey anlaşılmaz. Yani bin çeşit alkol var.
2: Değil mi?
1: Onu İlmihal'de mesela onu da açıklamış.
2: Onu da açıklamışlar. Haram olan etil alkol ile alkol. Yazdığı zaman etil alkol ve alkol. Onun dışındakiler değil. Dolayısıyla şimdi tabii bu hoca kılıkların hepsi götürüyorlar. 3-5 kuruş bizi de getirdiler de ilk bu kefiri çıkaran adam. Yani diyor komisyon vereyim dediydi. Yani sen diyor kefir haram deme diyor. İslam ve toplumda. Sonra tehdit etti avukatıyla. İşte seni mahkemeye ver. Mahkemenin yolu bir sene mi açık dedim. Herkese açık. Sonra bir başkası çıktı. Onun ismi unutuldu gitti. Başkaları aynı şekilde. Ve Müslüman gözük. Müslümanları sömüren bir şirket aynı şekilde bu kefiri üretiyor. Ve Müslümanlar da saf saf salak salak. Aa çok faydalı çok faydalı. Ya o fayda sonra bir sürü şey var. Doktorlar dediği. Ya, doktor dediğin adam aynı şekilde İslamiyet'i biliyor ki zaten çoğunu. Bilen zaten aynı şekilde şey yapıyor. Başka alternatifler var onların. Probiyotik üretiyor falan. Çoğu yoğurt.
1: Probiyotik. Bir sürü şey var. İlaç tabii, var. Veya, ilaç var. Veya yoğurt var. Yoğurt gibi şeyler. Probiyotik. Efendim, mayalı şeyler.
2: Bir de dedi beyim dedi müşteki dedi. İşte burada dedi camiye dedi 2 yaşındaki çocuğunu alıp götürüyor. Çocuğun eline telefon veriyor. Telefonu, çocuk o telefonla oynarken adam orada namaz kılıyor falan. Yani akıllı olmayan hatta 5 yaşından önceki çocukların hepsi camiye getirilmesi tehlikeli. Çünkü kitaplarda şey yapıyor. Şimdi adamlar böyle kürsülerde bağırarak ondan sonra kürsüye böyle yumruklayarak şey yapınca cemaat kalmadı. Dinde doğru anlatmadılar. Camiye giden kalmadı. Kadınları çekelim diye uğraştılar. Kadınlar da onu, efendim çocukları çekelim dediler. Onun için biz de mahkemeye verdiler ya. Çocukları çekelim dediler. Oyun sahasına çevirdiler orasını. Ondan sonra dedi ki oğlum bak dedi bir şey çok şeyler de uyduruyor falan. Uyduruyorlar kendi kafalarına göre. Ondan sonra camilerde şimdi doğum günü pastaları kesiliyor. Ondan sonra voleybol oynanıyor. Bize geliyor resimleri.
1: Neredeyse yani. Bir namaz kılınmıyor.
2: Bir namaz kılınmıyor.
1: Onun dışında
2: hepsi. Hepsi neymiş camiye geliyormuş falan. Ha camiye geliyormuş mani olmamak lazım. İyi. Adam zina edecek o zaman kızla erkek gelsin camiye değil mi?
1: Mani olmaz.
2: Mani olmaz o zaman değil mi? Camiye geldi. Ne biçim mantık ya? Ne biçim mantık? Çünkü kitaplarda buyuruyor ki 2 yaşındaki çocuk sıkıştığı zaman idrarını yapar. Kaidasında yapar camiye. Oraya mani olursun. Gürült de yapar. 2 yaşındaki çocuğu durduramazsın ki sen. Şey yapamazsın ki. Efendim çocuklar gelmesin mi? Çocuklar gelmesin mi? Çocuk belli bir yaşa gelince getirsin çocuğunu. Onu getir. 18 yaşına giden çocuğunu getirsene camiye. Değil mi? Çocuk şimdi gideceksin. Camiye sen gittin mi de hatırlarsın. Ha dedem beni babam götürüyordu falan. Telefonda veriyordu. Ben orada aynı şekilde oyun oynuyordum. Değil mi?
1: Camiyi öyle hatırlayacak.
2: Camiyi öyle hatırlayacak. Allah'ı hatırlamayacak. Yani dini hatırlamayacak. İslamiyet hatırlamayacak. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için dedi yani dedi beyim dedi gitmiyor cumadan cumaya gidiyor falan. Yani bu şekilde 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğun camiye götürülmesi doğru mu? Yanlış. Uygun değil. Uygun değil.
1: Hocam bir dinleyicimizin sorusu var. Kedi beslemek evde hani uygundur demiştiniz daha önce.
2: Evet.
1: Peki diyor 5 tane 6 tane 10 tane kediyi beslemek normal bir şey mi? Veya sokakta bulduğu her kediyi getirip evde beslemek normal bir şey mi?
2: Normal değil.
1: Şimdi, başkası ya da zarar verir, başkasına zarar veriyorsa evin içinde.
2: Uygun değil. Öldürülür bile. Şimdi eskiden mesela tek katlı veya çift katlı evler olurdu. Ve bunların hanay dedikleri, yani şimdi bahçe diyorlardı, bahçeler doluyordu. Ve köyümüzde, köyde de öyleydik. Bizim de öyleydi. Kedimiz vardı. Tavuğumuz da vardı. Koyunumuz, keçimiz de vardı. Ama kedinin yaşama alanı müsaitti. Şimdi, ve samanlık var, ahır var, fareler şey yapıyor falan. Ve şarttı da. Yani onu şey yapmak şarttı da.
1: Kedinin hürriyeti de vardı.
2: Tabii hürriyeti var.
1: Giriyor, çıkıyor, dolaşıp geliyordu
2: dolaşıp
1: yani.
2: Geliyordu, istediği yere gider gelirdi. Dolayısıyla hani senin böyle bahçeli bir evin olur. Kimseyi rahatsız etmesin. Kokusuyla bilmem nesiyle falan rahatsız etmesin. Orada 100 tane de kedi beslersin arkadaş. Kimse bir şey demez sana. Değil mi? Evet. Ama apartmanda. Ya bizim mesela oturduğumuz sitede bile zaman zaman işte site yönetimi bir kağıt yazıyor falan işte. Dışarıda sokakta kedileri içeri almayın. Ya kapının önünde pisliğini yapıyor hayvan. Şimdi efendim hayvanı acımak lazım işte falan. Dördüncü kattaki süt koyuyor. Hayvan bir defa dadanınca gene geliyor.
1: Tabii.
2: Kakasını da yapıyor. Çişini de yapıyor falan. Hepsini yapıyor oraya. Ve ondan sonra şimdi başka birisi geldiği zaman alerjisi olan var. Korkan var. Sen tek başına yaşamıyorsun arkadaş. Dolayısıyla kul hakkı mıdır? Evet, kul hakkı.
1: Günah bile olur yani. Tabii günah. Sen olur. Sevaba gireceğim diyorsun.
2: Günah olur. Ya. Eziyet ediyorsun, sıkıntı veriyorsun. Caiz değil o.
1: Bir başka dinleyicimiz de gerçi buna siz ne yapacaksınız bilmiyorum ama diyor ki iki dayım var diyor. Dayımlar hanımları yüzünden işte bize karşı biraz sert davranıyorlar. Hakaret falan edenler oldu. Biz hani bir soğukluk var şu anda arada. Nasıl da hareket etmeliyiz diye sormuş.
2: O büyükler arasında soğukluk otomatik olarak çocuklara da sirayet eder. Otomatik olarak çocuklara da sirayet eder. Yani bu hemen hemen her ailede araya böyle miras falan filan da girdiyse neler neler olur, neler neler olur. Hatta öyle durumlar olur ki işte ölürsem ölüme gelmesin, ölürse ölüsüne gitmeyeyim, cenazesine gitmeyeyim gibi laflar da aynı şekilde söyleniyor. Benim başımdan da geçti. Ya şimdi biz yani babamlar öyle ki babam mesela annemi tamam almış ama kendi kız kardeşini de karşıya vermiş. Karşı taraf benim dayım, hanımı da halam. Onların çocukları da aynı şekilde benim babama dayı, anneme de hala diyorlardı. Öyleydi yani. Yani benim anneannem ve dedem, onların çocukların da anneanneleri ve dedeleri buradaydı, bu taraftaydı falan. Bu taraftaydı. Ama buna rağmen yani kırgınlıklar oluyor mu da oluyordu. Mesela dayımla halamla öyle bir şeyler oldu falan. Küstüler, babam da annem de falan kapıyı kapattılar. Biz onların evladıyız. Şimdi onlarla ben görüşmeye devam ettim ama ettiğimi hissettirmedim. Annem uyanıktı. Oğlum dedi, ben anladım dedi. Sen dedi yani devam ettirdin. Devam ettirdin. Dedi sen araya gir, bizi barıştır. Sen araya gir, bizi barıştır. Bizi barıştır. Dolayısıyla efendim annem böyle tavır aldı, babam böyle tavır aldı falan yok. Gene aynı şekilde dayı dersin, yenge dersin, hala dersin falan, buna devam ettirirsin. Devam ettirirsin. Bir de kitaplarda bir şey yazıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı, yayınladığı kitapların kapaklarına bile yazmışlar. Neyi? Her zaman söylüyor, istiğfara. Sadaka vereceğini, istiğfar edeceğini ve Saadet-i Ebediye kitabında büyük alimler başlığında bir şiir var. Orada nübüvvet yolu büyüklerin isimleri var o şurada. Nebi, Sıddık, Selma, Kasım, Cafer, Bistami diye başlıyor. Dolayısıyla çok sıkıştığın zaman bir Fatiha, üç İhlas, üç Salavat-ı Şerif oku ve o şiiri oku. Ya Rabbi, bu şiirde ismi geçen başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer büyüklerin ruhlarına ben bu okuduklarımı hediye ettim. Verdiğim sadakanın da sevabını bunlara hediye ettim. Ya Rabbi, bunların hatırı ve hürmetine benim başımda böyle bir sıkıntı var, böyle bir dert var, böyle bir şey. Bunları hayra tebdil eyle ya Rabbi diye dua etmek lazım. Başka bir çıkış oluyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Yakıt istasyonlarında %10 iade.

0: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Güney Asya'nın tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncesinde başlıklarımıza kısaca bir göz atalım detaylara geçmeden önce. Pazar günü meydana gelmişti Girne'deki feribot faciası. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu sevgili izleyiciler. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan gelen bir açıklama da var. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Ve ikinci gemi faciası, o da Marmara Denizi açıklarında Silivri'de meydana geldi. İki ticari gemi çarpıştı. Bir tanesi ana rotasında, bir diğeri tali yoldaydı. O çarpışmadan sonra birisi battı sevgili izleyiciler. Ama 11 dakikada batan geminin, ki burası da soru işareti, 10 mürettebatı nerede? Hala bu sorunun cevabı aranıyor. Kulis soruşturması devam ediyor. 5 şirkete el konuldu sevgili izleyiciler. Soruşturmanın detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve 39 hukuk bürosuna panel operasyonu. Bu operasyonun gerekçesine, detaylarını birazdan gün ortasında yine aktaracağımız detaylardan olacak. Başlıklarımız böyleydi. Hemen gün ortasına başlayalım. Hemen İzmir'e dönelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşuyor.
1: Sını her geçen gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak olan TürkSat veri merkezimizin temellerini atarak inşaatımıza başlamıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükselirken, diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş bant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye, yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda %13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış. Sabit geniş bant pazarındaki payı %51'ler seviyesine de gelmiş durumda. Mobil tarafta tablo biraz daha da çarpıcı bir durumda. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. M2M makineler arası iletişim abone sayımız da 15,5 milyonu aşmış durumda. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşmış durumda. Yani bu anlamdaki GSM abonelerimizin neredeyse yarısına gelmiş durumdayız. Mobil internet kullanımındaki tablo ise veri trafiğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 3G, 4.5G ve 5G hizmetleriyle birlikte mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı yaklaşık 80 milyona ulaşmış durumda. Mobil internet kullanım miktarı ise 5.578.000 terabayt olarak gerçekleşmiştir. Sabit geniş bantta aylık ortalama kullanım 325.000 gigabayt, mobil geniş bantta 23,3 gigabayt seviyesine yükselmiştir. İnternet trafiğinde video ve görsel içeriklerin payı da her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu rakamlar vatandaşlarımızın dijital hizmetleri giderek daha yoğun kullandığını ve haberleşme altyapısının Türkiye'nin dijital yaşamındaki merkezi rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bütün bu tablo şunu göstermektedir. Veri üretimi ve tüketimi katlanarak büyürken bu veriyi güvenle barındıracak, işleyecek ve kesintisiz hizmete dönüştürecek merkezlere olan ihtiyacımız da aynı hızla artmaktadır.
0: Sayın seyirciler, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kayıp iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. Can kaybı sayısı 12'ye yükseldi.
2: Pazar gününden beri acımız büyük. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor ve çalışmalar başladıktan sonra önce naaşımıza ulaştı. Dün ikinci naaşımıza ulaştılar. Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek. Biz hükümet olarak bu kazanın araştırması için Cumhuriyet Meclisimize biz bir araştırma önergesi veriyoruz ve bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisinde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bugün iki kadının daha cenazesine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel az önce vefat edenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı, ekranlara taşıdık. Detaylı ve son durumu İLAS Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal'dan alacağız. Gökçe merhabalar, İstanbul'dan kolay gelsin, söz sende.
3: Teşekkürler Gülden. İyi yayınlar. Evet, az önce Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasıyla birlikte denizden ulaşılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Şu anda 16 kişinin geride kalan 16 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip taziye dilekleri sebebiyle buradaki aile yakınlarıyla bir araya gelerek onlarla görüştü ve Lefkoşa Büyükelçiliği'nin düzenlemiş olduğu kriz masası, toparlamış olduğu kriz masasından bahsederek buradaki vatandaşların hem barınma hem ulaşım bütün ihtiyaçları Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından karşılandığını, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayın ilk gününden beri takip ettiğini bizlere iletti. Bunları da iletelim. Evet, arama kurtarma çalışmaları günün ilk saatlerinden itibaren tekrardan tabii ki de devam ediyor. Dün gece de devam etti. Bulunan kişiler

0: Ama sefer iznini gemi kaptanı kendi başına aldığını da ifadelerini mahkemeye de yansıdı. Bunları da detaylandıralım, bunları da söyleyelim çünkü önemli bilgiler. Aynı zamanda yardım çağrısında bulunan da ikinci kaptanmış ve gemi su almaya başladığı zaman geri dönelim artık demiş. Fakat kaptan yine kendi inisiyatifiyle birlikte gemiye devam etmiş. Mahkemede bir diğer yansıyan en önemli konulardan bir tanesi de bilir kişinin eğer hızlı manevra yapılmasaydı böyle bir felaketle sonuçlanır mıydı sorusunun bilir kişinin vermiş olduğu cevap çok dikkat çekici. Aslında gemiyi yavaşlatarak tekrar kıyı şeridine gelmiş olsaydı şu anda yaşamış olduğumuz felaketi yaşamamış olacaktık ve acılı aileler burada değil kendi vatanlarında tatil için geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendi vatanlarında bu tatilini dostlarına anlatacaklardı. Kaptanın ihmalinin olduğunu ilk günden beri aslında açıklamıştık. Seyir defterinin kaptanın almaması da konuşuldu mahkemede ve aynı zamanda bunları da söyleyelim. Çünkü 3.500 dolara ehliyetini yeniletmiş biliyorsunuz ki kaptan. Bu da mahkeme kayıtlarına yansıdı ve ek tutukluluk talebiyle mürettebatın da hiçbir belgeye sahip olmadığıyla birlikte 8 gün ek süreyle birlikte mahkeme uzatıldı. Evet, acılı bekleyiş sürüyor. Görüyorsunuz arka tarafta acılı aileler. Aslında bunu 3 gündür, 2 gündür biz bunlara dillendiriyoruz. Artık ailelerin bekleyişi umutlu bir bekleyiş değil. Cenazelerini alıp tekrar geldikleri kendi memleketlerinde cenazelerini alıp gitmek istiyorlar.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 32, Bursa 28, Konya 30, Afyon 29, Denizli 33, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 23, Kayseri 29, Erzurum 26, Gaziantep 33, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Burası TGRT FM.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Ahmet Hilmi Kaya var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve Mahmut Kemal Aydın. Efendim İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim.
6: Ne iyi ettiniz geldiniz efendim.
7: Sağ olun efendim.
6: Şimdi Mahmut Bey, sizinle başta bir pazarlık yapalım. O da şu, ben gelen böyle dernek vakıf başkanlarına soruyorum. Bugün size de soracağım. Felaketlerde, özellikle son depremde, büyük depremde, o 11 vilayetimizin yerle bir olduğu depremde efendim siz de paralar topladınız, yardımlar topladınız. Niye yaptınız o paraları?
7: Çok güzel. Çok güzel.
6: Evet, yani ne yapalım? Evet. Şimdi ahbap böyle olunca yani ister istemez herkese soruyoruz. İzah eder misiniz hakikaten?
7: Tabii.
6: Buyurun.
7: Efendim 6 Şubat depremi vuku bulduğunda hemen biz şunu yaptık, bir yardım çağrısı yaptık.
6: Evet.
7: İlk tırımızı doldurduk ve Kahramanmaraş'a gönderdik arkadaşlarla. 27 saatte intikal edebildiler Kahramanmaraş'a efendim. 27 saat. Evet. Tabii diğer

0: Yardım edenler şöyle yapıyorlarmış, yani arkadaşların söyledikleri, tır veya kamyonun üstünden insanlara atıyorlar yardım malzemelerini, insanlar da havada kapıyorlar filan filan efendim. Hatta bazı şoförler yol kenarlarına filan bırakıyorlarmış. Dedim ha, asla öyle yapmayacaksınız efendim. Orada tam tahrip olmamış, hafif hasarlı bir devlet binası bulun, o devlet binasına yıkın malları.
1: Yükünüzü malları.
0: Evet, evet efendim, ve orada tasnif edip ahaliyi sıraya koyup dağıtın dedik. Tamam. Arkadaşlarımız da öyle yaptılar efendim. Ve insanlar geldiler. Hatta arkadaşlar anlattılar. Bir kadıncağız geldi, dediler efendim, monta ihtiyacı varmış, monta, çocuğuyla tabii beraber geliyor ya,
1: Şubat.
0: Kış çünkü Şubat. Kadıncağız kendine ve çocuğuna bir mont almış efendim, birer mont almış. Demişler ki bakın, ayakkabılar da var, yani kışlık ayakkabılar, botlar filan efendim, bunlardan filan almaz mısınız, yani başka bir şey almaz mısınız? Hayır demiş kadıncağız. Bizim sadece monta ihtiyacımız var. Başka hiçbir malzemeye ihtiyacımız yok. Çok teşekkür ederim. Ayakkabıya, başka şeylere ihtiyacı olanlar onları alsınlar demiş. Ya. Almamış yani. Ne insanlar var tabii efendim ya. Tabii. Yani benim arkadaşlar anlattığı zaman gözlerim yaşarmıştı. Ondan sonra biz devam ettik. Ve yardım tırları göndermeye, Malatya'ya gönderdik. Efendim Osmaniye'ye gönderdik, Adana'ya gönderdik.
1: Evet.
0: Yani çeşitli mıntıkalara yardım tırları gönderdik. Benim arkadaşlara verdiğim talimat şu oldu. Hemen bir yer bulacaksınız. Sıcak yemek üretim tesisi şey yapacağız, kuracağız.
1: Şeyler, yani ekmek tabii, fırın ve şey.
0: Fırın değil, ekmek.
1: Ekmek.
0: Yemek, sıcak tabii. Yemek üreteceğiz tabii. Yani. Efendim ya başkanım, dediler, nerede bulalım filan filan, öyle kolay değil. Ben anlamam dedim, bulacaksınız ve yapacaksınız.
1: Tabii ya.
0: Orada yurdumuz vardı, o da hasar almıştı, yurdumuz hasarlıydı. Hasarlı olduğu için tabii öğrenciler filan, onları tahliye etmiştik, yoklardı. Yoklar. Evet efendim, elhamdülillah hiçbir yaralımız filan olmadı. Yurdumuz hasar almasına rağmen çok şükür. Oranın mutfağında, yemekhanesinde canavar ocaklarımız filan vardı.
1: Evet.
0: Kazanlarımız vardı, tencerelerimiz vardı. Dedim onların tamamını alıyorsunuz, o bulacağınız yerde,
1: evet,
0: bulacağınız yere kuruyorsunuz, hemen başlıyorsunuz. Arkadaşlar da buldular, Allah razı olsun. Bir konteyner temin ettik efendim. Bu konteynerda yemek pişirmeye başladık. Sonra İstanbul'dan onlara büyük yemek çadırı gönderdik. Yani 150 kişinin girebileceği bir çadır.
1: Evet.
0: O çadırı kurduk efendim. Zaten çoğu çadırlarda kalıyordu depremzedelerin, evet, o esnada. Çoğu şeyle geliyor, yurt kovasıyla geliyor. Diyor ki em, diyor, 9 kişilik koy diyor. 12 kişilik koy diyor. Ya. 6 kişilik koy diyor. Yani yemeği.
1: Tabii.
0: Efendime söyleyeyim, işte çorba koyuyoruz, yemek koyuyoruz. Ya. Efendime söyleyeyim, salata koyuyoruz. Hı. Kaplarını getiriyor yani böyle.
1: Tabii.
0: Biz de bu şekilde yemek dağıtımına başladık. Nasıl yaptık biliyor musunuz? Recep'in 15'iydi, hiç unutmuyorum depremin vuku bulduğu zaman.
1: Evet.
0: Recep ayının 15'iydi. Ta o 15 gün Şaban ayında, o 30 gün ya, evet, 29 ya 30'du, unuttum şimdi. Efendim sabahları sıcak çorba dağıttık insanlara, yani depremzedelere. İkindi ile akşam arası da, çünkü akşam elektrik kesiliyor, elektrik yok. Olmadığı için akşamları da, yani ikindi ile akşam arası, daha henüz hava tam kararmadan.
1: O yemeği de veriyordunuz.
0: O yemeği de, evet, insanlara dağıtıyorduk. On binlerce yemek dağıttık. Efendim Şaban ayı bitti, Ramazan gelecek. Şaban ayının son günleri. Kahramanmaraş'tan arkadaşlar beni aradılar, dediler ki efendim Ramazan-ı Şerif geliyor, ne yapacağız? Kuru toprakta yattılar ha. Evet. Ata Bey, yani bu çok önemli yani. Kuru toprakta yattılar. Uyku tulumları aldık onlara. Uyku tulumlarında yattılar. Efendime söyleyeyim, ne yapacağız? Dedim ben geliyorum oraya. Ramazan'ın ilk günü oradayım. İftar vereceğiz, sahur vereceğiz. Yani Ramazan geldi de tabii. Ne değişti? Aynı şey yani. İftar, sahur. Efendim netice itibariyle ilk günü orada kendi ellerimle efendim iftar yemeği dağıttım. Efendim depremzedelerle beraber çadırımızda iftarımızı açtık. Hatta ilk gün olduğu için Ramazan Hoca da, Profesör Ramazan Ayvallı Hoca şeyde TGRT Haber'de program yapıyordu.
1: Evet.
0: Hani iftar programı yani yapıyordu. Efendim TGRT Haber'e bağladı İHA'nın muhabiri bizi. Efendim Ramazan Hoca'yla da konuştuk. O çadırlarımızı
1: canlı yayına
0: gösterdik.
1: Efendim. Evet muhabir efendim. Muhabir olay yerinde.
0: Evet. Evet efendim.
1: Çok güzel.
0: Elhamdülillah. Ertesi günde Osmaniye'de vardı şeyimiz.
1: Tabii.
0: Yemek çadırımız aynı şekilde. Orada da var. Verdiniz. Efendim sadece şeyde değil. Kahramanmaraş'ta değil. Efendim orada da aynı şekilde yemek dağıtımı yaptık. Efendim Malatya'da dağıttık. Efendim yani Osmaniye'de dağıttık. Adana'da olmuştu. O depremin olduğu mıntıkada arkadaşlarımız 1,5 ay boyunca sıcak yemek dağıtımı yaptılar. Elhamdülillah bu işleri yaptık. Bakın on binlerce insana. Ondan sonra şunu yaptık efendim. Deprem bölgelerinde bulunan gerçek depremzedeleri tespit ettik. Bunların IBAN numaralarını aldık.
1: Evet.
0: IBAN numaralarını. Ve IBAN numarasını aldığımız depremzede kardeşlerimize Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da 3 ay para gönderdik. Nakdi para. Ama elden dağıtmadık. Banka vasıtasıyla gönderdik. Sonra depremin olduğu günlerden işte birkaç gün sonra arkadaşlara dedim, kayıtlarının hepsi bizde var. Bizim yurtlarımızda kalan Malatyalı, Hataylı, Kahramanmaraşlı, efendim Osmaniyeli, her neyse ne kadar öğrencimiz var. Yani oralardan.
1: O deprem yani, bölgesinden.
0: Anası babası oralarda oturuyor. Tabii. Çocuk İstanbul'da okuyor ama çocuk Ankara'da okuyor ama
1: deprem bölgesinde ailesi var.
0: Deprem bölgesinde ailesi var. Bunları tespit ettik. Bunların IBAN numaralarına da aynı şekilde nakdi deprem yardımı yaptık.
1: Öğrencilere.
0: Evet efendim. Çok yani güzel. Annelerine babalarına göndermek üzere.
1: Peki.
0: Efendim bütün bunları yaptık. On binlerce yemek dağıttık. Paramız arttı. İyi mi?
1: Ne diyorsunuz?
0: Evet efendim. Allah bereket verdi ya.
1: Evet ya.
0: Yani büyük bir bereket hasıl oldu. Paramız arttı. Arkadaşlar dediler ki Sayın Başkan bununla biz konteyner alalım dediler.
1: Çadır konteyner zamanı. Birileri çadır aldı, sattı bilmem
0: neyse,
1: ne yaptı.
0: Onları
1: neyse.
0: Karıştırmayalım.
1: Ya hayır insanın
0: evet,
1: aklına geliyor.
0: Evet.
1: Ne yaptınız peki efendim?
0: Efendim konteyner alalım dediler. Dedim ben arkadaşlara ya siz ömrünüzde hiç konteyner aldınız mı? Çünkü depremden 4-5 gün sonraydı. Ben sordum konteynerler kaç para diye araştırmasını yaptım. Efendim depremden önce 40 bin lira 45 bin lira olan konteynerler 100 bin liraya çıkmış.
1: Evet.
0: Ata Bey 100 bin lira.
1: Evet.
0: Dedim biz yüzümüze gözümüze bulaştırırız arkadaşlar dedim.
1: Bravo.
0: Yüzümüze gözümüze bulaştırırız.
1: Bilmediğimiz bir iş. Konteyneri devlet evet. aldı sonra evet.
0: Evet yani devletimiz şimdi çadırlardan konteynerlara
1: kademeli geçiş yapmış.
0: Efendim aktarmaya uğraşıyor.
1: Evet.
0: Konteynerlardan da kalıcı konut yapacak dedim. Yani devletimizin hedefi bu dedim. Dolayısıyla biz bunu zayi etmeyelim. En güzelini bunun devlet yapıyor, devletimiz yapıyor.
1: Evet.
0: Biz paramızı AFAD'ın banka hesabına gönderelim. AFAD'ın zaten özel deprem için açtığı hesap var. Ata Bey.
1: Evet.
0: O hesaba, o IBAN numarasına efendim biz 3,5 milyon lira para gönderdik.
1: Siz şeye mi AFAD'a geçiyorsunuz?
0: AFAD'a gönderdik işte.
1: AFAD alsın diye. AFAD onlar alsın. Biliyorlar devlet
0: tabii.
1: kademede. Çok
0: ve
1: önemli.
0: Ama gönderirken de dekonta parayı gönderirken açıklamasına konteyner alımı için diye.
1: Ha.
0: Şartladık.
1: Onu da belirtiyorsun.
0: Şartladık.
1: Peki.
0: Yani başka yere harcamasın diye. Dolayısıyla Ata Bey şunu demek istiyorum. Biz vatandaş deprem için gönderiyor. O parayı başka bir yerde harcamadık. Deprem için harcadık. Bu çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü meşhur kaidedir. Vakıfçıların, vakıflarda çalışanların tamamının bunu bilmesi lazım. Şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Ne demek bu? Vakıfın şartı. Vakıfın söylediği şart nas gibidir. Nas nedir? Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir.
1: Evet.
0: Nasıl Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde değişiklik olmazsa, kimse değiştiremezse, vakıfın şartını da, yani bağışçımızın şartını da biz değiştiremeyiz. Bize ne için harcasın, ne için harcanacak diye göndermişse,
1: evet,
0: o şartı yerine getirmemiz lazım. Vatandaş bize deprem için göndermiş, biz deprem için, konteyner alımı için şeye AFAD'a gönderdik. Ve şunu söyleyeyim Ata Bey, devletimiz gerçekten çok büyük. Sözünü tuttu, çadırlardan efendim konteynerlara geçirdi. Konteynerlardan da geçen sene sonunda teslim etti. 450 bin kalıcı konut yaptı ve teslim etti.
1: Tabii.
0: Yani ben düşünüyorum, hani artık yaşımız belli bir seviye, yaşa ulaştı, okuyoruz, bu kadar tecrübemiz var. Fransa yapamazdı bu kadar kalıcı konutu. Efendim,
1: Alman başbakanı,
0: Almanya yapamazdı.
1: Tabii, milletvekili mecliste söyledi.
0: İtalya yapamazdı. Yani tabii, bizim Türk devletimiz çok büyük.
1: Evet.
0: Yani o Osmanlı devleti gibi bu kadar büyük bir işi, yani 10 kentin şeyini yaptı,
1: evet,
0: konutunu yaptı, teslim
1: peki
0: etti.
1: Şimdi efendim son bir sorum daha var.
0: Heh.
1: O da şu, mesela Filistin'de, Gazze'de operasyonlarınız yok. Benim bildiğim o. Yani
0: doğru,
1: ben onu biliyorum.
0: Doğru.
1: Fakat siz Filistin ve Gazze adına da paralar topladınız.
0: Tabii.
1: Ya da yardımlar topladınız.
0: Yani
1: siz bunları nasıl ulaştırdınız?
0: Tamam.
1: Onu çok merak ettim.
0: Tamam. Şimdi efendim, biz Husisi olarak Gazze için para gönderin, Filistin için para gönderin. Ben bir sürü programlara çıkıyorum. Hiçbir programda söylemedim. Ama vatandaş bize güveniyor, bize itimat ediyor. Dekontun açıklamasına para gönderirken Gazze için, Gazze'ye yardım yazıyor.
1: Size gönderdiği parada.
0: Evet.
1: Yazıyor.
0: Evet, evet, dekonta. Tamam. Yazıyor. Bize parayı gönderiyor. Hatta Suriye için gönderenler bile oldu.
1: Ha.
0: Düşünün, yani Suriye'ye yardım diye gönderenler bile oldu. Bakın efendim, mübarek cuma günüdür.
1: Evet.
0: Efendim biraz sonra cumaya gideceğiz. Ve vallahi ve tallahi yemin ediyorum, o gönderdikleri paraların hepsini belli bir yerde topladık.
1: Evet.
0: Şöyle talimatım var arkadaşlara. Efendim, Filistin için, Gazze için ne kadar para gelmiş bu ay? Bazen geliyor 300 bin lira, bazen geliyor 400 bin lira. Gündemde çok olduğu zaman çok geliyor. Tamam.
1: Ha.
0: Az olduğu zaman az geliyor.
1: Evet.
0: Yani vatandaş gönderiyor Gazze için. Bizim operasyonumuz yok orada. Ne yapacağız peki? Ha, ama AFAD'ın orada operasyonu var. AFAD devlet sahra hastanesi bile kurdu. O Gazze ile Mısır refah kapısında, Mısır tarafında refah kapısının
1: evet,
0: olduğu yerde hastane kurdu. Orada efendim hastaları tedavi etti, edemediklerini Türkiye'ye getirdi, Türk devleti tedavi etti. Yani
1: evet,
0: Türkiye'deki Ankara'ya getirdiler ya, Ankara'daki hastanelerde tedavi ettirdiler. Bir de biz orada operasyon yapmaya kalkışsak, vatandaşın gönderdiği o parayı heba edeceğiz Ata Bey. Hmm. Heba edeceğiz yani. Ne lazım onu tam bilemiyorsun ki. İlaç mı lazım, öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Temizlik hijyen
1: lazım,
0: malzemesi tabii mi lazım, temizlik malzemesi mi lazım, ne lazım yani? Yemek bir şekilde yeniyor da
1: evet,
0: efendim diğerleri ihtiyaç maddesi değil mi? Diğerleri de ihtiyaç maddesi. Mesela doktor, efendim hastane en önemli ihtiyaç maddesi. Biz dedim beceremeyiz. Beceremeyeceğimiz için devlet yapıyor bu işi. Orada da AFAD'ın Filistin için açtığı hesap var. Gazze için açtığı hesap var. Topluyoruz her ay sonu. Ne kadar gelmiş? 400 bin lira. Efendim gönderirken dekonta biz de şartlıyoruz. Hmm. AFAD'a gönderirken bile şartlıyoruz.
1: Filistin'e, Gazze'ye.
0: Gazze için diyoruz. Hmm. Suriye için göndermiş vatandaş. Gönderiyor.
1: Evet.
0: Efendim AFAD'ın hesabına yatırıyoruz. Ama Suriye için açtığı hesaba yatırıyoruz. Oraya da Suriye için diyoruz. Elhamdülillah.
1: Ben sizi anlıyorum.
0: Biz böyle hareket ettik. Mesela Filistin'e gönderdiğimiz para, toplam Gazze için gönderdiğimiz para AFAD'a 7 milyona ulaştı.
1: Tabii siz tamamen sistem içerisinde evet kalarak efendim hareket ediyorsunuz.
0: Evet,
1: evet efendim. Sizi anlıyorum.
0: Haşa. Biz o şartı vakıf nasıl şari gibidir ona dikkat ediyoruz. Vatandaş mesela kültür hizmeti, kitap dağıtımı için para gönderiyor bize. Hı hı. Asla ve kat'a kitap dağıtımı için, kültür hizmeti için para göndermişse o parayı hiç başka bir yerde harcamayız. Muhakkak kitap alırız, evet, dağıtırız. Mübarek gecelerde bir şiir seçiyoruz. Hatta Aşure günü sizin memleketteydik, Van'daydık.
1: Ne diyorsunuz?
0: Evet efendim, Van'da.
1: Van'a bile gittiniz yani.
0: Evet efendim, büyük çaplı kitap dağıtımı yaptık. Ama o vatandaşın gönderdiği kültür hizmeti, kitap dağıtımı diye şartlayarak gönderiyor ya. O parayla kitap alarak dini ve milli kitaplar orada dağıttık efendim.
1: Anladım efendim.
0: Van'da.
1: Biz çok böyle, teşekkür
0: ederim. Böyle yapıyoruz
1: bir,
0: yani.
1: Bir Vanlı olarak size çok teşekkür ederim.
0: Biz emanetçiyiz.
1: Anladım.
0: Biz efendime söyleyeyim müvezziyiz. Yani posta müvezzii derler ya.
1: Aracı olarak da denilebilir. Ya da köprü vasıtası.
0: Evet, köprü vasıtası.
1: Çünkü vatandaş yardım evet etmek istiyor da
0: evet
1: ne yapacak, nasıl yapacak, evet ne yapacak ama vakıflar evet ve dernekler evet üzerinde onlar
0: biz böyle organize olmuş. Başkalarını
1: siz
0: bilmeyiz.
1: De tabii devlet kuruluşları üzerinde gidiyorsunuz. Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz eğitim öğretim yeri de geliyor. Şimdi 35 tane yurdunuz var.
0: Evet.
1: Yurt çapında.
0: Doğru.
1: Aile sıcaklığı diyorsunuz.
0: Evet.
1: 3 vakit yemek evet diyorsunuz.
0: Evet.
1: Belletmen hocalar şeyler diyorsunuz.
0: Rehberler.
1: Hocalar var diyorsunuz.
0: Evet.
1: Konferanslar var diyorsunuz.
0: Evet. Evet.
1: Hepsini sosyal bir şekilde evet yetiştiriyor diyorsunuz. Biraz da bunlardan bahsedelim. Buyurunuz efendim.
0: Tabii efendim. Efendim sizin de söylediğiniz gibi 35 tane yurdumuz var.
1: Evet.
0: Bazı şehirlerde 2 tane var. Bazılarında 1 tane var. Bazılarında da hiç yok. Allah nasip etsin. Daha çok açmamızı evet yapmamızı nasip müyesser eylesin. Mesela Ankara'da 3 tane.
1: Birileri nasıl açıyor onu bilemiyorum. Evet. Yalnız o kadar böyle.
0: İşte kolay değil yani.
1: 100 tane 500 evet tane kolay nasıl değil açıyorlar. Nasıl yapıyorlar bilemiyorum ama evet inşallah olur. Buyurunuz
0: i̇nşallah
1: efendim. Az olsun öz olsun.
0: Üç yerde yurdumuz var.
1: Evet.
0: Yetlik'te var. Ankara Maltepe'de var. Yetlik Keşiören biliyorsunuz. Oraya tabii yakın.
1: Tabii.
0: Efendim bir de Gölbaşı'nda var. Üç tane. İstanbul'da iki yerde yurdumuz var. Üsküdar Çamlıca yakasında var. Hmm. Anadolu yakasında. Bir de Bahçeli Evler'de var efendim. Siz biliyorsunuz
1: evet
0: zaten. Efendim İstanbul'da iki yerde var. Konya'da iki yerde var. Samsun'da iki ayrı yerde var yurtlarımız. Ama hiç olmayan yerler de var.
1: Tabii.
0: Bizim yurtlarımıza, yurtlarımızda kalan öğrenciye devlet bir imkan tanıyor. Nedir o imkan? Devletin tanıdığı imkan. Şimdi bizim vakfımız vergi muafiyet belgesine sahip bir vakıf. Ne demek? Devletin yükünü hafifleten vakıf. Yani biz o yurtlarımızda o öğrencilerimizi yatırmasak, o öğrencilerimize bakmasak devlet efendim yeni öğrenci yurtları yapmak mecburiyetinde kalacak. Para harcayacak yani masraf
1: tabii
0: yapacak. Dolayısıyla devleti bu yükten kurtarmış oluyoruz biz. Anladınız evet mı?
1: Vakıflar bunun için var zaten.
0: Devlet bu kararı veriyor. Yok vergi muafiyet belgesini herkes alamıyor.
1: Doğru.
0: O bizim vakıf 4 senede almış efendim. Yani 4 sene uğraşmış. 1975'te
1: incelenmiş
0: kurulan
1: mi faaliyetleri?
0: Evet efendim. Müfettişler tarafından 4 sene boyunca incelenmiş. Ondan sonra vergi muafiyet belgesi yani kamu yararına bir vakıftır kararını vermiş. Bakanlar Kurulu kararıyla. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararıyla veriliyor.
1: Tabii.
0: O zaman Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu kararıyla yani o belgeye sahip oluyorsunuz. Şimdi bizim yurtlarımızda kalan öğrencilere devlet destek veriyor. Öğrenciler ama bize değil. Her öğrenciye geçen sene 7250 lira destek verdi. Beslenme barınma yardımı diyor buna. Her öğrencinin IBAN numarasına yatırıyor ama. bizim yurdumuzda kalırsa.
1: Tabii.
0: Geçen sene 7250 liraydı. Bu senekini daha açıklamadılar. Ben 9000 9500 lira civarında olabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah ağanın eli tutulmaz, devletimiz merhametlidir, müşfiktir. 10 bin lira verirler. Daha güzel olur. Yani bize vereceği ücretin zaten 9 bin küsur lirasını devlet öğrencimizin hesabına yatırıyor efendim.
1: Evet.
0: Yani cebine alıyor öğrenci bunu. Banka evet, hesabına yatıyor. Bizim ücretimiz kaç lira? Attım mesela 15 bin lira. 16 bin lira. Ya zaten bunun 9-10 bin lirasını devlet verecek.
1: Tamam.
0: Arta kalanını da 5-6 bin lira öğrenci ödeyecek yani. Ama bu ödediğiyle ne yapılmış oluyor efendim?
1: Heh, bu çok önemli. Evet.
0: Biz bir kere öğrencilerimizi kimisi iki kişilik odalarda kalıyor. Kimi üç kişilik odalarda kalıyor. Kimi dört kişilik odalarda kalıyor. Tabii her birinin ücreti farklı. Ata Bey, dört kişilik odanın ücreti, dört kişi aynı yerde kalırsa biraz daha ucuz.
1: Tabii.
0: Efendim üç kişi ondan biraz pahalı, iki kişi ondan biraz daha pahalı. Tek kişi daha pahalı gibi oluyor. Ama şimdi mesela 16 bin liraysa 10 bin lirasını zaten devlet veriyor, 6 bin lira verecek. Bu 6 bin lirayla biz 3 öğün yemeğini veriyoruz. Ata abi, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği.
1: Evet.
0: Yani dışarıda bir öğün yemek yediğinizi düşünün. Ya 6 bin liraya 3 öğün yemek yiyebilmeniz mümkün mü? Tabii devlet de veriyor 16 bin liraya. Mümkün mü efendim? 30 gün yemek yiyebilir misiniz bir öğün?
1: O mümkün değil ya. Hakikaten değil.
0: Evet. Ve başka
1: almış, yürümüş, efendim, tabii.
0: Yer temin ediyoruz değil mi? Güzelce tabii. Yatağı var. Yatağının yanında masası var. Masası var. Yani elbiselerini koyacağı dolaba ayrı masası var. Bu masasına bilgisayarını açabiliyor. Fişi prize takabiliyor. Tamam mı? Kitaplarını koyabiliyor. Orada ders çalışabiliyor. Ama akşam 23'e kadar, gece 23'e kadar. 23'ten sonra yasak. Işık sönecek. Neden? Çünkü o odada ondan başka. Mesela 3 kişilik odaysa 2 kişi daha var. Belki onlar sabahleyin erken gidecekler.
1: Öyle uyuması, değil mi? Yatması, uykusunu alması lazım efendim.
0: Bunun için etüt salonlarımız var. Etüt odalarımız var. Güzelce oraya gidebilirler. Kütüphane gibi aynı. Orada da bilgisayarını takıp, efendime söylediğim fişini takıp bilgisayarını açabilir.
1: Tabii.
0: Orada sessiz, sakin.
1: Çalışabilir.
0: İsterse sabaha kadar çalışsın. Yani ona niye elektrik yakıyorsun diyen bir kimse yok. Efendim sonra siz bahsettiniz. Öğrencilerimize sosyal faaliyetler yaptırıyoruz. Piknikler yaptırıyoruz. Efendim tarihi turistik yerlere götürüyoruz. Top oynattırıyoruz. Yani böyle şeyler de yapıyoruz.
1: Belki yani. Arada futbolcular çıkar yani. Bir tane futbolcu ya, neden çıkmasın? Okçunuz vardı ama o sizin değildi. İhlas Koleji'ndi.
0: Evet. Meşhur. Efendime söyleyeyim. Bu tip sosyal faaliyetlerimiz var. Mesela Urfalı gençler geliyor. Öğrenci olarak gelmiş.
1: Evet.
0: Kazanmış. Urfa'dan gelmiş. Efendim diyor, ben çok güzel çiğ köfte yoğururum diyor. Malzemesi bizden, yoğur. Efendim çiğ köfte partileri yapıyoruz ya.
1: Çok güzel.
0: Yani
1: bir sıra gecelerine kalıyor. Evet.
0: Bir de şu önemli.
1: Evet.
0: Sosyalleşmek isteyen. Çünkü bu zamanın genci maalesef asosyal.
1: İçine kapanık ve telefonuyla baş başa.
0: Evet, yani konuşmaktan ziyade yazmayı tercih ediyor.
1: Evet.
0: Yazması da çok kısa yani böyle. Annesiyle babasıyla bile konuşmuyor, yazışıyor çocuk yani.
1: Tabii, tabii.
0: Delikanlı. Efendim orada ben diyorum ki kalabalık yere verin. 2-3 kişilik oda, 4 kişilik oda, 2 kişilik oda verin ki çocuğunuz veyahut da delikanlımız ne yapsın? Sosyalleşsin ya.
1: Ya.
0: Mecburen orada konuşacak yani. Ondan da yazışacak hali yok yani.
1: Çok
0: değil mi?
1: Güzel, evet.
0: Selam verecek, selam evet. Alacak. Nasılsın diyecek, iyi misin diyecek, teşekkür ederim diyecek. Ya ne yaptın bugün falan. Birbirine efendim alışacaklar.
1: Tabii,
0: öyle
1: tabii.
0: Değil mi? Arkadaş olacaklar. Ben diyorum ki yurdumuza gelen
1: çok şey
0: gençlere,
1: öğreniyorlar arkadaşlar kendi aralarında. Yani okuldan daha çok şey öğreniyorlar. Bravo.
0: Gençlere diyorum ki çok güzel hatıralar, anılar biriktirirsiniz. Gelin yurtta kalın. Ev filan tutmayın ya.
1: Tabii ya.
0: Öyle kolay değil. Ev kirası vereceksiniz, bilmem ne yapacaksınız.
1: Temizlik, sırayla yemek yap, ne kadar yaparsın.
0: Yıka, bilmem ne.
1: Ya, ütü temizle. Yap. Evet. Hiç gerek yok. Yıka.
0: Evet.
1: Çamaşır yıka. Evet, peki efendim. Mahmut Bey, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz.
0: Evet,
1: ama öncelikle şunu söyleyeyim ben. Siz de şey yapabilirsiniz efendim. Telefon, biliyorsunuz telefon numarası ve web sitemizden ulaşabilirsiniz demiştiniz. Bir not var, ben bunu sizden aldım. Telefon numarası efendim 0212 451 49 çift 0. 0212 451 49 çift 0. Ve tabii www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr efendim.
0: Evet.
1: Bunlar da size rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.
0: Efendim, arama motoruna yazsalar İhlas Vakfı yurtları diye, İhlas Vakfı diye, bizim web sitemizde yurtlar sekmesini tıklasalar listemiz var bizim, yurtlarımızın listesi. Öğrenci bakacak. Benim kazandığım üniversitenin olduğu yerde İhlas Vakfı'nın yurdu var mı yok mu? Orada telefonunu alacak. Ya yurt müdürü ya yurt müdür yardımcısının telefonudur o telefon.
1: Evet.
0: Onunla görüşecek, randevu alacak, gidecek. Gitsinler bir baksınlar yurdumuza.
1: Hatta yemekhane, annesi babasıyla gitsinler
0: olabilir
1: ya.
0: Olabilir yani
1: ya,
0: kendisi de gidebilir. Annesinin babasını da götürebilir.
1: Tabii.
0: Gitsinler. Yemek vaktine denk getirsinler.
1: Tabii.
0: Yemeklerini yesinler. Efendim bir anne yemeği mi değil mi? Test etsinler ya.
1: Peki
0: tencere yemeği, anne yemeği.
1: Çok güzel.
0: Efendim öyleyim, etüt salonuna baksınlar.
1: Tabii.
0: Öyle değil mi? Yatakhaneye
1: baksınlar.
0: Yani hoşlarına gidiyorsa kaydolsunlar efendim.
1: O kadar.
0: Biz bekliyoruz efendim.
1: Açık çek verdiniz. Efendim
0: ve
1: çok teşekkür ederim.
0: Okulunu bitirmek isteyenleri davet ediyorum.
1: Evet.
0: Okulunu bitirmek, çünkü bizim yurtlarımızda kalan öğrenciler okullarını, fakültelerini süresinde bitiriyorlar. Normal üniversite ise, normal fakülte ise 4 yılda, tıp fakültesi ise 6 yılda bitirenler %90'ı böyle efendim bitiriyorlar.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim Mahmut Kemal Aydın Bey'e, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı. Bu konuda kendisini uğurlayacağız. Bir konuğumuz daha var tabii. Efendim o da Ogün Baysal, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili. Bir 3-5 dakika sonra kendisini yayına alacağız.
0: Peki.
2: Şimdi reklamlar.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
5: güzel. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Ogün Baysan var efendim. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili. Ogün Bey merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
3: Sizi Afyon'da mı yakaladık efendim bu defa?
4: Evet, tabii ki Afyon'dayız. Çünkü biliyorsunuz dünya şampiyonası var.
3: Evet.
4: Hazırlıklar tamamlandı. Festival açılışımızı yaptık. Ama yarın itibariyle de biliyorsunuz büyük yarışa bir gün kaldı.
3: Evet.
4: Son kontroller, yarın da startı vereceğiz kısmetse.
3: Şimdi tabii MXGP efendim. Açılımını evet. Ben böyle takdir edeyim. Bu şekilde hoşuma gitti. Türkiye ki. Dünya motor efendim şampiyonu bu yıl 9. şampiyonası bu yıl 9. kez Afyon Karahisar'da gerçekleştiriliyor. 9. yıla ulaşmak sizin için ne ifade ediyor? Öncelikle bunu sorayım. Bu önemli organizasyonun Afyon Karahisar'a ve Türkiye'ye katkısı ne olacak? Tanıtım bakımından soruyorum efendim. Buyursunlar efendim.
4: Evet. Şimdi ifade ettiğiniz üzere zaten dünyanın en prestijli yarışlarından bir tanesi.
3: Evet.
4: Dünya Motocross Şampiyonası. Dokuzuncusunu yani bu yıl ulaşmanın tabii ki gerçekten büyük gururunu yaşıyoruz. Çünkü MXGP Türkiye artık sadece bir motosiklet yarışı değil. Afyon Karahisar ve Türkiye'nin dünyaya açılan önemli uluslararası organizasyonlarından bir tanesi.
3: Evet.
4: Haline geldi. Her yıl dünyanın dört bir yanında sporcular, takımlar, ziyaretçiler şehrimizi de ağırlıyoruz.
3: Evet. Şimdi buyurun.
4: Bunun tabii ki ülke ve özellikle şehir ekonomisine büyük ölçekte katkısı var. Özellikle Afyon Karahisar'ın uluslararası tanıtımına çok önemli katkısı var. 9 yıl boyunca elde ettiğimiz tecrübe bize gösterdi ki doğru organizasyon, güçlü işbirliğiyle çok daha büyük hedeflere ulaşabiliriz.
3: Evet. Şimdi bu festival ve tabii şampiyona birlikte binlerce evet. yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Bu çok önemli. 2026 yılı için ziyaretçi hedefiniz nedir? Yani ne bekliyorsunuz? 2026 yılındayız. Ve tabii dokuzuncusunu tertipliyorsunuz. Bir rakam evet. verebilir misiniz başkanım?
4: Valla şimdi şöyle, geçtiğimiz yıl 400 bin rakamını 5 günde ağırladık. Biz tabii ki her yıl organizasyonumuzu daha ileriye taşımak evet. için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Şampiyona ve MXGP Afyon Motofest birlikte olduğu sinerji sayesinde yalnızca motosiklet tutkunlarına değil, müzik, eğlence, festival deneyimi yaşamak isteyen çok geniş bir kitleye Afyon Karahisar'a çekiyor. 2026 yılında hem yerli hem yabancı ziyaretçi sayısında önemli bir artış hedefliyoruz.
3: Evet, yani aynı zamanda eğleniyoruz, sosyalleşiyoruz.
4: Eğleniyoruz,
3: yani. Çok önemli.
4: Evet. Ama tabii ki bu 400 bin sayısını bu sene bu tabii ki benim gönlümden geçen ama en az %10 daha arttırma ki şu geçtiğimiz iki gündeki festival tarafında bunu gerçekleştirdik. Yarış tarafında da yurt dışından da çok seyirci anlamında katılım çok fazla.
3: Evet.
4: Orada da daha fazla, hatta %20-25 gibi bir seyirci potansiyelimizin ayrı ayrı değerlendirdiğim için söylüyorum daha artacağına inanıyorum.
3: Evet, şimdi dünyanın tabii farklı ülkelerinden sporcular ve motosiklet tutkunları Afyon Karahisar'a geliyor ama Yani sizce MXGP Türkiye'nin kentin uluslararası tanıtımına en önemli katkısı nedir? Böyle efendim işte budur diyebildiğiniz bir cümle var mı? Katkı öncelikle budur. Öncelik birkaç bir katkısı olabilir ama öncelikli olarak aklınızda ne geçiyor efendim?
4: Yani şimdi biz aslında Afyonkarahisar'da sadece bir yarış, bir festival değil. Burada işte gastronomiyi deneyimlesinler, yarış ve festivali iç içe soktuğumuz için yani
3: gastronomi burada, de var yani başkanım.
4: Burada çok ciddi yerel lezzetleri sunduğumuz
3: mesela kaymak arasında, var başkanım. Kaymak çok önemli mesela. Ben onu çok yani, merak ederim. Hep
4: şöyle evet. Zaten biliyorsunuz burada manda kayma Türkiye'de değil artık dünyada neredeyse
3: evet, meşhur.
4: Ama inanın ben bu 9 sene içerisinde kaymak bir birimde kaldı. Çok farklı lezzetlerle tanıştım. 9 yılın öncesinde Afyonkarahisar'a geldik gittik ama çok yüzeyselmiş. Afyonkarahisar'ın gerçekten mutfağı çok zengin. İnanılmaz et yemeklerinden tutun da sebzelere kadar mükemmel bir mutfağı var. Bununla insanlar tanıştıklarında onlar da kaymak ve sucuk üzerinden hep Afyon'u tanıyorlar.
3: Gidiyorlar, evet ama, gidiyoruz.
4: ama gerçekten
3: et de var. Çok güzel başkanım. Et biraz Konya'da olur ama olsun, Konya Afyon yakındır. Ama evet, dediğiniz gibi sebze yemeklerini de Ege'den alır. Böyle enteresan bir kent hakikaten onu evet, hatırlattığınız çok güzel oldu. Mesela sucuğun dışında en çok beğendiğiniz yani o etli yemeklerden aklınızda ne var efendim?
4: Valla mesela en basit çorba deriz geçeriz. Buranın bir tandır çorbası var etli. Yani hakikaten dillere destan. Yani en basit bir çorba deyip geçtiğimiz efsane bir çorbası var.
3: Evet.
4: Keşkeği var. Yani o kadar çok kendine ait bir kebabı var, altında pidesi oluyor, etin suyu ve etin kendisi saf bir lezzet. Bu da çok güzel yani hakikaten böyle bir bunun için farklı bir yapmak lazım.
3: Etli çorba
4: olmak lazım.
3: O evet, gün Sayın Ogün Baysal, etli çorba evet, biraz şeye benziyor mu kelle paçaya yoksa sadece hayır, et parçacıkları var?
4: Kesinlikle benzemiyor. Et de değil, etler lif lif ayrılmış ve bunlar kendiliğinden büyük ihtimalle dağılmış. İnsanın damağında eriyip giden bir et şey parçacıkları var.
3: Evet.
4: Müthiş yani.
3: Peki o dediğiniz pide şeklinde yani bu Konya'nın etli ekmeğine benziyor mu yoksa o da çok farklı?
4: O da birazcık Bursa İskender'e benziyor. Fakat döner yerine et oluyor.
3: Evet.
4: Hakikaten çok farklı, çok güzel lezzetler var. Yani
3: çok
4: patlıcan güzel kebapları enteresan, çok güzel. Dediğim gibi ama hani ben damak tadım iyidir ama bu işin uzmanı değilim.
3: Olsun, ben ama, sizden tiyolar alıyorum efendim. Bir de oranın suları, şifalı suları çok mühim. Evet, buyurunuz lütfen.
4: Evet, ama genel kanı burada mutfaktan herkes mutlu. Zaten otel konusunda bizim zaten Afyon'u tercih etmemizin iki tane ana nedeni vardı. Bir tanesi konaklama, buradaki ya, otel imkanları.
3: Evet.
4: Spora ve spor turizmine ayrılmış 9 sene önceden bahsediyorum. Kulakları çınlasın, Burhanettin Başkanımız bizi evet, davet ettiğinde gerçekten inanılmaz imkanlar sundu burada. Ve burasının burayı bu işi hak edeceğine inandık ve hep öyle çalıştık. Bence en önemli katkısı Afyonkarahisar adını az önce sordunuz. Dünyanın dört bir yanında duyurması. MXGP uluslararası yayınlarında ve dünyanın en önemli sporcularının katılımıyla yani çok büyük bir küresel platform haline geldi.
3: Evet.
4: İnsanlar sadece yarış izlemiyor. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın doğasını, gastronomisini, kültürünü, misafirperverliği de
3: çok önemli.
4: Ayrı. Evet, çok ayrı. Hani biz hep yemekleri konuştuk ama
3: karşılama tabii, da var, sunum da var diyorsunuz. O çok önemli.
4: Karşılama da var.
3: Ya.
4: Misafirperverlikleri tabii, üst seviyede.
3: Doğru.
4: Tanıyor. Dolayısıyla buraya gelen bir sporcu veya ziyaretçi aslında Afyonkarahisar'ı gönüllü bir tanıtım elçisi olarak ülkesine dönüyor.
3: Bak bunu bulur, yani, çok önemli ya.
4: Evet.
3: Hakikat, bunun, evet buyurun.
4: Yani bunun uzun vadede turizm ve şehir markalaşması açısından çok değerli olduğuna inanıyorum. Çünkü bugün işte bakıyoruz dünyaya, dünyada turizmde bir sel gibi akma var. Yani neresi ucuz, neresi daha kaliteli, ama spor turizmi çok daha farklı bir altyapıya sahip. Yani bir yerde geldiği zaman 9 senedir mesela burada büyüterek bu işi götürüyoruz. Yani burada o spor turizminin kattığı, mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum.
3: Buyurun efendim.
4: Geçen sene sadece bu şampiyona döneminde kart harcamaları, yabancı dışarıdan gelenlerin harcamaları %400 şehirde fazla kullanılmış. Yani otellerin hepsi dolu.
3: Tabii.
4: Yani ülkemiz adına hakikaten
3: sevindirici, hakikaten.
4: Güzel
3: turizmimiz
4: bir organizasyon.
3: Adına çok önemli tabii.
4: Kesinlikle.
3: Şimdi o gün başkanım Sayın Baysal, 9. yılın ardında artık önümüzde 10 yıl var.
4: Evet.
3: Şimdi Afyon Motosiklet Motofest için gelecek yıllara yönelik tabii hedefleriniz de var. Evet. Yavaş yavaş oturuyor organizasyon. Şimdi bu hedeflerinizden biraz bahsederseniz ne söylersiniz efendim?
4: Şimdi tabii ki 9 yıl kısa bir süre değil. 9 yılda biz bu işi özellikle pist tarafında, festival tarafında çok beğeni gördü. Pist zaten 3-4 tane ayrı ödülle ödüllendirildi film tarafından.
3: Pist çok güzel, iyi bir altyapı var diyorsunuz.
4: Evet, film açılımı da Dünya Motosiklet Federasyonu ve Infront diye iki firmayla beraber ortaklaşa Motosiklet Federasyonu'nun da işbirlikleriyle yaptığımız bir yarış aslında bu. Evet. Üç tane çok büyük ödülü var ve hala Afyonkarahisar tamamen Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun çizimi, emeğiyle yapılmış bir parkur ve dünyada bakın 9 senedir hala en iyi pist ünvanını elinde tutuyor. Yani benim için bu çok kıymetli.
3: Bu mimari de bize ait, yani sizlere ait aslında. Değil mi? Yerli ve milli diyebiliriz.
4: Evet tabii, ben burada hani çok şey yapmak istemiyorum ama çizim mesela tamamen bana ait. O zamanlar ben teknik as başkandım. Eski de yarışçıyım. Oradan gelen
3: şey. İşte bak başkanım de, şimdi o gün başkan Sayın Baysal, o işte o güzellik oradan geliyor. Siz sahadan geliyorsunuz.
4: Kesinlikle.
3: Sahadan öğrenerek geliyorsunuz.
4: Evet.
3: Kitabi olmak güzel de işte kitaptaki gibi kitap sahaya olmuyor bazen. Siz işin içinden geldiğiniz için onu çok güzel bir şekilde hem uyguluyorsunuz hem organize ediyorsunuz. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Ne diyelim efendim?
4: Çok teşekkür ederiz. Şöyle tabii ki bunun önemi neden? Ya işte biz yarışçı olduk. Padokta bir yarışın nelere ihtiyacı olduğunu sentezledik zamanında. Pist zaten güzel oldu. Hakikaten hem padok ayrı ödüllü, pist ayrı ödüllü, organizasyon ayrı ödüllü. Yani bu gurur verici. Tabii ki önümüzde çok önemli bir hedef var. 10. yıl diyoruz ama bu sadece bir yıl dönümü olarak görmüyoruz biz bunu. Hı. Organizasyonu bir üst seviyeye taşıyacağımız, yani önemli bir dönüm noktası olarak
3: 10. yılda ne yapmanız gerektiği demek ki planları var önünüzde. Evet.
4: Kesinlikle var. Hatta sağ olsun Burcu Başkanımız da festival kısmında çok farklı şeyler istiyor 10. yılda. İnşallah o tarafta da çok büyük hedeflerimiz var. Yani MXGP Türkiye'yi dünyanın en güçlü ve en prestijli etaplarından biri haline getirmek şu anda da öyle ve bunu muhafaza etmek için gerçekten sadece 3-5 kişi değil tabii ki. Şu anda federasyonun 150'den fazla çalışanı hakemiyle sahadayız. Bunu canı gönülden hakikaten emeğimizi zayi etmeden bütün dünyaya, burası dünyanın en iyi pisti olarak kalması için gereken bütün mücadeleyi vereceğiz.
3: Sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonunda da geldik. O gün başkan sizinle uzun uzun konuşacağız belki bir gün bu stüdyoda.
4: İnşallah,
3: ama siz de çok yoğunsunuz. Efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum efendim.
4: İyi günler, çok teşekkür ederim. Evet. Bütün motor spor severleri de Afyonkarahisar'a bu dünyanın en iyi prestijli, en güzel organizasyonunda misafir etmek üzere bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.
3: Bu mesajınız ve davetiniz de çok değerliydi. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili dinleyiciler, o gün Baysal Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili ile de bir söyleşi yaptık, bir röportaj yaptık. Çok önemli bir organizasyon, özellikle Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli. Hem kentin, Afyonkarahisar'ın, hem aynı zamanda Türkiye açısından, ülkemiz açısından da çok önemli. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. İyi günler diliyorum efendim.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: TGRT FM Haber.
6: Noktada sualtı robotları ve özel teknik sistemler 24 saat esasına göre enkaz tarıyor. Taziye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Yılmaz düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
7: Bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır.
6: Günlerdir liman girişindeki çadırlarda yakınlarından gelecek bir haber için gözyaşı döken aileler için görüşme trafiği de hareketliydi. Kayıp yakınları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmek üzere minibüslerle Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine götürüldü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından aileler bekleyişlerini sürdürmek üzere yeniden Girne Turizm Limanı'na döndü. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanının da bulunduğu tutukluların yargı süreci devam ederken 550 metre derinlikteki enkazdan çıkarılacak yeni bulgular facianın kesin nedenini ortaya koyacak. Ekiplerin kayıp kişileri arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları ve skandallar derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanı, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.
8: Akdeniz'in ortasında ölümle burun buruna gelen 3 Adanalı genç dehşet dolu anlarının ardından memleketlerine döndü. Feribot saniyeler içinde sulara gömülürken gençlerden biri annesini arayıp helallik istedi. Bir diğeri ise kendi canını hiçe sayarak 7 kişiyi kurtardı. Gençlerin anlattıkları facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
6: Çığlıklar arasında kimi annesini arayıp helallik istedi, kimi başkalarının hayatını kurtarmak için kendi canını içe saydı. Korku dolu dakikaların ardından 3 Adanalı genç o kabustan kurtulmayı başardı.
9: Baba, sen misin?
6: Ölüm gemisinden kurtulanlar memleketine döndü. Ailelerine sarılan gençlerin dehşet dolu anları ise hafızalarından silinmedi. Evinde gözyaşlarıyla karşılanan Sudenaz da herkes gibi facianın göz göre göre geldiğini söyledi. Genç kızın iddiası dehşet vericiydi. Yolcular feryat ederken kaptan ve mürettebat arkasına bile bakmadan kaçmıştı.
10: Gemi batarken dahi hala sakin olan hiçbir şey yok. Gemi batıyor hala sakin olan hiçbir şey yok. İlk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları.
6: Feribot hızla su alırken ölümle burun buruna gelen Burakcan hemen annesini arayıp helallik istedi.
11: Oğlum aradığında ben yemek hazırlıyordum. Anne biz hep ölüyoruz, hakkını helal et anne. Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine karıştı. Bu o biçim ağlıyordu. Anne seni seviyorum, hakkını helal et demesi ben bittim.
6: O cehennemde kendi canını içe sayan Burak Arif tam 7 kişiyi ölümden kurtardı.
12: Kapılar kilitli. Kapıları kilitlemişler. Kolumla vura vura pencereyi zor kırdım. 8 aylık bir hamile kadın vardı. Hani hamile olunca karnını tutmak istemedim. Ayaklarını tuttum, pencereden çıkarttım. 3 tane de çocuk çıkardım. Yaşlı bir tane dayı vardı orada. Ona elim attım. 2-3 kişi destekle beraber yukarı çıkarttık.
6: Kaptanı uyardığındaysa alaycı bir tavırla karşılaştı.
12: Sordum kaptana. Dedim bu ne? Kaptan dedi ki sandalyenin altına alıyor, civatalardan alıyor dedi suyu dedi. Evet. Peki dedim emin misin yani batmadan gideceğimize dedim. Sen dedi 5 yıllık okul okuyorsun dedi. Ben dedi 10 yıllık okul okuyorum dedi. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten.
6: AFAD ve devlet ekipleri seferber oldu. Gençler sağ salim yuvalarına, ailesine ulaştı.
8: Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasıyla başlayan faciada yeni detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan bilirkişi ön raporu her iki gemideki ihmaller tek tek ortaya koydu ama raporun cevaplayamadığı kritik sorular var. Tuğberk İmamoğlu gemisi neden bu kadar hızlı battı? Can kurtarma araçları denizde boş bulunmuştu. Gemideki 10 personel nerede? Arama kurtarma ekipleri tüm bu soruların cevaplarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
13: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştim. Altı, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
6: Gemi kazasında bilirkişi raporu iki gemiyi de kusurlu buldu. Ağustos'ta gözcü ve dümenci yoktu. Geminin başındaysa deneyimsiz üçüncü kaptan vardı. Batan Tuğberk İmamoğlu'nda takip cihazı ya arızalıydı ya da kapalı. Bütün bu ihmaller zincirine rağmen asıl soru hala cevap bekliyor. Tuğberk İmamoğlu nasıl battı? Gemideki 10 personele ne oldu? Silivri açıklarında Alsu isimli yük gemisine çarparak batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları sürüyor. Kazanın nasıl yaşandığına dair ihmaller zinciri bilirkişi raporuna yansımıştı. Rapora göre en büyük ihmal Alsu gemisindeydi.
13: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştim. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
6: Geminin başında 3. kaptan bulunuyordu. Köprü üstünde gözcü ve dümenci yoktu. Manevra yeterince erken yapılmadı. Yani çarpışmaya giden süreçte köprü üstündeki kararlar ve alınmayan tedbirler rapora tek tek yansıdı. Diğer tarafta ise 10 personeliyle birlikte batan Tuğberk İmamoğlu vardı. Geminin takip cihazı ya arızalı ya da kapalıydı. Bu nedenle gemi bir anlamda hayalet gemi gibi ilerliyordu. Üstelik mutabakata aykırı şekilde ani bir manevra yapması da kazanın kritik noktalarından biri olarak rapora girdi. İki gemideki ihmaller kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli ipuçları veriyor. Ama hala cevaplanması gereken çok daha büyük bir soru var. Tuğberk İmamoğlu neden bu kadar kısa sürede battı?
14: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
6: Ve belki de kazanın en gizemli bölümü de burası. Batan geminin can kurtarma araçları ve botları deniz yüzeyinde bulundu. Fakat içleri boştu. 10 gemici ise ortada yoktu.
14: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim.
6: İşte arama kurtarma ekipleri de tüm bu soruların cevaplarını bulmak için Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
8: İstanbul Sultanbeyli'de DAEŞ'li teröriste yönelik operasyon düzenlendi. Polise ateş açan terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada vurulan bir vatandaş da hayatını kaybetti.
15: An itibariyle çatışma çıktı. Biz de anlamadık.
16: Sultanbeyli yanıyor.
6: Eylem hazırlığındaydı. Terör saldırısı planlıyordu. Polise ateş açan DAEŞ'li etkisiz hale getirildi.
15: Sultanbeyli otogarında iki grup çatışma devam ediyor.
6: Sultanbeyli'deki otogarda DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. MİT ve Emniyet koordineli olarak çalıştı. Kanlı eylem planlayan teröristin İstanbul'a geldiği tespit edildi. Şüpheli polise ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle 21 yaşındaki terörist Berkan Çil öldürüldü.
17: Evet.
6: Operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı. Terörist önce bacağından vuruluyor. DH'lı terörist sekerek kaçmaya çalışıyor. Polis ekipleri teslim olmayan teröristi etkisiz hale getiriyor. Öldürülen teröristin ikametinde patlayıcı yapımında kullanılan maddeler bulundu. Teröristle bağlantılı şüpheli Tuzla'da gözaltına alındı. Bir adet ruhsatsız tabanca, 200 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çatışmada ağır yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen 49 yaşındaki Tahsin Polat kurtarılamadı.
15: Abi bir tane şunu versene şunu. Tamam geliyor ambulans.
6: İstanbul Valisi Davut Gül MİT ve Emniyet'i tebrik etti. Vali Gül gece gündüz demeden büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ifadelerini kullandı.
8: Bilindiği üzere eski bakan Ahmet Arif Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma var devam eden. İşte o soruşturma ilişkin bir önemli gelişme var, hemen aktaralım. Doktor Demirkol için tutuklama talebi geldi. Arif Ahmet Denizoğlu'nun doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alınmıştı.

0: Yargı o şirketlere el koydu.
1: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal madde hareketleri var.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar derinleşti. MASAK örgütün mali yapısını inceledi. Şüpheli İrfan Yılmaz'ın kontrolündeki şirketler üzerinden kara para aklandığını belirledi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Bu kapsamda Yılmaz Kimya, Yıl Kim Kimya, Erimer Kimya, MİE Girişimcilik ve Asra Polimer mercek altına alındı. Savcılık şüpheli para trafiği gerekçesiyle bu 5 şirkete el koyma kararı verdi.
2: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz için de düğmeye basıldı. Örgüt üyeliği, kamu zararına dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verildi. Marmaris'te yakalanan Hilmi Tunağan Kuriş'in de Yılmaz Kimya Yönetim Kurulu üyesi olduğu anlaşılmıştı. Yılmaz plazadaki aramadaysa kaynağı belirsiz tam 206 kilo külçe altın çıkmıştı.
3: Yıllardır karanlıkta kalan faili meçhul dosyalar tek tek çözüme kavuşuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı Gürlek. Bugüne kadar 40 ayrı dosyanın çözüldüğünü, bu olaylarda 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
4: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Karanlıkta kalmış dosyalar, gözü yaşlı aileler, bakanlık faili meçhul cinayetleri tek tek çözmeye devam ediyor. Son olarak 3 cinayet daha aydınlatıldı. Sorumluları kıskıvrak yakalandı.
4: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Adalet Bakanlığı tarafından Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda 3 cinayet daha çözüme kavuşturuldu. O dosyaları Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından paylaştı. O dosyalardan biri Abdurrahman Aysu cinayetiydi. Manisa Akhisar'da 2016 yılında kaybolan Aysu'nun 13 gün sonra dere yatağında başı koparılmış ve göğsünde kesici alet yaraları bulunan cansız bedeni bulundu. Yıllarca faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Jasat'ın HTS bas kayıtları ve eski deliller üzerindeki incelemesinde cinayeti Aysu'nun akrabası Umutcan Keskiner'in işlediği, oğlu Soner Aysu'nun da yardım ettiği değerlendirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
5: Yat yere. Yat yat yat yat yat yat yat.
0: Bir diğer dosya İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın cinayetiydi. Baba kız 2012 yılında Mardin'in Usaybin'de silahla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturmada olayın hayvan otlatma ve sulama suyu husumetinden kaynaklandığı, asli failin Siraç Taş olduğu değerlendirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
6: Devam et,
0: Son olayın adresi ise İstanbul'du. Çocuk destek merkezinde kalan Zeynep Yıldırım 2022 yılında hastaneden izinsiz ayrıldı ve kayboldu. Son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir kadını öldürmek suçundan cezaevinde bulunan Dağlı cinayeti itiraf etti. Bakan Gürlek paylaşımında bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi. Hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 32, Bursa 28, Konya 30, Afyon 29, Denizli 33, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 24, Samsun 25, Trabzon 23, Kayseri 29, Erzurum 26, Gaziantep 33, Diyarbakır

0: şimdi reklamlar.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Akın TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül 2026 ve Cuma günü. Haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan. Programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. İlk önce bir 3. hafta maçlarına bakalım. Sonra biliyorsunuz yarın derbi var. Onun heyecanını biraz yaşatmaya çalışalım. Galatasaray Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Osimhen son 15'lik maçında 17 gol attı. Icardi'ye bir adım daha yaklaştı. Sanchez bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Sara bu sezon golle tanıştı. Batrakov ilk kez forma giydi bu maçta. Ligde son 37. iç saha maçında da mağlup olmadı. Galatasaray rekabette iç sahadaki son 12 maçı kazandı ve son 10 maçta Göztepe'yi zaten hep yenmiş. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım.
1: Açık ve net söyleyeyim. Galatasaray sezon başında transferler bakımından rakiplerinin gerisinde kaldı. Fener'in, Beşiktaş'ın hatta Trabzonspor'un gerisinde kaldı diye çok ciddi eleştiriliyordu yönetim. Bir iki nokta dokunuşuyla birlikte görüldü ki Galatasaray'da aslında eksik olan bir şey yok. Sadece Göztepe maçı için değerlendirecek olursak veya önceki maçta da benzer memnuniyetsizlikler yaşandı. Oyun kalitesinde, temposunda bu bildiğimiz şampiyon Galatasaray'ın coşku ve heyecanından eksiklikler vardı. Ama Galatasaray'da öyle bir yıldız var ki tek başına takımı alıyor, sırtlıyor, götürüyor. Osimhen, Sanchez, ne bileyim işte Yunus Bayram, sadece Barış Alper Yılmaz'ın geçen sene sezonki ritmi, coşkusu, heyecanı yok. Bir donukluk içerisinde onu dahi coşturdu. Sakatlık geçirdi bu hafta bildiğim kadarıyla yok. Ama Sané'de sahne aldı. Galatasaray'ın orta sahada her zaman hazır ve oyun aklı diyebileceğimiz bir oyuncusu olduğunu yeniden göstermiş oldu. Galatasaray görünen o ki bu sezonda şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gündemde duruyor.
0: Peki VAR'la bir penaltısı vardı Galatasaray'ın. Müsabakanın 59. dakikasında gelişen karambolde Osimhen ceza sahası içinde Richard'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yaşananları bir kez daha izledi Mehmet Türkmen. Pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle 62. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltı kararı doğru muydu diye soracağım. Penaltı kararının haricinde Mehmet Türkmen maç yönetimiyle çok fazla eleştirildi. Maçtan sonra daha fazla hakem konuşuldu. Ne söylersiniz?
1: Gayet iyi biliyorsunuz ki dinleyenlerimiz de hatırlayacaklardı. Pek hakem konuşmayı seven biri değilim. Ama o maçta penaltı pozisyonu ki genelde ben hakemlerin takdir hakkı diye düşünürüm. Burada tam tersini söyleyeceğim. Takdir hakkının ötesinde Osimhen'in burada penaltıyı alırken fiilen aldı yani. Oyun bilgisi, futbol zekası, vücudunu kullanma biçimi hakemi yanıltmış olabilir ama o pozisyonunu nerede seyrederseniz seyredin penaltı dersiniz o halde. Ama tamamen Osimhen'in zekasıyla, kurnazlığıyla, oyun aklıyla ve vücudunu iyi kullanan refleksiyle doğru orantılı bir olay. Oradaki tartışma yani hakemin karar verirken zorlanmış olması penaltı ile ilgili tartışmaları daha da büyüttü. Penaltı pozisyonunun dışında da Mehmet Türkmen takdir haklarını kullanırken çok adil bir görüntü sergilemedi. Bu tabii bizim görüşümüz ama tam tersini düşünenler de olabilir, bir şey diyemem. Herkes hakem kurulu, zaten gözlemcisi, temsilcisi maçım var. Onların da raporu doğrultusunda hakemi gerektiği gibi değerlendireceklerdir. Ama kabul etmek gerekir ki büyük takımların maçlarını yöneten her hakem bir şekilde erozyona uğruyor. Zorlanabiliyor. Burada demek ki hakemler üzerindeki çevre etkisi dediğimiz baskı üst düzeyde. Şu anda da zaten bu sezonda maalesef hakemleri tartışarak başlandı. Futbolumuzun gelişimi açısından ya da uluslararası rekabet küresel ölçekte ülke futbolunu bir yerlere taşıma bakımından baktığınızda iyi bir tartışma biçimi değil bu. Biz hakemi veya kişileri tartışmaktan öte, kurumları tartışmaktan öte sistemi, oyunun gelişimini ve nasıl gelişeceğini konuşup tartışmamız ve olgunlaştırmamız lazım. Ülkenin futbol düşünürlerinin ve akil çevre dediğimiz topluluğun maalesef bu konuda ciddi zaafları var. Bu yöneticiler de dahil ediyorum. Yani kol kırılığı yen içinde derlerdi eski yöneticiler. Kalır derlerdi. Şimdi bu anlayış infiale dönüşüyor. Oo işte bizi yaktı filan da bir sonraki maç için bir garanti gibi görülüyor. Hı. Yani Türkiye'nin artık bu zihniyetten kurtulması lazım. Niye? Çünkü aslında bindiğimiz dalı kesiyoruz bu tür tartışmalarla. Hakem vermiş bir karar. Eğer bu verdiği kararlar sonuca tesir eden hakem hatasıysa, ki hakem öyle ölçülür, değerlendirilir, o zaman Merkez Hakem Kurulu veya Türkiye Futbol Federasyonu devreye girip o hakeme bir dahaki maçta görev vermez. Ama iyi niyetle ve yapılmış bir hata ise, kötü niyet yoksa, sonuca tesir etmek, sonucu belirlemek gibi bir amaç taşımıyorsa, hakemi çok da yargılamanın anlamı yok.
0: Peki Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu renklerine bağladı. Futbolcuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek. Kulübüne 4 yıllık sözleşme için 38 milyon euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecek. Hı. Ve ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %20'lik bölümü de AC Milan'a ödenecek. Ne söylersiniz?
1: Leo'yu çok istiyordu. Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de istiyordu biliyorsunuz, ama Galatasaray aldı. Osimhen çıtayı öyle bir noktaya koydu ki transferi oluşuyla birlikte, Galatasaray'ın vizyonu, hedefi, transfer politikası ile ilgili bütçe belirlemesi farklılaştı. Daha büyük düşünüp daha büyük kazanmayı hedefleyen bir konuma geçti. Bu boyutun içerisine baktığınızda da işte bu rakamlar çok komik gibi kalıyor, ama bundan 20-25 yıl öncesine giderseniz bu konuşulan rakamlar aslında Galatasaray'ın bütçesiydi. Bugün öyle bir gerçek yok. Başka bir gerçekle karşı karşıyayız. Bugünün piyasası maalesef bu konuşulan rakamları veya ödenen rakamları, ödenecek olan rakamları sanki normalmiş gibi gösteriyor. Türkiye bu ölçekte büyüdü mü? Bence büyümedi. Burada bir tezat var. Ama bu tezat maalesef futbol dünyasının bu ülkeye empoze ettiği bir, yani bizim ülkemiz olduğu gibi başka ülkelere de empoze ediyor bir durum. O bize burada düşen, yani böyle bir pazar var mı? Var. Nasıl ki Arda Turan'ı gönderdiysek ya da Arda Güler'i gönderdiysek veya onun gibi birçok yıldızımızı yetiştirip yolladıysak, bu sayıyı daha da artıracak ve o sistemi, yani kendi yıldızını kendinin üretebileceği bir yapıyı bir an önce devreye sokmamız lazım. Bütün kulüplerin şu anda en büyük handikapı bu. Aziz Yıldırım Başkan geçmişte bu yönde çok ciddi bir çaba sarf etmişti. Yine Beşiktaş'ta Adnan Bey ile beraber başlayan bir altyapı çalışması vardı. Fakat ne yazık ki bu idealist insanların başlattığı projeler çok değer görmedi ve uzun vadeli olamadı. Şu anda da yeniden bir arayış içerisine giren kulüplerimiz var, ama ne yazık ki kendi yıldızımızı kendimiz üretmek noktasında büyük zaaf taşıyoruz. Leo, evet, büyük bir yetenek, önemli bir oyuncu. Galatasaray'a artı değer katacağı da muhakkak, hem oynadığı süre içerisinde katacak, hem de bir transfer daha yaptığında Galatasaray'a kazandıracak, ki Galatasaray'a kazandırdığı gibi geldiği kulübe de kazandıracak. %25'te 1 demektir yani. O zaman evet, futbol dünyası ciddi bir yatırım yeri. Dolayısıyla iyi bir arge yapmak lazım. Yetenekli insanları, gençleri, çocukları zamanında yakalayıp onların sadece yeteneğini değil, duygusal zekasını, karakterini, kişiliğini, duruşunu da güçlendirip geliştirecek bir eğitim sistemimizin olması lazım.
0: Hocam, Porto'nun santrofor milli futbolcu Deniz Gül'ü de aldı Galatasaray. Bunu da bir değerlendirelim.
1: Yani Deniz Gül boy, fizik olarak baktığınızda mükemmel bir oyuncu. Ve Galatasaray'a da, milli takıma da ciddi katkılar sağlayacağına inanılan bir oyuncu. Önemli bir transfer. Ben bu transferin bu lige gelmesinden dolayı, yani Süper Ligimizi daha da güçlü kılacak, marka değerine artı değer katacak bir oyuncu olarak gördüğüm için çok olumlu buluyorum. Bir pivot santfor arayışı vardı uzun dönemden beri. Sanki bu arayışı tamamlayacak bir oyuncu gibi geliyor bana. Ha, diyeceksiniz ki Osimhen'in olduğu yerde Deniz Gül'e ihtiyaç var mı? Veya Deniz Gül Osimhen'in yedeği olur mu? Çünkü bunlar tartışılabilir. Deniz Gül Osimhen'in yedeği olsun diye zaten transfer edilmedi diye düşünüyorum. Okan Hoca'yı biraz tanırım. Oyun sisteminde yeni bir düzene geçip hem Osimhen'e hem Deniz Gül'e alan açacak bir oyun sistemini geliştireceğini düşünüyorum. Osimhen'in yedeği konumunu çok açıkçası doğru bulmuyorum.
0: Peki Danimarka'nın Nordsjælland takımı Galatasaray'dan ayrılan Nelson'ı kadrosuna kattı. Bir iki cümlede bunun için alalım.
1: Orada bildiğim kadarıyla özel bir durum var. Galatasaray orada insani bir yaklaşım göstermiş ve oyuncusuna fırsat tanımış. Hayırlı olsun diyelim.
0: Süper Lig'in 4. haftası bugün başlıyor. Galatasaray Başakşehir'e konuk olacak. Okan Buruk sarı kırmızılı takımla Başakşehir'e karşı ligde puan kaybı yaşamadı henüz. Değerlendirmeniz ne olur?
1: Şöyle söyleyeyim. Nuri Şahin evet iyi futbol oynatıyor. Sonucu yakalamakta zorlandığı dönemler oluyor. Okan Buruk zaten şu anda eli en güçlü teknik adamlardan birisi. Çok kaliteli, üst düzey bir seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Galatasaray favori olarak görüyorum. Sürpriz olur mu derseniz, yani onu da Nuri Şahin'in futbol adamı, adamlığı kalitesine bağlıyorum. O her an her şeyi, her türlü sürprizi yapabilecek bir bilgi birikimine sahip.
0: Süper Lig'in 4. haftası bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor dedik. Puan durumuna da bakalım. Galatasaray 7 puanla, Galatasaray ve Gençler Birliği 7 puanla.
1: Evet.
0: Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 6 puanda. Onları ise 5. sırada Ahmet Sportif faaliyetleri takip ediyor yine 6 puanla. Değişik bir ilk 3. Farklı takımları görmek de tabii sevindirici. Yalnız burada geçen senenin iyi yerlere gelen Trabzonspor'u henüz gerçi 4. hafta ama daha aşağılarda görüyoruz. 4 puanda 11. sırada Süper Lig puan sıralaması cetvelinde. Trabzonspor'a bakalım. Biliyorsunuz son haftada çok fazla gelişme oldu. İlk önce bir maçtan bahsedelim. 3. haftada Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu Trabzonspor ve bu sezonu arzu ettiği başlangıcı yapamadı. İlk önce bir maça bakalım hocam, çünkü hani iki takım değerlendirildiğinde maçın önünde kime sorsanız Trabzonspor favori derdi. Geçen sene çok güzel bir yükseliş yakaladı Fatih Hoca ile aynı şekilde. Fatih Hoca'ya ayrı bir başlık açacağız tabii ki ama maç genelinde bir oyun anlamında değerlendirelim bakalım. Ne değişti sizce diğer seneye göre, geçtiğimiz sezona göre?
1: Şöyle söyleyelim, yani tamamen psikolojik ortam diyelim. Oyuna Trabzonspor'un kendisini hazırlayamamış olması, French Varoş mağlubiyetinin veya zimetinin diyelim, travmalarının üzerinden atamamış olması ve o maçın sonrasında yaşanan Fatih Tekke Hoca'nın istifa açıklaması, helalleşme açıklaması Trabzonspor'da kimyaları değiştiren olaydı. Ama işin o noktaya gelişiyle ilgili biz geçen haftaki program, daha önceki programlarımızda şunu demiştik. Yani Fatih Tekke'nin ve Trabzon'un kimyasını bozanlar var Trabzonspor'un içerisinde demiştik. Bu yani perde arkasında kulislerde dinlediğim kadarıyla, isim vermek gerekir mi bilmiyorum ama mesela onu açıyor bütün şeyler, onun üzerinde yoğunlaşıyor. Onu açıyor kulübün transfer politikasından, kendiyle ilgili değerlendirmelerden, hocanın kapalı kapalılar ardında söylediği iddia edilen benim futbol golcü profilim değil ona açık gibi söylemlerin dile getirilmiş olması var. Takımın içerisinde bir gayrimemnunlar topluluğu demeyelim ama ekibi var. Onlar da Trabzonspor'un oyunun temposunu, ritmini, ne bileyim oyun aklını değiştirdiler, farklılaştırdılar. Yani onun için ara ki bulasın sahada. Bu tabloda siz takım içi disiplini, birliği, bütünlüğü sağlayamadığınız zaman Bir de Salah'ın gelmesiyle birlikte takım, yani onun transfer bedeli, işte ona biçilen değer, onunla medyanın, çevrenin, Trabzon insanının, hatta bütün Türkiye'nin yakın ilgisi, takımdaki bazı yıldızların, egosu yüksek yıldızların da modunu bozdu diyebiliyorum. O yüzden Ahmet maçı sıra dışı bir sonuç diye değerlendiriyorum ve bu arada da Ahmet'i tebrik ediyorum. Gerçekten ligin ilk haftasında da benzer bir heyecanı yakalamışlardı. Ama ligin ilk haftalarında bu tür kazalar olur. Eğer o maç öncesinde Trabzonspor, French Varoş ezimetinin, mağlubiyetinin yaralarını sarabilmiş olsa, motive edebilmiş olsa bu maça kendisini, böyle bir sonuç çıkmazdı diye düşünüyorum. Çünkü iki takım arasında evet bir güç farkı vardı yani.
0: Peki Fatih Tekke'ye değinelim. Bu haftadan, bir hafta önce maçın ardından istifasını vermişti. Teşekkür etti. Helallik istedi. Helallik verdi. Ardından Bordo Mavili takım açıklama yaptı. Kabul etmiyoruz istifasını diye. En sonunda Fatih Tekke dönemi birkaç gün sonra sona erdi. Bordo Mavilerde yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık ifadelerine yer verildi. Ne söylersiniz bu ayrılıkla ilgili?
1: Açıkçası çok üzüldüğüm bir sonuç. Maalesef vedalaşmak, pes etmek anlamına gelmez. Gönlümden geçen de şu, bugünkü yazımda da yazdım. Fatih Tekke'nin yeniden meydan okuyacağı bir dönem olur inşallah bu. Diyeceksiniz ki kime meydan okuyacak? Trabzonspor mu? Hayır. Ertuğrul Doğan başkan ve ekibine mi? Değil. Tamamen futbol dünyasına bir meydan okumalı. Çünkü Fatih Tekke herhangi biri değildir. Kolay yetişen bir futbol adamı yeteneği de değildir. Yani kendini futbolcuyken ispat etmiş. Hem kulüp, oynadığı kulüplerde Trabzonspor başta olmak üzere yurt içinde, yurt dışında ispat etmiş. Hem de milli takımda ispat etmiş. Çok ağır, oturaklı, futbol dünyasındaki tanımlamayla söyleyeyim, sultan rolü biçirilen bir büyük karakterdir. Ama öyle bir duygu patlaması, duygu boşalması yaşadı ki French Varoş ardından Ahmet maçı, Fatih Tekke'yi hiç istemediği halde veya Ertuğrul Doğan başkanı ve yönetimin hiç istemedikleri halde bir vedalaşma noktasına getirdi. Bence bu bir ayrılık değildir. Fatih Tekke'nin çok daha güçlü dönebileceği dönem için bir yeniden başlangıç noktasıdır ve yeniden meydan okuma dönemidir diye düşünüyorum. Fatih Tekke'nin sessiz sedasız futbol dünyasından çekilmesine gönlüm asla el vermez. İşte biraz önce konuşuyoruz transferleri. Diyoruz ki işte şuna şu kadar para veriliyor, buna bu kadar para veriliyor. Bu konuşulan rakamlar 20 yıl öncesi bir kulübün bütçesiydi. Bu da sıradan değil, büyük kulüplerin bütçesiydi. Şimdi Fatih Tekke gibi tecrübeli, bilgili, karakterli, lider duruşu olan birisinin futbol dünyasından uzak kalmaması lazım. Yurt içinde veya yurt dışında kendi projelerini uygulayabileceği, dışarıda çok örnekler vardır. Yani pes etmeyen teknik adamların inanılmaz geri dönüşleri vardır. Malcolm Alisson gibi mesela. Simone gibi. Veya içeride bizim Fatih Terim gibi. Yani her şey bitti noktasında Fatih Hoca demiştir ki biz bitti demeden bitmez. Ve muazzam başarılara imza atmıştır. Hem milli takımda hem de Galatasaray'daki ikinci dönüşlerinde şampiyonlukların yanı sıra UEFA Kupası'nın tarihte ilk kaldıran Türk kulübüdür. Bunu başaran da Türk teknik adamdır. O açıdan Fatih Tekke'lerin devri bitmemeli. Daha yeni başlamış ve bunun devamı daha güçlü gelmeli. Bunun için de önce Fatih Hoca'nın kafasında bir karar vermesi lazım. Ben futbol dünyasının insanıyım. Dolayısıyla futbolu bilen, tecrübeli biriyim. Liderlik duruşumu, güçlü karakterimi ve oyun bilgimi, takım yapılanmasını bilen biri olarak kendi kuracağım, mütevazi bütçelerle kuracağım bir kulüpte geleceğimi, kariyer planlamamı yeniden anlamlandırmam lazım demesi lazım ki bunu diyeceğine inanıyorum. Haykıracaktır diye düşünüyorum. Hem de, evet bitmedim, varım diyeceği bir dönem başlayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah başarılı sonuçlara imza atan bir Fatih Tekke'yi yeniden görürüz aramızda.
0: Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yeni reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Podcast'i devam ediyoruz. Fatih Tekke ile yollar ayrılınca anında söylentiler çıktı biliyorsunuz. Hı-hı. Hemen akla ilk gelen isimler Şenol Güneş, Abdullah Avcı. Bunun yanında Conte ve Arda Turan'la da anıldı. Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan da bu konuda açıklama geldi. Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Şenol Güneş çok önemli isimler. Ancak kendileriyle hiç görüşmemiz olmadı ve böyle bir gündemimiz yok dedi. Ya bu arada muhtemelen yabancı bir teknik adamla anlaşılacak Trabzonspor tarafı. Ne söylersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, bu hafta oynayacağı maçın sonrasında yabancı teknik adam açıklayacaklar. Bunun bilgisi bana geldi. Hatta öncesinde açıklayalım mı diye yönetimin kendi aralarında bir değerlendirme olduğunu biliyorum. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani yerli teknik adamlarla hiçbir gündemin olmadığını ve görüşmenin olmadığını da dün Sayın Başkan açıklamadan önce Trabzonspor'da çok değer verdiğim bir dostumla yaptığım konuşmada öğrendim. Yabancı teknik adamla görüşülüyor. Olgunlaştığında açıklanacak. Biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Biz Trabzonspor'u büyük oynayan bir kulüp olarak vizyona çıkarmak istiyoruz demişlerdi. Ben yönetimin çabasının bu olduğunu biliyorum ve Ertuğrul Doğan Başkanı ve ekibine gerçekten inanıyorum. İyi şeyler yapacaklarına. Ama onların da gönüllerinde bir burukluk var. Keşke Fatih Hoca bu istifa haberini açıklamadan önce, basın toplantısını yapmadan önce kulüp yöneticileriyle, başkanıyla ve çevresindeki yakın dostlarıyla, bir iletişim uzmanıyla istişare etmiş olsaydı, o zaman kariyerinin belki de en önemli kırılma anını bu şekilde yaşamazdı diye düşünüyorum.
0: Peki pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek dedik. Değerlendirmeniz nedir?
1: Gençler Birliği'ni ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle Metin Diyadin Hoca'ya gerçekten takdire şayan bir başarılı çıkışı var. Ondan dolayı ayrı bir yer açmak lazım. Hani bir söz vardır, yani derler ki bir takımda teknik adamın etkisi, katkısı nedir oran olarak diye sorulduklarında işte %10'u %20'yi geçmez gibi değerlendirmeler yapılır. Ben Metin Diyadin Hoca'nın Gençler Birliği'ne yeniden, ki orası yuvasıdır, dönüşüyle birlikte çok şeyi değiştirdiğine inanıyorum. Ve bana öyle geliyor ki bir dönem Gökhan Gönül gibi genç yıldızlara fırsat vererek futbolumuza kazandıran değerli bir teknik adam, yine Gençler Birliği'nin mevcut oyuncu tablosu içerisinde araya katacağı gençlerle sadece yukarıda yarışan, yarışmacı bir takım konum kimliğinden çok oyuncu üreten bir kimliğe dönüştüreceğine inanıyorum. Şu ana kadarki çalışması Gençler Birliği'ni ligin zirvesinde tutuyor ama o kadar tevazu sahibi ki Metin Hoca, helal olsun. Asla biz şuyuz, buyuz, şu olacağız, bu olacağız gibi bir açıklamaları yapmıyor. Tam tersine mütevazı, ayağı yere basan ve henüz gelişmekte olan bir takımız esprisiyle bu muazzam başarısını, alkışlanacak başarısını daha mütevazi bir üslupla sunmaya çalışıyor.
0: Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı değerlendireceğiz birlikte. İlk önce 3. hafta oynadıkları maçlara bakalım. Zor bir deplasman demiştik Fenerbahçe adına. Geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Fenerbahçe, bir daha soruyu alabilir miyim?
0: Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hocam biliyorsunuz Samsun deplasmanları da Fenerbahçe için hep zorlu geçer.
1: Yani onun için ben özellikle şey yapmak istedim. Bu defa yani Kozelva pozisyonundaydı. Pek de zor geçmedi. 7 tane Samsunspor'un oyuncusu bir şekilde oynayamadı yani bu maçta. Başkan, ki Yüksel Yıldırım hep takdir ederim, ve Fenerbahçe maçları öncesi hep gerilimli bir tablo oluştururdu. Şu ana kadar olan söylemlerine baktığınızda tam 180 derece farklı bir üslup isteyen bir futbol adamı konumuna geldi. Olması gereken o mudur bu mudur noktasında asla girmek istemiyorum. Şu anda Samsunspor'un demek ki böyle bir güç olarak kayıplar yaşadığı bir döneme girildi. O açıdan Fenerbahçe zaten lige çok iyi girdi. Avrupa'da evet bir sendeledi ama sonuçta istediğini aldı. Ben şahsen sonucu normal buluyorum. Daha da farklı olabilirdi maç.
0: Peki geçtiğimiz iki gün Fenerbahçe'de iki gün ayrı ayrı imza töreni vardı, sponsorluk anlaşması, aynı zamanda toplantı. Ben de oradaydım. İlk gün Cihan Kamer'in açıklamaları vardı. Takımdan ayrılacak isimleri açıklamıştı Sayın Kamer. Bekao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Talişka'yı da tüm taraftarlarımızın arka alkışıyla uğurlayacağız dedi. Ve transferleri tamamladıklarını açıkladı Cihan Kamer. Fenerbahçe adına transfer dönemi kapanmıştır. Hiç boşuna sosyal medyadan arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasınlar dedi. Ve kapandı da zaten. Bu arada Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Talişka ile de yollarını ayırdığını duyurdu dün akşam. Ne söylersiniz bu ayrılıklarla ilgili?
1: Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin futbol aklını, futbol yapılanmasını tebrik etmek lazım. Niye? İşte Oğuz Çetin, Cihan Kamer yönetici olarak, diğer tarafta İsmail Hoca ve ekibi gerçekten olması gereken ideal bir futbol yapılanması yapıyorlar ve planlamaları da çok doğru. Talisca eminim ki çoğu Fenerbahçe'nin ah gitmeseydi kalsaydı dediği bir isim. Ama ne yazık ki 10+4 kuralı bazı oyunculardan fedakarlık etmek, vazgeçmek gibi bir ihtiyacı doğuruyor. Fenerbahçe o yüzden Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. Vedat Muriç'i almıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla oynatamayacağım bir futbolcuyu kadronda tutup tribüne göndermek hem maliyet açısından hem de takım içerisindeki memnuniyetlerin, hoşnutsuzlukların artmasını veya dengeleri değiştirmesi bakımından doğru olmayacağı bir gerçekti. Doğru bir planlamayla gönderdi. Evet, alkışlarla uğurlayacağız dedi Cihan Bey. Ama sessiz sedasız gitti ve bir gece yarısı gitti. Orada da çok iyi bir ekonomik anlaşma yaptığını biliyorum gittiği kulüpte.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Arca Çorum'u 6-2 yendi. Gol şovu yaptı. Yeni oyuncusu da hat-trick yaptı maçta. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Yani Beşiktaş bu sezon benim farklı değerlendirdiğim ve ışık verdiğine inandığım bir kulüp. İtalyano'nun takıma çok büyük bir hava kattığı bir gerçek, teknik adam olarak, teknik adam katkısı olarak. Yeni transfer Vialovic'tu. Vialovic de zaten bilinen büyük bir golcüydü. İlk 11'de yer aldığı ilk maçta 3 gol atmış olması bir golcü için fevkalade güzel bir başlangıç. Ama burada özellikle Kaptan Orkun'a ayrı bir yer açmak lazım. O penaltıyı Orkun'a eğer atmaya çalışmış olsaydı ve belki Vialovic bu kadar rahat bir gol becerisini gösterme imkanını yakalayamayacaktı. Bu da işte Orkun'un Beşiktaş'ta olan aidiyet duygusu, takım mühendisliği üzerine gerçekten büyük karakter olarak kendini ifade etmiş olması, takımını güçlendirmiş olması, arkadaşına alan açmış olması ve onu rahatlatacak penaltı pozisyonuyla golcü kimliğini öne çıkarmış olması ki bu Beşiktaş'ın takım bütünlüğü açısından ne kadar farklı bir kulüp yapısına büründüğünün açık bir gösterisidir. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dedikleri bir noktadır.
0: Peki maçın ardından İtalyano açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye değindi. İlk derbim olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ligin henüz 4. haftası. Lig çok uzun. İlerleyen zamanlarda daha da gelişeceğiz. Çözmemiz gereken problemler var. Onları halledeceğiz. Bu maçta umarım 3 puanı alırız. Deplasmanda zor bir maç olacak. İyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Son maçlarını izledim. Değerli oyuncuları var. Elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi yani yarın akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. İki rakip arasında ligdeki son mücadeleler berabere bitmemiş hocam. İstatistiklere bakalım. Sarı lacivertlerle siyah beyazlar Süper Lig'de en son 2 Ekim 2022 tarihinde berabere kalmış ve gol sesi olmamış. 0-0 bir beraberlik. Aynı zamanda söz konusu maçtan bu yana ligde 7 kez rakip olmuşlar. Bu karşılaşmalardaysa Fenerbahçe 4, Beşiktaş da 3 defa kazanmış. İki ekibin 4 Mayıs 2026 tarihinde son oynadıkları derbide golsüz giden maçta eşitlik 90+11. Dakikada Kerem'in penaltıdan attığı golle bozulmuş. Yorumunuz, değerlendirmeniz nedir? Maçın bir favorisi var mı? Nasıl bir maç olacak sizce? Bir derbi heyecanı oyun anlamında bize yaşatacak mı? Yoksa maçın ardından biz yine hakem falan mı konuşacağız?
1: Bence bu derbi gerçekten heyecan bakımından, coşku bakımından, seyir keyfi bakımından üst düzeyde bir karşılaşma olacak. İki takım da ligin şu anda en iyi ekiplerinden. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın istatistik verdiğiniz için söylüyorum. Geçmişte Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı bir kaybı yok. Bu istatistiği böyle tamamlayalım. Çok tecrübeli bir teknik adam. Karşıda İtalyano'nun ilk derbisi. Yani böyle bir derbi heyecanı bu ligde yaşamış biri değil. Ama ayağı yere basan bir teknik direktör profili. Uçmuyor, kaçmıyor. Rakibinin hakkını da veriyor. Kendi takımının gücünü de tayin ediyor. Dolayısıyla iki takımda da önemli yıldızlar var. Mesela Vedat Muriç mi yoksa Vihailovic mi? Golcülerin öne çıkacağı bir karşılaşma. Orta sahasının, işte savunmasının, forvetinin bir liderlik yarışını, şampiyonluk yarışını çok üst düzeyde yaşayacakları bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Şahsen böyle bir maçı izlemekte, yorumlamakta, seyretmekte ayrı bir keyif olacak oynayanlar kadar.
0: Peki derbiye de değinmişken filenin sultanlarına değinmeden de geçmeyelim. Biliyorsunuz başarı üstüne başarı geliyor. Bugün bir değişiklik yapalım. Biraz voleyboldan da bahsedelim. Sultanlar Dünya Kupası biletini kaptı. 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi A Milli Kadın Voleybol takımı. Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 sırayı alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecekti zaten. Yarı finale yükselen 4 takım arasında yer alan İtalya ise son şampiyon olduğu için doğrudan katılacak. İtalya'nın organizasyona direkt gitmesi nedeniyle Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Türkiye'nin yanı sıra 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde mücadele edecek Sırbistan ve Polonya'da 2027 Dünya Kupası'nda yer alacak. Dünya Kupası ise 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika ve Kanada'da organize edilecek. Siz ne söylemek istersiniz? Filenin sultanları artık başarıyı bir karakter haline getirdi, sürekli hale getirdi. Hem alıştık hem her seferinde daha fazla gurur duyuyoruz. Tebrik ederiz tekrar buradan. Sizin de yorumunuzu alalım.
1: Aslında çok güzel değerlendirmelerde bulundunuz ve kıymetli bilgiler aktardınız. Burada öne çıkan şey şu: her başarı bir sonraki turnuva ya da organizasyon için hem sorumlulukları artırıyor hem çıtayı yükselterek beklentileri yükseltiyor. Haliyle Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası bu organizasyonların en anlamlısı ve en önemlilerinden biri. Türkiye'nin böyle bir yarışın içerisinde artık sürekli var olan takım konumunu kazanmış olması Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bir sistem üzerine iyi bir spor yönetimi örneği sergileyerek, güçlü takım yapısını koruyarak istikrarlı bir biçimde hedefe yürümesinin bir karşılığıdır ve bu da ülkemiz adına, herkes için bir gurur kaynağıdır. Ben de sizin gibi bu başarıyı tebrik ediyorum ve devamını diliyorum ve inanıyorum ki bir gün Mehmet Akif Bey, Sayın Başkan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı aynen şunu söylemişti: salonlara sığmayacağız. Türk voleybolu yavaş yavaş bu noktaya geldi, hatta ötesine geçti. Başarıyı sürekli büyüten bir başkan ve yönetimi var. Hatta birçok federasyonlar için model olarak gösterilen bir sistemli çalışma biçimi var. O açıdan Almanya'yı 3-1 yenmiş olmamız benim için bir sıra dışı bir sonuç değil, beklenen bir sonuç. Biz İtalya'yı da yeneceğiz inşallah. Yani Kanada ve Amerika'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda bu ülkeye Dünya Kupası da gelecek diye ümit ediyorum.
0: Evet, müthiş bir jenerasyon, müthiş bir uyum oyuncular arasında da aynı zamanda hep beklediğimiz başarılar. Hiç de yanıltmıyorlar, sağ olsunlar. Her gün dediğim gibi gurur duymaya devam ediyoruz filenin sultanlarıyla.
1: Aslında araya bir şey söyleyeyim. Yani siz de takdir ediyorsunuzdur, gözlemliyorsunuzdur veya dinleyenlerimiz de farkındadırlar. Türkiye'ye de baktığınız vakit farklı alanlarda, bilimde, sanatta, işte sporda hep bir gelişim gözlemliyoruz ve küresel ölçekte biz de varız dediğimiz bir iddialı konuma geçtiğimiz bir gerçek. Doğru mudur?
0: Evet, ama sadece futbola yoğunlaştığımız için bunu göremiyoruz. Evet, yani, ama son zamanlarda mesela şunu çok duymaya başladım. Biz bir futbol ülkesi değil, biz voleybol ülkesiyiz.
1: Biz bir spor
0: Siz
1: ülkesiyiz.
0: Buna, olimpizme... Katılıyor musunuz?
1: Evet, tabii canım, katılıyorum. Sadece voleybol değil. Sporun her branşında var oluyoruz. Yani buradan Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi'yi, Hamza Yerlikaya Beyefendi'yi tebrik ediyorum. Sessiz sedasız. Ve spor genel müdürümüz biliyorsunuz. Aynı şekilde çok bir uyum içerisinde sistemli başarıyı hedefleyen bir mühendislik zekasıyla bir planlama yapıyorlar. O planlamanın içerisinde de yerinde müdahalelerle, çok öne çıkmadan, kendilerini öne çıkarmadan bir yol alıyorlar. Bu gerçekten takdire şayan bir durum. Kutluyorum hepsini. İyi ki diyorum böyle bir spor yönetimine sahip politikacılarımız var.
0: Peki, teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: rampon sona erdi.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
7: TGRT FM Haber.

0: Bugün iki kadının da maalesef cenazesine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel vefat edenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Detaylara bakacağız, son duruma bakacağız. İlas Haber Ajansı muhabirimiz Gökçe Örnekal'a gidelim ve kendisi bize son gelişmeleri aktarsın. Gökçe.
1: İyi yayınlar Mehmet. Evet, şu anda arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz hem TCG Alemdar hem de TCG Işın arama kurtarma çalışmalarını son süratli bir şekilde devam ediyor. Bizler de birazdan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı TCG Alemdar gemisine doğru yol almış olacağız. Bunların da bilgisini verelim. Oradan daha detaylı bir şekilde aktarırız. Arama kurtarma çalışmalarına 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter, 5 İHA ile devam ediliyor. Evet, biraz evvel, daha doğrusu 2 saat önce Başbakan Ünal Üstel iki kadının naaşına daha ulaştığı bilgisini gerçekleştirildi. Biliyorsunuz gemi faciası olduğunda öncelikle 8 kişinin cansız bedeline ulaşılmıştı. Ardından da TCG'ler tarafından 4 naaş denizden çıkartıldı ve şu anda kayıp aranan kişi sayısı 16'ya düştü. Vefat eden kişilerin sayısı ise 12'ye yükseldi. Hastanede tedavilerine devam edilen iki hastamız var. İki hastanın dışında da hepsi aslında taburcu edildi. Evet, günün notlarına bakacak olursak Başbakan Ünal Üstel'in çok önemli söylediği iki konuyu da aktarmak istiyorum. Mecliste bir komite kurulacağını ve bu konunun araştırılacağını iletti ve hangi mertebede olursa olsun bu işin ucunu bırakmayacağını söyledi Sayın Başbakan Ünal Üstel. Biliyorsunuz iki gün önce de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bu konu üzerinden soruşturmanın daha salimen yürüyebilmesi adına Erhan Arıklı görevden alınmıştı ve şu an herhangi görevine devam ettirilecek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bölümüne herhangi bir yönlendirme gerçekleştirilemedi. Filo denizciliğin biliyorsunuz limanlar bölgesindeki tüm işletme izinleri de iptal edildi ve soruşturma çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun notlarını da verelim izleyicilerimize tekrardan bilgi olması açısından. 9 kişi tutuklanmıştı biliyorsunuz. 9 kişiye önce 3 gün, daha sonrasında da 8 gün ek tutukluluk verildi ve ikinci kaptanın vermiş olduğu ifade çok dikkat çekiciydi. Eğer manevra yapılmamış olsaydı ve geriye yavaş bir şekilde tekrar limana yanaşılmış olsaydı bu felaketin asla ve asla yaşanmayacağı bilirkişi tarafından mahkeme notlarına yansıdı. İkinci kaptan, birinci kaptana, baş kaptana kesinlikle çıkılmaması gerektiğini, gemide teknik arızalar olduğunu iletmesine rağmen gemi kaptanı kendi inisiyatifini kullanarak gemiyi bu havada, bu gemi haliyle dışarıya çıkışını gerçekleştirdi. Şimdi biz TCG Alemdar'a gideceğiz. Size oradan da hem çalışmalar içerisinde yayınla birlikte stüdyoya tekrardan katılacağız diyelim Mehmet. Sözü tekrar sana bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İlyas Haber Ajansı muhabirimiz Gökçe Örnekal bize Girne'den son durumu aktardı. Devam edelim. Akdeniz'in ortasında ölümle burun buruna gelen 3 Adanalı genç dehşet dolu anların ardından memleketlerine döndü. Feribot saniyeler içinde sulara gömülürken gençlerden biri annesini arayıp helallik istedi. Bir diğeri ise kendi canını hiçe sayarak 7 kişiyi kurtardı. Gençlerin anlattıkları facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Çığlıklar arasında kimi annesini arayıp helallik istedi, kimi başkalarının hayatını kurtarmak için kendi canını içe saydı. Korku dolu dakikaların ardından 3 Adanalı genç o kabustan kurtulmayı başardı.
3: Baba, sen misin?
2: Ölüm gemisinden kurtulanlar memleketine döndü. Ailelerine sarılan gençlerin dehşet dolu anları ise hafızalarından silinmedi. Evinde gözyaşlarıyla karşılanan Sudenaz da herkes gibi facianın göz göre göre geldiğini söyledi. Genç kızın iddiası dehşet vericiydi. Yolcular feryat ederken kaptan ve mürettebat arkasına bile bakmadan kaçmıştı.
4: Gemi batarken dahi hala sakin olan hiçbir şey yok. Gemi batıyor hala sakin olan hiçbir şey yok. İlk terk eden onlar da. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları.
2: Feribot hızla su alırken ölümle burun buruna gelen Burak Can hemen annesini arayıp helallik istedi.
5: Oğlum aradığında ben yemek hazırlıyordum. Anne biz hep ölüyoruz. Hakkını helal et anne. Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine karıştı. Bu o biçim ağlıyordu. Anne seni seviyorum hakkını helal et demesi ben bittim.
2: O cehennemde kendi canını içe sayan Burak Arif tam 7 kişiyi ölümden kurtardı.
6: Kapılar kilitli. Kapıları kilitlemişler. Kolumla vura vura pencereyi zor kırdım. 8 aylık bir hamile kadın vardı. Hani hamile olunca karnını tutmak istemedim. Ayaklarından tuttum, pencereden çıkarttım. 3 tane de çocuk çıkardım. Yaşlı bir tane dayı vardı orada. Ona elim attım. 2-3 kişi destekle beraber yukarı çıkarttık.
2: Kaptanı uyardığındaysa alaycı bir tavırla karşılaştı.
6: Sordum kaptana. Dedim bu ney? Kaptan dedi ki sandalyenin altını alıyor, civatalardan alıyor dedi suyu dedi. Evet. Peki dedim emin misin yani batmadan gideceğimize dedim. Sen dedi 5 yıllık okul okuyorsun dedi. Ben dedi 10 yıllık okul okuyorum dedi. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten.
2: AFAD ve devlet ekipleri seferber oldu. Gençler sağ salim yuvalarına ailesine ulaştı.
0: Ve ikinci önemli kaza, günlerdir konuştuğumuz kaza, Silivri açıklarında 10 mürettebatıyla birlikte batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları sürüyor. TCG Akın Arama Kurtarma Gemisi de şu an batan geminin izine ulaşmaya çalışıyor. TGRT Haber ekibi de o çalışmaları yerinde takip etti. Şimdi sözü Şevval'e bırakalım.
7: TGRT Haber ekibi olarak Ozan Ural'la beraber Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktadayız. 1300 metre derinlikte aranıyor Tuğberk İmamoğlu gemisi ve beraberindeki 10 mürettebat. Hemen arka tarafımda Ozan Ural size göstersin kameraman arkadaşım. TCG Akın arama kurtarma gemisini görüyorsunuz. Ama bunun özelliği su altında arama yapması. Bulunduğumuz nokta 850 metre derinliğinde bulunuyor. Ama TCG Akın sonar gemisinde bu sonar cihazını aşağıya denizin dibine bıraktığında 1000 metre derinliğine kadar işte yerin altını görebiliyor ve arama çalışması yapabiliyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinde ve gemide bulunan 10 kişiden 3. günde de hala haber yok. Ancak Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve karada çalışmalar 7/24 esasıyla sürdüğünü ifade edelim. Bizler açıktayız. Silivri'ye 18 sahil bandına 18 mil 35 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz. Denizin tam ortasındayız. Marmara Denizi'ndeyiz ve bu noktada aslında sahil güvenliğine bağlı TCGS 19 botundayız. Bu noktada sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler güven gemisinde yine Salih Fırkateyni ve helikopteri Akın arama kurtarma gemisi hemen karşı tarafta görüyorsunuz. TCG Rüzgar, Nene Hatun ki en büyük arama kurtarma gemimiz, 4 adet kıyı emniyeti botu, yine 2 İHA, 2 helikopter, 12 sahil güvenlik botu arama çalışmalarını sürdürüyor. Yani 7/24 esasıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Hava Kuvvetleri'ne ve karada bulunan noktada her yerde her noktada arandığını ifade edebilirim. Hem Deniz Kuvvetleri hem Hava Kuvvetleri'ne bağlı ekipler dediğimiz gibi arama çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bugün 3. gün geride 3. gündeyiz ve bu noktada aslında hemen gördüğünüz gibi Akın gemisi var arka tarafımda. Gemide su altı sonarını aşağıya bıraktığında işte aşağıda o batan 1300 metre derinliğine batan gemi ve gemide bulunan 10 kişi bulunabilir ihtimali karşı sonarlar bırakıldığını ifade edelim. Denizde arama çalışmaları hala sürüyor. İlk etapta filika bulunmuştu. Önceden can salı, can simidi bulunmuştu ancak gemi ve gemide bulunanlardan hala haber alınamıyor. Bu bağlamda da sonrasında ekipler hem havada hem de karada çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade edelim. Bu noktada Nene Hatun gemisi, İHA'lar, TCG Akın, birçok aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hem de sahil güvenlik ekiplerine bağlı ekipler arama çalışmalarını son sürat sürdürdüğünü ifade edelim. Biz de Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmalarına Ozan Ural'la beraber katıldığımızı ifade edelim. Denizde arama faaliyeti, arama çalışması sürüyor. Süren bu noktada Silivri sahiline 35 kilometre açıktan sözü size bırakalım.
0: Evet Şevval, bu açıklamaları canlı yayında yaparken bir son dakika gelişmesi var. TCG Akın gemisi batan geminin yerini tespit etti. Şevval anlattığı sırada o son dakika gelişmesi de geldiğini ifade edelim. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. Biraz önce aktardık. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'nin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi batan geminin yerini tespit etti. Onu paylaşalım. Çalışmalar koordineli şekilde de bir taraftan devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu son dakika açıklaması, onu ifade edelim. Ve Şevval'e gidelim. O son dakika gelişmesinin detaylarını da muhabir arkadaşım Şevval bir kez daha paylaşsın.
8: Mehmet Aydın, son dakika bilgisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından verildi. Bugün Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmalarında 3. güne girilmişti ve Türkiye'nin deniz

0: şimdi aslında denizden ayrıldık, açılmıştık. Silivri Limanı'na 35 kilometre açıkta bulunan noktada bir kaza yaşanmıştı. Arama çalışmaları bu kapsamda aslında şu an hali hazırda 12 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 İHA'da görev alıyor. Sürekli devriye atıldığını söyleyelim ve bu anlamda da TCGS güven gemisinde yine sahil güvenliğine bağlı bu botta, bu gemide koordine çalışmalarını sürdüğünü ifade edelim. Son dakika gelişmesini tekrarlıyorum. TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar cihazlarını denize atabilen gemi, yine gemiyi tespit ettiğini ifade edelim ve sözü size bırakalım.
1: Şeva, çok teşekkür ediyoruz. Zira çok önemli bir gelişmeydi. Bir kez daha tekrar edelim. TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi batan geminin yerini tespit etti. Şevval'in de ifade ettiği gibi günlerdir bir çalışma yapılıyordu o noktada. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan az önce o son dakika bilgisi geldi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-28, Ankara 15-29, İzmir 22-33, Bursa 16-30, Konya 17-28, Afyon 14-29, Denizli 18-33, Antalya 24-32, Adana 24-35, Zonguldak 19-24, Samsun 18-26, Trabzon 19-26, Kayseri 13-29, Erzurum 11-25, Gaziantep 21-34, Diyarbakır 21-36 ve Şanlıurfa 23-37 derece.

0: Yol durumu. Keşan Enez yolunun 13 ile 14. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları yürütülmekte olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bolu Abant Mudurnu yolunun 18 ila 22. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Beşkonak İl yolunun 3 ila 7. kilometreler arasında otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Ve saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatalım bir kez daha. İlk bölümde sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi görünüyorsunuz.
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Evet, bugünkü konu başlığımız

0: sigortada erken rezervasyon mu yoksa son dakika hamlesi mi kazandırırı konuşacağız.
1: Erken rezervasyonları genelde böyle tatiller için vesaire için konuşuruz. Ama sigorta evet. için bir erken rezervasyon var mıdır öyle bir durum?
0: Yok. Yoktur. Aslında ama tabii orada bir benzetme var. Yapacağız. Ve bu şekilde erkenden davranmak mı yoksa son anda bir takım hamleler yapıp bir takım avantajlar katmak mı daha mantıklı? Bunları ele alacağız. Tabii dediğiniz gibi şu erken rezervasyon fırsat reklamlarına eminim gayet aşinasınızdır. Dinleyicilerimiz de aşinadır. İşte özellikle tatiller içindir bu. Yıllardır işte yeni yıla girdikten sonra işte yaz dönemi için yaz sezonuna ait erken rezervasyon avantajları, eğer kış bitimi yaz bitimi ise de kış tatilleri, kar tatilleri için böyle erken rezervasyon reklamları dolanır, karşımıza çıkar. Yıllardır vardır bu. Tabii burada özendirilen ve satın aldırmayı teşvik eden husus, işte aylar sonra gidebileceğiniz tatilinize şimdiden uygun fiyata ve taksitlice diyelim ödemeye başlama fırsatının değerlendirilmesine yönelik bir avantajlar manzumesinin sunulmasıdır. Geçtiğimiz günlerde gazetede bir araştırma yazısı okudum. Türkiye Gazetesi'nde vardı. Bir arkadaşımız oturmuş, çalışmış, araştırmış ve bu araştırma yazısında bu yıl için işte tatil olarak bu yıl erken rezervasyon yapanlar mı yoksa son dakikacılar mı kazançlı çıktı üzerine bir çalışma yapılmış ve neticesi şuydu: bu yıl son dakikacılar daha avantajlı şartlar yakalamışlar. Yani 6 ay 7 ay öncesinden yapanlardansa son anda yapanlar daha kazançlı çıkmışlar. İşte bu sene demek ki bu tatil yörelerinde çok fazla doluluk oranları olmayınca otellerde konaklama alternatifleri diyelim boş geçmemesi lazım. Bir gece boş geçti mi telafisi yok. Zaten 2 veya 3 aylık bir sezon bu. Öyle olunca bir anda çok ciddi, hani 6 ay önceki verilen avantajlı fiyatların da altına bir takım rakamlar gelmiş. Dolayısıyla son dakikacılar bu sene kazançlıymış tatil konusunda. Böyle bir araştırma yazısı vardı. Bunu okuyunca tabii insan ister istemez sigortayla ilgili
1: bağdaşabilir mi bu konu
0: evet,
1: acaba?
0: Çünkü uyuşan yönler var. Yani hani önceden davranmak mı yoksa son anda bir şey yapmak mı daha mantıklı? Çünkü genelde bizim Türkiye'de herhalde, hani istatistik bir veri yok ama gözlemlediğim, yaşadığım, gördüğüm kadarıyla genelde böyle son dakika işlerimizi yapmaya eğimliyiz. Yani genelde böyle oluyor. Araç sigortaları olsun vesaire son güne kalabiliyor. Tabii öyle olmasının getirdiği bir takım durumlar oluyor. O yüzden bugün de vakitli önceden yapmak mı yoksa son anda mı yapmak daha mantıklı sigorta açısından, bugün de böyle bir ele alalım istedim konuyu. Şimdi tabii hani özetle baştan şunu söyleyebilirim ki hani erken rezervasyon şeklinde birebir zaten sigortacılıkta yok ama erken davranmak diyelim, vakitli davranmak, planlı davranmak olarak bize dönüştürürsek sigorta kısmına, kesinlikle her zaman vakitle öncesinden makul bir süre, tabii ki çok öncesinden zaten yapamazsınız ama makul bir evveliyatta, poliçenin türünü tarzına göre değişir bu, davranmakta fayda var. Neden böyle söylüyorum? Son dakika yapılan işlemler bir kar getirir mi? İstisnası her şeyin mümkün ama genel kaide olarak son dakika yapılan işlerde daha kazançlı çıkmazsınız. Hatta büyük ihtimal bir pürüz illaki karşınıza gelebiliyor. Beklenmedik bir sistemden olabilir vesaire. O yüzden her zaman makul bir evveliyat içerisinde, yani bir hafta, iki hafta, en fazla bir ay diyelim, en fazla o da, bu yenileme işlemlerinizi, yenileme ise bu, ele almakta, değerlendirmekte, karar vermekte büyük fayda olduğunu baştan net olarak söylemekte fayda var. Peki nedir? Şöyle çeşit çeşit sigorta türlerini örnek olarak verelim. Onun üzerinden yorum yapalım. Mesela en yaygın bilinen trafik sigortası ve devamında da zorunlu olmayan ama onun da genelde yapılırlığı %25'lerde olan, yani 4 araç şey %25 dediğimiz zaman 4 araçtan bir tanesi aslında sigortalı. Trafikte de bu 4 araçtan 3 tanesi zorunlu olmasına rağmen sigortalı, trafik sigortası olan zorunlu da. Ama en yaygın bilinen de bunlar. Şimdi bir trafik sigortasını siz çok önceden yapamazsınız. Nedir bu çok? 14 ya da 15 gün öncesinde zaten ekranlarda fiyat çıkmaz. Dolayısıyla yani bir ay önceden trafik sigortanızı yenileyemezsiniz. Ama 14-15 gün kala itibariyle, yani diyelim ki 15 Eylül olsun trafik poliçeniz, demek ki 1 Eylül itibariyle fiyat çalışması yapılabilir. Alternatifleri, teklifleri görebilirsiniz ve şu bilgiyi de tabii ki vermekte fayda var. Çünkü bazen şöyle düşünülebiliyor. Diyelim ki aracınızın yenilemeli poliçelerin sanıyorum hepsinde böyle zaten. İstisnası var mı? İnanın hatırıma gelmedi. Belki de yok çünkü. Eğer trafik poliçeniz, kasko poliçeniz, sağlık sigortanız fark etmez. Bunların yenilemeli bir işte, yani mevcutta bir poliçe var, bir vadesi var, dolacak ve yenilenecek ise siz velev ki 10 gün öncesinden bile yenileme teklifini onaylasanız bile ve hatta onayladınız, kartınızdan da çekildi. O 10 gün öncesi verdiğimiz örnek neydi? 15 Eylül olsun yenilemesi. Siz 5 Eylül'de yenilediniz, onay verdiniz, poliçeniz yenilendi. 5 Eylül'den itibaren devreye girmiyor o poliçe. Mevcut poliçenizin bittiği gün, aynı gün girecek. 15 Eylül örneğimize göre ve öğlen 12'dir bu. Gece yani 12 değil.
1: O bitecek, o başlayacak. Arada hiçbir kayıp olmadan devam 23. edecek.
0: 23.59 biterken 59. saniyede mevcut poliçeniz bitecek. Öğlen 12.00 itibariyle yenilediğiniz, 10 gün önce yenilediğiniz, onayladığınız poliçe devreye girecek. Yani 10 gün öncesinden onaylamanız, yenilemeniz size gün kaybı değil. Yani 365 günlük bir prim ödemiştiniz bir önceki poliçenizde. Bugün 10 gün öncesinde yenilediniz diye 365'lik para verdim günlük ama 355 gün kullandım. Böyle düşünülmesi doğru olmayacaktır. O mevcut poliçeniz 365. günde bitecek ve yeni onayladığınız poliçe de o gün devreye girecek. Uçak bileti alır gibi düşünün bir yerde. Gideceğiniz bir destinasyon için belki bir ay sonra, üç ay sonrasında bilet alırsınız ve o anda ödersiniz. Ama günü geldiği zaman gider uçarsınız uçağınıza. Bu da onun gibi yenilemeli poliçelerde özellikle. Aldığınız an değil, poliçede yazılı olan saatte, günde, ki öğlen 12'dir normal şartlarda bu, devreye girecektir. Tabii bunun poliçe yaparken yenilemeli değildir. O zaman normalde yaptığınız anda devreye girer gibi ve öğlene geçmişse devreye girer. O halde bir trafik sigortası, bir kasko baktığımız zaman bir 14 gün kaladan itibaren, kaskoda bu süre daha fazla, yani 14 günden daha önce bir zamanda teklif alınabiliyor. Sigorta şirketlerinin ekranlarına göre değişebilir bu. Ama neticesinde bu teklifleri aldığınız zaman o çok demlenirse, orada beklerse, onun zaten bir teklif geçerlik süresi oluyor ama yine de arka planda sigorta şirketlerinin ilgili araçla ilgili bir takım sistemde değişiklikler olabiliyor. Yani teklif verildi, aradan 10 gün geçti, bir hafta geçti, hatta 3-4 gün geçti. Onaylayalım dediğiniz zaman bakıyorsunuz ki fiyat değişmiş. Arka planda onunla ilgili ki algoritması diyelim, bir takım o marka modelle ilgili fazla hasar almıştır sigorta şirketi. Dolayısıyla daha yüksek bir çarpan artık uyguluyordur mesela. Dolayısıyla bir teklif aldıysanız onu çok fazla demlendirmeyin. Demlenmesin o. Bakın değerlendirin. Çok üzerinden geçmeden, tazeliği, dumanı tütmesi bitmeden bir karar verin. Çünkü muhtemelen üzerinden biraz süre geçtikçe tazeliğini yitirecektir. Ve olmadı yapayım dediğiniz zaman büyük ihtimal karşınıza daha yüksek fiyatlar gelecek. Daha düşük gelme ihtimali çok ender oluyor bu durum. Dolayısıyla 10 gün öncesinden, bir hafta öncesinden yenileme teklifinizi aldıysanız, dediğim gibi onu çok bekletmeden, son ana bırakmadan. Çünkü niye son ana bırakmak dezavantaj olduğunu net söyleyebilirim. Bilhassa araç sigortalarında. Mesela üzerinden süre geçiyor, zaten artabiliyor. Son güne kalması zaten en istenmeyecek bir şey. Çünkü sistemler bu. Sistemlerde bazen hata veriyor. En uygun gördüğünüz sigorta şirketinin teklifini poliçeleştiremiyorsunuz. Hatanın giderilmesini beklemeniz lazım. Halbuki poliçe dolacak. Arabanızı da kullanıyorsunuz. Öğlen 12'de bitiyor mesela. Son güne bıraktınız. Sabah 10'da onaylıyorum dediniz. Teklif onaylanamayabiliyor. Her türlü şey çıkabiliyor mesela. Bir pürüz çıkabiliyor. Sigortasız kalabilir aracınız. Bir süre
1: hiçbir şey
0: kalabilir.
1: Sonra bırakmamak lazım.
0: O yüzden aslında hem fiyat artışı riski, hem de poliçeleştirememe ihtimali sistemsel nedenlerden olabilir. Her türlü muhtelif sebepler olabilir. Sigortacınıza ulaşamayabilirsiniz o anda. Vesaire muhtelif nedenlere bağlı. Son güne bırakmak, bir gün, iki güne bırakmak kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir durum. Genelde böyle gereksiz bir stres durumu ortaya çıkar. Oldu, olmadı, fiyat arttı, artmadı. Buna mahal vermemek lazım. Makul bir zaman içinde, bir hafta olsun, birkaç gün kala teklifi aldınız, değerlendirin, sonucunuzu, kararınızı verin ve devam edin. Hem sizin aklınızdan, zihninizden çıksın, hem de gördüğünüz rakamların dışında farklı bir şeylerle karşılaşma ihtimalinizi minimize etmiş olursunuz. Moral bozucu çünkü. Siz bir kafanızda bir artık bütçe oturmuş oluyor, bir şey olmuş oluyor. Ona göre bir ödeme planı var kafanızda. Hop olmadı, yükseldi. O olmadı, diğeri oluyor. Ama onda da taksit imkanı ya vermiyor ya da az veriyor mesela. Ne oluyor? Sizin kafanızda kurduğunuz o düzen, ödeme planı vesaire şaşmış oluyor. Bu da tabii ister istemez moral bozucu bir durum hal almış oluyor. O halde araç sigortalarında en erken zaten trafik varsa işin içinde, dediğimiz gibi 14 günden itibaren teklif alabilirsiniz. Aldığınızda da çok fazla bekletmeden gereğini yapmanızı tavsiye ediyorum. Hele son bir güne, aynı güne, hele son günü bırakmamanız son derece mühim olacaktır. Bir diğer örnek baktığımız zaman sağlık sigortalarını konuşabiliriz. Şimdi sağlık sigortalarında aslında şöyle diyeyim. Bu sigorta poliçeleri normal şartlarda birer yıllıktırlar. İstisnaları var ama bayağı istisnadır bunlar. Birkaç poliçeyle sınırlıdır. Ama normal şartlarda birer yıllıktırlar. Ve bu dönemsellik ilkesi neden var? Her mesela bir yıl bitiyor. Yenileme zamanı geldiği zaman o yılın değerlendirmesine girer. Yani bu kişi veya firma, her neyse, sigortalı diyelim, o bir yıl içerisinde ne gibi hasarlar olduysa, ne hasarları oldu, bunlar frekansı nedir, yani olma adeti, sıklığı ne düzeyde, neden oldu, neticesi ne oldu, bunlarla ilgili önlemler vesaire oldu mu gibi her bir poliçeyle ilgili bir değerlendirmeye tabi olur ki bir sonraki yıl içindeki durumunu değerlendirir ve ona göre bir teklif çıkarır ya da çıkarmaz, o da ayrı bir mevzu. Sağlık sigortalarında da şimdi bu, hele ki ayakta tedavi varsa işin içinde, Bu isteğe bağlı, siz dilediğiniz zaman gidip kullanabiliyorsunuz. Normalde sigortanın mantığında nedir? İstediğin zaman kullanma lüksü, lüks de değil yani, durumu olmaz. Poliçeye konu bir durum olması lazım ki ondan sonra poliçenizden bir şey talep edersiniz. Mesela kaskonuz var, trafik sigortanız var, aracınızın bir zarara uğraması lazım ya da bir kazaya uğraması lazım ki ondan sonra istifade edecek bir durum oluşsun. Keyfe keder gidip ya şu kaskodan şunu kullanayım, boyatayım arabayı, olmaz. Bir şart vardır, bir sebep vardır, o ortaya çıkacak ki, ve genelde kazadır bu, beklenmeyen bir durumdur. Yani olma ihtimali vardır illaki ama ortaya çıkması normalde sizin kontrolünüzde değil tabii olarak. Ama sağlık sigortalarında durum farklı. Ayakta tedavi var. Bugün Hande Hanım'ın da sağlık sigortası varsa, canı istese bugün hastaneye gider, ayakta tedavi, muayene alır, girer, hizmet alır. Doktor da Hande Hanım çok sağlıklısınız, buraya kadar yorulmasaydınız der. Evet. Ve uğurlar. Ama kullanmış olursunuz. Yani poliçeniz, sigorta şirketiniz o hastaneye muayene ücreti ödeyecek. Dolayısıyla sağlık sigortalarında isteğe bağlı, ayakta tedavi varsa kullanım mümkün. Diğerlerinden farklı olarak. Dolayısıyla sigorta şirketi normalde sağlık sigortalarında geçmiş kullanımlar, yani hasar prim dediğimiz bir oran oluşuyor. Ne kadar ödediniz, o poliçede ne kadar para çıktı. Bunu doğru bakacak ki önümüzdeki yıl ona göre teklif verecek sizlere. Dolayısıyla bir ay öncesinde falan genelde teklif vermez. Yine iki hafta kala, bazıları böyle son bir hafta kalaya kadar bile çıkmayabiliyor teklif. Niye? Sizin kullanımlarınızı son ana kadar görmek istiyor. Ona göre size fiyat verir. Verirken ona de zaten şunu der. Eğer der ki mesela hasar prim oranınız %5, %10 şu anki verdiğimiz zamandan fark etmişse tekrar teklifi değerlendirme hakkımız saklıdır gibi böyle bir ifade olur teklifte. Yani siz teklifi sigorta şirketi verdi, 10 gün kala verdi. Bu arada hastaneye gittiniz, kullandınız. Ne oldu? O poliçeden daha fazla para çıktı. Ne olacak? Farklı bir fiyatlama gelecek. Yani arttırıcı bir unsurdur bu. Siz teklif çıktıktan sonra kullanma oldu, sonra onay verdiniz. Muhtemelen onaylarken bir ikaz gelecektir. Fiyat farklılığıyla karşılaşacaksınızdır. O yüzden sağlık sigortalarında nedir? Genelde bir hafta birkaç gün kala teklif alınır veya karar verilir. Bu arada farklı kullanımlar olmuşsa da teklif şartlarınız değişecektir. Burada tabii genel baktığımız zaman bir yenilemeyi konuşuyoruz sağlıkta, ama sağlıkta ne kadar erken yaparsanız, her zaman poliçenizi ilk başlatırken söylüyorum, ne kadar erken davranırsanız her zaman daha kazançlı olacağınızı hep programlarımızda, yayınlarımızda dile getiriyoruz. Çünkü yaş ilerledikçe hastalıklar çıkıyor. Malumunuz sağlık sigortalarında da poliçe öncesindeki mevcut rahatsızlıklar kapsam dışı kalacağından, yaptığınız bir poliçede size mahsus kapsamı var poliçenin, ama sizin poliçe öncesinden o bir rahatsızlığınız varsa o hariç kalacaktır. O yüzden o konuda ne kadar erken davranırsanız o kadar iyi olacaktır. Konut sigortası, yangın sigortası durumuna baktığımız zaman, yani bir iş yeri sigortası, ev sigortası, bunda da tabii ki bir an evvel sigortanızı yapmak önemli. Yani başa gelmeden, geç kalmadan yapmak önemli. Ama bu poliçelerde de siz son ana bırakmamak, yine bu trafik kaskoda söylediğim gibi her zaman pürüzlere gebe bir durumdur. Yani yenileme teklifleri alınmıştır, gelmiştir. Bu arada poliçeye konu bir hasar olabilir, iş değişebilir, sigorta şirketinin değerlendirmesi farklı olabilir. Dolayısıyla siz onu son anda onay vereyim, son gün kala, birkaç saat kala yapayım derseniz, bir takım pürüzlerle karşılaşma ihtimaliniz her zaman olabilecektir. O yüzden vakitli, iş yeri sigortalarında biraz daha öncesinde, iki hafta öncesinde bile onaylama mümkün olabilir. Çünkü hasar frekansı düşüktür normalde. Olamaz değil, tabii ki olabilir ama oradaki hasar frekantısı düşük olacağı için bir ay öncesinden teklifler çalışmaya başlanabilir, teklifler sunulabilir. Çünkü burada bedeller var, birçok risk unsuru var, bir takım düzenlemeler, iyileştirmeler, klozlar, girmeler, çıkmalar. Onun son haline gelmesi biraz zaman alan bir durum. Öyle bir iki günde normalde teklif çıksın yapayım, normalde pek olmaz. Özellikle büyük işletmelerde, fabrikalarda. O yüzden bu iş yeri sigortalarında daha öncesinden, yani bir ay kala, üç hafta kala çalışma başlatılabilir, teklifler değerlendirilebilir ve yine birkaç gün kala, hatta mümkünse bir hafta kala yenilemekte, onay vermekte fayda var. Çünkü poliçeleştirme de bir süreç. Yani onay verdin, sonra onun artık son haline getirilmesi, poliçeleştirilmesi geliyor, eksik oluyor, bir daha düzelttiriliyor. O yüzden onda da erken davranmakta büyük fayda olacağını söyleyebilirim. Özetle sonra yaparım diyenler zarar ederler. Bu meşhur zaten. Dolayısıyla bu işte de sigorta konusunda da mümkün mertebe işi son ana, son dakikaya bırakmamak, zamanında, makul bir zaman öncesinde, bir hafta, iki hafta öncesinde bir şeyleri mümkünse sonuçlandırmak, yapmak ve cebimizde hazır bulundurmak kendi güvenliğimiz ve teminatımız açısından önem arz edeceğini dinleyicilerimize arz ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Ağzınıza
0: ediyorum.
1: Ağzınıza sağlık diyelim sevgili dinleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklamları dinlediniz.

Efendim programımız devam ediyor. TGRT FM'de benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatmıştık. Ve tabii ki bugünün bir diğer konusu çocuklarda kabızlık. Yine dediğimiz gibi okul dönemi başladı. Çocukların hastalık durumları dışarı çıkıp geldikleri için yaz döneminden biraz daha bir tık daha fazla olacak. Soğuklarla birlikte okula gidip gelmek daha fazla virüs, daha fazla hastalanmak demek oluyor ki bu. Ama şöyle söyleyelim, sadece bununla da alakalı değil, özellikle kabızlık gibi rahatsızlıklar da çocukları kış döneminde gerçekten vuran ve yaşam kalitelerini etkileyen, belki ders durumlarına bile yansıyan sebepler ve hastalıklar arasında bugün çocuklardaki kabızlığın 8 nedeninden bahsedeceğiz.

Yaşa göre dışkı yapma sıklığının azalması ya da sert dışkılama olarak tabir edilen ve halk dilinde kabızlık olarak bilinen hastalık tıp dünyasında konstipasyon. Sık karşılaşılan bir sorun. Kabızlık genellikle geçici bir süre yaşansa da bazı durumlarda kronikleşiyor ve çocukta şiddetli karın ağrısıyla sık sık idrar yolu enfeksiyonu gelişmesi gibi önemli sorunlar oluşturuyor. Kabızlık denince aklımıza ilk olarak hiç kuşkusuz tabii ki fast food tipi tarzı beslenmek geliyor. Ancak aslında birçok etken çocuklarda kabızlığa yol açabilir. Bakalım bu etkenler nelermiş. Birincisi aşırı süt içmek. Özellikle bebeklerde anne sütünden inek sütüne geçişlerde aşırı inek sütü tüketmek, katı gıdalara geçişler ve mama konsantrasyonunun değiştirilmesi kabızlığa en sık yol açan nedenler arasında. Hemen geçiyoruz ikinci maddemize sevgili dinleyenler. Ne olabilir? Tabii ki aşırı fast food. Eskiden meyve ve sebze yeme alışkanlıkları toplumda çok yaygınken son zamanlarda bunun yerini fast food tarzı beslenme aldı maalesef ki. Bu da tabii ki posalı gıdalardan uzaklaşmamıza, bunların yerine katı gıdalarla beslenmemizi sağlıyor ve tetikliyor. En önemli etkenler arasında fast food alışkanlığı da var. Üçüncü maddemiz tuvalet ihtiyacını ertelemek. Kabızlığa neden olan bir başka önemli etken çocuklarda okul başladıktan sonra tuvalet alışkanlığının düzenleyememeleri. Okul çağındaki çocuklar okulda tuvalete girmemek için okul öncesindeki çocuklarda oyun ya da çizgi filme dalmaları halinde maalesef ki bu düzen şaşıveriyor. Bu alışkanlık kabızlığı tetikleyen en önemli faktörlerden.

Çocuk cerrahisi uzmanları şöyle bir tespitte bulunmuşlar. Bunların yanı sıra katı dışkı yapma sırasında oluşan ağrıda korktukları için bağırsak hareketlerini önlüyormuş çocuklar. Ve bunu tekrar tekrar yaparak dışkılamayı engelleyebiliyorlar zihinlerinde. Zamanla bu durum alışkanlık haline gelebiliyor maalesef ki. Dördüncü madde kullanılan ilaçlar. Kronik kabızlık sorunu yaşayan çocukların çeşitli sağlık problemleri nedeniyle aldıkları ilaçlar da tetikleyenler arasında. Örneğin bebeklik döneminde kullanılan demir ilaçları bazen kabızlığı tetikleyebilir. Beşinci maddemiz ise çeşitli hastalıklar. Bazı sağlık problemleri de kabızlığa yol açıyor. Örneğin tiroid hormonlarının az salgılanması anlamına gelen hipotiroidi en sık kabızlık yapan hastalıklar arasında. Altıncı madde ise kalın bağırsakta sinir sisteminin iyi gelişmemesi. Kabızlığa yol açan etkenlerden biri de kalın bağırsakta sinir sisteminin iyi gelişmemesi. Çocuk cerrahisi uzmanları eğer bu konuda şüphe varsa biyopsiye kadar giden süreçte sinir hücrelerinin mutlaka iyi gelişip gelişmediğinin ortaya konması. Hücreler gelişmemişse bu durumda mutlaka cerrahi tedaviye başvurulması gerektiğini de belirtiyorlar. Yedinci madde makat bölgesindeki problemler olabilir. En zoru da bu. Kabız olan çocuğun muayenesinde fisür denilen çatlakların oluştuğunun görülmesi yine cerrahi müdahalelere sebep olabilir. Bu durumda yine doktor kontrolünde görülmesi gerekiyor ve psikolojik nedenler var. Aile içi sonuçlar, yeni bir kardeş, okula başlama, anne baba ayrılığı gibi durumlarda kabızlık sorunlarına yol açabiliyor.

Mevsim artık, okullar açıldı, eve dönüşler tamamen gerçekleştirildi, kışa hazırlıklar yapılıyor. Evlerde domates salçaları, biber turşuları, buzluğa konulan, yerleştirilen bamyalar, barbunyalar, bezelyeler temizlendi, hepsi konuldu. Kışlık hazırlıklar bu ara artık ay sonuna kadar devam edecek. Özellikle de turşu ve salça mutlaka her evde yapılıyor. Hele hele geçtiğimiz hafta sonu şöyle bir baktım, böyle işte dağ çilekleri çıkmış pazarda. Hemen işte kışın için çilek reçeli hazırlamak istiyorsanız artık bu dönemde o mis kokulu çileklere de ulaşabilirsiniz. Pazarlarda gördüm, hani çilek mevsimi geçti, artık reçel yapamam falan diye düşünmüyordur dinleyicilerimiz. Her mevsim organiğini, güzelini bulabiliyorsunuz. Özellikle böyle köylü pazarları gibi, hani köyden organik olan gelen yerlere bakarsanız çok güzel şeyler, işte mesela kızılcıklar falan da var. Onunla ilgili de şerbet belki hazırlayabilirsiniz ya da kompostolar. Kışlık yapacağınız güzel hazırlıklar olacaktır bunlar. En çok kullanılanlar arasında sirke var. Kalan elmalar varsa bahçeden, işte gittiğiniz yazlığa bahçenizde vardı ya da etrafınızdan, bizim için öyle oldu. Mesela bir kasa elma ile döndük neredeyse. Elma sirkesi bu ara çok revaçta. Kendi elma sirkenizi kendiniz yapabilirsiniz evde. Ama ben bugün bu konuya niye geldim? Biraz sirkeden bahsedeceğim. Bu ara sirkeyle çok uğraştım. Sirkeden inanılmaz tarifler vereceğim sizlere. Sirke bir evde nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır, nerelerde kullanılması gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Sağlık bakımından bir ilaç, temizlik bakımından çok faydalı olan sirke, özellikle elma sirkesinin evinizde nerelere kullanabileceğinize bir bakalım. Dünyaca ünlü Reader Design dergisi sirkenin birbirinden farklı kullanım alanlarını ve faydalarını kısa maddeler halinde açıklamış. İşte bunlardan bazıları. Hani şimdi mevsimsel olarak evimizde temizlik de yapacağız ya, temizlik malzemesi olarak da çok rahat kullanabilirsiniz. 1. Bilgisayar ve çevre birimlerini temizliyor. Bilgisayarınız, yazıcınız, makineniz ve diğer ev ofis araçlarını tozdan uzak tutarsanız daha iyi çalışacaktır. Temizliğe başlamadan önce tüm ekipmanlarının kapalı olduğundan emin olun. Bir kaba eşit miktarda su ve sirke koyun. Temiz bir bezi bu karışımının içinde nemlendirin. Asla sprey şişesi kullanmayın. Silmeye başlayın. Klavyenizi, tuşları gibi dar yerleri silmek içinse elinizde bir pamuklu çubukla oraları da yine sirkeli suyla temizleyebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarlarınızın faresini de temizliyor elma sirkesi. Eski model toplu fareleriniz varsa hele hele yine yarı yarıya sirke su karışımı kullanabilirsiniz. Öncelikle topu farenin altından çıkarıp karışıma batırarak nemlendirip yapıyorsunuz. Sirke duman kokusuna iyi geliyor. Evinizde eğer et pişirirken yaktıysanız ya da hiç tavsiye edilmiyor ama sigara dumanı gibi bir durum varsa, kokunun en yoğun olduğu dörtte ucunu, üçünü sirke ya da elma sirkesiyle doldurduğunuz bir kase koyarak duman kokusunu gidebilirsiniz. Koku evinizin tümüne dağıldıysa farklı odalara birkaç kase koymanızı tavsiye ediyor uzmanlar. Koku bir günden daha az kısa sürede çıkacaktır demişler. Bunu aynı şekilde buzdolabında oluşan kötü kokularda da duymuştum. Onun için de kullanabilirsiniz. Kaseyi buzdolabınızın içine yerleştirerek de kötü kokuları götürebilirsiniz. Küf lekesini yok eden en önemli araç sirke. Küf lekelerini çıkarmak için sirkeye başvurabilirsiniz. Sirkeyi ilave havalandırma olmaksızın emniyette kullanabilir ve yüzeye uygulayabilirsiniz. Sirkeyi banyonun demirbeş eşyalarında, fayanslarında, mobilyalarda, boyalı yüzeylerde, plastik perdelerde ve buna benzer birçok yüzeyde kullanabilirsiniz. Hafif lekeler için sirkeyi eşit miktarda suyla seyreltmeniz gerekiyor. Bir bardak sirke, bir bardak su gibi. Krom ve paslanmaz çeliği de çok güzel temizliyor. Evinizdeki krom ve paslanmaz çeliği temizlemek için sprey şişesine koyduğunuz seyreltilmiş sirkeyle ve yumuşak bir bezle parlatabilirsiniz. Gümüşlerinizi de parlatır, ayrıca gümüş bilezik, yüzük ve diğer takılarınızın yanında evdeki yeni gümüş eşyalarınızın parlaması için de yarım bardak sirke ve 2 yemek kaşığı karbonatla yaptığınız karışımda gümüşlerinizi bekletin 2-3 saat. Sonra soğuk suyun altında durulayın ve yumuşak bir bezle kurutun. İlk gün aldığınız gibi olacaktır. Tükenmez kalem lekeleri de yine
Sirke yardımıyla kurtulabileceğiniz bir diğer durum, tükenmez kalem lekesi olan yere kumaş ya da sünger kullanarak biraz sirke bastırın. Leke çıkana kadar bu işlemi tekrarlarsanız lekeden kurtulmuş olacaksınız. Yapıştırıcılara fiyat etiketlerini en kolay sirke çıkartır. Çocuğunuzun mobilyasında ya da duvarınıza yapıştırdığı etiketleri çıkarmak için kenarlarına veya köşelerine biraz sirke emdirin ve dikkatlice böyle kredi kartı ya da plastik bir telefon kartıyla kazımaya çalışın. Cam, plastik gibi yüzeylerdeki fiyat etiketlerini çıkarmak için bazen züccaciyeden ya da işte dışarıdan bir şeyler alıyoruz kendimize. Tencereydi, tavaydı, tabaktı, bardaktı. Onların üzerinde etiketler oluyor. Bunların üzerine biraz sirke dökün, birkaç dakika bekletin ve temiz bir kumaşla, yumuşak bir kumaşla, bezle çıkarabilirsiniz. Makas, evdeki makaslar bir müddet sonra keskinliği azalır ve işte böyle hafif paslanma gibi bir durum oluyor. Makası da parlatıyor. Makasınızı kirlendiğinde veya yapışkan olduğunda yıkamak için su kullanmayın. Bunun yerine makasınızın o çifti kısmını keskin sirke ile batırılmış bir bezle temizleyin ve sonra kurutun. Temizlemiş olacaksınız. Özellikle tuvaletlerde de, kokan tuvaletlerde de tuvaletinizi tazeleyecektir. Öncelikle banyonuzdaki eşyaları dışarı çıkarın. Sonra duvarları, tavanı ve zemini 4 litre suya karıştıracağınız 1 fincan sirke, 1 fincan ve amonyak ve 4'te 1 fincan karbonatla yıkayabilirsiniz. Tuvaletin kapısını açık bırakın ve eşyalarınızı içeriye yerleştirmeden önce içerinin kurumasına da özen göstermeniz gerekiyor. Kötü kokular gidecektir. Halılarınızı da eski haline getirir bu arada. Eğer halılarınız eskimiş ve kirli görünüyorsa eskisi gibi parlak ve canlı görülmeleri için 4 litre suyun içine 1 fincan sirke kattığınız çalı süpürgeyi suya daldırın ve bununla halınızı süpürün. Halınızın ucundaki rengi atmış ipler bile ışıldayacaktır. Bunu unutmayınız. Canlı görülmeleri için de 4 litre suyun içine 1 fincan sirke kattığınız şekilde yapmanız gerekiyor. Ayrıca halıdaki lekeleri de çıkartıyor. Hafif lekeler için yarım fincan sirke, içinde 2 çorba kaşığı tuzu eritip bu suyla lekeli yere ovalayabilirsiniz. Kurumasını bekleyip elektrikli süpürgeyle çekin. Daha büyük ve koyu lekeler içinse karışıma 2 çorba kaşığı boraks. Boraks artık her yerde bulunuyor, çocuklar biliyorsunuz ki slime yapıyorlar. Nerede bulacağız diye düşünmeyin. 2 çorba kaşığı da boraks ekleyerek kendi temizlik malzemenizi kendiniz yapabilirsiniz. Daha inatçı ve halının içine işlemiş kir ve lekeler içinse 1 yemek kaşığı sirke ile 1 yemek kaşığı mısır nişastasından macun yapıp kuru bir bez kullanarak lekenin içine iyice ovalayarak yedirin ve 2 gün bu şekilde bekletin, sonra süpürün, çıkacaktır. Leke çıkarıcı sprey hazırlamak içinse şişeyi 5 ölçü su, 1 ölçü sirke ile dolduruyoruz. İkinci bir şişeyde 1 ölçü köpüksüz amonyak ve 5 ölçü suyla dolduruyoruz. Lekeye bu karışımı yedirin, birkaç dakika bekletin, sonra temiz kuru bir bezle kurutun. Leke çıkana kadar bunu tekrar edebilirsiniz. Evde en kötü durumlardan bir tanesi de ortalığa mum damlamasıdır. Mum lekesinde yok ediyor sirke. Mumlar ahşap mobilyanızda umumiyetle leke bırakıyor. Bu lekeyi çıkarırken lekeyi yumuşatmak için fön makinesini en sıcak ayarına getirin ve kağıt havluyla kurutabildiğiniz kadar kurutun. Sonra eşit miktardaki su sirke karışımına batırılmış kumaşla omalayın. Yumuşak bir emici bezle orayı kurtarın. Hiçbir şey kalmayacaktır. Mobilyalarda bazen böyle bardak altlarından su lekesi ya da işte sıcaktan böyle beyazlama gibi bir durum olur. Ahşap mobilyalar üzerine bırakılan ıslak bardakların bıraktığı beyaz halkaları çıkarmak için eşit oranda sirke, zeytinyağı karıştırın ve bu karışımı yumuşak bir bezle lekeye uygulayın. Parlatmak içinse başka bir temiz yumuşak bir bez kullanın. Yeter ki çizmeyiniz. Ayrıca biraz önce söyledik, buzdolabını da temizliyor. Kapının sızdırmaz contası ve sebze meyveleri özellikle buzdolabının içini ve dışını temizlemek için eşit miktarda su ve sirkeyle yapabilirsiniz. Küf oluşumunu önlemek içinse iç kapları ve içteki gözleri bez üzerine sirke dökerek silin. Ayrıca buzdolabınızın üzerine birikmiş toz ve kirleri silmek için de seyreltilmiş sirkeyi kullanabilirsiniz.

Bir sirkeyle evde neler yapabilirim diye düşünüyorsanız oh oh bir sürü şeyler yapılıyor. Kızartma sonrası temizlik bile yapıyor evde. Kızartma işini bitirdiğinizde ocağın üzerine duvarlara sıçrayan yağ damlacıklarını temizlemek için bunları seyreltilmiş sirkeyle bastırılmış süngere silebilirsiniz. Durulamak için soğuk su kullanın. Kızartma tavanızı da yine aynı şekilde bununla temizleyebilirsiniz. Mutfağınızın havasını da temizler. Yine aynı şekilde biraz önce söylediğimiz gibi. Yumurtanızın daha iyi haşlanmasını sağlar. Haşlayacağınız yumurtanın içine suyuna birkaç damla sirke damlatınız. Elinizdeki kokuları çıkarır. Yemek hazırlandıktan sonra ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak çok zordur. Sebzelerinizi ya da balıkları temizlemeden önce biraz saf sirkeyle ellerinizi ovalamak işe yarayacak. Boğaz ağrısını hafifletir. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Aşırı derecede boğazım alerjik olduğu için, hatta şu sıralarda da bugünlerde de yine var. Bol bol kullanıyorum. Dışarıdan herhangi bir kimyasal ilaç kullanmaktansa bu yapacağınız karışım hayatınızı kurtaracak. 3 şekilde boğaz ağrısına iyi gelir. Nefesinizi temizler. Soğanlı ya da sarımsaklı bir yemekten sonra nefesinizin kısa sürede güzel kokmasını ve tazelenmesini yol açar. Bir bardak ayık suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay bardağı tuzla eritip bununla ağzınızı durulayınız. Boğazınızı öksürükten dolayı tahriş olduysa yine bir bardak ılık suda 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı tuzla eritin ve bununla günde birkaç kez gargara yapın. Boğazınız grip ya da soğuk algınlığından dolayı ise benimki gibi şu an, bir elma sirkesiyle balı karıştırıyorsunuz. 4 saatte bir yemek kaşığı yutuyorsunuz. İşte bu da tam bir karışım oluyor. Sirke her derde deva sevgili dinleyenler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün TGRT FM'de benim ailemde sevgili dinleyenler. Ben Hande Karagöz. Yarın yine bu saatleri paylaşıncaya kadar diyelim. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Günün içinden kuşağının yeni saatiyle birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ABD ordusu Ekvador'la ortak operasyonlarını sürdürüyor. Los Truanos karteline ait olduğu belirtilen bir tekne daha imha edildi.
2: ABD uyuşturucu kartellerinin lojistik ağına bir darbe daha vurdu. ABD Güney Komutanlığı Ekvador hükümetiyle ortak düzenlenen operasyonda bir teknenin daha batırıldığını açıkladı. Operasyon Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda gerçekleştirildi. Hedefte Los Choneros kartelinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı bir tekne vardı. ABD askerleri USS San Antonio savaş gemisinden hareket ederek tekneye çıktı. Askerler teknede arama yaptı. Ardından tekne tamamen boşaltıldı. ABD kuvvetleri tekneyi batırdı. Teknedeki kişiler ise Ekvador makamlarına teslim edilecek. Washington yönetimi operasyonun kartellerin uyuşturucu ticaretindeki lojistik zincirine hedef aldığını açıkladı. ABD ordusu son günlerde aynı bölgede iki benzer operasyon daha düzenledi. 29 Ağustos ve 3 Eylül'de Los Choneros kartelinin kullandığı iki yakıt ikmal teknesi daha batırılmıştı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin kartellere yönelik operasyonlarında hedef alınan tekne sayısı 3'e yükseldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüş kararı hakkında konuştu. Trump, kraliyet ailesine saygısızlık ettiklerini savunarak ben olsaydım onları kabul etmezdim dedi.
3: If I were the royal family, I would not have taken them back.
2: İran savaşını ve Hürmüz krizini çözemeyen Macron çiftiyle polemiğe giren hatta alacakaranlığın yıldızına kadar uzanan ABD Başkanı şimdi de gözünü İngiliz kraliyet ailesine çevirdi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşü Başkan Donald Trump'ın dilinden nasibini aldı. Kraliyet ailesinin özel meselelerine de burnunu sokan Trump, çift için bu kez oldukça sert ifadeler kullandı. Trump, çiftin İngiltere'ye dönmesinden memnun olduğunu söyledi ancak Harry ve Meghan'a yönelik eleştirilerini yineledi. Başkan Trump, zaten onlara pek de hayran değildim diyerek çiftin kraliyet ailesine saygısızlık yaptığını söyledi.
4: Kraliyet ailesine büyük saygısızlık yaptıklarını düşünüyorum. Bundan hoşlanmadım. Ben kraliyet ailesinin yerinde olsaydım onları kabul etmezdim.
2: Harry ve Meghan geçen hafta İngiltere'ye döndü. Çift 2020'de kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakarak ABD'ye taşınmış ve o tarihten bu yana Kaliforniya'da yaşamıştı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasındaki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 12'ye çıkarken kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
2: Girne taş ucu seferini yaparken alabora olarak batan Filojet isimli yolcu gemisindeki faciada zamana karşı yarış sürüyor. Arama çalışmalarında 5. gün geride kalırken acılı ailelerin Girne Turizm Limanı'ndaki endişeli bekleyişi ilk günkü tazeliğini koruyor. Çalışmalar hava şartlarına ve zorlu deniz koşullarına rağmen gece gündüz aralıksız sürüyor. Deniz dibinde yürütülen operasyonlarda kritik bir aşamaya geçildi. Derinlik nedeniyle dalgıçların inemediği noktada sualtı robotları ve özel teknik sistemler 24 saat esasına göre enkazı tarıyor. Taziye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Yılmaz düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
5: Bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır.
2: Günlerdir liman girişindeki çadırlarda yakınlarından gelecek bir haber için gözyaşı döken aileler için görüşme trafiği de hareketliydi. Kayıp yakınları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmek üzere minibüslerle Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne götürüldü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından aileler bekleyişlerini sürdürmek üzere yeniden Girne Turizm Limanı'na döndü. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanının da bulunduğu tutukluların yargı süreci devam ederken 550 metre derinlikteki enkazdan çıkarılacak yeni bulgular facianın kesin nedenini ortaya koyacak. Ekiplerin kayıp kişileri arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları ve skandallar derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanı, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.
1: Değerli izleyenler, İstanbul'da panel soruşturması bu kez hukuk bürolarına uzandı. Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları iddia edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 farklı avukatlık bürosunda arama yapıldı.
2: Vatandaşın verilerini çalıp mahremiyeti içe saydılar. O bilgileri de para karşılığında hukuk bürolarına sattılar. Panel operasyonunda bu kez avukatlar kıskaca alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen panel soruşturması avukatlara sıçradı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vatandaşların kişisel bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirlendi. Bu bilgilerin çeşitli sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi. İşin bir diğer vahim tarafı ise bilgilerin hukuk bürolarına satılması oldu. Hukuk büroları bu bilgilerle vatandaşlara ulaşıp borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız ve hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi yalanlar söylediği tespit edildi. Bu yöntemle binlerce kişinin mağdur edildiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in X hesabından duyurduğu operasyonda çok sayıda hukuk bürosuna operasyon yapıldı. Panel sistemini kullandıklarına ilişkin somut deliller elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 39 farklı avukatlık bürosunda arama yapıldı, birçok belgeye el konuldu. Bakan Gürley, sorumluların cezasız kalmayacağının da altını çizdi. Avukatların gözaltı işlemleri devam ederken soruşturma da tüm titizliğiyle sürüyor.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir yangın var. Orman yangını, hemen o yangına gidelim. Sıcak bir gelişme bu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını başlamış durumda. İLAS Haber Ajansı görüntüleri şu an itibariyle ekranda. Sındırgı Çelebiler Mahallesi burası. Orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangına şu an görüldüğü üzere hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Fazla büyük bir yangın değil, onu ifade edelim. Şu an itibariyle Sındırgı ilçesinde Çelebiler Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yıllardır karanlıkta kalan faili meçhul dosyalar tek tek çözüme kavuşuyor değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek bugüne kadar 40 ayrı dosyanın çözüldüğünü, bu olaylarda 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
6: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
2: Karanlıkta kalmış dosyalar, gözü yaşlı aileler. Bakanlık faili meçhul cinayetleri tek tek çözmeye devam ediyor. Son olarak 3 cinayet daha aydınlatıldı. Sorumluları kıskıvrak yakalandı.
6: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
2: Adalet Bakanlığı tarafından Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda 3 cinayet daha çözüme kavuşturuldu. O dosyaları Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından paylaştı. O dosyalardan biri Abdurrahman Aysu cinayetiydi. Manisa Akhisar'da 2016 yılında kaybolan Aysu'nun 13 gün sonra dere yatağında başı koparılmış ve göğsünde kesici alet yaraları bulunan cansız bedeni bulundu. Yıllarca faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Jasat'ın HTS, bas kayıtları ve eski deliller üzerindeki incelemesinde cinayeti Aysun'un akrabası Umutcan Keskiner'in işlediği, oğlu Soner Aysun'un da yardım ettiği değerlendirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
7: Yat.
2: Bir diğer dosya İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın cinayetiydi. Baba kız 2012 yılında Mardin'in Usaybin'de silahla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturmada olayın hayvan otlatma ve sulama suyu husumetinden kaynaklandığı, asli failin Siraç Taş olduğu değerlendirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Son olayın adresi ise İstanbul'du. Çocuk destek merkezinde kalan Zeynep Yıldırım 2022 yılında hastaneden izinsiz ayrıldı ve kayboldu. Son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir kadını öldürmek suçundan cezaevinde bulunan Dağlı cinayeti itiraf etti. Bakan Gürlek paylaşımında bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi. Hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Alihan Kuri suç örgütünün kirli finans çarkı deşifre oldu. Kara para akladığı suçlamasıyla 5 şirkete el konuldu. Şirketlerin başındaki şüpheli İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıktı.
8: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
2: 5 şirket üzerinden kara para akladılar. Alihan Kuriş suç örgütünü finanse ettiler ama masaktan kaçamadılar. Kirli çark deşifre oldu. Yargı o şirketlere el koydu.
8: Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar derinleşti. Masak örgütün mali yapısını inceledi. Şüpheli İrfan Yılmaz'ın kontrolündeki şirketler üzerinden kara para aklandığını belirledi.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: Bu kap.
0: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu.

19.26, Kayseri 13.29, Erzurum 11.25, Gaziantep 21.34, Diyarbakır 21.36 ve Şanlıurfa 23.37 derece.

0: Yol durumu. Keşan Enez yolunun 13 ile 14. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları yürütülmekte olup ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bolu Abant Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Beşkonak İl yolunun 3 ila 7. kilometreler arasında otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Abdülkadir Geylani, kuddise sirruh. Allah için yaşamalı. Gavs-ı Azam bir gence ediyorken nasihat buyurdu ki, Allah'a itiraz etme evlat. Yani sana gelirse herhangi dert ve bela, bil ki sana o derdi gönderdi Hak Teâlâ. O senin kaderindi, sabır göstermeye bak. Bu niçin böyle oldu şeklinde lafı bırak. Müminlerin şiarı baş üstüne demektir. Şeytanın sıfatıysa hep itiraz etmektir. Bir günde buyurdu ki, uyanınız gafletten. Yarın ecel gelince uyanırsınız zaten. Ölüm uyandırmadan gelin ki kendinize, o günkü uyanmanın faydası olmaz size. Allah'tan başkasına tutulmuşsa kalbiniz, o hasta demektir ki tedavi ettiriniz. Ey insanlar! Her işi yapın sırf Allah için. İhlası ancak böyle belli olur kişinin. İbadetler bile hem yapılmazsa ihlasla, yarın mahşer gününde faydası olmaz asla. Denir ki, bu ameli kim için yaptınsa hep, mükafatını dahi git ondan eyle talep. Bir gün yine bir gence buyurdu ki, evladım, sana yalnız Allah'tan gelir imdat ve yardım. Sırf Rabbine sığın ki, geldiğinde bir bela, seni o sıkıntıdan kurtarsın Hak Teâlâ. Bir günde buyurdu ki, beni dinle ey evlat. Önce kendi nefsine eyle öğüt, nasihat.

0: kendi ıslah olmaya muhtaç olan bir fakir nasıl başkalarına nasihat edebilir? Bir insanın kendisi âmâ iken o yine yol gösterebilir mi başka bir görmeyene? Bunun gibi bir kimse bilmiyorsa yüzmeyi, nasıl kurtarabilir boğulacak kimseyi? Ey insan! Yazık sana! Müslümanım diyorsun. Lakin ondan gayriye ibadet ediyorsun. Hak Teâlâ var iken uyuyorsun nefsine. Hep tabi oluyorsun heva ve hevesine. Sonra sen bir darlığa düştüğünde niçin hep Allah varken kullardan edersin yardım talep? Onun hazinesinde ne yoktur ki ey evlat? Ondan başkalarına edersin müracaat. Ey oğlum, kendine gel, yönel Hak Teâlâ'ya. Her günahtan kaçarak sıkı sarıl takvaya. Kötü kimselerle olma ki hiç arkadaş, kötülüğü sana da bulaşır yavaş yavaş. Ey oğlum, nimetlere niçin şükretmiyorsun? Yoksa sen nimetleri kuldan mı biliyorsun? Her nimetin sahibi Allahü Teala'dır. Kul nimet gelmesine ancak bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibi ki aynen, ondan gelenleri de Allah'tır ihsan eden. Teşekkür edilse de kulun iyiliğine, o Allah'a yapılmış sayılır elbet yine. Bir günde buyurdu ki, dinleyin ey insanlar, gafletten uyanın ki şiddetlidir azaplar. Hem de insanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, iki şey aklı ve tedbiri bozar. Bunlar, biri acele etmek, biri de olmayacak şeyi istemek buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu hocam.
1: Şimdi de dinleyicilerimiz var telefonda. Dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. Biraz ahizeye konuşalım lütfen.
3: Alo, sesim geliyor mu?
1: Evet, buyurun.
3: Hocam, hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun.
2: Amin efendim, teşekkür ederiz. Sizin de cumanız mübarek olsun.
3: Allah Teala razı olsun hocam. Hocam, şu cuma mübarek günün hürmetine benim bir tane rahatsız bir kızım var. Ayaklarımdan dolayı anne karnında nüksetti. Hocam, şimdi 5 yaşına kadar doktorlarımızın medikal yandan beklememizi söylediler. 5 yaşında doldurdu. Hocam, şimdi böyle bir muayene oluyoruz da işin ucu biraz ameliyat operasyona girecek. Girilmesine karar verildi ama anne baba olarak yürümesini biz de çok istiyoruz. Ama baba olarak hocam ben biraz sıkıştım. Eşim soruyor. Ben de hallederiz diyorum ama maddi anlamda biraz sıkıntıdayım. Yani dualarınızı istiyorum. İsmail'i büyüklerimizle dua ediyorum.
2: Allah-u Teala hayırlı, yani, hayırlı şifalar lisan etsin. Hayırlı kimseler çıkarsın. Rabbim neticeyi hayırlı kılar inşallah. Sadaka verin, istiğfara devam edin. Büyükleri de vesile edip dua edin. İnşallah netice hayırlı olur. Tamam. Geçmiş
3: Allah
2: olsun.
3: Allah-u Teala razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Peki efendim. Oldu efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı günler.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Efendim, sizin de cumanız hayırlı olsun, mübarek olsun.
4: Bak oradan bir tane. Ben şimdi uşur hakkında bir şey soracaktım. Ben bizim şeylerimizi biz şeyde tam ilmihanda hesapladık. Bir tane şey tuttu. Ben onu damatım ama namaz kılmıyor. Damatımın çok ihtiyacı var. Verebilir miyim?
2: Peki efendim.
4: Hocam bir de... sen bazı şeye diyorsun ya, ben bu tam ilmi hali şeyi Enver öğrenlere öyle dua ediyorum, öyle dua ediyorum, neden ki ne? Biz o kitabı okuyoruz. Biz o kitaptan her şeyi öğrendik hocam.
5: Maşallah.
4: Şimdi buradaki hoca var hocam. Ne diyor biliyor musun? Ben onlara inanmıyorum da ben onun söylediğini söylüyorum. Ben onlara hiç inanmıyorum. Biliyorum biz okuyoruz tam ilmali şeyi falan. Hocam ne diyor biliyor musun? Kefir diyor helaldir diyor. Ya, evinizde diyor yapın diyor yiyin diyor hocam. Biz inanmıyoruz da inananlar çok oluyor. Ben buna çok üzülüyorum hocam ya.
5: Tamam efendim.
4: Hocam bir de o bizim burada bir hoca var. Çocuğundan 2 yaşındaki çocuğundan camiye gidiyor. Camiye gidiyor çocuğu yanına koyuyormuş. Ben görmedim ama eşim söylüyor. Ben diyor oraya camiye de gitmem diyor. Sırf cuma gün gidiyor. Yanına diyor koyuyor diyor. Bilgisayarı çocuğa diyor. Telefonu diyor koyuyor diyor. Çocuk diyor orada diyor oynuyor diyor. Çocuğuna çocuk da yanında diyor namaz diyor kılıyor diyor. Bu uygun mu hocam? Hiç uygun olur mu bu?
5: Peki efendim.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
5: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlardan hastalar varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Dertleri olanlar varsa Rabbim onlara da deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların kalplerinde ferahlık versin. Sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eleyip son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala.
1: Amin hocam. Geçen bir dinleyicimiz aradı. Olmayacak bir iş. Yani olmasını istiyor ama Osman hocamdan diyor dua almıştık diyor olmayacak iş oldu diyor. Ben de bu sırrınızı açığa çıkarmış olayım bugün.
5: Ama bunlar hep bedava yaptırıyorsun bana biliyor musun? Bak buraya gelmeden önce bir mail geldi. Tabii sana da birazcık böyle sistemli. Mustafa da göz dedi bunları dedi araştırıp dedi ki gündeme taşımıyor dedi.
1: Peki.
5: Dinleyin.
1: Ne olduğunu da söylemiş mi?
5: Söylemiş.
1: Tamam.
5: Tabii burada ben de sistem ediyorum. Dedi bizim burada dedi hoca kılıklı bir zındık. İfadesi bu dinleyicimizin. Hoca kılıklı bir zındık dedi. Ben size işte Allah'ın isimlerini söyleyeceğim. Allah'a kavuşturacağım. 24 bin lira. Ama şimdi tenzilata girmişler 17 bin lira kurtarıyormuş.
1: Sonbahar kampanyası.
5: Sonbahar kampanyası.
1: Otomobilciler.
5: Çocuk da şaşırdı.
1: Aralıkta kampanya yapıyorlar ya.
5: Abi diyor böyle bir kampanya siz de yapın diyor ya. Tövbe yarabbim. Bak gördüm 24 bin lira. Allah'ın isimlerini söylemişti. Allah-u Teala kavuşturacakmış. Ve yazıyor diyor ki bir tane diyor. Hanımın birisi buna şey yapmış diyor. Bileziklerini bozdurup gönderecekmişmiş diyor. Hemen devreye girdim. Sakın ha demiş bunlara inanma ya. Sakın bunlara inanma. Ne sahtekar insanlar var. Yani dolandırıcılık hangi şekilde olursa olsun da dini alet ederek bu şekilde insanları çarpmak, dolandırmak. Ya kim ya aynı şekilde bunlar haberlere bakmıyorlar bilmem ne yapmıyorlar. Efendim dolandırdın. Hepsinin neticesi felaket oldu ya. Birisi Türkiye'de çarptı, etti, bilmem ne yaptı, ihtilale kalkıştı falan filan. Netice itibariyle de papaz gibi öldü, papaz gibi de gömüldü gitti. Değil mi?
1: Evet.
5: Hem neticesini hiç mi düşünmüyorsunuz size ya? Neticesini hiç mi düşünmüyorsunuz? Allah da alak olsun ya. Allah şeyde, o şiirlerle menkıbede mesela o da çok güzel ifadeler geçiyordu da mesela yüzme bilmeyen bir kimse seni nasıl kurtaracak? Ya Allah-u Teala'yı tanımayan, Allah-u Teala'yı bilmeyen, anlaşan, hocası, ne bileyim, rehberi olmayan bir kimse sana nasıl yol gösterir? Allah-u Teala'ya kavuşmanın yolunu Ehl-i Sünnet alimleri ve Nübüvvet yolu büyükleri, Sofiye-i Aliye'nin büyükleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdat Hazretleri, Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri, Aziz Mahmud Tahir Hazretleri, bunların hayatları. Yani Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler, Evliyalı Ansiklopedisi, İslam alimleri ansiklopedisini hazırlattırdılar, yayınladılar. Ya bir okuyun bunların hayatını. Bunların hayatını okur. Ve bunların gösterdiği yolda hareket edecek olursa, bunların hareket edecek olursa ve netice itibariyle kurtuluşa eresin. Allah-u Teala'ya yaklaşırsın. Ehl-i Sünnet itikadında olmayan, sonra namaz kılmayan, oruç tutmayan, haramdan sakınmayan kimse, haramdan sakınmayan kimse, zırnık Allah-u Teala'ya giden yolda mesafe kat edemez buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Bu herif aynı şekilde ben sana bir yol göstereceğim, 24 bin lira para istiyor. Tenzilata girdim 17 bin lira diyor. Ya bu herif aynı şekilde hani biraz önce o şiirlerle menkıbelerde geçen yüzme bilmeyen adamın ben seni denize gir boğulurken kurtaracağım demesine benzer. Bunların hepsi zındıktır, sahtekardır. E şimdi Mustafa Bey senelerde mesela biz burada anlatıyoruz. Diyor ki bak hakikat kitabın yayınlamış olduğu kitapları okuyan bir kimse böyle zındıklara, böyle alçaklara inanmaz, itibar etmez. İşte. Adamı yakinen tanımasa bile kalbine bir şüphe gelir, sorar, bir açayım sorayım ya böyle böyle diyor falan diye.
1: İşte dinleyicimiz söyledi ya. İmamın olur dediği kitapta olmaz yazıyor.
5: Evet.
1: Ben diyor, biliyorum inanmıyorum diye.
5: Dinleyicimiz de aynı şeyi söyledi yani. Ya dedi, yani tam ilmihale karşılar bunlar dedi. Ama dedi biz tam ilmihale okumak suretiyle çok şey öğrendik. Tabii yani aşılanıyorsun. Daha doğrusu silahlanıyorsun mikroplara karşı. Ya ondan sonra birisi bir şey söylediği zaman diyorsun kusura bakma söylediğin yanlış. Doğrusu o değil. Ve bunun içinde ya Mustafa Bey şimdi mesela biz burada böyle anlatıp geçiyoruz da anlatıvermek kolay. Daha TGRT yok. Ben o zaman Türkiye Gazetesi'ndeydim. Bu Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı İslam Alimler Ansiklopedisi, Rehber Ansiklopedisi, Evliyalar Ansiklopedisi, o sana diğer ansiklopedilerin hemen hemen hepsi. Ya bunları abone olana veriyor. Zaten sen gazete parası veriyorsun. Gazete neydi o zaman? 1 lira. 1 lira onu kağıdını toplasa vermezler. Personeli var bilmem nesi var. Peki ne oluyordu? Bir daha aynı şekilde kitap veriyordu Emer abi. Ya bunu Emer abi aynı şekilde başka şirketler kurarak onlardan finanse ederek karşılıyordu ya. Bedava veriyordu. Allah'tan kork ya. Otur da bir oku be. Otur da bir oku. Ondan sonra da aynı şekilde şikayet et. Ben falan böyle dedi. Peşmakam böyle dedi. Ne yapayım ben ona tabi oldum. Tabi olursan. İşte biraz önce o şiirlerle menkıbelerden anlattığı cehennem hazır. Halen mevcut, yanıyor. İşte Allah Teala'nın emirlerini doğru öğrenmeyen, yanlış yanlış yapan yahut da kafasına göre hareket edenleri bekliyor. Allah Teala acele etmez ki. Allah Teala acele etmez ki. Onun için Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Mutlak surette şimdi mesela bazen dinleyicilerimden hatırına gelebilir. Efendim A şahsı, B şahsı, bilmem ne şahsı falan. Ya şimdi adam ilahiyatta öğretim üyesi olabilir, profesör de olabilir ama zındığın tekidir, dinsizin tekidir. Efendim diyanette çalışıyordur, adamın etiketi var, devlet kurumudur çünkü ilahiyatı bitiren diyanette vazife alır. Müftü de olur, vaiz de olur ama zındığın teki. Devlet bunu şey, devlet ona karışmaz, onun aynı şekilde şeyine karışmaz. Ha bunlar da aynı şekilde devlet kurumunda vazife alınca sanki devletin görüşüymüş gibi bunlara bile işte namaz vakitleriyle böyle oynadılar. Ondan sonra adam hani Diyanet'in başına geldi, İsa Aleyhisselam ölmüştür dedi. Ya Kur'an-ı Kerim'de ölmediği bildiriliyor, Diyanet'in başına gelen Allah duruyor. Ta bizim aynı şekilde imamette okurken bir Diyanet İşleri Başkanı'ndı, bira içmekte mahsur yok dedi. Şimdi bu dinleyicimiz de diyor ki bu diyor kefir içilebilir falan. Bira ile kefir arasında hiçbir fark yok. Çünkü içinde kefirin de alkol var. Efendim işte az miktarda falan. Eğer Saadet-i Ebediyenin alkol bahsini okumuş olsaydın orada bir hadis-i şerif var. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri o hadis-i şerifi hüccet almıştır. O hadis-i şerifte buyuruyor ki çoğunu içince sarhoş edenin azını içmek de haramdır. Ya bunu alemlerim aynı şekilde Habib Muhammed Aleyhisselam haber veriyor. O söylüyor. Geçenlerde de bir tane mail geldi. Dedi ki burada dibi işte hoca kılıklı birisi var dedi. İşte bu kandil mandil falan bunlar yok. Bunu peygamber uydurmuştur. Ya düşünebiliyor musun? O zaman Kur'an da peygamber uydurdu değil mi? Uyduruyorsa bu peygamber dediğin uyduruyorsa adam kendisi gibi zannediyor herhalde. Uyduruyorsa yani ipe sapa gelmez şeyler. Yani iman diye bir şey kalmamış. İman diye bir şey kalmamış.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediklerini, hadisi şerifleri de hepsini
5: sildi attı. Ve onlara uydurma diyor. Onlara uydurma diyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden bir şey söylemez buyuruyor. Bu da diyor ki yok kendiliğinden söylüyor, uyduruyor.
1: Düşünmüş haşa. Peygamber Efendimiz şu konuda ne diyeyim? Uydurmuş bir şey.
5: Allah-u Teala da buyuruyor ki o benim kontrolümde. Onu ben seçtim, ben yarattım. Yarattıklarımın zirvesinde yarattım. O kendiliğinden bir şey söylemez. Sen de kalkıyorsun diyor ki o, işte o diyor kendi kafasına göre uyduruyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İman gidince her türlü kötülük meydana gelir mi? Evet, her türlü kötülük meydana gelir. Yani burada dinleyicimiz de Allah-u Teala razı olsun. Ya geçenki o dinleyicimiz aynı şekilde. Ben dedi radyo dinleyerek dedi. Okuyup yazma falan yok. Dinlemiş olsa. Biz burada nakil yapıyoruz. Biz burada nakil yapıyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kitapları okuyan bir kimse şimdi alim, efendim işte ilahiyatı bitirdi. İlahiyatta işte öğretim üyesi oldu falan. Ya bu bir şeyler biliyordur. Tamam, etikette vardır. Etikette vardır. Eğer Saadet-i Ebediye kitabını okumuş olsaydı orada alimin tarifi yapılıyordu. Nedir alim? Alim hakla batılı ayıran. Adam ilahiyatta profesör, hakla batılı ayıramıyor, zındık. Adamın sarığı cübbesi var, hakla batılı ayıramıyor, mason. Abdu, Cemalettin Efkani. Mason, o Şeyhülislam makamına gelen adam.
1: Şeyhülislam bile.
5: Şeyhülislam makamına yani gelmiş, mason. Dolayısıyla hani Anadolu'da vardı ya, köyde çok kullanılardı. İşte her sarıklıyı hoca, her sakallıyı da baba sanma falan diye bir şey kullanırlardı. Böyle söylerlerdi. Dolayısıyla insanlar kılığına, kıyafetine göre değil. Ne söylüyor? Hani bazen bize diyorlar, hep tenkit ediyorsunuz. Arkadaş, doğru yolu anlatıyoruz biz. Doğru yolu anlatıyoruz. Adam sapık yolu anlatıyor. Yani Emel abiler bu kadar zahmete bunun için girdiler. Cehenneme gitmeyesin diye. Ama sen inat edersen, buyur arkadaş. Güle güle. Nereye gidersen git.
1: Keşke Diyanet'te, Diyanet personeli de, sorumlular da, bu işin sorumluları da böyle düşünebilselerdi. İnsanlar cehenneme gitmesin diye.
5: Şimdi Mustafa Bey, o zaman bize ihtiyaç yok.
1: Tabii.
5: Osmanlı olmasın. Dönemi, Osmanlı döneminde var mıydı böyle bir şey? Yoktu ya. Şeyhülislam var. O makamda aynı şekilde şeyli falan. Medreseler, dergahlar var. Zaten orada şeyler bile hani efendim işte bağımsız olsun diyor. Ya Osmanlı dönemi de medreseler, üniversiteler bağımsızdı ya. Fatıl Mehmet Han Hazretleri kendi yaptırdığı üniversitede bir oda istiyordu, olmaz diyorlar. Buraya müderris ve talebe, iki sınıf insan girebilir. Sokamadı. En sonunda imtihana girdi, imtihanı kazandı, bir oda verdiler. Kendi yaptırdığı yere. Yani o derece aynı şekilde. Hani diyor ki işte bir zamanlar muhtar olsun. Muhtar değil şimdi, muhtarlığın öyle değil o. Muhtar kendi başına hareket eden bir kurum manasında kullanılıyor. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri yani kılıkık yararak her şeyi yazmışlar. Tam İlmi Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan zat da buyuruyor ki bu kitap çok kıymetli. Ama niye buyuruyorlar? Ben hazırladım. Hayır buyuruyorlar. Bana ait bir kelime yok. Bana ait bir kelime yok. Hal böyle olunca dolayısıyla onun üstadı Seyyid Abdülhakim Arbazi benim değil diyor hocamın. O da diyor ki benim değil hocamın. Benim Peygamber Efendimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz diyor ki benim değil. Rabbim bildirdi diyor. O zaman arkadaş, aynı şekilde cehennemden kurtulmak istiyorsan bu kitapları okuman lazım. Başka çare yok.
1: Cuma namazına gittim. Anadolu'da bir şehir diyelim. 200 kişilik takriben bir cami. Bir şehirde. Hasreten baktım yani gelenlere. Biraz önce gitmiştim. Uzun kollu bir tane cemaat gelmedi. Yani yalan olmasın, bir yaşlı bir ihtiyar amca geldi. Bir de onun yanında yine yaşlı böyle oğlu galiba o. Bir o ikisinin dışında, bir de benim dışımda uzun kollu giyen yok.
5: Yok.
1: Baktım ya, hepsi kısa kollu. Evet, çorap giyen var tek tük. Takke takan da çok. Yani neredeyse yarısı takkeliydi. Ama kısa kollu. Genç bir imam var. O da hiç rahatsız değil durumdan.
5: Yok. Öyle bir derdi yok.
1: Maalesef.
5: Öyle bir derdi yok. Ya ben bunları doğruya anlatayım, bir iki anlatayım, yok. Öyle bir derdi de söz konusu değil. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ama Cenab-ı Hak bunun hesabını soracak mı? Elbette ki soracak.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ümmetim rahmet olunmuş ümmettir. Muhammed aleyhisselam, peygamberlerin en üstünü, alemlerin rahmetidir. Söz birliğiyle bütün insanların ve cinnin peygamberidir. Başka peygamberler belli bir zamanda, belli bir memlekette peygamberlik yaptı. Muhammed aleyhisselamsa yeryüzündeki bütün insanlara ve cinne kıyamete kadar peygamber olarak gönderilmiştir. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselamın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Hadis-i kutsi'de sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdın buyuruldu. Meleklerin Adem aleyhisselama karşı secde etmelerinin sebebi, alnında Muhammed aleyhisselamın nuru bulunduğu içindi. Allahü Teala başka peygamberleri isimleriyle söylemiştir. Muhammed aleyhisselamı ise ey Resulüm, ey peygamberim diyerek taltif buyurmuştur. Başka peygamberlerin her birine verilen her mucizenin benzeri kendisine de ihsan buyurulmuştur. Allahü Teala sevgili peygamberine o kadar çok ikramda bulunmuştur, o kadar çok mucize vermiştir ki başka hiçbir peygamberine böyle vermemiştir. Cennete girmeden önce cemali ilahiyi görmekle şereflenmiştir. Kendisine ihsan edilen ilim, hilim, sabır, şükür, haya, şecaat, tevazu, edep, merhamet ve bitmez tükenmez faziletler ve şereflerle bütün peygamberlerin üstüne çıkarılmıştır. Onun dini bütün dinleri neshetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Dini bütün dinlerin en iyisi, en yükseğidir. Onun ümmeti bütün ümmetlerden üstündür. Onun ümmetinin evliyası başka ümmetlerin evliyasından daha şereflidir. Muhammed aleyhisselamın bütün varlıklara rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki kafirlere dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Ona iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Ebu Hüreyre Hazretleri naklediyor. Bir gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyurulmuştur. Bir gün Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala benim alemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip olduğumu buyurdu. Cebrail aleyhisselam da Allah'ın büyüklüğü, dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emin olduğumu bildiren Tekvir suresindeki 20. ve 21. ayetlerini getirince bu korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan büyük rahmet olur mu dedi. Kabirden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacak ve üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Elinde Livaül Hamd denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Mahşer halkı hesabın başlaması için sırayla Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselama gidip şefaat etmelerini dileyecekler ve en sonunda Resulullah Efendimiz'e gelip yalvaracaklar. O da secde edip dua edecek ve şefaati kabul olacaktır. Önce onun ümmetinin hesabı görülecektir. Sırattan ilk geçenler ve cennete önce girenler Muhammed aleyhisselamın ümmeti olacaktır. Netice olarak Muhammed aleyhisselamın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Muhammed aleyhisselamın ümmetinin sayısı başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve benzeri şeylerle dünyada verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz damada dedi, biz dedi tam imare göre açtık baktık dedi, hesap ettik dedi. Damada verebilir miyim, durumları iyi değil falan dedi. Namaz kılmıyor ama dedi. Şimdi kitaplarda anlatırken eğer oruç tutuyorsa, yani
1: Müslümansa.
2: Evet, Müslümansa yani verilir. Damada da geline de ve nisaba da malik değilse, durumu iyi değil dedi, verilir mi? Verilir. Efendim dinleyicimiz işte buradaki dedi hoca kılıklı dedi, kefere dedi, helal diyor dedi falan. Birinci bölümde kısmen aynı şekilde temas etti. Tabii imha saadeti ebedin alkol bahsinde bu konuda uzun uzun bilgi verilmiş. Ve bir de tam imha saadeti bildiği kitabını hazırlayan zat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı kimya yüksek mühendisidir. Dolayısıyla kimyevi hadiseleri, yani şimdi o hoca kılıkların hiçbirisine ne kimya bilir ne fizik bilir. Halbuki imam şeyde kitaplarda anlatılırken İslam alemi olabilmek için din bilgilerine ayırmışlar. Nakli bilgiler. Nakli olanlar işte tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, bunları anlatılmış. Tabi bunlar usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir ilimleri de var. Bunlar da mütehassıs olacak. On sana akli ilimlerde matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi. Bu konuda zamanlı bilgilerinde de aynı şekilde belirgin bir özelliği olacak. Kimyada zaten mütehassıs. Matematik ve fizikte zaten matematik konusunda mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh babaları Said Efendi zihinden, yani elinde aynı şekilde hesap makinesi veya telefondan hesap makinesi açmış değil. 6 tane rakım 1, 2, 3, 4, 5, 6 altına da aynı şekilde işte 6, 5, 4
1: 6 basamaklı
2: zihinden çarpıyor bunu. Ya, zihinden çarpıyor.
1: Ben de çarparım dermişim.
2: Değil mi?
1: Hadi bakayım.
2: Var abi diyor, hemen telefonu çıkarıyor, çarpıyorum da.
1: İki haneliler çarpabiliyor 10 kere 10.
2: Dolayısıyla bu da yetmez buyuruyor İslam alim olması için. Bu iki akli ve nakli de mütehassıs olduktan sonra kalbinin temizlenmesi için bir tasavvuf büyüğü, onun kalbini temizlemesi lazım. Hüseyin Hilmi Efendi'nin bu konudaki hocası, rehberi Seyyid Abdülhakim Arbahsızitir'dir. Hatta Emel abiler bir gün şeyde Fatih'te Mehmet Ağa teşhisleri vardı, hatırlıyor musun? Buyurdular ki hocamızın buyurdular, kalbinde zerre kadar aynı şekilde dünyaya muhabbet ve meyil yok. Üstad onu kalbine çıkarmış buyurdular. Silmişler, atmışlar. Ve Ömer abiler buyurdular ki elhamdülillah buyurdular. Mübarekler bu fakirin kalbinden de aynı şekilde dünyayı sildirir attılar. Hatta buyurmuşlar ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, eğer Ömer'in gönlünde zerre kadar dünya olmuş olsa bu hizmetler durur. Dolayısıyla şimdi bu gözle baktığın zaman piyasada İslam alimi diye kimse kalmıyor. Yok.
1: Yok.
2: Dolayısıyla Saadet-i Ebediye'de alkol bahsi okunduğu zaman, kefir de, bira da, bunların hepsinin içerisinde aynı şekilde alkol var. Haram mıdır? Haramdır. Efendim kullanılamaz mı? Ya, alkolün kullandığı yerde tabii bir müslim-i hazıkın sözü geçerli orada. Tabip olacak, doktor olacak, hazık olacak, mütehassıs olacak ve Müslüman olacak.
1: Bir de alkol deyince bir tane bir şey anlaşılmaz. Yani bin çeşit alkol var.
2: Değil mi?
1: Onu İlmihal'de mesela onu da açıklamış.
2: Onu da açıklamışlar. Haram olan etil alkolle alkol yazdığı zaman etil alkol ve alkol. Onun dışındakiler değil. Dolayısıyla şimdi tabii bu hoca kılıkların hepsi götürüyorlar. 3-5 kuruş bizi de getirdiler de ilk bu keperi çıkaran adam. Yani diyor komisyon vereyim dediydi. Yani sen diyor keper haram deme diyor. İslam ve toplumda. Sonra tehdit etti avukatıyla. sizin mahkemeye ver. Mahkemenin yolu bir selam açık dedim. Herkese açık. Sonra bir başkası çıktı. Onun ismi unutuldu gitti. Başkalar aynı şekilde. Ve Müslüman gözük, Müslümanları sömüren bir şirket aynı şekilde bu kefiri üretiyor. Ve Müslümanlar da saf saf, salak salak. Aa çok faydalı, çok faydalı. Ya o fayda sonra bir sürü şey var. Doktorlar dediği. Ya, doktor dediğin adam aynı şekilde İslamiyet'i biliyor ki zaten çoğunu. Bilen zaten aynı şekilde şey yapıyor. Başka alternatifler var onların. Probiyotik üretiyor falan. Çok.
1: Yoğurt. Probiyotik. Bir sürü şey var. İlaç tabii, var. Veya yoğurt var. Yoğurt. Bunun gibi şeyler. Efendim, mayalı şeyler.
2: Bir de beyim dedim 3'teki dedi. İşte burada dedi camiye dedi 2 yaşındaki çocuğunu alıp götürüyor. Çocuğun eline telefon veriyor. Telefonu, çocuk o telefonla oynarken adam orada namaz kılıyor falan. Yani akıllı olmayan hatta 5 yaşından önceki çocukların hepsi camiye getirilmesi tehlikeli. Çünkü kitaplarda şey yapıyor. Şimdi adamlar böyle kürsülerde bağırarak ondan sonra kürsüye böyle yumruklayarak şey yapınca cemaat kalmadı. Dini de doğru anlatmadılar. Camiye giden kalmadı. Kadınları çekelim diye uğraştılar. Kadınlar da efendim çocukları çekelim dediler. Onun için biz de mahkemeye verdiler ya. Çocukları çekelim dediler. Oyun sahasına çevirdiler orasını. Ondan sonra dedi ki adam bak dedi bir şey çok şeyler de uyduruyor falan. Uyduruyorlar kendi kafalarını böyle. Ondan sonra camilerde şimdi doğum günü pastaları kesiliyor. Ondan sonra voleybol oynanıyor. Bize geliyor resimleri.
1: Neredeyse bir namaz kılınmıyor.
2: Bir namaz kılınmıyor.
1: Onun dışında
2: hepsi neymiş camiye geliyormuş falan. Ha camiye geliyormuş mani olmamak lazım. İyi. Adam zina edecek o zaman kızla erkek gelsin camiye değil mi?
1: Mani olmaz.
2: Mani olmaz o zaman değil mi? Camiye geldi. Ne biçim mantık ya? Ne biçim mantık? Çünkü kitaplarda buyuruyor ki 2 yaşındaki çocuk sıkıştığı zaman idrarını yapar. Gaydasında yapar camiye. Oraya mani olursun. Gürültü de yapar. 2 yaşındaki çocuğu durduramazsın ki sen. Şey yapamazsın ki. Efendim çocuklar gelmesin mi? Çocuklar gelmesin mi? Çocuk belli bir yaşa gelince getirsin çocuğunu. Onu getir. 18 yaşına giden çocuğunu getirsene camiye. Değil mi? Çocuk şimdi gideceksin. Camiye sen gittin miydi hatırlarsın. Ha dedem beni babam götürüyordu falan. Telefonu da veriyordu. Ben orada aynı şekilde oyun oynuyordum. Değil mi?
1: Camiyi öyle hatırlayacak.
2: Camiyi öyle hatırlayacak. Allah'tan hatırlamayacak. Yer. Yani dini hatırlamayacak. İslamiyet'i hatırlamayacak. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için dedi yani dedi beyim dedi gitmiyor cumadan cumaya gidiyor falan. Yani bu şekilde 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğun camiye götürülmesi doğru mu? Yanlış. Uygun değil. Uygun değil.
1: Hocam bir dinleyicimizin sorusu var. Kedi beslemek evde hani uygundur demiştiniz daha önce.
2: Evet.
1: Peki diyor 5 tane 6 tane 10 tane kediyi beslemek normal bir şey mi? Veya sokakta bulduğu her kediyi getirip evde beslemek normal bir şey mi?
2: Normal değil.
1: Şimdi, başkası ya da zarar verir, başkasına zarar veriyorsa evin içinde.
2: Uygun değil. Öldürülür bile. Şimdi eskiden mesela tek katlı veya çift katlı evler olurdu. Ve bunların anay dedikleri, yani şimdi bahçe diyorlar, böyle bahçeler doluyordu. Ve köyümüzde, köyde de öyleydi. Bizim de öyleydi. Kedimiz vardı. Tavuğumuz da vardı. Koyunumuz, keçimiz de vardı. Ama kedinin yaşama alanı müsaitti. Şimdi, ve samanlık var, ahır var. Fareler şey yapıyor falan. Ve şarttı da. Yani onu şey yapmak şarttı da.
1: Kedinin hürriyeti de vardı.
2: Tabii hürriyeti de var.
1: Giriyor, çıkıyor, dolaşıp geliyordu
2: dolaşıp
1: yani.
2: Geliyordu, istediği yere gider gelirdi. Dolayısıyla hani senin böyle bahçeli bir evin olur. Kimseyi rahatsız etmesin. Kokusuyla bilmem nesiyle falan rahatsız etmesin. Orada 100 tane de kedi beslersin arkadaş. Kimse bir şey demez sana. Değil mi? Evet. Ama apartmanda. Ya bizim mesela oturduğumuz sitede bile zaman zaman işte site yönetimi bir kağıt yazıyor falan işte. Dışarıda sokakta kedileri içeri almayın. Ya kapının önüne pisliğini yapıyor hayvan. Şimdi efendim hayvanı acımak lazım işte falan. Dördüncü kattaki süt koyuyor. Hayvan bir defa dadanınca gene geliyor.
1: Tabii.
2: Kakasını yapıyor, çişini de yapıyor falan. Hepsini yapıyor oraya. Ve ondan sonra şimdi başka birisi geldiği zaman alerjisi olan var, korkan var. Sen tek başına yaşamıyorsun arkadaş. Dolayısıyla kul hakkı mıdır? Evet, kul hakkı.
1: Günah bile olur yani. Tabii günah. Sen olur. Sevaba gireceğim diyorsun.
2: Günah olur. Eziyet ediyorsun, sıkıntı veriyorsun. Caiz değil o.
1: Bir başka dinleyicimiz de gerçi buna siz ne yapacaksınız bilmiyorum ama diyor ki iki dayım var diyor. Dayımlar hanımları yüzünden işte bize karşı biraz sert davranıyorlar. Hakaret falan edenler oldu. Biz hani bir soğukluk var şu anda arada. Nasıl da hareket etmeliyiz diye sormuş.
2: O büyükler arasında soğukluk otomatik olarak çocuklara da sirayet eder. Otomatik olarak çocuklara da sirayet eder. Yani bu hemen hemen her ailede araya böyle miras falan filan da girdiyse neler neler olur, neler neler olur. Hatta öyle durumlar olur ki işte ölürsem ölüme gelmesin, ölürse ölüsüne gitmeyeyim, cenazesine gitmeyeyim gibi laflar da aynı şekilde söyleniyor. Benim başımdan da geçti. Ya şimdi biz yani babamlar öyle ki babam mesela annemi tamam almış ama kendi kız kardeşini de karşıya vermiş. Karşı taraf benim dayım, hanımı da halam. Onların çocukları da aynı şekilde benim babama dayı, anneme de hala diyorlardı. Öyleydi yani. Yani benim anneannem ve dedem, onların çocuklarında anneanneler ve dedeler buradaydı, bu taraftaydı falan. Bu tarafta. Ama buna rağmen yani kırgınlıklar oluyor mu da oluyordu. Mesela dayımla halamla öyle bir şeyler oldu falan. Küstüler, babam da annem de falan kapıyı kapattılar. Biz onların evladıyız. Şimdi onlarla ben görüşmeye devam ettim ama ettiğimi hissettirmedim. Annem uyanıktı. Oğlum dedi, ben anladım dedi. Sen dedi yani devam ettirdin. Dedi sen araya gir, bizi barıştır. Sen araya gir, bizi barıştır. Bizi barıştır. Dolayısıyla efendim annem böyle tavır aldı, babam böyle tavır aldı falan yok. Gene aynı şekilde dayı dersin, yenge dersin, hala dersin falan, buna devam ettirirsin. Bir de kitaplarda bir şey yazıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı, yayınladığı kitapların kapaklarına bile yazmışlar. Neyi? Her zaman söylüyor, istiğfara. Sadaka vereceğini, istiğfar edeceğin ve Saadet-i Ebediye kitabında büyük alimler başlığında bir şiir var. Orada nübüvvet yolu büyüklerin isimleri var o şurada. Nebi, Sıddık, Selma, Kasım, Cafer, Bistami diye başlıyor. Dolayısıyla çok sıkıştığın zaman bir Fatiha, üç İhlas, üç Salavat-ı Şerif oku ve o şiiri oku. Ya Rabbi, bu şiirde ismi geçen başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer büyüklerin ruhlarına ben bu okuduklarımı hediye ettim. Verdiğim sadakanın da sevabını bunlara hediye ettim. Ya Rabbi, bunların hatırı ve hürmetine benim başımda böyle bir sıkıntı var, böyle bir dert var, böyle bir şey. Bunları hayra tebdil eyle ya Rabbi diye dua etmek lazım. Başka bir çıkış oluyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Okula dönüş.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
2: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.
5: Belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasındaki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
7: Girne Taşucu seferini yaparken alabora olarak batan Filojet isimli yolcu gemisindeki faciada zamana karşı yarış sürüyor. Arama çalışmalarında 5. gün geride kalırken acılı ailelerin Girne Turizm Limanı'ndaki endişeli bekleyişi ilk günkü tazeliğini koruyor. Çalışmalar hava şartlarına ve zorlu deniz koşullarına rağmen gece gündüz aralıksız sürüyor. Deniz dibinde yürütülen operasyonlarda kritik bir aşamaya geçildi. Derinlik nedeniyle dalgıçların inemediği noktada sualtı robotları ve özel teknik sistemler 24 saat esasına göre enkazı tarıyor. Taziye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Yılmaz düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
8: Bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır.
7: Günlerdir liman girişindeki çadırlarda yakınlarından gelecek bir haber için gözyaşı döken aileler için görüşme trafiği de hareketliydi. Kayıp yakınları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmek üzere minibüslerle Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne götürüldü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından aileler bekleyişlerini sürdürmek üzere yeniden Girne Turizm Limanı'na döndü. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanının da bulunduğu tutukluların yargı süreci devam ederken 550 metre derinlikteki enkazdan çıkarılacak yeni bulgular facianın kesin nedenini ortaya koyacak. Ekiplerin kayıp kişileri arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları ve skandallar derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanı, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.
6: Akdeniz'in ortasında ölümle burun buruna kalan 3 Adanalı genç dehşet dolu anların ardından memleketlerine döndü ve o gençler facia esnasında neler yaşadıklarını bakın nasıl anlatıyorlar.
7: Çığlıklar arasında kimi annesini arayıp helallik istedi, kimi başkalarının hayatını kurtarmak için kendi canını içe saydı. Korku dolu dakikaların ardından 3 Adanalı genç o kabustan kurtulmayı başardı.
2: Baba, sen misin?
7: Ölüm gemisinden kurtulanlar memleketine döndü. Ailelerine sarılan gençlerin dehşet dolu anları ise hafızalarından silinmedi. Evinde gözyaşlarıyla karşılanan Sudenaz da herkes gibi facianın göz göre göre geldiğini söyledi. Genç kızın iddiası dehşet vericiydi. Yolcular feryat ederken kaptan ve mürettebat arkasına bile bakmadan kaçmıştı.
9: Gemi batarken dahi hala sakin olan hiçbir şey yok. Gemi batıyor hala sakin olan hiçbir şey yok. İlk terk eden onlar da. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları.
7: Feribot hızla su alırken ölümle burun buruna gelen Burakcan hemen annesini arayıp helallik istedi.
10: Oğlum aradığında ben yemek hazırlıyordum. Anne biz hep ölüyor. Hakkını helal et anne. Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine karıştı. Bu o biçime ağlıyordu. Anne seni seviyorum hakkını helal et demesi ben bittim.
7: O cehennemde kendi canını içe sayan Burak Arif tam 7 kişiyi ölümden kurtardı.
11: Kapılar kilitli. Kapıları kilitlemişler. Kolumla vura vura pencereyi zor kırdım. 8 aylık bir hamile kadın vardı. Hani hamile olunca karnını tutmak istemedim. Ayaklarını tuttum pencereden çıkarttım. 3 tane de çocuk çıkardım. Yaşlı bir tane dayı vardı orada. Ona elim attım. 2-3 kişi destekle beraber yukarı çıkarttık.
7: Kaptanı uyardığındaysa alaycı bir tavırla karşılaştı.
11: Sordum kaptana. Dedim bu ney? Kaptan dedi ki sandalyenin altından alıyor, civatalardan alıyor dedi suyu dedi. Evet. Peki dedim emin misin yani batma gideceğimize dedim. Sen dedi 5 yıllık okul okuyorsun dedi. Ben dedi 10 yıllık okul okuyorum dedi. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten.
7: AFAD ve devlet ekipleri seferber oldu. Gençler sağ salim yuvalarına ailesine ulaştı. Bay bay.
6: Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri ise tespit edildi. Bu son gelişmenin ayrıntılarını Şevval İskender'den TGRT Haber muhabiri arkadaşımızdan alacağız. Şevval nedir detaylar?
12: Alper, bizler bugün TGRT Haber ekibi olarak aslında Silivri açıklarına yaklaşık 35 kilometre uzaklarında kaza yapılan noktadaydık. Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu noktada olduğumuzu bizler de tahmin ediyoruz. Çünkü TCG Akın arama ve kurtarma yedekleme gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti. Hemen yakınlarında birkaç kilometre uzağındaydık bizler. Son bilgi olarak bunu aktarabilirim sizlere. Bu bağlamda aslında biz şu anda sahildeyiz. Silivri limanındayız. Hemen arka tarafımda çarpışmada hiçbir hasar almayan Alsu gemisi var. O noktadaysa hemen ileri tarafta 1,5 kilometre uzaklığımızda hemen çekilmek istiyorum ben. Hala sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları, incelemesi daha doğrusu incelemesini sürdüğünü ifade edelim. Gördüğünüz gibi Silivri Marmara Denizi açıklarında kazaya yaşanmıştı. 3-15 sıralarında tabii dün ilk bilirkişi raporu da çıkmıştı ve bu bağlamda aslında ihmaller de sıralanmıştı. Hemen karşı taraftaki Alsu gemisinin hataları şöyleydi. Gemiyi kullanan 3. kaptanın deneyimsiz olması ve 1. kaptanın uyuduğu belirlenmişti. Ve bu bağlamda aslında seyir halindeyken normalde gemilerde gözcü olması gerekiyordu. Ancak mürettebattan 9 kişi uyuyordu ve bir kişi sadece 3. kaptan uyanıktı ve o da gemiyi sürüyordu. Normalde gözcünün olması gerekiyordu. Gözcü olsaydı kaza önlenebilirdi şeklinde raporda yer verildi. Tabi Tuğberk İmamoğlu 10 kişi hala arama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bilirkişi raporuna yansıyan detaylar şunlar. Batan geminin takip cihazının arızalı, kapalı ya da yeterli çalışmadığı anlaşılmıştı ve ayrıca mane yapılan son anda telsiz kayıtlarına da yansımıştı. Al su, iskele yakır, iskele yakır demiştim sana ifadesi. İşte o andan sonra Tuğberk İmamoğlu'nun 3. kaptanı hızlı manevra yaptığı için çatışmayı fiziki olarak tetikleyici etken olarak belirlendi yapılan ön bilirkişi raporuna göre. Tabii şu anda arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havada ve denizde tüm unsurlar çalışmaya 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu TCGS güven gemisinden yürütülüyor. Yine bunun yanı sıra Salih Reis fırkateyni yine Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun gemisi de 3 gündür bir fiil çalışmaya devam ediyorlar. Burada denizciler, tüm amiraller hiç kimse uyumadan 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İkinci iz bulunmuş diyebiliriz aslında. Çünkü kaza yaşandıktan 40 dakika sonra hemen 40 dakika sonra bir filikalar bulunmuştu. Can simitleri bulunmuştu. Yine TCG Akın tarafından. Bugün de saat 2 sıralarında geminin yeri tespit edildi. Peki TCG Akın nasıl bunu tespit etti derseniz, önceki yayınımızda denizin tam ortasında da anlatmıştım. Normal sonar cihazları bulunuyor ve yerin 1300 metre derinliğine kadar dalabiliyor. Sonar cihazı yer tespiti yapabiliyor. Herhangi bir canlı ya da bir nesne varsa işte TCG Akın gemimiz bunu tespit ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin de denizcilikte bu anlamda öncü bir gemisi olduğunu ifade edelim. Tabii haberimize de yer vermiştik. Aileler bir umut haber bekliyor. Hemen sol tarafımızda bulunan yine limanda aileler umutlu bekleyişlerini sürdürüyor diyelim. Ve yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşacağımızı ifade edelim. Sözü size bırakalım.
6: Önemli bilgiler, önemli gelişmeler Şevval İskender'den aldık son durumu sevgili seyirciler. Ve tabii ki umarız işte enkazın yeri tespit edildi. En kısa zamanda mürettebata da ulaşılır diye umalım. Ve diğer gelişmelerle devam edelim. İstanbul'daki panel soruşturmasına geçelim. Bu paneller üzerinden yasa dışı yollardan vatandaşların kişisel bilgileri ele geçiriliyordu. Ve soruşturma artık hukuk bürolarına da sıçramış durumda. Soruşturmanın bu ayağında bu kez bazı avukatlar gözaltına alındı. Hukuk bürolarında aramalar yapıldı.
7: Vatandaşın verilerini çalıp mahremiyeti içe saydılar. O bilgileri de para karşılığında hukuk bürolarına sattılar. Panel operasyonunda bu kez avukatlar kıskaca alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen panel soruşturması avukatlara sıçradı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vatandaşların kişisel bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirlendi. Bu bilgilerin çeşitli sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi. İşin bir diğer vahim tarafı ise bilgilerin hukuk bürolarına satılması oldu. Hukuk büroları bu bilgilerle vatandaşlara ulaşıp borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız ve hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi yalanlar söylediği tespit edildi. Bu yöntemle binlerce kişinin mağdur edildiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in X hesabından duyurduğu operasyonda çok sayıda hukuk bürosuna operasyon yapıldı. Panel sistemini kullandıklarına ilişkin somut deliller elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 39 farklı avukatlık bürosunda arama yapıldı, birçok belgeye el konuldu. Bakan Gürlek sorumluların cezasız kalmayacağının da altını çizdi. Avukatların gözaltı işlemleri devam ederken soruşturma da tüm titizliğiyle sürüyor.
6: Sevgili seyirciler, Alihan Kuriş

0: dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Bu kapsamda Yılmaz Kimya, Yıl Kim Kimya, Erimer Kimya, MİE Girişimcilik ve Asra Polimer Mercek altına alındı. Savcılık şüpheli para trafiği gerekçesiyle bu 5 şirkete el koyma kararı verdi.
0: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz için de düğmeye basıldı. Örgüt üyeliği, kamu zararına dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verildi. Marmaris'te yakalanan Hilmi Tunağan Kuriş'in de Yılmaz Kimya Yönetim Kurulu üyesi olduğu anlaşılmıştı. Yılmaz plazadaki aramadaysa kaynağı belirsiz tam 206 kilo külçe altın çıkmıştı.
2: Yıllardır, çok uzun zamandır karanlıkta kalan dosyalar aydınlığa kavuşturuluyor. Çünkü Adalet Bakanlığı bünyesinde faali meçhul dosyalar çözülüyor teker teker. Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre 3 cinayet daha çözüldü. Bu soruşturmaların, dosyaların yeniden açılması sürecinin başlamasından bu yana 40 ayrı dosyanın çözüldüğünü ve bu olaylarda Adalet Bakanı Akın Gürley 46 kişinin de öldüğünü söyledi.
0: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
1: Karanlıkta kalmış dosyalar, gözü yaşlı aileler, bakanlık faili meçhul cinayetleri tek tek çözmeye devam ediyor. Son olarak 3 cinayet daha aydınlatıldı. Sorumluları kıskıvrak yakalandı.
0: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
1: Adalet Bakanlığı tarafından Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda 3 cinayet daha çözüme kavuşturuldu. O dosyaları Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından paylaştı. O dosyalardan biri Abdurrahman Aysu cinayetiydi. Manisa Akhisar'da 2016 yılında kaybolan Aysu'nun 13 gün sonra dere yatağında başı koparılmış ve göğsünde kesici alet yaraları bulunan cansız bedeni bulundu. Yıllarca faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-28, Ankara 15-29, İzmir 22-33, Bursa 16-30, Konya 17-28, Afyon 14-29, Denizli 18-33, Antalya 24-32, Adana 24-35, Zonguldak 19-24, Samsun 18-26, Trabzon 19-26, Kayseri 13-29, Erzurum 11-25, Gaziantep 21-34, Diyarbakır 21-36 ve Şanlıurfa 23-37 derece.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 17 dakika geçiyor ve bugün 4 Eylül 2026 Cuma, efendim bir halk gününde sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Berat Oğullu Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Sizlere İstanbul'dan sesleniyorum ve Hüseyin Selim Kaya var bu arada. Ana kumanda masamızda. Cuma vesilesiyle ömrünüz, sofranız ve kazancınız bereketli olsun. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bugün bana konuşmak düşmez. Bugün sizin gününüz sevgili dinleyiciler. Zira Cuma halk günüdür. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, selamün aleyküm abi. Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim. Aleyküm selam. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar efendim.
2: Abi ben Hamit. Manisa Turgut.
1: Buyurun Hamit Bey, hoş geldiniz. Arıyorum.
2: Abicim bizim derdimiz çok. Üzümleri topladık. Geçen sene 110 lira yapan üzüm bu sene 80 liradan tüccarlar alıyor. Yani hükümet de bu üzümün fiyatını açıklamadı. Biz çok dertliyiz. İşçi fiyatları aldı başını gidiyor. Gübreye zam, her şeye zam ama bu üzüm fiyatlarının açıklanmaması bizim partimize zarar veriyor efendim.
1: Ne diyorsunuz? Sizin partiniz hangisi efendim?
2: Bizim partimiz AK Parti, Cumhur İttifakı. Böyle yaptı mı millet? Ben sert eleştiriyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki sen nasıl Cumhur İttifakı'nı tutuyorsun? Biz Cumhur İttifakı'nı niye tutuyoruz? Bir zarar barajı açtın, her zaman iktidar olsun diye eleştiriyoruz. Yaptığı yanlışları yapmaması için eleştiriyoruz. Yani
1: niye CHP eleştirmiyor mu yanlış yapanları?
2: Yani onları biz hiç zaten alaya bile almıyoruz.
1: Olur mu efendim, yani bu kadar belediye başkanı cezaevinde suçlanıyorlar. Sahip çıkıyor, onlar hiç eleştirmiyorlar. Siz eleştiriyorsunuz ama değil mi efendim?
2: Biz eleştiriyoruz tabii ki.
1: İşte bu ya.
2: Bu devletin bir kuruşuna kim dokunabiliyorsa ona yazıklar olsun. Allah onu bildiği gibi yapsın.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, üzüm fiyatlarını niye açıklamıyorsunuz efendim? Gör dersten aradılar. Üzüm fiyatlarını bir an önce açıklanmasını bekliyoruz diyorlar. Buyurun efendim.
3: Atolla Bey, kolay gelsin.
1: Merhaba efendim. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz Cem Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
3: Şimdi biz bir iki parti arasında halef selef ilişkisi var. Bazen de sesler yükseliyor. Seviye korunur diye düşünüyorduk. Fakat kaset savaşları kaldığı yerden devam ediyor Atolla Bey.
1: Kaset.
3: En son kurbanda Berhan Şimşek oldu. Namı diğer Minyeli Abdullah.
1: Bu eşini mi, arkadaşını mı dövdü? Ne yaptı?
3: Arkadaşını dövmüş. Seküler kesimde nikah yok biliyorsunuz. O yüzden onlar beraber yaşam diyorlar. Uzun süreli birlikte olduğu arkadaşını dövmüş. Onun da kaseti görüntüleri çıkınca kendisi MKYK üyeliğinden istifa etti. MYK üyeliğinden.
1: Kasetler değil mi efendim?
3: Evet, bakalım.
1: Yani eşini, arkadaşını dövdükten sonra çıktı değil mi kasetler efendim?
3: Evet. O anları kayıt altına almışlar evinde. Özel alandaki görüntüler sosyal medyaya düşünce kendisi MYK üyeliğinden istifa etti.
1: Sonra parti eşini üyeliğinden böyle bir alıyor, içeri sokuyor. Masanın üzerinde bir şeyler oluyor masada, bahçede. Sonra alıp içeri sokuyor. Evet. İzledim yani ben o görselleri efendim.
3: Bir tekme mekme işleri de var. Vallahi ne diyelim, hani 7/24 bize kadın hakları diye bağırıp çağıranlar, demokrasi, özgürlük falan diyen arkadaşların hali pür melali. Hani kapalı kapılar ardında. Demek ki burada Berhan Bey'in aklına gelmemiş kameraları bantlamak. Bantlayamamış.
1: Kadın eşittir, erkek eşittir. Evet, peki ben.
3: Radara yakalanmış. Şimdi sosyal medyada da bu özellikle Melih Gökçek hadisesiyle birlikte bir Almanya operasyonu çekiliyor.
1: Niye Melih Bey'i savunmuyorsunuz efendim? AK Partililer neden Melih Bey'i savunmuyor? CHP'liler, CHP'li bütün belediye başkanlarının arkasında duruyorlar efendim.
3: Doğru, ben AK Partili değilim ama Melih Bey, biz haklının yanındayız Atatürk Bey. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi eş zamanlı bir takım operasyonlar yapılıyor. Şu anda mesela seküler laik ablalar video çekip mesela okullarda cuma namazı mecburiyeti varmış şeklinde bir dezenformasyon yapıyorlar. müsterih olsunlar, kimseyi zorla bir yere götürmüyor o çocukları da. Gitmek isteyenler için böyle bir uygulama var Atollah Bey.
1: Evet, yani cuma namazına gitmek isteyen gitsin efendim. Kiliseye gitmek isteyen gitsin efendim.
3: Ne yapmak istiyorlar?
1: Atamız Fatih Sultan Mehmet Han kilisemizi kapattılar demişler. Kim kapattı? İşte kral kapatmıştı. Açın demişler. Varsa ihtiyaç karşılana diye talimat vermiş efendim.
3: Cuma kilise günü olmadığı için onlar pazar günü tatil. Evet. Pazar günü götürebilirler çoluğunu çocuğunu istediği yere. Bununla ilgili de hürler. Ondan sonra da bilmem şu konsere gidip şunu yaptı, şu zibidiliği yaptı çocuğumuz. Devlet buna bakmadı diye de şikayet etmesinler. Şimdi yine değişmedi. Mesela bununla eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak biliyorsunuz Onlar TV denen, yani Melih Bey'in de sözde mal varlığını, sözde dışarıya para kaçırdığını iddia eden arkadaşın da dahil olduğu bir internet, bir sosyal medya kanalı var. Orada da Timur Soykan var. Timur Soykan'ı da nereden tanıyoruz? Bu çocuk gelin haberini abartarak, toplumda köpürterek İslam'ı ve Müslümanları rencide edecek haberler yapmasıyla meşhur bir abimizdir.
1: Şimdi Antalya Belediye Başkanı'na bir şey söyleyecek mi efendim 17 yaşında?
3: Yok Atollah Bey, o seküler, onlara sayılmaz. Tabii. Sakallı, cübbeli, muhafazakar görüntünüz varsa o zaman haber değeri var. Değilseniz hiç önemli değil. İsterseniz 40 yaş fark olan bir bayanla şey yapabilirsiniz, evlenebilirsiniz.
1: Yaşım aşırı önemli değil efendim.
3: Şimdi bu Timur Soykan isimli gazetecilik adı altında 5. kol faaliyetini sürdüren sözlü gazeteciyi bilin bakalım kim selamlıyor? Sosyal medyada vatan haini, Almanya BND ajanlarının 7/24 koruduğu Can Dündar selam çakıyor Atatürk Bey. Ne tesadüf değil mi?
1: Can yani Dündar'a Cumhurbaşkanı bile ödül verdi ya Almanya'da.
3: Şimdi ne tesadüf değil mi Atatürk Bey? Bütün FETÖ'cüler şu anda 7/24... sosyal medya kanallarından Melih Gökçek dezenformasyonu yapıyorlar.
1: Tabii.
3: Bizim sözde gazetecilerimiz de 5. kol faaliyeti adı altında bunları alıyorlar. Kendi kanallarında haberleştiriyorlar ve buna da bizim gazetecilik dememizi ve bunu da yargılamamızı. Şimdi bir katılımcı diyordu ya ya işte Melih Gökçek'le ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. İşte söylüyoruz. Melih Bey de biraz önce gitti ifadesini verdi. Medyaya yansıdı. Şimdi ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Biraz daha sabredelim. Ondan sonra bizim de bir iki kelime söyleyeceğimiz şey olacaktır bu konuyla
1: alakalı. Yani Can Dündar Alman Cumhurbaşkanı'ndan ödül almış bir adam ya.
3: Vatan haini Atatürk Bey ya. Bunun daha bir açıklaması var mı bilmiyorum. Yani daha başka bir kelimeyle ifade edemiyorum kendisini. Gazeteci diyemiyorum. İnsan bile diyemiyorum. Biliyorsunuz Gezi olaylarında oğlum panzerin altında kaldı diye bir yalan haber yapmıştı. Halbuki oğlu yurt dışında tatildeydi. Yani bu şerefsizleri muteber kabul edip bunlardan selam almayı göğsünde bir şeref madalyası olarak taşıyan adamlara, yani muteber kabul edip onların sözleriyle ya da haberleriyle bu programı arayıp burada da ya böyle bir şey olmuş demek, yani bu 5. kol faaliyeti yürüten adamların halayına katılmak demektir Atatürk Bey.
1: Evet.
3: Dolayısıyla biraz okumak, biraz bilgi sahibi olmak, biraz objektiviteye bakmak gerekebilir.
1: Yani dolayısıyla Can Dündar'ın bir gün baktım gazetede bir muhabire işte hayatıyla ilgili bir şey. Siz nasıl solcu oldunuz, sosyal demokrat oldunuz? Vallahi dedi İstanbul Lisesi'nde ülkücüler beni çok dövdü. Ben solcu oldum dedi. Böyle
3: solculuk.
1: Tabii ya.
3: Solculuk buysa lanet olsun diyorum Atatürk Bey. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum yani. Yani dolayısıyla bu şerefsizlerin peşine takılıp onların verdiği bilgiyle dolma kulaktan dolma haberlerle FETÖ'cüleri zaten muteber kabul edip ben onları insan olarak bile kabul etmiyorum. Kaldı ki haberlerini alıp onları dinlemek, ciddiye almak, dinlemek bile vakit israfıdır. Oksijen israfıdır. Dolayısıyla o arkadaşların yeri bellidir. Bu programda bir şey söylemeyelim ama içimizden geçen Allah biliyor.
1: Evet.
3: Hak ettikleri yeri. Dolayısıyla bizim vatan hainlerinin mihmandarlığıyla yapacağımız hiçbir şey yoktur. En son sözü hukuk söyleyecek. Ondan sonrasına bakacağız zaten.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Cem Bey. Efendim bugün cuma, herkesi bekliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
0: Alo, selam aleyküm Ata Bey.
1: Bu aleyküm selam, buyursunlar efendim.
0: Ata Bey, Kayseri'den Mustafa Duman, nasılsınız
1: Mustafa
0: efendim?
1: Mustafa Bey, Kayseri'ye hızlı tren geliyor, haberin olsun.
0: Geliyor.
1: Dağları deliyorlarmış, tabii senin haberin yokmuş.
0: hakkımız Atatürk yani söke söke alırız.
1: Hakkımız evet.
0: Söke söke alırız diye. Atatürk benim bir yarı tarafım da Manisa Turgutluyum. Benim orada annem babam kardeşlerim yaşıyor yani.
1: Nerede?
0: Manisa Turgutlu'da.
1: Ha, Manisa Turgutlu'dan şey. Efendim. Üzümün fiyat, tabii üzüme fiyat koysunlar, fiyat bitsinler dedi sevgili dinleyicimiz.
0: Bizde tütün falan yetişiyor mesela kardeşlerim. Akademi şimdi orada devlet hemen almaz. İki sektör var. Bir devlet alır, bir de özel sektör. Akademi gezer. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Paraya ihtiyacın varsa o özel sektöre satarsın. Yani bu da öyle yani. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşım söyledi.
1: Hep öyledir. Topluyorlar, tamam, sonra satıyorlar, kazanıyorlar. Marketler, murketler, evet.
0: Evet Atabey. Seçim para veriyor mesela. Özel sektör geliyor. Haşhaşıymış, tütünüymüş. Anlatabiliyor muyum Atabey? Ama devleti beklersen tabii 10-20 daha fazla alabiliyorsun yani. Ama beklemede ihtiyacın, imkanın olmuyor. Çünkü koyacak yerin falan yok ya. Tütün falan biraz.
1: Ya da paraya yani. İhtiyacın var. Tam o zamandan evet. Tüccar geliyor abi. Evet.
0: Evet Atabey. Boynuna çöküyor yani üstüne, ensene, ümüğüne. Ha. Alıyor mecbur. Mecbur veriyorsun. Çünkü niye? İyi tanıyorum yani Manisa Turgutlu'yu. Oranın belediyesi de CFL Atabey. AK Partili değil yani anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Zaten AK Parti'ye verirselerdi kazanırdı. Önceden MHP'ydi orası. MHP'den CHP'ye geçti. Atabey anlatabiliyor muyum? Yani şimdi diye bir şeyler söylerken yani hemen hükümete falan yüklemleyelim. Onun için ben duramadım biliyor musun? Yarı tarafında Manisa Turgutlu olduğu için çok güzel şehrimdi. Anlatabiliyor muyum Atabey? Dedim güzel değil dedim anlıyor musun? Uyduma,
1: anladım.
0: Uyduma. Bu parti satılmaz. Atabey anlatabiliyor. Ben yıllardır mesela katılıyorum hiçbir zaman AK Parti'nin MHP'nin falan böyle götüremedim doğru mu?
1: Yok yok.
0: Ayakın şartları neyse Atabey ona yani şey etmemiz evet. Lazım. Adamın ayağına taş diyor hemen AK Parti diyor reis diyor öyle olur mu Atabey ya? Yazık günah onu düzelteyim dedim Atabey anlıyor
1: çok teşekkür ederiz Mustafa abi. Çok naziksiniz efendim.
0: Yeğenlerime kardeşlerime falan selam olsun.
1: Turgutlu'ya abi.
0: Turgutlu'ya. Saygılarımı sunuyorum.
1: Sevgiyle efendim. Gelsin. Kayseri'ye selamlar efendim. Evet telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz sevgili Hüseyin Selim Kaya. Efendim buyurun.
4: Alo hayırlı cumalar Ataullah Bey.
1: Hayırlı cumalar diliyorum Übera Hanım. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Şimdi Ataullah Bey o Özgür Özer'i ben de dinledim. Elinde bir salkım üzüm. Manisa'da hatta
1: pastırma üzüm dolaşıyor evet.
4: Hacı Haliller köyüymüş kendi köyü.
1: Hah.
4: Ondan sonra yani çift üzüm satan kişiler de haklı Ataullah Bey.
1: Tüccar şimdi 80 lira veriyor işte hükümetten de şey istiyorlar bir an önce bir fiyat belirleyin de ona göre tüccara verelim ya da vermeyelim diye. Evet.
4: Evet. Şimdi Ataullah Bey 2-3 gündür Müge Anlı'nın programını dinliyorum.
1: Ha.
4: Ben buradan sesleniyorum bu üfürükçülere, büyücülere sakın inanmasınlar. Bir İbrahim Ekici ile Mine Ekici diye bir çift. Bunlar Konya'da.
1: Bunlar işte üfürüyorlar adam... mıymış efendim?
4: Evet yani.
1: Nefesler kuvvetli yani.
4: Kuvvetli mi kuvvetsiz mi orasını siz değerlendirin. Bu diyor işte sizin ölmeniz lazım ölünce işte cennet var ama siz ölmeden önce bizim ikimizin safkan çocuğu olması lazım diyor. O da 177 yaşında mıymış neymiş. Neyse bunların çocuğu var ama kızların engelli bir kızları oluyor. Bu İbrahim Ekici'nin karısı buna inanıyor. Bir gün gece saat 4'te karısını zehirle öldürüyor.
1: Buyur.
4: Ondan sonra ben diyor öldürdüm diyor bana sahip çık diyor. Ha. Ondan sonra bu işte şeye çıkıyorlar televizyona çıkıyorlar o ben yapmadım diyor. Ondan sonra Mine Ekici'nin akrabaları işte konuşuyor. O İbrahim'in akrabaları konuşuyor abimi işte Mine Ekici öldürdü diyor. O kız engelli kız da miyokas hastasıymış. Ondan sonra ben diyor işi bitirdim diyor ama diyor engelli kız duruyor diyor. Bak bir anne bunu evladına yapar mı? Kendi engelli çocuğu. Onlar da akraba evliliği miymiş neymiş?
1: Evet.
4: Ondan sonra yani bu Müge Anlı'ya diyorlar ya toplumu bozuyor diye. Toplumu evet. Bozmuyor aslında Şimdi onlar araştırılıyor, cezaevine girecekler Atallah Bey.
1: Peki efendim.
4: Yani evet. Bu söylüyorum, bu bazı cahil kişiler, bu 39 yaşındaymış bu İbrahim Ekici. Hı. Ya sen ne diye inanıyorsun? Sen Allah'ın dini varken ondan sonra sen buna, sen öl diyormuş, cennete gideceksin diyormuş.
1: Garanti miymiş efendim?
4: Herhalde garantiymiş. O üfürükçe öyle söylüyormuş. Tövbe ya Rabbi.
1: Ya buyurun yani, efendim. Tövbe.
4: Yani böyle cahil cühelal insanlara inanmasınlar. Ha. Büyü yapanı da öldüreni de Allah lanetliyor.
1: Evet, gayet tabii.
4: Ben bunları söylemek
1: için aradım. Çok teşekkür ederim efendim.
4: Rica ederim. Yani inanmasınlar böyle büyülere, şarlatanlara.
1: Evet, bravo. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi hafta sonları diliyorum efendim. Kısa bir reklam var sanıyorum. Reklama gidip geliyoruz sevgili dinleyiciler. Lütfen ayrılmayın. Telefonlarımız 0212 454 56 46.
5: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
9: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, beraberiz, birlikteyiz. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Bugün cuma, herkesi bekliyoruz. Halk günü var bugün efendim. Buyurun.
2: İyi akşamlar Ata Bey. Selamünaleyküm.
1: İyi akşamlar. Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ankara'dan Şükrü taksici.
1: Buyursunlar Şükrü Bey.
2: Efendim bizim şikayetimiz her zamanki gibi martı tak. Bunun çözümü herhalde sanırım büyüklerimiz engel olacaklar. Ama ne bileyim vallahi yasal değil bence sanırım.
1: Evet.
2: Çünkü diğerleri vergi verip algı verip iş yapıp da ben de kötü bir arabamla 200 lira 300 lira arabamla bu işi yapabiliyorum. Herhangi bir vatandaş. Ama şöyle de bir durum oluyor işte. O zaman ben de şu anda geleceğim, sizin yayınınıza katılacağım, oturacağım oraya. Ata Bey siz bırakın da ben yapıyorum bu işi artık.
1: Gel canın sağ olsun ya, şöyle bir iki gün tatil yapayım kardeşim, buyursunlar.
2: İyi olur sanki, ama benim işim değil bu.
1: Anladım, herkes işini
2: benim
1: yapsın.
2: Benim işim değil, doğru.
1: Müthiş ben bir şey, evet.
2: Doğru, önlük giyip de avukatlık da yapamam, doktorluk da yapamam, öğretmenlik de yapamam.
1: Evet, insan hevesleniyor ama heveslenmek ayrı bir şey tabii.
2: Ama heveslenirsem insan ölür ben. Geçersem ameliyatın başına.
1: Ya.
2: Allah korusun. Bunu dile getirmek istiyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlar da diyorlar ki ya taksiciler şöyle, taksiciler böyle. Ya her sözün içerisinde olabilir.
1: Olabilir, doğru diyorsun.
2: Tabii ki mutlaka var.
1: Siz yani Ankara'da hangi duraktasınız?
2: Ataköy'e taksiyeyim.
1: Ha tamam.
2: Biz de sarayda, Pursaklar Sarayı'dayım ben.
1: Ha evet.
2: Her şey olabilir. Mesela diyelim ki ben başka bir yerde çalışıyorum, özel bir sektörde. Yani bunların içerisinde olmayanlar da var. Her şey var. Yani bir avukatlık biliyorsun mesela. Adam neler taşıyor arabasında.
1: Allah.
2: Demek ki hep bütün avukatlar mı kötü?
1: Yok
2: bütün
1: canım,
2: avukatlar, doktorlar mı kötü diyelim. Diyemeyiz. Onun için yani birisi kötü oldu muydu hepsini bir kefeye koymamak lazım.
1: Evet.
2: Yani önceden çok güzeldi. Yani herkes ailesini, çocuğunu teslim eder demiş gibi. 3 lira 5 liranın davası olmazdı.
1: Evet.
2: Ama biraz hata da bizde var tabii ki. Her geleni taksici yapmamak lazım. Herkesin bunun bir sınavı, kursu, belirli bir miktar olması lazım ki herkes evet yapmasın. Bunu işi yapan yapsın.
1: Evet.
2: Anlatabiliyor muyum Ata Bey?
1: Tabii bir tabii. Herkes bir işini yapsın demiş aynen atalarımız. Herkes bildiği işi evet yapsın. Öyle aynen muvaffak olursunuz.
2: Aynen
1: hele
2: öyle
1: bir de sevdiğiniz işse orada daha çok muvaffak olursunuz. Evet.
2: Tabii herkes bunu dile getirmek istedim. Eğer büyüklerimiz de duyar konuşurlarsa Mehmet Başkanımız da sağ olsun ilgileniyor ama ya bir yere kadar demek ki onun da gücü yetiyor.
1: Evet. Yani olsun siz de bir kamuoyu yaptınız mikrofonla, evet, radyoda TGRT FM aracılığıyla. Biz esnafın radyosuyuz kardeşim.
2: Çok sağ olun. Teşekkür sağ ediyorum Atay'a böyle bir fırsat verdiğiniz için.
1: Sağ olun. Çok
2: herkesin
1: teşekkür
2: ederim. Herkesin zamanını almayalım. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Bekliyoruz her zaman. Çok teşekkür ederim. Ankaralı efendim taksici esnafına selamlar, sevgiler efendim. Buyursunlar efendim.
3: Atalla Bey kolay gelsin.
1: Ben İyi günler diliyorum. Buyurun hoş geldiniz efendim.
3: İstanbul'dan Erhan ben Atalla Bey.
1: Buyursunlar Erhan Bey. Şimdi, evet.
3: Atalla Bey şimdi benim gündemim bugün halk günü ya.
1: Hah.
3: İki önemli gündemim var benim.
1: Buyurun efendim.
3: Bu benim için çok önemli. Ya birincisi şimdi akşam bizim Başakşehir'le maçımız var. Yarın da Beşiktaş'ın maçı var Fenerbahçe'yle.
1: Tabii. Hafta sonu hareketli günler yaşayacağız.
3: Çok hareket geçiyor. Ben burada Fenerbahçe'ye şans vermiyorum. Beşiktaş'a Kadıköy'e gidiyor ama Beşiktaş'ın yani geçen haftaki o oyun stilini devam ettirirse, oyun akıllı sahayına yansıtırsa yine kanatlardan bir de o orta alanda yine şey yaparsa o yeni gelen futbolcular
1: baskın oynayacak abi. Beşiktaş baskın oynayacak.
3: Aynen öyle baskın atacak. Bir de bu İtalyan
1: baskın onun basanındır abi.
3: Aynen. Şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi bu İtalyan teknik direktör hani onun tek işini mücadele gol yememe üzerine. Onun için onu gol yiyeceğini hani yani ben galip geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok iyi bir oyun orada yeni gelenler. Bir de akşam şimdi bizim de Başakşehir'le maçımız var. Ben de burada Başakşehir'e şans vermiyorum. Zaten geçen hafta bunlar 1-0 götürüyorlardı. Sonra da biz beraber kaldı Kasımpaşa'yla. Ama bize yeni transferlerimiz yani güzel yani. Oynayacak bu. Matrakov oynayacak. O Lemina oynayacak. Ondan sonra yeni gelen bir tane de o da öyle. Michi Abu diye bir futbolcu geldi. Ya bizim başkan durdu ama Yani sonunda bizi sevindiriz yani. Bunları göreceğiz nasıl oynayacağını bu akşam 8'de göreceğiz. Heh. Bir de en önemli konu, bakın bu da benim için çok önemli, Atolan Bey. Bir Türkiye'de, İstanbul, dünyada neyse, Türkiye'de her şey hallolur Atolan Bey. Yani suç işleyenler kanun dersen verir, her şey. Bunlar basit işler. Bunların kanun yeri var, yurdu var. Ama Atolan bakın, bugün İsrail bile, bakın, hala gazeteci insanlar için orada yer büyütmeye çalışıyor. Hmm. Zaten o 2023'ten şu ana kadar zaten topraklarını gasp etti. Ya insanlar bir şekilde şey yaparak zaten orada izah etti. Bakın nereden baksa %10 Gazze'nin yarısını yine aldı bunlar. Evet. Ve şu anda bakın bu çok önemli. Ve şu anda işte Yunanlılar'a şimdi bu terör olayı da bitti ya. Zaten ben bunu en baştan biliyorum. Bu terör örgütleri işte şöyle böyle bakın onları besleyen bir İsrail, iki Yunanistan, ondan sonra diğer ülkeler. Birinci Dünya Savaşı'nda biz kimle mücadele ettiysek aynısı burada. Şu anda terör olayı bitti ve İsrail şu anda bizi çevirmeye çalışıyor. Bakın bu çok önemli. Sonra Yunanistan'da işte aşil kalkolu falan filan yapıyorlar. Çünkü adamların hevesi kursaklarında kaldı. Ama şunu düşünüyorlar. Azimovut dedikleri bu olay var ya Tolap Bey.
1: Evet.
3: Bakın Ürdün'ün yarısı. Lübnan, Suriye, Türkiye, Gazze, Filistin. Bakın buraları adamlar şey yapmaya çalışıyor. Ben de diyorum ki ya, hani bir zamanlar ben bir televizyon kanalında seyrederken bir siyasetin bir dedi ki ya dedi mavi vatan hayal diyordu. Ben de diyorum ki arkadaş bu Azimovut dedikleri bir hayal. Bu olmayacak. Ama bizim ne yapmamız lazım biliyor musun Tolap Bey? Bu devlet aklı var ya. Hı. Bakın. Biz de bu Ürdün, Lübnan, Suriye, Filistin ve kendi ülkem Türkiye. Biz de burada çelik kalkana yapmamız lazım Atolat Bey.
1: Anladım efendim. Buradan bakın, yürüyelim efendim. Çok teşekkür ederim Erhan Bey.
3: Yürümek yok Atolat Bey.
1: Yürümek var efendim. Hayır, yani çelik bu ülkelerle, bu komşularla yürümek lazım efendim.
3: Evet.
1: Çelik kalkan de, yapmamız lazım efendim.
3: Belki şey yapmamız lazım Atolat Bey. Biz de o nasıl bizi çeviriyorsa biz de onu çevirmemiz lazım. Ya anladım. Adamlar ya sen Ürdün toplantıda ne işin var ya? Lübnan toplantıda, Gazze'nin toplantıda
1: anladım.
3: Niye mi durmuyorsun? Peki. Onun için bu iki konu bence çok önemli.
1: Anladım. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Telefon attığımıza bir başka dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo.
0: Alo. Hayırlı programlar.
1: Hayırlı Cuma günler efendim. Buyursunlar. Sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evde değilim ama tabii maalesef radyomu da yanıma almamışım. Neyse idare ederim.
1: Bugün zaten. Cuma efendim.
0: Evet.
1: Her biliyorum. Konuyu konuşuyoruz efendim.
0: Evet. Ya ben aslında çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi onu dile getirmek istiyorum. Ata abi insanlar bu son zamanlarda gerçekten affedersiniz yani çok nasıl diyeyim size artık pisliği seviyorlar mı bilemiyorum. Bakınız ben şimdi Yeşilyurt taraftayım. Orada bir cami var. Tertemiz güzel
1: Malatya,
0: bir cami.
1: Malatya Yeşilyurt Camii. Evet.
0: Orada bir tane cami var. Ben o caminin bahçesinde oturdum. Söyleme sahip kan şekerim düşmek üzereydi. Oturdum biraz bir şeyler atıştırmak için. Aman Allah'ım. Ya o güzelim çimenlerin içine sigara izmaritleri, affedersiniz bardak bilmem ne. Hep çöp atmışlar. Yazıklar olsun gerçekten. Yani ben bunları görmek zorunda mıyım? İnsan tiksini bir lokma yemek yiyeceğim. Oradan oraya gidiyorum orada da var. Başka tarafa gidiyorum orada da var. Yani bu nedir ya Ata abi bu nedir? Ya insanlar niye bu kadar affedersiniz? Böyle her tarafı kirleti pislik içinde bırakıyorlar. Yazık günah değil mi? Bakın.
1: Aslan yaptığı yerden belli olur efendim. Malatya'ya yakıştıramadım bunu.
0: Ata abi maalesef gittikçe kirliliği seven insanlar gittikçe çoğalıyor. Ya etrafa çöp atılır mı? Benim elimde küçücük bir şey bile olduğu zaman arıyorum, tarıyorum. Göz ucuyla o yanı bak bu yanda bir çöp kutusu bulmaya çalışıyorum ki onu götürüp içine atayım. Eninde sonunda buluyorum ya da arabama koyuyorum. Oradan geçerken içine atıyorum. Yani niye ortalığa atıyorsunuz? Bu kul hakkıdır ya. Ben bu çirkin, bu mide bulandırıcı sigara izmaritlerini görmek zorunda mıyım? Bir lokma yiyecek ağzıma alacaktım. Gerçekten şu an tiksinmiş durumdayım. İstemiyorum yemek değil.
1: Çok yani, teşekkür ederim. Hakkı halimiz var. Çevremizi ya. Temiz tutmamız lazım. Evet.
0: Evet çok dikkat etmemiz lazım. Doğru. Kul hakkı geçiyor çünkü.
1: Evet çok teşekkür ederiz hanımefendi. İyi günler diliyorum efendim.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
4: Alo, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
4: Efendim, bir kitap yazma geleneği vardır. Batı'dan daha çok ülkemize tavar.
1: Hatıralarını yazıyorlar efendim. Siz de hatıralarınızı, evet, anılarınızı mı yazacaksınız?
4: Fırsat bulamıyorum. O kadar şeyle gelişiyor ki hatıralar.
1: Olur mu? Siz Dorse'den neler götürdünüz, neler taşıdınız? Yani kötü anlamda söylemiyorum.
4: Daha çok taş taşıdık.
1: Evet.
4: Laf taşımaktan iyidir dedik, taş taşımak.
1: Taş.
4: Dolayısıyla taş taşıdık, evet, pek laf taşımadık bu manada. Şimdi meşgul şahıs bir savunma kitabı yazmış kendine göre. Savunmayı da yapmadı ama nasıl olduysa artık. Yani savunma yapılır, edilir, bilmem ne yapılır, hatıraları yazılır.
1: Herkes yazıyor zaten abi. Bu devirde herkes yazar abi.
4: Ama yani şimdi eksik yazıyor. Tamam, bu filmdir diyelim. Filmde biliyorsunuz hadiseler öyle çabuk gelişir ki oluverir, ediverir, geliverir, gidiverir, ne yapar filan. Ve insanların beğenmesi için eğer yapımcı kar getirecek bir durum görürse bunu filme çeker.
1: Tabii.
4: Şimdi şu mevcut hadiseleri, şu Silivri günlükleri filan mı olur adı ne olursa artık, bir film yapılsa, bu filmi çekseler, salona koysalar, insanlar seyretmeye başlasa, vallahi herhalde 5 dakika sonra hepsi çıkar dışarıya, çünkü sonunu bilir yani. O kadar.
1: Efendim, sonunu hakim ilan edecektir ama Silivri diye bir film yapılabilir tabii. Neden olmasın? Silivri.
4: İşte o film yapıldı da bir şey yapmaz. Yapmaz çünkü yani sonunu herkes biliyor zaten.
1: Evet.
4: O kadar açık aleni ki aman yarabbi. Bir de bu bir mangalda kül kalmayacak şekilde üfürmek. Üfürsen de o küller gene konuyor, gene bir şekilde dokunup gidiyor yani, küllerle, şunlarla, bunlarla bu iş olmuyor, olmayacak yani. Şimdi en son işte Melik Gökçek'le alakalı, buna kim ön ayak oldu, işte falan gazeteci, filan gazeteci, bilmem ne, iş bili falan filan. Yani o 128 milyar dolar çalındı yalanını söyleyen insanların yenahından geliyor bu şeyler gene. Yani ben de
1: gazeteciler şeyleri... önemli, savcı gibi, hakim gibi, yargıç gibi efendim ceza da veriyorlar.
4: Ceza veriyorlar ama iş savcının, hakimin önüne geldiği vakitte kaçacak yeri arıyorlar bu sefer yani. Bir de işin bu tarafı var. Şu an şey yaşadığımız bu değil mi ya?
1: Evet.
4: Şu an yaşadığımız bu değil
1: Fakat
4: mi?
1: Fakat ben AK Partililer neden Melih Bey'i savunmuyorlar, ben ona taaccüp ediyorum yani. ciddi söylüyorum yani. Yani bir İmamoğlu'nu savunur kadar savunmak lazım. Tertemizdir, yani, hiçbir şey yapmamıştır efendim, olur mu? Siyasidir bu falan.
4: Yani bunu bize,
1: siz de yaptınız demek için yapıyorlar bunu diye. Yani insan bir şey söyler abi ya. AK Partililerden tıs yok ya.
4: Altın yere düşmekle sakıt olmaz diye bir söz vardır ya.
1: Evet.
4: Belki de AK Partiler bunun böyle olduğunu öne alıp nasıl olsa çamur, evet, iz bırakabilir belki ama yapışmaz. Güneş batıkta sıvanmaz diye de düşünüyor olabilirler.
1: Bunun dışında onlarca belediye başkanı, mahkemelik, davalık, cezaevinde olanlar var. Hiçbirisine sahip çıkmıyor. Ade vefa denen bir şey var efendim. Ya bak, şimdi, CHP'liler toz kondurmuyor. Siyasidir diyor. Ya kardeşim, işte tanıklar var, işte şey. Kardeşim siyasidir. İleri geri yapmayın diyor.
4: Mesela naklen yayın şeyi çıktı son zamanda.
1: Haberini bile yapmıyorlar. Bırakın nakle yayını.
4: Ya sen mevcut mu versene hele.
1: Onu vermiyor çünkü tanık konuşuyor. Ve babana verdim ya diyor.
4: O medyayı seyredenler bütün bunlardan bir haberleri yok.
1: Yapma ya.
4: Hakikaten yok ya. Ya şöyle diyeyim. Anadolu gemisi denize indi. Seyri sefere başladı, şu oldu, bu oldu, bilmem ne. Anadolu gemisinden bir haber olan insanları tanıdım ben ya.
1: Allah Allah. Hani sorgulayan bir nesil gelecekti, ya, öyle yetiştirecektik. Sorgusuz, sualsiz teslim oluyoruz Osman Bey. Olmaz böyle bir şey.
4: Yani şimdi karşında bu şekilde bir muhatap olduğu vakit Melih Gökçe'nin savunacak bir tarafı da yok zaten. Neyini savunacaksın? Zaten adam işte bu dediği vakit biliyoruz ki bu balon patlayacak yani.
1: Vallahi bilmiyorum. O avukatı perişan edecek. Bana öyle gibi geliyor.
4: Bak bana... bana da öyle geliyor.
1: Ben bildiğim kadarıyla avukatı perişan yapacak da avukat nasıl kurtulacak onu bilemiyorum yani.
4: Hani şöyle bir söz vardır. Dünyanın bütün kütleleri üst üste dizseler.
1: Ha.
4: Sonra en alttakini çekseler.
1: Ha.
4: Seyredin siz gümbürtüyü.
1: Demişler.
4: Herhalde bunun gibi bir şey olacak.
1: Evet.
4: Yani bu zaten olmuş olsa Melih Gökçe 10 seneden beri siyasetin dışında. Yani bu kadar zaman geçer de o olurdu. Yani
1: o zaten sürekli mahkemede adam canım.
4: Yani evet.
1: Adama 400 dava mı açmışlar, ne yapmışlar? Yerinden kalkan yani, bunu bir şeye vermiş mahkemeye.
4: Yani bir adım ilerisi adam tuvalete gitse deliği tutturamadın diye bile dava açacaklar.
1: Çok yani. Çok efendim. Çok çok affedersiniz. Peki Osman Bey, çok iyi günler diliyorum size. İyi hafta sonları efendim. Evet, bakalım kim var telefon attığımızda efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646 efendim. Bugün Cuma Halk Günü, herkesin konuşmasını istiyoruz efendim. Herkes konuşsun ama her şeyden, her şey için konuşsunlar. Ama ben yani hakikaten AK Parti çok sessiz efendim. Bazı iddialar var. Yani bunlar için niye konuşulmuyor efendim yani? Çıksınlar, sahiplensinler efendim. Melih Başkan böyle bir şey yapmaz desinler efendim. Değil mi efendim yani? Adam savunuyorlar, siyasidir diyorlar. Siz de bir şey deyin efendim. Efendim buyurun efendim. Evet.
5: Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
1: Bekir Bey hoş geldiniz efendim. Siz nasılsınız?
5: Ben deyim, sağ olun. Biz de bir şeyler diyelim ya. Biz şöyle, ben size bir ara bir şey anlatmıştım. İşte Halk TV'de Ayşe Nur Aslan var. Bana bunak derlerse sus mu olur? Ben kime bunak dersem sus mu olmaz diye bir şey anlatmıştım da. Şimdi avukat
1: bir Ayşegül abla mı?
5: He, avukat da demişti ya. Sana diyorlar,
1: Ayşegül abla öyle demişti. Bana dediler. Yok sen olmaz diyor. Suç olur. Sana şöyle, bunak deseler suç olur.
5: Hayır, şimdi hani.
1: Ama sen diyebilirsin.
5: Ha, onu işte bizim şimdi CHP'liler öyle yani. CHP'liler suç işlerse yani suç olmaz o. Yani belediyede soygun yaparlarsa da, zina yaparlarsa da, yani ne yaparlarsa, hırsızlık yaparlarsa da onlar kere suç olmuyor yani. Ama bizimkiler yaparsa suç oluyor. Mesela
1: sizinkiler şimdi, kim efendim?
5: Yani bizim işte örneğin Melih Gökçek diyelim mesela.
1: Melih Bey'i savunuyorsun yani. Aa, bir AK Partili çıktı Melih Bey'i savundu.
5: Yalnız hem biz acele etmiyoruz, hani bekliyoruz. Hani
1: varsa suçu günahı diyorsunuz, çeksin.
5: Varsa suçu günahı çeksin, evet. Ama adam daha ifadesini yeni verdi. Bir ifadesini duyalım da. Hani
1: sosyal medyada var, duy.
5: Şey olayını ben anlatacaktım. Cem Bey benden önce söyledi.
1: Acele etmemek lazım efendim, evet.
5: Evet, şimdi Cem Bey benden önce söyledi. Hani bu kadını dövmüş ya bir Berhan abim.
1: Berhan abi şimdi, film sahnesi gibi ya. En son böyle alıyor, desteliyor, itekliyor, odaya kapıdan içeri sokuyor.
5: O şimdi dövdü ya, hiçbir medya onu eleştirmiyor. Hani solcular eleştirmiyor yani, televizyonlar, gazeteler, sosyal medya.
1: Ama çünkü o kadıncağız da çok huysuzmuş diyorlar abi.
5: Ya tamam, huysuz
1: Berhan
5: da.
1: Berhan Bey tabii çok sert davrandı tamam. Diyorlar ama
5: evet.
1: Kadın huysuzmuş diyorlar.
5: Tamam.
1: O huysuz işte onlar, bir jin vardı ya abi, onun
5: evet.
1: Gibi.
5: Yani Berhan Bey savunacaklar ya, kadına bir şey huysuz olmasa.
1: Vuracaklar yani, huysuz
5: he,
1: kadın.
5: Vuracaklar ya.
1: Huysuz
5: vur abalını,
1: ve tatlı kadın Bekir Bey.
5: Vur abalını sırtına diyorlar şimdi, Berhan'a niye vursunlar?
1: Bekir Bey biliyorsun Berhan Bey de şey yaptı, istifa etti yani.
5: İstifa etti yani, ne yapsın işte, hatasını anladı, artık daha orada kalamadı. Çünkü CHP'de bayağı bir olaylar.
1: Kemal Bey de diyor ki arının diyor. Evet. Böyle bir şeyi Kemal
5: aynen
1: Bey
5: yani.
1: ederse hani arınacaktık başkan, olur mu böyle şey diyecekler şimdi.
5: Şimdi bizimkilerden biri dövseydi mesela, örneğin Melik Türkçek hanımını dövseydi ne olurdu acaba şimdi, Allah.
1: Star, öğretmeni hocamı dövemez o.
5: Yani yeri göğü oynatırlar olsun diyor. Sol televizyonlar, medyalar, gazeteler, Allah'ım ortalığı birbirine katarlardı ya. Şimdi
1: şey.
5: Ya ben var ya komik bir şey anlatacaktım da aslında Erhan Bey.
1: Zaten sabahtan beri komik şeyler yapıyoruz abi ya. Şov yapıyoruz adeta.
5: Erhan Bey benden önce anlattı, beni güldürdü ya. Hani diyor ki, benim için iki önemli şey var. Bir Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe maçı dedi ya. Beşiktaş şimdi Fener'i yenildi. Yani favori takımlar hep yeniliyor. Hani Galatasaray'la Beşiktaş favori ya şimdi. Siz de yenilirse hiç şaşırmayın şimdi yani. Şimdi ben komik bir şey diyeceğim ya.
1: Türkiye'de hemen alalım efendim, şeyler... dinleyicilerimiz var.
5: Bak Türkiye'de çok komik şeyler oluyor. Dün robotun biri lokantada müşteriyi dövecekmiş. Neredeyse araya girmişler. Ayırmışlar ya, robotlar hayatınıza girdi ya. Robotlardan da mı dayak
1: yiyeceğiz? Ya robotun sinirleri bozulmuş. Yani bakın,
5: Allah Allah.
1: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten yani insanoğlu tabii deri ve sinirden yaratılmıştır. Var.
5: Şu robotlar mı yapıyor?
1: Altında sinir. Yani insanoğlu dayanamıyor. Demek ki robotu da çileden çıkarttık.
5: Allah Allah.
1: Tabii ya, yani düşünebiliyor musunuz? Ya çok yani, çarpık hayatlar, çok çarpık ilişkiler,
5: şey ya.
1: Çarpık tutumlar var ya, evet. İnsanı del eder. En son Anadolu'da denildiği gibi en son robot da çileden çıkmış Bekir Bey.
5: Aynen aynen. Vatandaşın biri de eşeğini kurtarmak için 1200 lira verdi. Yani çekici eşeğe çekmiş. 1200 lira verdi ve eşeğini aldı ya. Çok komik şeyler oluyor Allah.
1: Robot kontrolden çıktı abi.
5: Biliyor musun? Bir de ya ben şöyle çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi, asıl önemli konuya geldik.
1: Robot
5: şimdi,
1: kontrolden şimdi, çıktı evet. Haberin olsun. Evet efendim, aynen. Bugün o önemli şeyi de alalım.
5: Dün elektrik konuşmuştuk ya. Benim de bugün doğalgazla ilgili çok önemli değişiklikleri doğunu vatandaş aydınlatmak için söylüyorum.
1: Cuma halk günü abi, evet, evet aydınlatalım.
5: Önceden biliyorsunuz doğalgazı şimdi metreküpü 16 lira. Kaç metreküp yakarsanız yakın, hangi ilde yakarsanız yakın, değişen bir şey olmuyordu. Devlet destek veriyordu. Ama şimdi buna da bir değişiklik getirdiler. Şimdi her ilin her ay şeyi değişecek. Uygulanması. Mesela örneğin Kayseri örnek alalım. Ben Kayseri'deyim. Kayseri'de bu ay Eylül ayı nedir? Eylül ayında Kayseri 29 metreküp yakacak. 29 metreküpü geçti mi süspansiyon kalkıyor. Devlet desteği kalkıyor yani.
1: Evet. Sınırı aştınız beyefendi.
5: Evet. Ekim'de bu 35 metreküp. Onu geçmeyeceksin. Geçersen devlet desteği kalkıyor. Kasım'da 102, Aralık'ta 240. Fazla uzatmayalım. Bunları geçti mi devlet desteği kalkıyor. Yani bunu vatandaşlar bilsin diye söylüyorum. Bu uygulama her ilde farklı. Mesela Antalya'da bu ay 19 metreküp. Kayseri'de 29 metreküp. Tokat'ta, Kars'ta 39 metreküp. Hani havanın soğukluğuna göre, ilgilenen soğukluğuna göre ayarlarlar şimdi. Ya bunu vatandaşlar bilsin dedim. Hani bir de şu elektrikle ilgili ayrıntılı bir şey, fiyat rakamını vereceğim. O da vatandaş bilsin diye. Şimdi günlük 8 metre, pardon 8 kilovata kadar 3.24. 8 kilovatı geçersen, kaç kilovat geçersen onu 3.24 yerine 4.86 ödüyorsun. Bu böyle 4000 kW'a kadar böyle. Ondan sonra 4000 kW'a geçersen atıyorum 9. aydan geçtin. Bunu 2 ile çarpıyorsun. Yani 4.86 oluyor 9.72. Evet. Hani bunu niye böyle yaptılar? Vatandaş şimdi artık elektrikli araç alıyor biliyorsunuz.
1: Evet.
5: Bu elektrikli araç bazı ailelerin 2 tane var mesela, ben tanıyorum. 2 tane eve elektrikli şey sistem taktırdı. O evden yapıyorlar. Şimdi bu zaman devletin nereden kayboluyor? Doğal şeyde mazottan benzin alıyordu ya, oradan kaybı olduğu için bunları buradan, o kaybını buradan telafi ediyor. Fazla elektrik yakanlardan, hani garibanlardan almıyor. Mesela ben önümde ayda 60 kilowatt yapıyorum. Bana 200 lira geliyor. Benim için hiç yani 8 metreküp kilowatt aşmadığım için günde,
1: evet.
5: Benim için değişen bir şey yok. Sürekli 3.24'ten ediyorum. Hani bunu şikayet eden varsa o zaman gidecek doğal aracını dışarıda şey yapacak, dolduracak. O zaman kaça dolduruyor bakalım, daha pahalı dolduruyor mu doldurmuyor mu hani.
1: Evde şarja son diyorsun.
5: Evde şarja son. Yani durumu iyi olanlar. Bir de şeyi söyleyeceğim, bu son defa bu. Dün AK Parti'den CHP'den AK Parti'ye 4 tane
1: meclis üyesi.
5: Üsküdar'da meclis üyesi geçti. Yani ben diyordum bu geçişler artık ellerinde hareketlenecek diye geçelim.
1: Üsküdar burada, zaten evet. Eskiden beri ya Refah Partisi eskiden, evet, evet. Şimdi de AK Parti.
5: Şimdi geçti. Yarın da Üsküdar'da seçim varmış herhalde. Evet, orada bir AK Parti'ye geçme durumu var. Zaten Büyükşehir Belediyesi de seçileceğim de orada da bir yer alacak.
1: Evet.
5: Bir de şimdi ayın 6'sında da DEM Parti'nin kongresi var. O da onlar da yeni değişiklikler yapacaklar, değiştirecekler yönetimi.
1: Onlara yeni parti geliyor.
5: Evet, yeni parti geliyor. Bir de Kılıçdaroğlu Onu geçen hafta söyleyecektim de sıra gelmedi. Kılıçdaroğlu şimdi İzmir'e gitti dün. Burada biliyorsunuz bu Gelecek Partisi'ni Davutoğlu var ettiydi. Burada 20 tanesi il ve ilçe başkanı olmak üzere 3000'e yakın Gelecek Partili CHP'ye geçiyor. Var bayağı geçişler hareketlendi. Türkiye şu anda hareketli günlerine döndü.
1: Tabii efendim. Medcezir vakaları devam ediyor.
5: Aynen vakalar bayağı bir gündem yoğun yani.
1: Toplama, çıkarma, bölme. Evet. Yani dört matematiğin dört işlemini yaşayacağız. Çok teşekkür ederim efendim.
5: Teşekkürler. Kolay gelsin.
1: İyi günler diliyoruz. Bekir Bey ülkenin gündemini verdi maşallah. Subhanallah. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
6: Abdullah Bey.
1: Buyurun efendim.
6: Bugünleri de mi görecektik diye bir söz var mıdır? Ya bugüne kadar efendim bu İmamoğlu'na haksızlık yapıldı. İmamoğlu masumdur. Tozu dumana kattılar.
1: Aksini söyleyen mi var efendim?
6: Şimdi ne zaman ki o şahitler yani bizzat
1: tabii.
6: Parayı getiren
1: tanıklar
6: adamlar,
1: evet şahitler bravo.
6: Evet ne zaman ki şahitler ortaya çıktı hepsi bakıyorum televizyonlarda orada burada sus oldular. Sonra bu adam ayrım yapmıyor ki arkadaş kim devletin dikkatini çekiyorsa bu İmamoğlu olur. Gökçek olur, bir başkası olur. Savcı icap edeni devlet yapıyor mu, yapmıyor mu?
1: Tabii.
6: Yapıyor. Ayrım yok. Yandaş. Öyle bir şey yok. Devlet herkese eşittir. Tarafsızdır. Bir lüzumunu icap ettiğini, müşahede ettiği anda icap edeni yapar. Ve yapıyor da. Yani önceden hani bir laf vardı. Derlerdi ya şeriatın kestiği parmak acımaz.
1: Demirel öyle derdi ya. Kestiği parmak acımaz. Süleyman Bey şeriatın kestiği parmak acımaz binaenaleyh derdi.
6: Binaenaleyh.
1: Hukuku, mahkemeyi, kararları onu işaret ederdi
6: öyle.
1: Abi.
6: Şimdi.
1: Buyurun.
6: Ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İşte bu cevabı operasyon yapıyor, Bak, şu anda operasyon yapmadığı yok ki. Bu Can Holding mi neydi? Bu en yakın adammış derler iktidara. Ama suç gördü devlet. Hemen müdahale etti.
1: Evet.
6: Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Herkesin aklından aklına gelmeyen veya aklına çıkmış olan bir şey. Bu adam ilk operasyonu kendi damadına yaptı mı yapmadı mı? Demek ki çuvaldızı ilk defa kendine batırıyor bu adam. Yani gerekeni yapıyor. Ben kaç senedir benim de hemşerim de damadı. Severdim yani. Ama ortalıkta yok.
1: Kimi seviyorsunuz yani, efendim? Kim yok?
6: Bir bakanımız vardı ya. Albayrak benim hemşerim.
1: Ha evet.
6: Ben müdahale ediyorum. Ona yaptı. Devlet ayrım yapmıyor. Devlet herkese eşit ve devlet herkesin devletidir.
1: Tabii ki. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın efendim.
6: Aynen öyle. Hiç kimse durduk yere ortalığı karıştırmasın ben diyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefon hattımızda şu anda kimse yok. İnanır mısınız? Bugün Cuma Halk Günü ve şu anda telefonlarımız çok müsait efendim. Halk gününde birlikte beraber konuşacağız, tartışacağız ve hoş vakit de geçiriyoruz. Yani aman tabii ki yani bizdeki üslup farklı bir üslup. Yani şaka yoluyla söylüyoruz. Bazı gerçekler zaten öyle dillendiriliyor. Olsun ama böyle olması daha güzel efendim. Direkt söylediğinizde belki sinirler hopluyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
7: İyi de buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum.
7: Berat Albayrak kendisi ayrıldı. Adama o kadar işkence yaptılar ki. Hele o şey var. Berat Akşener damat diye adamı anladın neler yaptı.
1: Evet.
7: Berat Albayrak kendisi ayrıldı bakanlıktan. Bir daha da dönüp de arkasına bakmadı Berat Albayrak.
1: Evet.
7: Ya onu deminki arkadaş anladın yani böyle Cumhurbaşkanı aldı falan diye şey diyor da Cumhurbaşkanı falan almadı. Kendisi resmen anladın. Delikanlı adam anladın ayrıldı gitti. Onun babası.
1: Vallahi ben bilmem. Ben bir damat bilirim. O da meslekte ağabeyimiz Metin Toker abi. Onun üzerinde damat tanımam abi.
7: Bak hala sen onun anladın mı şeyde Bursa'yla Kütahya'nın arasında bir yol var.
1: He.
7: Gittin bilmiyorum. Boraks madenleri var orada.
1: Ya.
7: Mesela Ömer İnönü şeyse ne onun adı maden ocağı Metin Toker Maden Hoca. Efendim ondan sonra Erdal Yüneli Maden Hoca. Böyle orada 3-4 tane maden ocağı var. Boraks madeni ocağı var.
1: Abi tabii madenlerimizi ben, çıkarmamız lazım. Ülke tabii, ekonomisine katkıda bulunalım efendim.
7: Ben bunu belki 30 seneyi geçti yani ben oradan gelip geçeli.
1: Ben buna katılıyorum tabii. Mutlaka bir yeraltı zenginliklerimizi, madenlerimizi çıkarmak lazım efendim.
7: Çıkarmak lazım tabii canım ama yerinde çıkarmak lazım.
1: Evet.
7: Yerinde anladığını şey etmek lazım onu. Hah. Yani değerinde kullanmak lazım. Şimdi bak mesela bu herhalde Eskişehir'de onun bir anladığını şeysini kurdular. Tabii. Etibank kurdu herhalde oranın tabii. Şeyini. Güzel anladığını işletiyor. Boraks madenini. Yani, piyasa 10 liralık malı satıyor 150-200 liraya.
1: Evet.
7: Yani böyle yapmak lazım memleketimize yapılacak hizmet. Şimdi millet bütün melik korkacak. Ya arkadaş, bak iyi dinle ya. Ötekilere söylüyorum, sana söylemiyorum.
1: Estağfurullah, ben de dinliyorum zaten. Ben yani, can kulağıyla dinliyorum. Benim dinlemem lazım.
7: Ya şu, melik korkacak.
1: Hah.
7: Dur Özel, senin anladın, boyun kadar pisliğin içindesin sen. Hı. Uşak Belediyesi'ndeki anladın mı? Rezilliğin senin anladın. Şey diye almadılar. Özel Hayat diye almadılar. Özgür Özel. Veli Ağbaba. Senin orada bak 3 tane yakın koruma şeylerin vardı.
1: Yalnız Özkan Yalın Bey'i lütfen şey yapmayalım. Rencide etmeyelim. Adam delikanlıca ne olduğunu bittiğini söyledi yalnız.
7: Söyledi.
1: Uşak Belediye Başkanımız. Evet Özkan Yalın Bey bendi.
7: Savcı gündeme almadı Özel Hayat diye. Özel Hayat diye savcı gündeme almadı.
1: Biz onu. Ebru'yla nereye gidiyorduk abi?
7: Neyse.
1: Çocuk yapmaya gideceğiz. Evet. İşin magazini peşindeyiz. Bak biz de Allah aşkına. Evet.
7: Ya gelirken uğramışlar. Adamın oteline giderken uğramışlar. Ondan sonra da...
1: Otel değil sanki şey abi yani. Han gibi değil mi?
7: Aynen öyle.
1: Bizde
7: eskiden han vardı bizim memleketimizin 4-5
1: tane olmaz mı abi hanları? Tabii hanlar, hamamlar. Yani.
7: Han da vardı, hamam da vardı. Bir de anladın mı şu Muhittin Böce? Ya Özgür Özel senin partinin adamıydı. Sana anladın mı milyonlarca dolar para aktardı. O bütçelerinin yahut anladın aldığı paralardan. Adam 17 yaşında, 18 yaşındaki Sabiler diyelim ya. 17.
1: Kızım seni işe alacağım, sen iş misin? Buyur abi.
7: Ya onu niye bir anladığını bir buna çıkıp da anlattığında Melik Gökçek'i anladın mı? Muhabbet hafızı almazsa anladın mı? Bu işler düzelmez diyorsun ya. Melik Gökçek öyle anladın 17 yaşında çocuk mu anladın koymuş kuzağına?
1: Yok.
7: Melik Gökçek'in çocuğu anladın belki de gelininle çocuğu Almanya'dan bir ev almışlar. Malikane almışlar diyelim. Hadi fazlasıyla söyleyeyim. Peki Mansur Yavaş'ın kızı İngiltere'den ne almış? Onu bir söyle ya Özgür Özel. Onu da bir söyle orada. İngiltere'den anladın adamın anladın evi var orada ya. İngiltere daha pahalı bir ben. Dünyanın en pahalı şeyse ya orada ya. Dünyanın en pahalı parası o sterlin orada.
1: Evet bakacağız. Mahkemece inceleniyor efendim. Kim nerede ne almış bir ortaya çıksın ya, efendim.
7: Tamam Melih Kocak suçluysa suçunu çeksin ben anladım. Herkes babamın oğlu varsa babamın oğlu da çeksin suçunu. Ben insan anladım mı? Ya muhabbet almazsa bu iş anladın mı olmaz. Şimdi adam ifade veriyor.
1: Tamam.
7: Şimdi bir saat sonra anladın ifadesini.
1: Çıkıyor yavaş yavaş ifade yansıyacak. Evet merak ediyoruz efendim.
7: Ya, tabii merak ediyoruz canım edilmez olur mu? Varsa suçu alsınlar arkadaş onu da. Şimdi gazetecinin birisine canım sıkıldı bugün. Ankara'nın en zengin adamı diyor Melik Gökçek. Lan arkadaş sen nereden biliyorsun sen onun çantacısı mısın? Sen onun evraklarını sen mi taşıdın?
1: Ya
7: insanı sorular yok. Çok soru var. Ben
1: Ece efendim.
7: Anladın. Ya onu kimse savunmuyor. Ya herkes savunur. Yahut da suçluysa savunmaz arkadaş.
1: Peki efendim.
7: Suçlu insanı savunur.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
7: Kan sağlıcakla.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyursunlar efendim.
8: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim. Radyonuz açık.
8: Ata abi evet kapattım abi.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz.
8: Çengelköy'den Rahmi Yavuz.
1: Nasılsınız Bahri Yavuz Bey?
8: Elhamdülillah Rahmi abi Rahmi.
1: Rahmi Bahri nereden çıktı abi demiş. Sağır duymaz uydurur demiş.
8: Estağfurullah abi. Eski dost desek daha iyi olur. Bülent Gencer abinin eski şoförüyüm abi. Bir ara ben çok...
1: Evet değil mi Bülent Gencer Bey? Çok önemli mı? Efendim. Bravo.
8: Aynen. Abicim ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu Üsküdar Belediyesi'ni yarın seçim var. Büyük bir ihtimalle AK Parti'ye geçecek ama ben pek geçmesini istemiyorum ya.
1: Öyle
8: çünkü
1: mi?
8: Niye biliyor musunuz? Batmış yani batmış. Ne yapacaklar ki? Neyi nasıl toparlayacaklar? Batmış ya. Adamlar bak hala ikramiyelerini alamadılar. Ben konuşuyorum birkaç şeyle.
1: İkramiye almadılar. Yemek. Bazıları da maaşları yarı buçuk almışlar ya.
8: Artı evlere yemekler kesildi. Çok şeyler oldu ya. Yazık oldu yazık. Gerçekten yazık oldu ya.
1: Halbuki hatta orada ne güzel şeyler vardı değil mi? Yemek pişiriyorlardı. Evet. Evlere ya dağıtıyorlardı.
8: Abicim eve biz dağıtıp evlere dağıtıyorduk ya. Hastalara gidiyorduk. Affedersiniz. Yok hasta yatağıydı. Bilmem neydi. Her şeyi mesela Hilmi Başkan Allah razı olsun. Kimin elektrik borcu var söyleyin. Ödeyelim belli bir şeye kadar. Aynen. Kimin neye ihtiyacı var. Öğrencilere doğalgaz yardımı bilmem ne. Nem mekan diye bir yer yaptı. Çay simit bedava sabaha kadar gidip orada çocuklar ders çalışıyordu. Bunun da bütün hizmetler ne oldu bilmiyorum ya.
1: Ya Allah Üsküdarlar hakikaten niye bu defa Hilmi Bey'e oy vermediler ben anlamadım ya. Kaybettiği Allah zaman ben şaşırmıştım. Allah Allah dedim. Bu da kaybeder mi lan? Kaybetti adam ya.
8: Abi yukarıdan aşağıya nur yağdırsa bu millet daha fazlasını ister. Bence o yani. Başka bir şey istemiyorum ya. Yani. Millete suç bulmuyorum ama çoğunlukta şunu söyleyeyim. Yani bu emekli falan filan diyorlar ya. O iş boş ya. Emekli şey. Bazılarında var emekli. Ne bileyim. Ümran'da emekli var. Bunlar şey değil yani. Çoğu da gitti memlekete. Yok muhtarını seçtirecek. Yok bilmem neyini seçtirecek. Gitmeyenler de var. Ne oldu? AK Parti ders alsın. Ulan dersi biz aldık ya.
1: Doğru.
8: Dersi biz aldık. Millet aldı.
1: Başını. Ders verdik diyenler ders aldı diyorsun.
8: Aynen öyle.
1: Aha ya dersini al da otur yerine bakalım.
8: Ben partizan bir adam değilim. Nerede bir hizmet varsa onun peşine giderim. Ama bunlarda hizmet yok abi.
1: Doğru.
8: Hizmet yok. Ya Allah için ya. Ya eve biz gidiyorduk. Hasta 3 öğün mü ne yemek götürüyorduk. Hasta yatağa götürüyorduk. Onlar şişme yatak götürüyorduk. Kanserli hastalara yardımcılık evlerinden alıyorduk. Mesela engellileri engelli şeyinde gidiyorduk. Akşama kadar onlarla haşır neşir oldu. Aile gidip kendini bir özgür hissediyordu. Çocuklara bakıyorduk akşama kadar. Engelli ailede hiç olmasa gidip bir kahve çay içiyordu. Yani bunalım bilmiyorum engelli çocuğu olanlar için ne söyleyebilir? Yani o kadar bir perişanlık vardı. Şimdi hala devam ediyor. Yani dersi biz aldık yani. Üsküdar aldı. Allah kestel dönüşüm diye bir şey kalmadı ya.

0: o duyacak seni.
1: Peki efendim.
0: Ruhu şahit peki olacak. Efendim. Vefat etsin ya. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Sağ olun.
1: Hayırlı günler.
0: Güle güle. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Buyurun.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Bu aleyküm selam.
2: Abi hayırlı yayınlar.
0: Size de kiminle görüşüyorum efendim?
2: Abi Ankara'dan Sabri Yıldırım.
0: Sabri Bey seni dinliyoruz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Teşekkürler bütün TGRT FM ailesine. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ayrıca bu geçtiğimiz günlerdeki deniz faciasından kaynaklı emeği geçen tüm askeri ve sivil personele teşekkür ediyorum.
0: Seferberlik var, seferberlik. Devletimiz seferber olmuş. Evet.
2: Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabrı cemil ihsan ediyorum. Cenab-ı Allah'tan yaralarımıza şafi ismiyle şifalarına
0: amin amin.
2: Yani şimdi ateş düştüğü yeri yakar. Biz Ankara'da denizle alakalı hiçbir işimiz yok ama neticede çarkın dönmesi için, dinamiğin dönmesi için o arkadaşlarımızın da emeği var tabii ki.
0: Evet.
2: Bunu belirtmek istedim. Bir ikincisi de bu yayın yaptığımız süre içerisinde hep CHP'yi eleştiriyoruz. Bir tanesi de çıkıp demiyor ki ya kardeşim siz niye bu CHP'yi bu kadar eleştiriyorsunuz demiyor. Biz de onlara şöyle bir cevap veriyoruz. Ya kardeşim bir şeyler yapın da eleştirmeyelim. Yani ya bu atıyorum TGRT Radyosu 5 senedir bu yayını yani.
0: Evet hep eleştirmiyoruz. Ha. Hep eleştirmiyoruz. Genelde halkımızın sosyal olayları dillendiriyoruz ama arada bir iki tane vatandaş çıkıyor. Olacak.
2: Abi şunu demek istiyorum ya. Yani şunu demek istiyorum. Ya arkadaşım yani bir insan 100 sefer eleştiriliyorsa bir sefer de eleştiriyor deriz ya Allah razı olsun bunu da yaptılar diyebileceğimiz böyle elle tutulur parmakla gösterilir yani gözümüze gösterebilecekler yani var. gözümüze gösterebilecekler
0: var. Var Sabri Bey ne bak var? Şu var ne var biliyor ne musunuz? Var? Yani suçlanan belediye başkanlarını savunuyorlar buna da ahde vefa diyorlar ama Melih Bey'i hiç savunmuyorsunuz.
2: Abi şimdi bak ben Ankaralıyım. Melih Gökçe çok belediye başkanı olduğu dönemlerde oy vermiş bir insanım. Son dönem çekildiği zaman da yine AK Parti'ye oyumu ben verdim. Fakat burada şöyle bir şeyden ben bahsetmek istiyorum. Ankara halkının bir kısmı ben kendim de yani buna içerledim ama parti sevdasına ben oyumu verdim. Tuttu. Kayseri'den gelen Haseki isimli bir arkadaşımızı Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Bence bir Ankaralı'nın gelmesi lazım. Belki ben de kötülediğim manasında demiyorum. Yani Haseki Kayseri'de çok güzel işler yapmış olabilir. Olabilir. Ama Ankaralı'nın tanımadığı bir isimdi. Ve Ankaralı'nın çok büyük bir kısmı buna tepki olaraktan oy vermedi. Gitmedi. Gitmedi.
0: Daha ben sonra bir Ankaralı geldi eski Keçiören Belediye Başkanı.
2: Yani, şimdi Keçiören Belediye Başkanı'nın Mustafa Ak'tan bahsediyorsun.
0: Yok Mehmet değil değil.
2: Hangisi abi?
0: Neyse. Evet.
2: Hangisiydi abi Keçiören'e gelen?
0: Bilemem abi. AK Parti belediye başkanıydı Büyükşehir'de.
2: Belediye başkan adayıydı.
0: Adayıydı evet. Kimdi abi?
2: Abi Turgut Altınok. Turgut evet yani orada şunu da söyleyeyim. Turgut Altınok çok aşırı özgüvenle sanki Ankara Büyükşehir Belediyesi tövbe haşa sümme haşa Cenab-ı Allah yarattı bunlara verilecek gibi bir o kadar özveriyle AK Parti'nin adayı olduğu için o kadar özveriyle hareket etti ki aşırı özgüven, çok aşırı özgüven insanları bitirir biliyorsunuz. Buradaki çok aşırı özgüven insanlara karşı üst perdeven olması ondan önceki dönemden söylüyorum. Bir de yine Turgut Altınok'un FETÖ'den kaynaklı bir kaset kumpası vardı. O kaset kumpasının üstü küllenmişti ama hala içten içe yanıyordu.
0: Onu Turgut tekrar... Altınok FETÖ ile ilişkisi oldu mu?
2: Yani şöyle FETÖ'yle ilişkisi derken ya ben duyduğum kadarını söylüyorum. Tabii bu konuda kesin kararım yok. Bunun da yatağına cinsel figürlerin gönderildiğiyle alakalı.
0: Ha o var diyorsun. Ha var, anladım. Evet,
2: var. Ya demiyorum var.
0: FETÖ hatta, kumpasına gitti diyorsun.
2: Yani FETÖ şimdi şöyle söyleyeyim. Bu CHP'deki genel başkanın yatağına gönderenler sıradan bir belediye başkanına neler yapmadı? O zamanlar Turgut Altınok CHP AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı'ydı ama eğer bu dediğim gibi kumpas olayına bulaşmamış olsaydı Ankara'nın çok güçlü figürlerinden bir tanesiydi. Fakat daha sonra yine görevden el çekildi. Daha sonra kendi yerine başka bir başkan atandı. O başkanlığına Mustafa Ak geldi. Yani Mustafa Ak tabii ki
0: Melih Bey'le tabii Melih

0: Bey ile Altınok kavga edince millet baktı, dedi ki yani, ya bunlar kavga şey ediyorlar. Kavga kavgalı eve kimse kız vermedi.
1: Aynen. Bir, iki,
0: öbür iki, tarafta iki, da iki, altı iki, parti birleşti.
1: Ben şunu söyleyeyim.
0: Buyurun efendim.
1: Melik Gökçek mevcut hükümetin, AK Parti hükümetin rüzgarının arkasında çok iyi alıp değerlendiren bir belediye başkanlarından bir tanesi ki, şey diyorum bakın, soru işareti bekliyorum. Mansur Yavaş hala Melik Gökçek'in mirasının üzerinde oturuyor.
0: Evet.
1: Nasıl mirasının üzerinde oturuyor? Melik Gökçek, yani Ankara'ya bir çivi üstüne bir çivi çakmadı. Bunu biliyor. Ben Ankara olarak biliyorum yani. Artık evet. Ankara'da fiilen taksi şoförü yapan birisi olarak biliyorum yani. Hmm. Hani yollardan, imarlardan biliyorum ya. Yani. Şimdi Melik Gökçek'in sıkıntılı bir kavşağı şöyle bir şey yapardı. 60 gün alt geçit. Duydunuz mu? 60 günde alt geçit yapardı zaten. Yani.
0: Evet.
1: 90 günde alt geçit yapardı. Yapardı ya. Yani.
0: Hmm.
1: Buna şahitiz. Şimdiki başkanımız da sağ olsun diyor ki ya diyor ben diyor yol yaparsam diyor çok araba olur. Yollar trafik gibi daha sıkışır. Yol yaparsak trafik daha sıkışır gibi bir onunla bir tezi var.
0: Evet öyle bir tezi var efendim.
1: Öyle bir tezi var yani. Kime hitap ediyorsun o da çok anlaşılır değil. Artı şunu da söyleyeyim. Beypazarı Belediye Başkanı iken MHP kökenliydi. MHP kökenliydi. Ben onun yani MHP kökenli birisinin CHP'den bu kadar kılıç darlığını yapacak, savunuculuğunu yapacak bir insan olacağını hiç tahmin et. Hiçbir MHP'linin zannetmiyorum yani. Ama tabii İYİ Parti ile ayrılan MHP'den ayrılan İYİ Partileri de gördüğümüz zaman yine ona benzer bazı muhafazakar zannettiğimiz insanları gördüğümüz zaman artık her şeyin olabilirliğini düşünmek lazım.
0: Olabilir yani, diyorsunuz. Politika mı? Peki.
1: Yani politika içerisinde böyle şeyler oluyor.
0: Peki
1: ben dediğim gibi CHP'liler bizi utandırsınlar. Yarın bir CHP arkadaşımız da çıksın desin ki bize ya heykelden başka. Ya biz de şunu yaptık arkadaş siz niye inkar ediyorsunuz desin biz de utanalım şapkamızı masanın üstüne koyalım boynumuzu eğelim.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ankara'ya. Efendim telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm Ata Bey.
0: Ve aleyküm selam.
2: Ben Erzurum'dan arıyorum Ata Bey.
0: Dadaş hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni dinliyorum.
2: Ben de bugün Ata Bey. Bugün Yunanistan'a değineyim biraz olur mu?
0: Ya Yunanistan'a değinilmez mi efendim? Tabii.
2: Ya şimdi şu son zamanlarda bakıyorum İsrail Siyonist Yahudi terörist devleti yine Rum kesimiyle beraber Yunanistan'ı dolmuşa bindirmişler.
0: Eskiden İngiltere bindiriyordu şimdi İsrail bindiriyor. Abi dolmuşa gelmemek doğru... dolmuşa binmemek lazım artık metro var abi.
2: Ata Bey son zamanlarda adalara asker çıkarıyorlar. Bilmem bir şeyler yapıyorlar. Ama herhalde kendi sonlarını hazırlıyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum.
0: Yani evet bu defa çok kötü olabilir. Herkes efendim komşusuyla iyi geçirsin efendim.
2: Ya şimdi zamanında bizim o zamanki şartlara göre tepsi içinde sunmuşlar. Bu adaları onlara vermişler. Bir bakıyorsun adalar bize onlardan daha yakın. Biri 500 kilometre, biri bilmem 3 kilometre.
0: Öyle demiş ya paşa, ulan bunları verdik bize de çok yakınmış be.
2: Hani Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bağırsak duyacaklar ama bu duymak herhalde biraz Kıbrıs gibi olacak. O zamanlar rahmetli Bülent Ecevit, Erbakan tamamını alması lazımken onları özgürlüğe kavuşturdu. Ya evet. Bu sefer de herhalde Selanik'e kadar gideceğiz. Ata Bey öyle görünüyor.
0: Selanik değil mi abi?
2: Evet son durak Selanik.
0: Abi Selanik gönlümde bir yaredir. Bir Türk şehridir Selanik ya.
2: Öyle yani.
0: Onlar istediği kadar şey yapsın abi. Bizimdir hani... mizimdir desinler. Sonradan geldiler onlar abi.
2: Ya şimdi bakıyorsun 3,5 milyarlık Aşil mi, Haşim mi neyse bir silah şeyi kuracak oraya. Ya sizin etiniz ne, buduz ne, Avrupa zaten açlıktan ölür bu kışın nasıl yaz edecekler onu düşünüyorlar. Fakat bu Mesut Taçiz neyi düşünür ben de onu anlamıyorum.
0: Abi tribünlere oynuyor. Tekrar seçim olacak, kazanacak. Ana Türkler geliyor.
2: Ya hakikaten Ata Bey biz barışçı bir şeyden bahsediyoruz. Adamlar hala bizi savaş şey ya biz.
0: Ana Türkler geliyor. Işte, evet abi.
2: Gittiğimiz yerde bak herkesi kurtarıyoruz ya. Kimin toprağını işgal ettik?
0: Barış oluyor, huzur oluyor tabii canım. Bizde toprak evet. Yeter bize abi. Bu topraklar 250 milyon insanı besler evelallah.
2: Allah biraz da herhalde müsamaha yumuşak gösteriyor da tabii. Herhalde öyle görünüyor. Bunlar ondan anlamıyor ya.
0: Abi yani müsamaha göstermemiz...
2: göstermemiz lazım öyle değil mi Ata Bey?
0: Müsamaha göstermemiz yani hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmek. Büyük devletler öyle yaparlar. Önce böyle bir bakarlar falan ne yapıyor bu çocuk falan.
2: Yaparlar
0: bu çocuk
2: işte,
0: bu konuda niye oynuyor evladım?
2: İşte ben de onu diyorum ki bunlar ofsayta düşüyorlar. Evet. Biz bunlara bir kırmızı kart göstermemiz lazım hafiften Ata Bey.
0: Değil mi efendim?
2: Valla yani öyle Allah görünüyor. Allah,
0: peki ya. Efendim çok teşekkür ederim.
2: Peki kolay gel Ata Bey.
0: Sağ ol. Dadaşlar diyarı. Erzurum'a efendim sevgiler saygılar efendim. Sağ ol.
2: Sağ olun. Bir mükabele. Sağ olun.
0: Allah razı olsun. Efendim var mı sevgili dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm Aslı
0: abi. Aleyküm selam Erol Bey.
3: Nasılsın Aslı abi?
0: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
3: Elhamdülillah. Hamdolsun.
0: Buyurun efendim.
3: Abdullah abi. Ha. Abdullah abi. Şirmeli biriydi ama şirmem öyle. Böyle bir değerliler ya abi.
0: Evet.
3: Ha, Ankara'nın seçmeni aynı şirmen gibi abi. Ha. Yani bir anda döner yani. Biraz önceki arkadaşı var ya abi. İşkinmeden küpra sallıyor yani. Hiç kusura bakmasın ya. Yani.
0: Hmm.
3: Abi ben şimdi o zamanlar Ankara'daydım Abdullah abi. Bu Hasreti Bey'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday koyuyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedim ki Ankara bir talih kuşu kondu. De ki niye Erol'da bu kelimeyi söyledin ne abi? Ya abi Sayın Cumhurbaşkanımızla iç içe konuşan adamla yani proje var, her şey var, ilim var, bilim var abi anlıyor musun abi? Hmm. Yani madem öyle kardeşim Ankara istiyorsunuz mesela Melih Sayın Melih Gökçe'yi Urfa'nın Ankara'nı mı? Niye seçtiniz?
0: Ya.
3: Ya abi kısacası bunlara var ya bunlara kokainci lazım ya. Bakma sen abi. O hani Eryaman'daki
0: öyle ya, deme abi, Ankara'mızı kurtarmamız lazım.
3: Ya samimi abi.
0: Ya bu Çankırı Caddesi'nde taşınmalar oldu. Orası biraz böyle kapatıldı. Ben Çankırı Caddesi dağıldı Ankara'ya. Ne olduysa o zaman oldu abi ya.
3: Ha abi ben ne diyorum ama insanın hak ettiğini yaşar canım abi. Ankara bunu hak etti ya. Mesela Sayın Melih Gökçek abi bundan mesela 10 sene öncesi mesela diyelim ki AK Parti'den öncesi bir köydü ya abi.
0: Evet.
3: Her tarafı gecekonduydu abi. Her tarafı gecekonduydu. Adamlar Ankara Ankara yaptı. Şimdi adamlar Melih Gökçek düşmanı oldu.
0: Evet.
3: Saygılarımı silahım.
0: Sevgiyle abi. İyi günler diliyorum efendim. Evet dinleyicimizi hemen alıyoruz sevgili Selim. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Ve aleyküm selam efendim.
4: Ben Adana'dan Aydın Kayalarınızdan öperim hocam. Nasılsın iyi misiniz?
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. El öpenleriniz çok olsun efendim. Buyurun Aydın Kaya Bey.
4: Allah razı olsun. Size rahatsız ediyoruz da sevdiğimizden böyle rahatsız ediyoruz. Vallahi aileden görüyoruz. Alo.
0: Evet buyurun.
4: Diyorum ki sizi rahatsız ediyoruz. Aileden görüyoruz. Hakkınızı helal edin.
0: Estağfurullah. Hakkımızı helal ettik de mesajını hemen alalım efendim.
4: Hemen veriyorum. Ya bu CHP dediğimiz bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir partisi olacağını yurt dışının partisi oluyor. Vızır çocuklar gibi şikayet eden. Bunlar ancak çocukların eline diye top koyuyor. Herhalde öyle olasılıktır diyor. Ya bunlar değil mi de kendi arkalarından biri çıkıp diyor sırtından hançerlendim. Yeri de demin o kumpas edildi. FETÖ'den AK Parti attılar. Rahmetli diğer ilk şeylerini değil mi hocam?
0: Evet.
4: Vidok. Kendiler değil miydi o şey yapan? Kendi kendilerine şey yapıyorlar. Kendi kendilerine hani Kılıçdaroğlu diyor ya yapan CHP'yi şikayet eden CHP'li yani. Doğru mu?
0: Evet.
4: Ulan o zaman derdi ne o zaman? Buna hizmetli ne biliyor musun hocam? Heykel.
0: Anladım efendim.
4: Bunların Türkiye'ye...
0: Adana'da ne heykeller var? Hangi heykelleri yaptılar?
4: Valla kendi heykellerini koyuyorlar. Tam koltuğa bir de çağırıyorlar. Valla çağırıyorlar. Kendi heykellerini koymuşlar. Şeylerini, posterlerini Büyükşehir'e. Ya adam şeyden ayrılmış. Ceza yürüdü 6 yıl. Adam Adana'da içeri belediyeden çıkmıyor. Zeydan kararı burada diyorsa ya bıraktın ya. Yeter hortumlardı yeter. Yüzsüz adam ya. Vallahi yüzsüz ya. Ya bu adama Karataş'ta bir tane bu var. Bir tane. Şimdi bir daha villası 100 milyar ya. 100 milyar. Yani herkese bak 100 trilyon ya. Allah'tan kurmak burada oturmaz. Bunlar ya.
0: Ege efendim. Ya,
4: vallahi vay Adana'da affedersin. Adana'da tekstilcilere haraca bağlamışlar. Ya bunlarda kırpıklar oluyor ya temizlik. Adamlar diyor ki şu kadar para versen geliriz. Ya o AK Parti dönemde böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi bir hafta boyunca ne duvarsı ya her konfeksiyonu atıyor fabrikaların önünde tekstil şeylerini almıyorlar. Şu kadar parayla versin alın ya.
0: Çöp var diyorsunuz. Yani. Çeri çöpü toplamıyorlar. Evet
4: yok,
0: peki.
4: Yok vallahi.
0: Anladım.
4: Bir de buradan sizden valimiz, duyarlı bir valimiz, kıymetli bir valimiz. Buna bir de asla iyi olur. Bir de hocam geçen bir yazar söyledik. Valla bu tekstil var ya tekstil. Battı ya. Ya anladım. Tekstil, vallahi bu tekstil büyüklerimiz. Buna bir de el asla misal binlerce insan buradan bu tekstilden ekmek yiyor. Binlerce insan var mı? Şimdi de buna aileleri var. Yani büyük saygın, büyük bakanlarımız. Bunları bir el atıyor. Yani misal bizim güzel Türkiye'mizde atıyorum yurt dışından bir iş adamı geliyor 1 milyar dolar akış yapıyorsa yemin ederim ama şu an teklifata 30 bak rakam 30-40 milyar dolar Türkiye'nin teklifte zararı var. 30-40 milyar. Bak büyük bir para bu. Bu milli bir paradır yani.
0: Peki.
4: Onu sizden ricamız büyüklerimiz.
0: Peki efendim.
4: Büyüklerimiz bunu kulak arkası yapmazsa bu teklifle sahip çıktığın. Ya Mısır'dan bize ne ya? Ya Suriye'de olabilir kardeşlerimiz, canımız, ciğerimiz. Ama bir laf var. Önce can sonra canan.
0: Tamam. Mısır'da üretim yapıyorlar. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklama gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Tekstil Mısır'a taşınıyor diyor. Orada işçilik ucuzmuş efendim. Onun için oraya gidiyorlar. Burada kalmadı efendim. Burada çalışanlar ne olacak diyor. Özetle bunu söyledi Adanalı hemşehrim. Ne yapıyoruz? Reklama gidip dönüyoruz efendim.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
3: Hepsi Bro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengir maddeyle sağlık. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına.

0: olmasına neden olur.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'deyiz. Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün cuma. Cuma günleri genelde hak günü olarak tabii şey yaptık, ayırdık. Çünkü her şeyi konuşalım istiyoruz. Yani sadece politika değil, tabii politikanın dışında sosyal hayatı da, etiket fiyatlarında, çarşıyı, pazarı da, suyu da, elektriği de, doğalgazı da. Değil mi efendim? Hayatın içinden bir program bu. Vallahi yavaş yavaş da okullar geliyor, açılıyor. Ona göre biraz da mektep, çarşı, pazar diyeceğiz. Okullarımızı da konuşacağız. Efendim bakalım telefon hattımızda kim var? 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Buyurunuz efendim.
3: Alo, hayırlı yayınlar Abdurrahman Bey.
2: Size de efendim hayırlı günler diliyorum.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar tekrar.
2: Sağ olun, kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Ben Atakan, Atakan Aygün, İstanbul'dan arıyorum.
2: Buyursunlar Atakan Bey.
3: Abdurrahman abi, şimdi hep konuşuluyor, işte Melik Gökçek'ti vesaire, işte Mansur Yavaş'tı, İmamoğlu'ydu. Ya çerçeveye bakınca şimdi, hele Melik Gökçek'ten başlarsak, bunu bizzat hükümet sözcüsü Bülent Arınç dedi. Parsel parsel sattı dedi.
2: Evet.
3: Ama ne bir hakim, ne bir savcı, ne bir mahkeme, hiç kimse sesini çıkarmadı.
2: Gitsin Melih şey sayın şey diyorsun, sayın Arınç hemen gitsin bir dosya versin efendim şeyin eline.
3: Yani
2: tabii değil mi efendim, savcının eline ya, versin. Bak, yani, bir gazeteci bu, çıktı her şeyi götürdü. Evet. Savcının eline verdi efendim.
3: Yani bir yani sıradan bir Atakan söylemiyor mahkemeye ya Melik Gökçek'in durumu ile alakalı. Koskoca hükümet sözcüsü neye istinaden söylüyor
2: hükümet
3: bunu?
2: Hükümet sözcüsü değil, eski bakan başbakan yardımcısı.
3: Yardımcısı evet. Yani o zaman da hükümet sözcüsüyüz aynı zamanda.
2: Değil mi? Onları söyledi.
3: Yani hani o zaman niye hiçbir hakimdi, savcıydı bunu ciddiye almadı?
2: Hemen geç kalınmış değil efendim, hemen... Sayın Arınç gitsin bence dosyayı versin. Bak CHP'liler ne yaptılar? CHP'liler gittiler, savcıya her şeyi söylediler. Hala itiraf ediyorlar. Ben onları tebrik ediyorum. Bülent Bey de gitsin onu söyleyeceğine böyle gider hemen dosyaları indir. Değil mi efendim? Tabii.
3: Tabii ki şimdi Bülent Arınç söyledi ama şimdi kimsenin sesi çıkmıyor diye de konuyu hep o şekilde lanse ediyoruz. Aslında herkes her şeyi biliyor da
2: yok her şey her şeyi bilirsiniz de yani gelir kulağınıza da ama böyle hakikaten bazı CHP'li dostlar politikacılar her şeyi söylediler. En son sayın genel başkan da arkamdan hançerledim. Sonrasında ne dedi? Dedi ki FETÖ'yü geç fark etti. Yani bu tespitler de çok önemli. Evet.
3: Tabii şimdi şöyle baktığımız zaman zaten Abdurrahman Bey AK Partisi'ydi, CHP'lisi baktığı zaman zaten bir dejenere olmuşuz toplum olarak. Şimdi İmamoğlu nereden geldi? Uzaydan mı geldi? Almanya'dan mı geldi? Veya
2: bizim aramızdan çıktı tabii.
3: Yani şimdi baktığın zaman şu 20 senedeki dejenerasyon, şimdi çocuklara diyoruz ya 15 yaşında 13 yaşında internetten nesillerimiz bozuluyor. Aslında onlar bozulurken biz daha fazla bozulmuşuz.
2: Tabii.
3: Biz farkına varamamışız aslında.
2: Yani bu son 20 yıldır ne olduysa AK Parti iktidarında oldu. Bu AK Parti iktidarında Sayın İmamoğlu da bozulmuş olabilir efendim.
3: Tabii ki.
2: Tabii. Yani geçmiş 100-110 senedir bizde hiçbir dejenere yaşanmadı. Milli manevi değerlerimizi yaşadık, ahlakımızı öğrendik, yaşadık, tarihimizi doğru öğrendik.
3: Kesinlikle.
2: Fakat ne olduysa şu 20 sene içerisinde efendim AK Parti iktidar döneminde oldu. İşte bakın İmamoğlu da yani eğer suçluysa, böyle bir suçu varsa ve diğer belediye başkanları hepsi bu AK Parti'nin suçudur efendim.
3: Şöyle diyeyim yani bir suççu imamdır veya bir şey ecdadımız var ya şöyle bir kalksa baksa vallahi
2: bak ben sana bir şey söyleyeyim.
3: Mi, Hoca Yusuf var ya kaldırmışım diyor o topu. Lan ben senin için mi kaldırdım bu topu? Bu vatan için, bu millet için.
2: Tabii. Şimdi yani, şöyle diyelim bak Halk Partililer olarak hakikaten partimize ve belediye başkanlarımıza sahip çıktık. Ama çok tanık var, her şeyi döktüler ortaya. Ama bu AK Parti niye Melih Bey'e sahip çıkmıyor? Bak siz Bülent Arınç dediniz. Başta Bülent Arınç olmak üzere herkes şeyin aleyhinde konuşuyor. Melih Bey'in aleyhinde konuşuyor. Bir efendim AK Partili de çıksa da şu Melih Bey'e sahip çıksın efendim ya.
3: Çıkamaz. Niye çıkamaz biliyor musun?
2: Niye CHP'liler çıkıyor?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Melih Gökçe'ye niye sahip çıkamıyorlar? Çünkü herkesin herkesten bir bağlantısı oldu. Bu iş Melih Gökçek tek başına orada 2 dönem, 3 dönem belediye başkanlığı yaptı ama nice milletvekili AK Partili olsun bakanların herkesin orada işini de gördü. Hiç kimse ses çıkaramaz.
2: Ha, çünkü, yani İmamoğlu gibi diyorsun. İmamoğlu nasıl delegeye yani bak, bazı şeyler olmuş.
3: Şimdi o içeri
2: aldıklarında... Delege CHP genel başkanını arkadan hançerledi. Onun gibi mi yani satın almayla ilgili bir şey mi söylüyorsunuz?
3: Şöyle söyleyeyim o zaman.
2: Kimi satın aldı, kim delegeyi satın aldı diyorsun.
3: Can insanın yanmayınca konuşmuyor. Nasıl can yanacak biliyor musunuz Abdurrahman abi? Sen AK Partili'den 3-5 tanesini sabah saat 4 gibi içeri al. Bak bakayım nasıl konuşuyorlar kendilerini kurtarmak için. Aynı şekilde. Şimdi o 3 tane
2: AK
3: belediye...
2: AK Parti'de 47 tane belediye başkanı mahkemelik olmuş. Birçoğu ceza almış. Cezaevlerinde olanlar var ya. AK Parti bunları niye savunmuyor efendim? Yani ben bu durumdan dolayı AK Parti'yi eleştiriyorum. AK Parti özellikle şu günlerde çıksın Melih Bey'i savunsunlar efendim. Bak siz CHP'liler ne güzel savunuyorsunuz efendim. Ne olduysa bu AK Parti döneminde bu CHP'li belediye başkanları yoldan çıktı diyorsunuz. Helal olsun, seni tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
3: Sadece şöyle söyleyeceğim bu.
2: Ya ironi mi yaptık? Ne yaptık? Valla ben de bilmiyorum. Bir şey yaptık herhalde ama Selimciğim dinleyicimiz var mı? Gönder gelsin. Peki.
0: Millet'in hayırlı cumalı Atollah Bey.
2: Hayırlı cumalı diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
0: Atollah Bey eleştiri tabii olacak da tabii işi yönetirse, vaat bir şeyler sunarsa tabii illaki. Ama bir şey yapmazsa ben yapıyorum derse öbür ay ben seçime geleceğim vakit her şeyi yapacağım. Çöpleri de atacağım. Yolları da yapacağım derse yapmazsa tabii illaki tabii. Şimdi bazıları maalesef muhalefet öyle ya siz bana oyu verin diyor. Eskiden o tencere şu arada mesela kapak davası.
2: Tencere tava hep aynı hava abi.
0: Aynı.
2: Berlin'de ne var ne yok abi? Gurbetçilerimiz ne yapıyor? Siz nasılsınız? Boş verin şimdi burayı.
0: Şükür Atallah Bey. Ben şimdi yeni girdim Atallah Bey. Doluya takıldık şu anda.
2: Dolu mu var efendim?
0: Başka bir yerde dolu yağıyor. Yağmurla beraber karışık. Yani yaz ayını biz yavaşça Atallah Bey'imiz geride bıraktık. Yağışlı hava. Yani artık sonbaharı kapıdan pencereden göreceğiz gibi yani. Ama tabii bizim bu Almanca dostlarımız Atalop'u biraz memnun değiller tabii ne kadar da olsa. Çünkü onlara şimdi 7-8 ay zaten yaz mevsim hayır demeyecekler zaten de. Bu mevsim tabii 4 ay gelir şimdi bu 3 aya bir yaz kış 3 aya bir mecbur böyle olacak tabii. Evet. Atalop'u ben biraz elektrikten bahsetmek istiyorum dün dinlemiştim. Şimdi Atalop'u bizim Mayıs'ın sonu Haziran başına kadar zaten her ay ödeniyor zaten bizim. Ne kadar çok yakarsanız zaten eve zaten elektrikçi geliyor. Bizim bu saat vardır işte. Saat sayede onu oku. Birkaç gün içinde gelir. Bizim arkada komşu da gelmiş Atalop Bey. Biz tabii alacağımız var. O verecek tabii mecburen. Ne kadar kullandı artık onu tabii yazıyor kağıdın üstünde. Ben bunu vermeyeceğim diyor. Tabii buna da şimdi iftar geliyor tabii. İkaz ediyorlar. Bunu tabii ödemeniz gerekiyor diyor. O da ödemiyor. Ondan sonra Atalop Bey iniyor şimdi bizim bodruma aşağıya. Orada biliyorsunuz elektrik kutusu var. Bunu açıyor. Tabii bu elektrik verici firması da bunu anlıyor tabii. Geliyor ve cezayı veriyor Atalop Bey. Yani bunu mecburen herkes için bu. Bizim babamızın malı değil ki. Ondan sonra Atalop Bey işte mecburen tabii bunu şimdi bizim bir de Atalop Bey şeyler çıktı. Hani ezelden beri var hani bu elektrik lambaları var hani bu eski ampuller gibi. İkisi böyle parmaklık bu aşağıya. Bunlar da bayağı yazın. Zaten tasarruf yapıyor yani ne kadar da olsa. Sonra ben zaten onu falan bilmiyordum. Bize geldi dedi ben telefonu şarja takmak istiyorum dedi. Dedim bizim bu komşunun elektriği mi kesildi? Ne yaptılar? Baktık ev karanlık. Tabii şimdi ne kadar da olsa bunu da Atalop Bey zorlamıyorlar ki yani. Silah zoruna da bir şey yok. Siz bunu taksitle ödersiniz diyor. Sorunuz bir şey yok.
2: Siz yani ortaklaşa mı kullanıyorsunuz şey elektriği?
0: Herkesin ayrı Atalop Bey. Herkesin peki kafası efendim. Ayrı olduğu gibi.
2: Ödemezse diyorsunuz elektriğini keserler efendim evet.
0: Zaten elektrikler o söylemiş. Zaten biz sizi karanlıkta değil, siz kendi kendinizi karanlıkta bırakmışsınız. Siz bunun vergisini vermezsiniz. Olmaz ki bu her yerde. Öyle de zaten Atolla Bey.
4: Tabii.
0: Zaten Atolla Bey, bizim burada seçimler de yaklaşıyor. Bu yarın işte, yarından sonra.
4: Almanya elektriğin faturasını ödemeyeni affetmiyor diyorsun. Kesiyor tabii, cezasını, elektriğini kesiyor. Evet, seçimler var.
0: Saksonya eyaletinde Atolla Bey. Bizim Berlin seçimi 20'sinde, 16 gün sonra. Atolla Bey, bir tane bir şey var işte, bu adamla çok çekiniyorlar. Evet. Korkunun ecele faydası yok da adı Ulrich Zygmunt diyorlar buna.
4: Anladım.
0: Bu da aşırı dalga Komünist Partisi. Tam bizim bu taraflarda pek olmayacak ama şimdi çok tedirgin millet. Şimdi evet, şöyle bir vaat sundular. Suriyelileri süreceğiz diyorlar. Sınırları kapatacak. Afganlar gelmeyecek diyor. Sonra bir de bu Schengen vizesi var ya, bunu da istemiyorlar. Bir de Euro'yu da istemiyorlar. Ben de düşündüm ki şimdi o Euro'yu istemedikleri şöyle. Mesela şimdi bizim komşu devletler var ya, bunlar diktatör gibi olacak. Yani bunların yapacağı bir şey yok yani bunların. Allah muhafaza.
4: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Almanya'da faşistler geliyor. Korku yürekleri sarmış efendim. Buyurun.
5: Alo.
4: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
5: Selamlar Ecim. Hayırlı işler. Hayırlı yayınlar olsun. Atallah.
4: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar Seyfi Bey.
5: Gurbet Bey, Gurbetçi Mehmet Bey'den önce konuşan arkadaş, CHP'li olan. Bu Melik Gökçek hakkında eski bakanı dile getirdi. Eski bakan yeni CHP, ben yeni parti demiyorum, yeni CHP. Bu arkadaş Özgür Özel gitti, Arınç'la görüştü. Butlan davasından dolayı bilgi aldı. Abisiydi. Bunlar belediyede paraları malı götürürsen, ellerinde belge vardı, Melik Gökçek hakkında gidip de Cumhuriyet Savcılığına niye bildirmemiş?
4: Evet.
5: Niye AK Partili bir belge olup da eline sınan var mı? Belgesini ortaya koyup var mı? Bu bir iddia. Şikayet yok. Gazetenin manşetiyle Cumhuriyet Savcılığı dava açmış. Soruşturma açmış. Ya bunun altından ne çıkacak, ne çıkmayacak daha belli değil. Sizin gibi otellerde, şeylerde havlularla basılmadı bu belediye başkanı. Eski belediye başkanı. Ya ne para varmış bu memlekette, ye sedimentler. Allah Allah, Allah Allah.
4: Evet.
5: Bir de Erhan Bey'e iki çift lafım var.
4: Buyurun.
5: Fenerbahçe'ye tan tanımıyormuş. Ben de ya bugünkü Galatasaray maçına Galatasaray'a tan tanımıyorum. Başarılar diliyorum. Basat diyorum.
4: Peki Seyfi Bey, iyi günler diliyorum efendim. Kütahya'ya selamlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi hafta sonları diliyoruz. Huzur içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Sürçülisan ettiysem affolunla. Ben Ataullah Arvas efendim. Allah'a ısmarladık.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlı Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Zenginlik Suç Delili Midir?" başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye'de ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde zenginlere karşı güçlü bir kuşku vardır. Türkçedeki "çok mal haramsız olmaz" sözü bunun halk dilindeki en açık ifadelerinden biridir. İnsanların önemli bir bölümü büyük servetlerin arkasında mutlaka haksızlıklar ve usulsüzlükler olduğunu düşünmeye meyillidir. Hukuk böyle bir mantığa dayanarak çalışmaz. Bir insanın zengin olması onun servetinin haksız yollarla elde edildiğinin delili olamaz. Zenginliğin kaynağı sorgulanabilir fakat sırf servet sahibi olmak kişiyi suçlu veya şüpheli hale getirmez. Bunun olması için somut iddialar ve bunları destekleyen somut olgular gerekir. Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kayıt dışı para aktarımı, ihaleye fesat karıştırma veya başka bir hukuka aykırı fiil gibi. Üstelik bunların ileri sürülmesi bile kişiyi suçlu da yapmaz. Masumiyet karinesi esastır. Suçluluk, usulüne uygun bir soruşturma ve adil yargılama sonunda ispat edilebilir. Melih Gökçek'in serveti uzun süredir özellikle muhalif çevrelerde tartışılmakta. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Gökçek ve yakınları hakkında çeşitli iddialarla suç duyurularında bulundu. En son Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Ağustos 2026'da Gökçek ve yakınları hakkında Örgütlü Suçlar Bürosu'na suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Son gelişme ise Almanya'daki yatırımlarla ilgili. Gökçek ailesinin Almanya'daki bir şirketine Türkiye'den usulsüz para aktarıldığı ve Düsseldorf'ta milyonlarca euroluk gayrimenkuller edinildiği ileri sürülmekte. Gökçek ise ailesinin iki daireyi oğlunun ve torunlarının Alman vatandaşlığını kazanma amacıyla edindiğini söyledi. Buna karşılık yayınlanan bazı belgelerin binanın tamamının satın alındığını gösterdiği iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos'ta re'sen soruşturma başlattı ve Gökçek'i 4 Eylül'de ifade vermeye çağırdı. Bir kişinin Alman vatandaşlığı peşinde koşması ve bu amaçla Almanya'da milyonlarca avroluk mülk satın alması suç teşkil etmez. Ama para kaynağı hakkında makul ve somut sorular veya şüpheler varsa bunların araştırılması da son derece normaldir. Para nereden geldi? Vergisi ödendi mi? Transferler mevzuata uygun mu? Kamu kaynaklarıyla bir bağlantı var mı? Bunlar soruşturmanın cevaplanması gereken sorulardır. Fakat cevaplar ortaya çıkmadan Gökçek zaten zengindi, demek ki yolsuzluk yaptı sonucuna varmak hukuken de mantıken de yanlıştır. Burada Ekrem İmamoğlu dosyasıyla yapılacak bir karşılaştırma da dikkat çekicidir. İmamoğlu hakkındaki yargı süreci kendisinin varlıklı biri olmasından dolayı başlamadı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması dahil çok sayıda somut suç isnadı yer alıyor. İmamoğlu bunları tümüyle reddediyor ve davanın siyasi olduğunu savunuyor. Dolayısıyla İmamoğlu hakkında bugün itibariyle ortada ağır suçlamaların bulunduğu fakat hükmün henüz kesinleşmediği bir yargılama var. Gökçek dosyasının merkezinde ise yurt dışındaki bir şirkete kayıt dışı para aktarılması iddiası bulunuyor ve soruşturma henüz başlangıç safhasında. Bu nedenle iki dosyanın delil yapısının ve hukuki gelişmişlik düzeyinin aynı olduğunu söylemek şimdilik yanlış. İmamoğlu hakkındaki bütün iddiaları daha baştan siyasi operasyon diye reddedip hiçbir delili araştırmaya değer bulmayan bazı çevrelerin konu Melih Gökçek olduğunda daha soruşturmanın başında Gökçek'in kesin suçlu olduğu hükmüne varmasıysa tam bir tutarsızlık.
hukukun temel ilkeleri kişiden kişiye değişmez. İmamoğlu için de Gökçek için de aynı ölçü geçerlidir. İddia ciddiyse soruşturulur. Delil varsa yargılanır. Savunma hakkı korunur. Masumiyet karinesine riayet edilir ve hükmü mahkeme verir. Ortada bir şahısla ilgili bir suç iddiası varsa onun servetinin büyüklüğüne değil iddiaya bakılması gerekir. Demokratik hukuk devletinde insanların zenginliği değil, şüpheli durumlarda bu zenginliğin hukuka aykırı yollarla elde edilip edilmediği sorgulanabilir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Zenginlik Suç Delili Midir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Hürmüz'ü Bırak, Karadeniz'e Bak" başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya Hürmüz'ü konuşuyor. Petrolün varili, sigorta primi, tanker kuyruğu, stüdyodaki haritalar. Dar bir boğaz tıkanınca herkes fiyatı ezbere sayıyor. Karadeniz'de ise aynı iş sessizce yapılıyor. Fişek yok, zirve yok, enerji krizi başlığı yok ama fiili bir ambargo var. Gemi çıkmıyor, çıkan vuruluyor. Vurulan boğazdan çekiliyor. Ne var ki yaklaşan kış bu sessizliği bozacak. Karadeniz'de bir gemi vurulduğunda Türkiye önce yangını konuşur. Sonra römorkörü. Sonra boğazın birkaç saat kapanmasını. Haberin asıl kısmı yükün fiyatında durur. Buğday ve kömür savaşın en sessiz faturalarıdır. Fatura denizde kesilir, karada ödenir. Türk Armatörler Birliği'nin 26 Ağustos raporuna göre 2022'den bu yana Karadeniz'de 146 ticari gemi vuruldu. Açık kaynaklarda 263'e varan iddialar da var. Rakamlar tartışılır, sonuç tartışılmaz. Deniz artık yok değil. Cephe. Kiev bu cepheyi havaya da taşıdı. Zelenski, Rus hava sahasının İHA'larla fiilen kapandığını ilan etti. Dışişleri, ICAO'ya yazdı, hava yollarını ve sigortacıları uyardı. Batı bunu meşru savunma diye okuyor. Karadeniz'den bakınca savaş komşu sulara, limanlara, boğazlara yayılıyor. Hedef yalnız Moskova değil, ticaretin geçtiği her hat. Bazı havayolu şirketlerinin Rusya seferlerini kesmesi bunun ilk yansıması. Hava kapanınca deniz yüklenir. Deniz risklenince yük boğaza, Marmara'ya, Ege'ye yığılır. Nasıl olsa savaşın arkasındaki asıl güç olan Avrupa'nın tahılı karadan, Tuna'dan, demir yolundan gidebiliyor. Denizden giden tahıl başkaysa bir dünyaya bakıyor. Afrika'nın un bekleyen limanları bu krizi doğrudan yiyor. Un kamyonu Hamburg'a varırken Lagos'ta fiyat konuşuluyor. Zengin sofrasında da ekmek duruyor, fakir sofrasında inceliyor. Türkiye iki faturayı birden alıyor. İthalatın pahalanması ve başkasının yükünü taşımanın riski. Taman'dan Trabzon'a, Samsun'a giden kömür Novorossiysk açıklarında vurulunca hem can hem kış hesabı değişiyor. Reyhan Sarı örneği unutulmadı. Sigorta primi gemi değerinin %1'ine dayandı. Küçük Koster'de navlun 350 bin dolarsa prim 200 bine yaklaşıyor. Para taşımacılığa değil riske gidiyor. Kış öncesi kömür fiyatı artacak. Türkiye bu tabloyu henüz tam adıyla konuşmuyor. Gündemde gemi kazası var. Marmara'da çarpışma, batış, kayıp mürettebat. Ama Karadeniz'deki güvensizlik Marmara'yı ve Ege'yi de şişiriyor. Karadeniz'e çıkmayan gemi boğazlarda birikiyor. Hasarlı gövdeler sık sık İstanbul Boğazı'ndan çekiliyor. New Victory, Anna S, Asteri, Great Ocean. Römorkör konvoyu geçerken trafik çift yönlü duruyor. İstanbul bir günde hem metropol hem savaşın arka bahçesi oluyor. Yoğunluk artınca kaza ihtimali artar. Samsun ve Sinop açıklarında onlarca gemi bekliyor. Denizci ailesi haber bekliyor, tüccar, konşimento. Hürmüz gürültülü çünkü petrolün dili evrensel. Karadeniz ise sessiz. Çünkü buğday ve kömür stüdyoya geç girer.
çıkış onları öne çeker. Savaş durunca prim hemen düşmez. Güven daha da geç döner. Gemi yine gider, yük yine gelir ama her tonda yangının, beklemenin ve kapanan denizin payı vardır. Sofra o payı görmez, fiyat görür. Sabahta Melih Altınok'un Hürmüz'ü Bırak Karadeniz'e Bak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin eski bakan ve Belarus'tan fuhuş için getirilen kadınlar başlıklı makalesini sunuyorum. İdris Naim Şahin alelacele bir açıklama yazıp göndermişti. 15 Temmuz darbe girişimini kınıyordu. Ülkenin darbe şartlarına getirildiğini belirterek darbeyi püskürtmüş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da laf sokuyordu. Ondan kim açıklama istemiş, kim görüşüne başvurmuş, niye böyle bir açıklama yapmış diye düşündüm dersem yalan olur. Hiç düşünmedim. Kızgınlıkla yırtıp attım. Kısa bir süre önce Zaman Gazetesi'nin önüne koşup desteğe gittiği FETÖ'cüler darbeyi yapmış ama o hala 15 Temmuz'a FETÖ darbesi diyemiyordu. Koluna saatini taktığı firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'ya toz kondurmuyordu. Bir de darbeler kötüdür diye bir şeyler yazıp göndermişti. Senin desteklediğin, bakanlığın döneminde önemli görevlere atadığın FETÖ'cüler darbeyi yaptı. Onlara hala bir çift laf edemiyorsun diye aramayı düşünmedim değil. Ama değmezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordu mitinginde bu şahıs için bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum demişti. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler. İdris Naim Şahin'in rezillikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Alihan Kuriş operasyonunda İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ondan sonra İdris Naim Şahin adına bakanlığı döneminde özel kaleminde çalışan Ömür Yücel üzerine tahsisli iki aracın daha olduğu tespit edildi. Bu araçlarla şantaj amacıyla fuhuş yaptırılmak üzere Belarus'tan getirilen kadınların taşındığı ortaya çıktı. Meğer o araçlarla Belarus uyruklu kadınlar taşınmış. Bu kadınları Türkiye'de pazarlayan şahısa İdris Naim Şahin'in tanırım dediği birisiymiş. Eski bakanın tanırım dediği kişinin mesleği devletin kayıtlarında fuhuş için Türkiye'ye getirdiği kadınları yüksek mevkilerdekilere sunup kaydettiği görüntülerle şantaj yapmak. Bu mesleğin adını söylemeye gerek yok. Peki bunu nereden öğreniyoruz? İdris Naim Şahin'in savcılıkta verdiği ifadesinden. Hem savcılıkta yöneltilen soruyu hem de İdris Naim Şahin'in savunmasını aynen aktarmak istiyorum. Soru: 14.09.2011 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar içeriğinde özetle rüşvet ve fuhuş organizasyonunun içerisinde bulunan Süleyman Hilmi Kalcı isimli şahsın bazı elektronik firmaları arasında bağlantı kurarak ihale karşılığında firmalardan alınan paraları Ankara'da iş bitiren üst düzey bürokratlara dağıttığı, Belarus'a gittiğini ve orada ayarladığı kadınları fuhuş için Türkiye'ye getirdiği, evine davet ettiği bürokratları gizli kamerayla görüntülediği ve bu görüntülerle şantaj yaparak birçok kamu ihalesini istediği, şahısların almasını sağladığı, bu işlerin getir götür işlerini Mehmet Özmen'in yaptığını, elektronik şirketlerin ihalelerini Nevzat Büküm'ün yaptığı şeklinde belirtilmiştir. İhbar içeriğinde adı geçen Mehmet Özmen isimli şahsın size tahsisli araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz isimli şahısları yurt dışına kaçırmak üzere hareket ettiği değerlendirilmiş, adı geçen şahısları naklederken 21.08.2026 tarihinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili savunmanızı yapınız. Cevap: ben Temmuz 2011-2013 tarihleri arasında bakanlık yaptım. Okuduğunuz ihbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı. İhbar içeriğinde adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı isimli şahsı tanırım. Kendisi Belarus'ta yaşamaktadır. Orada telefon bayisi vardır. Belarus'ta ülkenin siyasileriyle bağlantısı olduğunu bilirim.
orada Alex isimli kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. 2011-19 yılları arasında Süleyman Hilmi Kalcı isimli şahısla irtibatım vardı. En son 2019 yılında görüştüm. Kendisinin Belarus'tan

Ovezova, Gülnara Bahimora isimli şahıslar adına Türkiye'ye giriş vizesi Belarus konsolosuyla bu konuda yazıştım. Bu yazışmalar sonucunda bu üç kişinin vize başvuruları reddedildi. Ben bu yazışmalarda yardımcı olunması konusunda İdris Naim Şahin'in bilgisi dahilinde gerçekleştirdim. Bu arada İdris Naim Şahin'e tahsisli araç kaza yapıyor. Sorgusunda bu da soruluyor. Eski bakan ne cevap veriyor? Takip ederim. 8 Ağustos 2026 tarihinde benim adıma tahsisli 34 EMT-156 plakalı aracın kaza yaptığını bana Ömür Yücel söyledi. Bu aracı daha önce yukarıda anlattığım gibi Belarus'tan gelen misafirlerim kullanıyordu. Süleyman Hilmi Kalcı'nın bu kişilerle irtibatlı olduğunu tahmin ediyorum. Yukarıda Belarus'ta Alex olarak bilinen Süleyman Hilmi Kalcı'nın mesleği anlatılmıştı. Bakanın aracı onunla irtibatlı olan Belaruslu misafirler için kullanılıyormuş. Belarus'tan getirdiği kadınlara şantaj amaçlı olarak fuhuş yaptıran Alex rica ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olan İdris Naim Şahin de onların vizelerinin verilmesi için devreye giriyor. Bunlar resmi kayıtlara girenler. Ya bir de girmeyenler? Peki bu kadınlar hangi şantaj olayında kullanıldı? Rezil mi rezil bir durum. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin eski bakan ve Belarus'tan fuhuş için getirilen kadınlar başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in kaptan ehliyetlerinde sorun çok başlıklı makalesini sunuyor. Denizcilik dünyasında kaptan ehliyetleri iki ana kategoriye ayrılır. Profesyonel gemi kaptanlığı ve amatör denizcilik kaptanlığı. Bugüne kadar yat tekne kaptanlığını içeren amatör denizcilik ehliyetlerinde sorun var zannediyorduk ama pazar günü Girne'de yaşanan kazanın ardından işin rengi değişti. Belli ki bazı ülkelerdeki şirketler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarını delecek yolları bulmuşlar. Sahte veya usulsüz ehliyet ticareti üzerine yaptığımız araştırmalarda genellikle aynı ülkelerin isimleri karşımıza çıktı. Honduras. Küresel denizcilikte adı sahte eğitim sertifikaları, aracı acenteler üzerinden usulsüz ehliyet basımıyla ve yolsuzluk skandallarıyla anılıyor. Mozambik, uluslararası liman otoriteleri ve saygın amatör armatörlük şirketleri tarafından ehliyet güvenirliği en çok sorgulanan ülkelerden biri. Kimlik dağıtır gibi ehliyet dağıttığı söyleniyor. Panama, uzun zamandır parayla tedarik edilen usulsüz kaptan ve çarkçıbaşı ehliyetleri iddialarında adı sıklıkla geçen bir ülke. Ukrayna, sahte ya da kolay ehliyetle değil ama gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartları değiştiğinde denklik ve tamamlama belgelerini kolay dağıttığı yolunda iddialar artıyor. Türkiye'ye gelince denizcilik konusunda sıkı kuralları olan bir ülke, eğitimin öneminin farkında. Ancak yukarıda saydığım ülkelerle diyaloğu olanların zaman zaman sahte staj belgeleri düzenlemeye çalıştıkları da bilinmiyor değil. Neyse ki bu ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri Türkiye'de hemen kabul edilmiyor ve onay şartları var. Yine de bu alanın hızla kirlenen bir alan olduğunu unutmamak lazım. Özdemir Asaf bütün renkler kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler şiirini yazmıştı ya, beyaz olarak çok dikkatli olmamız lazım. Girne'deki feribot kazasının ardından yaşanan siyasi gelişmeler ve tartışmalar Kuzey Kıbrıs'a yeniden ve daha geniş bir açıyla bakmamıza vesile olmalı. Mesela Türkiye'nin ekonomik olarak verdiği büyük destek Kuzey Kıbrıs toplumunun tamamına ne kadar yansıyor? Ya da Kuzey Kıbrıs'ta iktidarı eleştiren herkesi Türkiye'ye işgalci diyebilen azgın azınlıkla aynı sepete koymak doğru mu? Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı seçildiğinde kafasında soru işareti olanlar vardı. Görüldü ki Erhürman'ın ülkesini satmak gibi bir niyeti yok. Aksine hukuk bilgisiyle Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ve Türklere azınlık muamelesi yapmaya hevesli yanlarını ortaya çıkarıyor. Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler sadece Kuzey Kıbrıs'ı ilgilendirir. Kazanan zaten Türkiye ile beraber çalışmak zorunda. O yüzden her seçimi Türkiye ile ilgili bir referandummuş gibi sunmaya kalkan azgın azınlığın ve Rumların oyununa gelmemek gerekiyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a yeniden bakmak, vatan sevgisini kimsenin istismar etmesine izin vermemek gerekiyor.

0: Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in "Kaptan ehliyetlerinde sorun çok" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
4: Doğrusu Carrefour'sa.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulut'a entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
6: Bugün sizlere HPV'li
7: belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
7: Doğum sonrası yapılan
6: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
5: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
6: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
7: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş yap.

0: Bravo.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a karşı Kudüs İbrani Üniversitesi başlıklı makalesini sunuyorum. Yalanlanan İmralı tutanaklarını medya pek konuşmuyor. Ancak Kürt siyaseti içinde bu görüşme notlarının büyük bir deprem etkisi yaptığı anlaşılıyor. Milliyetçi Kürt gruplarla İmralı PKK Kandil hattı arasında Alevi toplumuyla da DEM arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Oluşturduğu sarsıntı nedeniyle söz konusu notlar şimdi çok daha büyük bir anlam kazanıyor. İster baştan sona kurgu olsun, ister gizli bir toplantının sızdırılması, sonuçları ağır olunca konuyu irdelemek kaçınılmaz oluyor. Öncelikle bu İmralı notlarını yayınlayan haber sitesine bakmak gerekiyor. Merkezi Almanya'da olan ve 2026'da kurulduğu belirtilen sitenin PKK ile teması olan isimler barındırdığı söylense de ayrı bir yayın grubu olduğu ifade ediliyor. Almanya Kürt Toplumu adlı büyük bir sivil toplum kuruluşuna yakınlar. Bu kuruluşu daha önce yazılarımda detaylandırmıştım. Almanya'da PKK'nın yan kuruluşlarından sonraki en büyük Kürt STK'sı olarak biliniyor ve PKK'tan ayrı bir yapılanmayı temsil ediyor. 2025'te Kürt Yahudi Kongresi'ni gerçekleştiren ilk sivil toplum örgütü olması da ayrıca dikkat çekici. İmralı notlarını 3 bölüm halinde yayınlayan bu site, Kürtler arasındaki tartışmalarda merkezi bir platforma dönüşmüş durumda. Yayın çizgisine bakıldığında PKK'nın silah bırakmasına karşı çıktıkları ve Öcalan'ın PKK'yı dönüştürme çabasını itibarsızlaştırmak için yoğun çaba sarf ettikleri görülüyor. Bu çabanın en dikkat çekici örneği notların ardından Kudüs İbrani Üniversitesi'nden bir Kürt akademisyenle yaptıkları röportajdı. Moshe Dayan merkezinde araştırmacı olan bu isimle yapılan söyleşi, Kürt milliyetçiliğinin ve siyasal ideolojinin üretildiği bir merkez olarak Kudüs İbrani Üniversitesi'nin de bu denklemde yer aldığını gösterdi. Öcalan'a karşı Kudüs İbrani Üniversitesi'nin devrede olması işin uluslararası boyutunu ortaya koyuyor. Bu yayın grubunun stratejisi net. Teröristi Türkiye sürecini hedef alırken PKK'yı dönüştürmeye çalışan Öcalan'ı kendi kamuoyunda itibarsızlaştırmak. Avrupa'daki ve Orta Doğu'daki milliyetçi Kürtleri adeta Öcalan'ın üzerine salıyorlar. Abdullah Öcalan sızdırılan ya da tamamen kurgu olduğunu söylediği bu notları kendisine yönelik bir komplo olarak değerlendiriyor. Bu komplo şüphesiz İsrail'den bağımsız değil. İsrail'in Avrupa ve Orta Doğu'daki Kürt gruplar üzerinde etkili olduğu biliniyor. Ancak görünen o ki PKK'ya da nüfuz edebilecek önemli bir güce sahip. Abdullah Öcalan'ın silahlara veda kararı ve bu yaklaşımın sonucunda SDG'nin Suriye'de entegrasyon kararı alarak kendisini feshetmesi, Türkiye ve bölge açısından yeni sonuçlar doğuracak. Ancak bu süreç aynı zamanda yeni fay hatlarını da hareketlendiriyor. Yalanlanmasına rağmen sızdırılan İmralı notları nedeniyle Alevi aydınları aralarında demin milletvekili yaptığı isimlerin de bulunduğu 53 imzalı bir bildiri yayınladı. Bildiride Yavuz Sultan Selim'le Kürt Bey'i İdrisi Bitlis'in Anadolu'daki ortak hareketine atıfta bulunan Öcalan kanlı ittifak yapmakla eleştiriliyor. Bu zorlama değerlendirmelerin arkasındaki derin motivasyonun Öcalan'ın silahları bırakma ve PKK'yı fesih kararına uzandığını düşünüyorum. Asıl soru şu, bu imzacı aydınları kim motive etti? Cevap, İmralı notlarını sızdıranlara kadar uzanıyor. Bitirmeden bir not. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan notları yalanlarken bazı kısımların montaj ve ekleme olduğunu söyledi. Sanırım şunu kastetti. Bu notların tümden yalan olduğuna inanmıyorsanız bile bari hepsinin doğru olduğuna inanmayın. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a karşı Kudüs İbrani Üniversitesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Mehmet Şeker'in Bir Bozukluk Var başlıklı makalesini sunuyorum. Bir vatandaşımız aldığı otomobilin durumunu merakla kontrole götürünce ünlü Alman markası aracın gümrükten beyaz eşya olarak geçirildiğini öğrenmiş. Buzdolabı çamaşır makinesi cinsinden saymışlar. Bari rengi beyaz olaydı düşüncesiyle merak edip bakınca simsiyah bir araba çıktı karşımıza. Biraz daha kurcalayınca aynı durumda olan 10 bin civarında araç bulunduğu anlaşılmış. Olur şey değil diyebiliriz. Diyelim ama olmuş işte. Peki nasıl? İhtimaller muhtelif. Gümrük görevlilerinin gözleri bozuktur. Elif görünce mertek, araba görünce beyaz eşya sanıyorlardır. Gözleri sağlamsa niyetleri bozuktur. Dolayısıyla görev bilinci ve ahlakları bozuktur. Bir yerde bozukluk olduğu kesin. Bu defa başka bir maceraya bakalım. Akaryakıt istasyonunda bir araca yanlış yakıt doldurulur. Gayet tabii araba arıza yapar, motor bozulur. Araç sahibi durumu düzeltmek, aracını eski haline döndürmek için yüklüce bir masrafa girer. Daha sonra yanlış yakıt konusunu mahkemeye taşır, masrafının karşılanmasını ister. Mahkeme araç sahibini haklı bulur ve akaryakıt bayini sorumlu tutar. Dava yüksek mahkemeye intikal eder. Yüksek mahkeme dağıtıcı firmanın da sorumlu olacağına karar verir. İyi ki daha yüksek mahkeme yok. Olsaydı iş nereye varırdı? Nereye varacak? Sorumluluk silsile halinde petrolün işlendiği rafineriye, taşıyan tankerciye ve çıkarıldığı petrol kuyusuna kadar uzanırdı. Özgür Bey'den iki güzel cümle geldi. Bismillah diyerek partimizin kapısından içeri girdik. Yeni partinin yeni binasına nasıl girdiklerini anlatıyor. Yeni binaya girerken besmelesiz adım atmak olmaz tabii. Diğer cümlede ise alışkın olduğumuz bir iddia var. İlk seçimde partimizi iktidara getiremezsem istifa edeceğim. Bu iddialı sözü bir yerlerden hatırlıyoruz. Söylendiğini çok duyduk fakat tutulduğuna hiç şahit olmadık. Özgür Bey sözünde durursa bir ilk yaşayacağız. Hadi hayırlısı. Ömrü olan görür. O sırada bir danışmanı kulağına eğilip ataların büyük lokma ye, büyük söz söyleme nasihatini hatırlatmadı anladığımız kadarıyla. Sözünü tutmazsa kimler bıyık altından güler, kimler bozulur? İsrail'den bir haber. Suriye'de YPG'nin entegrasyonu Tel Aviv'in hesaplarını bozdu. Anlaşılan o ki YPG üzerinden yapılan büyük planlar suya düşmüş. Bugün daha yolun başındayken hesaplar bozuluyorsa yakında kitapları da bozulur.

Yeni Şafak'ta Mehmet Şeker'in "Bir Bozukluk Var" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Murat Alan'ın "Hurdalara Muhtaç Ülkeden Amerika'ya Gemi Satan Türkiye'ye" başlıklı makalesini sunuyorum. Bazen tarih en sert yüzünü gösterdiği anlarda bile bir milletin karakterini şekillendirir. Bazen de o karakter onlarca yıl sonra dünyanın en güçlü ordusunun kapısını çalıp "sizin gemilerinizden almak istiyoruz" dedirtecek kadar dönüşür. İşte bugün Türkiye'nin yaşadığı şey tam da budur. Birkaç gün önce Amerikan denizcilik çevrelerinden sızan haber sıradan bir savunma sanayi gelişmesi değil. Amerika Birleşik Devletleri yeni fırkateyn sınıfı için Japonya, Güney Kore ve Türkiye'nin ürettiği savaş gemilerini değerlendirmeye aldı. Özellikle Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynleri Beyaz Saray ve Pentagon'un masasında. Üstelik ilk gemilerin yabancı tersanelerde inşa edilmesi, ardından üretimin Amerika'ya aktarılması seçenekler arasında. 100 yılı aşkın süredir savaş gemilerini neredeyse tamamen kendi tersanelerinde yapan Amerika, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkeye odaklanmış durumda. Türkiye için gurur verici bir durum. Bir milletin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin en somut göstergelerinden biri. Ama bu noktaya nasıl gelindiğini anlamak için geriye, çok daha karanlık bir tabloya bakmak zorundayız. 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye, Amerikan yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeydi. Amerika, fazlalık muhriplerini, fırkateynlerini hibe adı altında gösteriyordu, gönderiyordu. Ama o gemiler çoğu zaman üzerlerindeki en değerli sistemlerden arındırılmış halde geliyordu. Gelişmiş radarlar, elektronik harp cihazları, modern silah sistemleri ya sökülüyor ya da kasıtlı olarak kısıtlanıyordu. "Alın, kullanın ama bize bağlı kalın" mesajı netti. Üstüne bir de siyasi tavizler ekleniyordu. Her yardımın bir bedeli vardı. Türkiye'nin deniz gücü büyük ölçüde başkasının lütfuna bağlıydı. Sonra 1974 geldi. Kıbrıs'ta soydaşlarımızın kanı akarken Türkiye'nin karşısına çıkan en büyük engellerden biri yeterli amfibi çıkarma gemisinin olmamasıydı. Yıllarca ertelenen bu harekatın arkasında yatan acı gerçek buydu. Modern, özel tasarlanmış çıkarma gemileri yoktu. Deniz piyadesi vardı, irade vardı ama platform yetersizdi. Ne yapıldı? Sivil gemiler devreye sokuldu. Ticari şilepler, feribotlar, hatta ada vapuru tadındaki yolcu gemileri seferber edildi. Truva feribotu gibi sivil gemiler hem aldatma konvoyunda hem de gerçek sevkiyatta kullanıldı. Askerler, silahlar, mühimmat bir kısmı bu gemilerle taşındı. Kıyıya çıkan Türk askeri dünyanın en zor amfibi harekatlarından birini eksik teçhizatla sivil filonun omuz verdiği bir operasyonla gerçekleştirdi. O günlerde akan kanın bir kısmı yıllarca ertelenmiş bir hazırlığın mecburi faturasıydı. Gemimiz yok demenin bedeli şehitler ve gazilerle ödenmişti. Bu tablo bir milletin gururunu inciten ama aynı zamanda onu dönüştüren bir tabloydu. "Bir daha asla" denildi. Milli gemi projeleri konuşulmaya başlandı. Ama gerçek ivme siyasi iradenin netleştiği dönemle geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde savunma sanayi sadece bir bütçe kalemi olmaktan çıkıp milli bir mesele haline geldi. MİLGEM projesi, ada sınıfı korvetlerle başladı. Sonra İstanbul sınıfı fırkateynler geldi. Yerlilik oranları %70'leri, 80'leri aştı. Atmaca füzesi, MIDLAS dikey atım sistemi, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi, Cenk radarları, Advent Savaş Yönetim Sistemi. Hepsi Türk mühendislerinin, Türk işçisinin, Türk firmasının eseri. Bir zamanlar bize hibe edin diyen ülke artık kendi tasarladığı, kendi ürettiği, kendi silahlandırdığı savaş gemilerini denize indiriyor. Üstelik sadece kendi donanması için değil, Pakistan'a, Endonezya'ya, Ukrayna'ya, Portekiz'e, Malezya'ya ihracat kapıları açıldı. Bugün Türk tersanelerinde aynı anda onlarca savaş gemisi inşa ediliyor. Fırkateynler, korvetler, denizaltılar, çıkarma gemileri.
Kapasite, hız ve maliyet konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelindi. ABD'nin gemi inşa krizinin ortasında Türkiye'ye bakması tesadüf değil. Çünkü Türkiye kanıtlanmış bir platform sunuyor. 3100 tonluk, 29 knot hız yapabilen, 16 hücreli milli dikey atım sistemine sahip, 16 atmaca taşıyabilen yüksek yerlilik oranına sahip bir fırkateyn. Ve en önemlisi seri üretim yapabilen tersaneler. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değil, zihniyet devrimidir. Biz yapamayız psikolojisinden, biz yaparız ve satarız özgüvenine geçiştir. Bir zamanlar Kıbrıs'a çıkarma yapmak için sivil gemilere muhtaç olan ülke, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin sizin geminizden alabilir miyiz diye sorduğu ülke haline geldi. Bu, Erdoğan Türkiye'sinin savunma sanayinde attığı adımların en görünür sonucudur. Siyasi irade olmasaydı Milgen projeleri yarıda kalırdı. Yerli sistemlere yatırım yapılmazdı. Tersaneler modernize edilmezdi. İhracat vizyonu oluşmazdı. Elbette yol bitmedi. Hala aşılması gereken engeller var. Teknoloji transferi, tedarik zinciri bağımlılıkları, siyasi riskler. Ama yön belli. Türkiye artık alıcı değil, satıcı konumunda. Bağımlı değil, tercih edilen ortak konumunda. Tarih bazen alaycı bir tebessümle bakar insanlara. Bir zamanlar şu gemiyi de verin diye kapı kapı dolaşan bu ülke, şimdi kapısı çalınan ülke olmuştur. Kıbrıs'ta sivil gemilerle kıyıya çıkan askerlerin torunları bugün kendi savaş gemilerini inşa ediyor. O günlerin acısı bugünün gururuna dönüşmüştür. Bu bir milletin kendi kaderini kendi ellerine alma hikayesidir. Ve bu hikaye henüz bitmedi. Daha yazılacak çok sayfa var. Ama bugün yazılan satır tarihin en tatlı sayfalarından biri olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den savaş gemisi almak istiyor. Kim derdi ki? Yeni Akit'te Murat Alan'ın Hurdalara Muhtaç Ülkeden Amerika'ya Gemi Satan Türkiye'ye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.

Ben kadın giysileri. Osmanlı İmparatorluğu'nun hangi köşesinde olursa olsun kadın kıyafetleri bazı özellikleri paylaşırdı. Bunlardan baş süslemeleri en önemli unsurlardan biridir. Bebek doğar, annesinin eliyle hazırladığı başlık hemen kendisine giydirilir. Kentlinin başlığında işlemeler arasında altın maşallahlı mavi boncuk eksik olmazdı. Köylü bebenin başlığındaysa düğmeler, deniz kabukları mavi boncukların arasına serpilirdi. Güzel kokması için de birkaç tane karanfil tanesi. Anadolu kadını iğne oyalarından çiçekler yapar. Arada sahici bir çiçeğe de saçına takıvermeyi ihmal etmez. Gelin olunca çeyizindeki altın, gümüş paraları yan yana keçe başlığının kenarına diker ya da Trabzon gelini gibi altın paraları döndüre döndüre dizer de göz kamaştıran bir başlık yaparak servetini başında taşır.

Eski Türklerde gelin sembolü al duvaktı. Köylü, şehirli her gelin süslenmiş başına mutlaka pullarla işli al duvağını örterdi. Düğünden sonra kına eğlenceleri, bayram gibi özel günlerde başa konan gümüş ya da altın tepelikler yöreye göre şekillenirdi. Orta Anadolu'dan doğuya gidildikçe gümüş tepeliklerin gösterişinin arttığına şahit oluruz. Şehirlerde konak hanımları altın ya da gümüş tepeliğin yanı sıra ipek iplikle iğne oyasından sümbül, karanfil, yasemin, gül gibi çiçeklerle bezenmiş çelenk hotoz ya da başlık hotozu başlarına hafif eğik koyarlar, araya da elmas hotoz iğneleri serpiştirirlerdi. Giyilen ipek, bürümcek gömleğinin yakası oyuktur. Yeni gelinler külçe incilerini, altın paralarını, gerdanlıklarını sergilesinler diye. Köyde bürümcük gömlek yerine mintana bırakır ama kadının boynunda altın ve gümüş takılar hep ortalıklarda olurdu. Gümüş ve altından kemerler giysilerin bel kısmını yıpratmasın diye uçları işli uçkurun üzerine takılırdı. Yöresinin karakterini yansıtan kemerler telkari veya savatlı ise ince, yünden kemeri tutan toka şeklinde ise iri ve gösterişli olurlardı. Her kıyafetin altına mutlaka şalvar giyilir. Giyim tarzına göre bolluğu değişir, paçası daralır, kısalır ya da uzar. Yabanlık şalvarlar dökümlü, dokumasında ipek ipliğinin ışıltısı olan kumaşlardır. Son 200 yılda kumaştaki renk ve desende zevkin modaya göre değiştiğini görebiliyoruz. Fakat şalvarın üstüne giyilen üç etek, uzun ceket, cepken şekil olarak hep aynı kalmıştır. 1800'lü yıllarda sevilen bir desen olan Yandım Alamadım çok ince yünden dokunmuş günlük şalvar kumaşıdır. Yine aynı yılların gözdesi, altın ve gümüş renkli ipliklerle dokunan elmasiye, gelinlik ve yabanlık giysilerde tercih edilmiştir. Sonra bin dallı kadifeden elbiseler görüyoruz. İpek kadife üzerine gümüş, altın, metal ipliklerle çiçekler, dallar ve şekiller bezenmiştir. ...1900'lerde ise Avrupa'nın açık renk gelinlik modasına uyulunca bindallı işleme ipek satende daha ince ve zarif olmuştur. Duvak artık krem tülden ama üstünde pulları, kırma gümüş telleriyle yine vardır. Osmanlı köylü kadını evinde ve tarlada en rahat hareket edebileceği kıyafeti meydana getirmiştir. Eliyle dokuduğu yün atkıyı beline sarmış, yün örgü çorabın deseniyle, atkısının püsküllerindeki mavi boncuklarla, yemenisinin oyalarıyla, yanaklarına inen zülüf bastılarla, alnını çevreleyen paralarla kıyafetini tamamlamıştır. Anadolu kadını böylece birkaç amaca birden ulaşır. İğirdiği yünle dokuduğu kumaşta el becerisini ve zevkini vurgular. Oyadan çiçeklerle yüzünü süsleyerekse kadınlığını ve dişiliğini. Güzel kokmak için kuru karanfiller dizer tekrar boynuna. Onca oyanın yanına sapından koparılıp bir de hakikisini takar. Konak hanımı ipek bürümcek gömleğiyle yabanlık bindallı kadife şalvar ve cepkenli giyer. Rengarenk uçlu uçkurunun üstünde savatlı gümüş kemeri takar. Dans ederse elinde sallayacağı işlemeli mendili de unutmaz. Genç kızın saçını oyalı çiçeklerden bir dal süsler.

Diğer bir giysi elmasiye yani hayat ağacı desenli üç etektir. Türkler hayat ağacı motifini tekstilde olduğu kadar çini, halı, hat sanatı ve işlemede de sıkça kullanmışlardır. Hangi zaman diliminde yaşadığı önemli değildir. Kadınımız dün gibi bugün de evi, ailesi ve sorumlulukları arasında kurulu bir düzen içerisinde yaşar. Anneden kızına geçerek nesilleri birbirine bağlayan bir hayat anlayışı, gelenek göreneklerimizde devam eder. Köylümüzün şallarındaki renklerin neşesinde, saçına iliştirdiği bir karanfilin cilvesinde, şehirlimizin boynuna doladığı bir eşarbın kıvraklığında ve takı sevgimizde.

0: aklınızda bulunsun.
1: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Bu yolla yani AKP CHP'den veya yeni partiden AKP'ye geçerse bu aynı zamanda seçimin huzursuzluğuna yol açacak. Tabi bazı alt tartışmalar var. Yani şöyle şeyler var. Bir kere CHP'li belediye başkanları ve belediye meclisi üyelerinin gerekçeleri ne olursa olsun aslında oy geçişkenlerinin çok fazla olmadığı bir partiye AKP'ye geçmesi aslında şu soruyu gündeme getiriyor tekrar. Bu kişiler nasıl adaylaştırıldı? Yani ya, nasıl anladım. CHP belediye başkanı oldular? Nasıl CHP belediye meclisi üyesi oldular? Baştan acaba bir hata yapıldı mı? Yani bu tartışmaları yaparken her defasında bu soru da aklımızda kalmalı.
4: Yani adaylaştırma sürecini de nasıl seçildiler bunlar böyle bilerek yani bu hep böyle başka partilere geçen isimler nasıl seçildiler sorusunda soruyor Armağan Hocam.
3: Bir evet, Selami ideolojik hocama... ve örgütsel bağları zayıf mı?
4: Evet, Selami Hocam'a geçmek istiyorum. Şöyle ki bu arada Muharrem İnce de bir açıklama yaptı. Menderes ve Üsküdar'da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek herkes savaş baltalarını gömmelidir dedi Muharrem İnce. Asıl mücadele Cumhuriyet'in kurum ve değerlerini yok eden iktidara karşı gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Şimdi Selami Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan işte Muharrem İnce'den gelen bu açıklamalar, yeni parti sessiz. Yarın Üsküdar'da 6 tane üye oy kullanamayacak. Daha doğrusu 4'ü kullanacak ama AK Parti saflarına geçti. Şimdi CHP ile yeni partiye bir ders mi çıkarttılar? Yoksa belki de meclis üyeleri bu arada dinleyecek mi? Hani gelen talimatları daha önce dinlememişlerdi. Hani nasıl bir strateji izliyorlar? Yeni parti bu adıma nasıl cevap vermeli?
5: Şimdi Pınar Hanım, aslında meselenin özü itibariyle şunu söylemek lazım. Sadece şu anda bu dönemdeki açıklamalarla değil, aslında Butvan davasındaki karardan çıkmasıyla birlikte o zaman da ben çok açık ifade ettim. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özgür Özel süreci rasyonel yönetemediler. Yani zaten sonuçları da yaşıyoruz bugün itibariyle. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iktidar kavgası, parti içi iktidar kavgası şu anda da farklı partilerde devam ediyor bir şekilde. Yani yeni parti her ne kadar hukuki olarak yeni bir tüzel kişiliğe sahipse de ama partinin politikası, içeriği, kadroları, kurucular kurulu, yönetim kurulu vesaire ağırlıklı olarak eski Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden oluşuyor. Milletvekilleri keza öyle. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir seçmen kitlesine desteğine sahip. Dolayısıyla ben yani Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiyi tamamen ayrı veya 80 sonrası kurulan farklı sol yelpazedeki siyasi renklerin temsil edildiği parti olarak görmüyorum. Yani zaten yeni partinin de öyle bir iddiası yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel ve siyasi mirasını kendilerini taşıdıklarını ifade ediyorlar. Özgür Özel'in yine aynı değerlendirmesi, bir gün mutlaka emaneti geri alacağız, geri döneceğiz. Dolayısıyla yani yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şu andaki verilen mücadele benim gözlemimle sadece liderlerin veya lider kadrosunun kendi arasında verdiği bir siyasi mücadeleden ibaret.
4: Çünkü bu arada orada bir araya gireceğim Selami Hocam. Az önce Armağan Hocam dedi ya hani seçmenler hep bu unutuluyor. Şimdi bugün mesela Betimar'dan biz vaktimiz yani son girerken aldık, akışımıza görüntüyü veremeyeceğiz, hazırlayamadık ama Betimar anketi enteresan. Seçmen tarafını seçiyor gibi görünüyor yeni parti ile CHP arasında. Şöyle ki hani Betimar diyor ki bugün seçim olsa diyor 35.4 ile AK Parti birinci parti, 20.1 ile yeni parti ikinci parti. CHP nerede biliyor musunuz? Baraj altı, %5.7. Üçüncü parti de 9.2 ile İyi Parti. Daha sonra ardından DEM geliyor ve ardından MHP geliyor. Şimdi bu durum Betimar, Gürkan Duman, kıymet verdiğimiz bir anket şirketidir. Evet. Şimdi bu durum seçmen, hani siz dediniz ya iki parti arasında bir siyasi mücadele var. Seçmen birisini bitirip diğeriyle mi yol yürümeye yani belki de seçmen bir feraset yapacak. Hani böyle oylar ikiye bölündü denmişti önce. İşte oylar bu şekilde oldu, parçalandı, bölündü. Seçmen birisini bitirip birisini mi yükseltiyor? Ne yapıyor? Nasıl bir sonuç mesela bu?
5: Şimdi ben yakın ve orta dönemde bir birleşme, bir bütünleşme beklemiyorum. Zaten siyasetin mantığına da aykırı olur. Çünkü çok ağır ifadeler, sözlerden sonra fiili ayrılık ve hukuki ayrılık gerçekleşti diyelim. Siyasi bir parti kurma yoluna gittiler. Ama şöyle bir seçim yaşanması gerekecek. Yani Türkiye'de yaşayacağımız bir seçim sonrası belki taşlar sizin de ifade ettiğiniz gibi asıl hakem olan seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından verilecektir. Bunun dışındaki belki belirli seçim mahallinde, belirli bölgelerde dönemsel olarak işbirliği de yapılabilir ama işbirliği yapmak da çok kolay olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü benim genel Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu meseleye temel yaklaşımım ideolojik, siyasi bir ayrışmadan ziyade daha çok farklı nedenlere dayanan bir ayrışma olduğunu. İşte Sayın Kılıçdaroğlu tarafına bakarsanız veya kendi ifadelerine işte arınma, temizlenme, işte ahlaki üstünlük gibi çok önemli kavramları kullanıyor. Aslında Türk siyasetinde de çok fazla alışık olmadığınız veya çok dinlendirilmeyen. Diğer tarafta da Sayın Özgür Özel ve ekibinin tamamen farklı bir şeyi var, gündemi var. Farklı bir nedenlerle bütün yaşananları, bütün bu davaları ve işte bu yolsuzluk meselesiyle ilgili süre gelen yargısal faaliyetleri, operasyonları tamamen hükümetin veya AK Parti'nin kendilerine yönelik bir siyasi operasyonu olarak değerlendiriyor. Şimdi çok farklı bir ayrışma olduğu için ki bunu da söyleyen şimdi ben bunu belki Cumhuriyet Halk Partili bir genel başkan veya önemli bir yönetici bunu söyler ama AK Parti veya Cumhur İttifakı'ndan bir önemli yönetici bunun aksini iddia edebilir. Bunu anlarsınız ama uzun yıllar birlikte çalışan ve çok önemli görevlerde bulunan Özgür Özel de grup başkan vekiliydi. Sanırım 20 ile yakındır da milletvekili olarak görev yapıyor. Dolayısıyla bu kadar ayrışmayı ya ilişkin çok farklı nedenlere dayanan bir söylem ve pratik nedeniyle ben kısa sürede ve yakın tarihte bir birleşmenin, bir bütünleşmenin olma ihtimalini hemen hemen hiç görmüyorum açıkçası. Bir seçim yaşanacak. Araştırma şirketleriyle ilgili açıklamalarınıza gelince çok farklı araştırma şirketleri geliyor. Benim şahsi kanaatim, ben uzun yıllardır çok belki bazılarını tenzih etmek de gerekir. Ben bunların çok sağlıklı olma ihtimallerini zayıf görüyorum. Çünkü nihayet şöyle gözlem olarak, gözleme dayanan bir şeyle ifade edeyim. Yani Özgür Özel ve Yeni Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin önemli bir kesiminin desteğini aldığı ortada. Yani önemli bir kesimi. Ama bu büyük çoğunluğu %80'lere, 90'lara varıyor mu ben tahmin etmiyorum. Ama diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çok önemli bir siyasal mirası, siyasal imajı var, siyasal markası var. Dolayısıyla her ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek, Cumhuriyet Halk Partisi dışında herhangi bir partiye oy vermeyi düşünmeyen binlerce, yüz binlerce de Cumhuriyet Halk Partili seçmen olduğunu düşünüyorum. Benim yeni partiyle ilgili olarak temel yaklaşımım, bakın yeni kelimesi güzeldir. Yani yeni çok güzel şeyleri de ifade edebilir ama yeninin aynı zamanda içeriğiyle, cismiyle yeni olması lazım. Yeni siyaset dili olması lazım. Yeni siyasi söylem olması lazım. Yeni üslup olması lazım. Ama ben yeni partide vatandaş olarak takip edebildiğim kadarıyla bunu görmüyorum.
4: Selam tamam, hocam ben Kemal şunu Kılıçdaroğlu, çok merak Kemal, ediyorum.
5: Bir cümleyle hemen şunu çok, Kemal şey Kılıçdaroğlu'ya şahsi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşına işaret eden işte yaşlı işte hürmeten elini sıktım işte affetmeyeceğim duygusal tamamen şahsi iki lider diyebiliriz tabii ki genel başkan arasındaki şahsi kusumet demeyelim de şahsi hesaplaşmanın, şahsi rekabetin sonuçlarını ve bunun getirdiği siyaset dilini yaşıyoruz biz. Yani başta Cumhuriyet Halk Partili seçmenler açısından söylüyorum. Yani siyaset bilimi açısından ya Özgür Özel şu alanda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ayrılıyor. Dış politikada, Türkiye'nin yönetimiyle ilgili vesaire diğer meselelerle ilgili. Yani ele avuca gelecek bir meseleyle ilgili ayrıştıklarına ilişkin herhangi bir değerlendirmeyi ben duymadım. Belki de kaçırdım ama görmedim. Daha çok şahsi birbirleriyle ilgili ki bunu Sayın Kılıçdaroğlu da sanıyorum birkaç kez söyledi. Yani yeni partiyle ilgili konuşulmamak ve bence de siyaseten öyle olması lazım. Artık evet. Siz yeni bir partisiniz. Hukuken de olsa yeni bir partisiniz öyle diyelim. Siyaseten az önce de söyledim ben ayrılmış şey olarak görmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kendileri de ifade ediyor ama artık yeni bir söylem, yeni bir dil kullanmanız lazım. Siz artık Cumhuriyet Halk Partisi ile veya Kemal Kılıçdaroğlu ile hesaplaşma yerine Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili hükümete meydan okuyacak. Çünkü seçime 1,5 yıl gibi kısa bir süre kaldı. İşte ekonomi başta olmak üzere yaşanan bütün meselelerle ilgili ayrıştırıcı, belirleyici politikalarının ortaya konmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben.
4: Peki. Dün vatandaşlarımızı 7 söz dedi ama detaylandıramadık ama bugün bir önemli bir mevzu daha var. Armağan Hocam gitti mi? Ha, geri geldi Armağan Hocam. Geldi. Armağan Hocam'la başlayayım. Şimdi bir çerçeve yasağı, terörsüz Türkiye süreci ve bir an önce dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani gerçekten hemen hızlı bir şekilde adımlar atılması lazım diyorlar. Şimdi Cemil Bayık, Kandil. Kandil'deki isimlerden bugün özellikle Cemil Bayık'tan Kandil'deki teröristlerden diyor ki demokratik adım gelmezse süreç tıkanır. Öcalan'ın durumu ve yöneticilerin statüsünün netleşmesi gerekiyor. Eğer mesela Cemil Bayık kendisi için, Murat Karayılan için, aynı zamanda Duran Kalkan ismi için, yani bunlar zaten üst kadrolar. Şimdi diyor ki bunların diyor düzenleme dışında olması ciddi sorun. Ve anayasal düzenlemelerin yapılması lazım. Kesinlikle silah bırakmak yeterli değil. Dil, kültür, siyasi temsil, yerel yönetimler için düzenleme gerek diyor. Yani sonuç olarak işte Öcalan'ın durumu, bunlar eksik, anayasal düzenleme, şudur budur. Şimdi Kandil sürecin şartlarını mı değiştirmeye çalışıyor? Bir taraftan bugün Türkiye Gazetesi'nde bir haber vardı. İşte DEM Parti yine sürece provoke ediyor diye bir kısmı içerisindeki bazı isimler. Ona da şuradan bir açıklama yapmışlar. İşte yeni bir parti kurulumu olursa biz acaba dışarıda mı kalırız diyen bir takım isimler ya da işte bu seçim dönemini atlatıp yine siyasetin içerisinde kalmayı başaralım tarzında düşünen isimler. Armağan Hocam. Bu sürecin en büyük sınavı nedir?
3: Şimdi şöyle bir sorunla karşı karşıyayız Pınar Hanım. Kanun çıktı. Bu bir ceza infaz yasasıydı. Ceza infaz hükümlerinin yürürlüğe girmesi için PKK'nın silah bırakması, MGK'nın bunu tespit etmesi, ilan, resmi gazete yayınlanması ve sürecin böyle işlemesi lazım. Bu sahada ne olup bittiğine dair gelişmeleri takip edeceğiz. Yani bizim aslında somut zemimiz bu. Ama söylemsel düzey tümüyle bundan farklı. Yani siz bu oradan Cemil Bayık'ın açıklamalarından başladınız. Ben birkaç örnek vereyim, oraya da gelelim. Bir kere kanun çıktıktan sonraki hafta Öcalan'ın İmralı ve Kandil görüşmeleriyle ilgili bir tartışma başladı. Önce DEM dedi ki bunda ekleme çıkarma var. Sonra Öcalan tümüne reddetti. Ama içeriye baktığınızda Öcalan'ın daha önceki açıklamalarına çok benzeyen bir metindi. Yani Öcalan'ın bu kanunun çok ötesinde bir şey düşündüğünü fark ediyorsunuz. Yeni bir anayasa olmalı, Cumhur İttifakı'na yeni bir demokratik cumhuriyet inşa ediyoruz. Biz MHP gibi olacağız. Onun bir asli unsuru oluyoruz. Türk solu dağıldı, sadece ben kaldım. Yani böyle açıklamalarla yeni bir siyaset, yeni bir anayasa, yeni bir devlet mimarisinin iç öngörüsü yani kendince anlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu devam ederken biliyorsunuz Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde PKK'lı militanlar, teröristler için bir takım taziye çadırları kuruldu. Evet. Oradaki konuşmalara baktığınızda şimdi bazı yorumcular, akademisyenler o taziye çadırlarının kurulmasını sosyolojik açıdan olumluyor. Neden? İşte geçmişi geçmişte bırakmak, yas yapma, bunu işte içselleştirme. Evet yani sosyolojik açıdan böyle düşünebilir ama siyaseten oradaki konuşmalara baktığınızda şöyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. PKK bir savaş yürüttü. Biz bu savaşla gurur duyuyoruz. Aslında bunlar bizim şehidimiz. Böyle söylemler var orada. Ve bunların bir kısmı demli siyasetçiler tarafından yürütülmekte. Yani dil bakımından söylüyorum. Mesela bugünkü Cemil Bayık'ın açıklaması. Yani yöneticiler ve Öcalan'la ilgili daha maksimalist taleplerde bulunmakta. Ya da bir haftadır biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim İdrisi Bitlisi ittifakı. Alevi aydınların bildirisi, demin buna yanıtı. Yani ben şunu görüyorum.
4: Bu arada çok fazla vaktim yok. Son 8 dakika. 2 dakika daha vereceğim. Selami hocama geçeyim.
3: Şunu söyleyeyim ben. Ben şunu görüyorum sadece. Yasal ve yasa dışı Kürt hareketi. Buna Öcalan da dahil. Demli yöneticiler, PKK'nın işte üst düzey yöneticileri. Bunlar çizilen bu teröristli Türkiye sürecinin resmi kanun çıktı ya, bu kanun çok ötesinde bir gündemi tartışıyorlar ve yaşıyorlar da aynı zamanda. Şimdi bunun Cumhurbaşkanı'nın da öyle bir açıklaması vardı Sayın Cumhurbaşkanı, işte süreci enfekte etme ihtimali. Bunun süreci enfekte etme ihtimali gerçekten de söz konusu. Bizim şu aşamada beklediğimiz tek şey var. PKK

0: hedefi ve amacı doğrultusunda bir yoruma tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum esas itibariyle. Yasa gerçekten Armağan Hoca'nın da ifade ettiği gibi şartlı infaz düzenlemesini içeriyor. Belirli şartların yerine getirilmesi kaydı şartıyla belirli hükümlerin, işte ertelemeye ilişkin özellikle hükümlerin işlemeye başlayacağını görüyoruz yasadan. Ama yasanın gördüğü en önemli kurul olarak zaten takip kurulu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı ve 4 tane de alt komisyonun kurulmasına karar verdi. Yani yasa aslında devletin planladığı, devletin öngördüğü şekliyle yürürlüğe girdi. Şimdi önemli olan husus şu. Biliyorsunuz 12 Mayıs 2025 tarihinde örgüt fesih kararı aldı. Yani fesih kararını aldığı Kandil'deki kararda toplantıda sadece örgütün fesih ve tasfiyesiyle ilişki karar alınmadı. Aynı zamanda sürecin Öcalan tarafından, İmralı tarafından yürütülmesine ilişkin de karar alındı. Dolayısıyla aslında doğru örgütün diğer yöneticileri, İmralı'daki üst düzey yöneticileri birçok açıklamaları oluyorlar. Ama ben de aynı kanaatteyim. Bu sürece katkı veriyorlar mı? Kanaatimce vermiyorlar. Çünkü esas itibariyle devletin ve İmralı'nın ortaya koyduğu perspektif gayet açık. Öncelikle ve özellikle silahların bırakılması ve şiddetin sonlandırılması. Bu aşama, bu süreçte yaşanacak bir takım nahoş hadiselerin, süreci enfekte etmek isteyen çevrelerin de hizmet edeceği aşikar. Dolayısıyla bu noktaya baktığımızda aslında Kürt siyasetinin diyelim genel itibariyle Kürt siyasetindeki en önemli sınav aslında bu sürece ilişkindir. Bu sürece ilişkin derken bu süreç devam ederken özellikle örgütün silahları bırakması bunun tespit ve teyidiyle birlikte hükümlerin işlemeye başlaması yönünde örgüt mensuplarının veya örgütün teşvik edilmesi lazım. Cesaretlendirilmesi lazım. Yani bunun dışında kalkıp efendim çok marjinal talepler, istekler gündeme getirdiğiniz zaman bu sürecin kendisine hizmet etmez. Doğru, sürece karşı olan, süreçten sadece içeride değil dışarıda da bir şekilde süreci sabote etmek isteyen dış istihbarat örgütlerinin, dış unsurların olduğunu da biliyoruz. Yaşadığımız dönem itibariyle özellikle Suriye örneğinde gördüğümüz
1: Selami
0: gibi.
1: Hocam, bir şey soracağım
0: ama
1: bu noktada.
0: Şunu
1: ama ben
0: söyleyelim.
1: Size soru soramıyorum.
0: Yani eski...
1: Pardon, ama buyurun. bir şey sormam lazım şundan dolayı. Kandil'deki buyurun. Bu işte mesela Cemil Bayık ya da Duran Kalkan ya da Murat Karayılan ya da Ahmet Mehmet hangi isimlerin açıklaması süreci tam provoke eder? Yani sürecin içerisindeki kişiler bu açıklamaları bak yapmadınız diyerek silahı ellerine alarak tekrar bir mücadele yöntemine kendi açlarından diyorum tabii ki girerler mi?
0: Ya şöyle şimdi aslında sürecin bu noktaya gelmesinde özellikle tabii ki Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve İmralı'nın yaptığı açıklamaların da önemli olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla aslında burada farklı yaklaşımlar, örgüt içerisinde bu sürece karşı olanlar ki bugün açıkladığınız isim olarak da Cemal Bayık'ın ifade ettiği husus sürece ne karşıyız? Ne de reddediyoruz. Şimdi buradan ne çıkarırsınız? Sürece ne karşıyız? Sürece ne karşıyız? Ne de reddediyoruz? Ne de tarafındayız diyor. Dolayısıyla çok bulanık açıklamalar aslında bu nedenle bu sürece hizmet edecek açıklamalar değil. Bunu alıp kenara koyarsınız ama önemli olan burada Öcalan'ın yapmış olduğu 27 Şubat tarihindeki deklarasyondur, açıklamadır. Oradaki en önemli husus şudur. Biliyorsunuz yani yaptıkları işte bu silahlı mücadele, biz terör eylemleri, terör faaliyetleri olarak isimlendiriyoruz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
8: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
9: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntı

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Logo yazılım.

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de yine birlikteyiz işte. Teknik Masa'da arkadaşımız Mustafa Özcan var. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Her ikisine de teşekkürlerimi sunuyorum beni sizlerle buluşturdukları için. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bir sürprizle başladık. Necip Fazıl Kısakürek Usta'nın, o büyük şairin muhteşem şiiri Kaldırımları kendi sesinden sizlere sunarak başladık Damla Damla Şiir'e ve hep böyle devam edeceğiz bugün. Onun şiirleriyle devam edeceğiz. Dostlarım, şu anı iple çekiyorum. Şiirlerle size ulaşabilmek benim için büyük zevk. Bunu laf olsun diye söylemediğimi hissediyorsunuz. Öyle olmasa zaten şu anı birlikte paylaşıyor olmazdık. Sesimin tonundan da sanıyorum içtenliğimi anlıyorsunuz. Evet dostlar, günümüzde herkes müthiş bir hızla yaşamakta. Sevgiyi, dostluğu, fedakarlığı, merhameti, içtenliği küçümsedikleri bir çağda herkesin, bizler hala şiir için birlikteyiz. Bir şiir randevusunda birlikteyiz. Burada bu güzelliği benimle paylaştığınız için hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Tekrar yürekten bir merhaba ve bir Necip Fazıl şiiriyle merhaba.

Uyan yârim, uyan, söndü yıldızlar. Gün karşı tepeden doğmak üzredir. Her sabah güneşi seyreden kızlar mahmur gözlerini ovmak üzredir. Uyan yârim, sesler geldi derinden. Karanlık oynadı, koptu yerinden. İlk ışık kapının eşiklerinden şimdi bir gölgeyi kovmak üzredir. Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık. Baygın gözlerimi aldı aydınlık. İçimde tıkandı, kaldı aydınlık. Bu aydınlık beni boğmak üzredir.

dostlar. Bir önceki programımızda bir şiir okumuştum sizlere. Yazarını bilmiyorum, biliyorsanız lütfen bana mektupla bildirin, paylaşalım demiştim. Ama Necip Fazıl kitapları arasında dolaşırken onun da büyük ustaya ait olduğunu gördüm. Biter, şiirin adı Biter. Bir kez daha paylaşmaktan kendimi alıkoyamayacağım. Hadi onu paylaşalım dostlar.

kakılır, bir yerde kalır oyuncak. Kurgular biter. Ölüm, o geldi mi ne var korkacak? Korkular biter. Fikir açmaz artık beyinde kuyu. Burgular biter. Unuturuz hayat adlı uykuyu. Uykular biter. Biter. Her şey biter. Ses, şekil ve renk. Kokular biter. Kabir sualiyle kapanır kepenk. Sorgular biter.

Dostlar, Necip Fazıl'ın şiirleri içinde kendi ahengini, kendi müziğini taşıdıktan başka bizleri çok da düşündürürler. Zaten gerçek şiir yaşamı sorgulamaz mı? Bizi sorgulamaz mı? Geçmişi, geleceği, bugünü sorgulamaz mı aslında? Kendimizi, yaşamımızı bir kez daha gözden geçiririz bir şiirin dizelerinde dolaşırken. Bilirsiniz, Necip Fazıl deyince Kaldırımlar geliyordu akla ve onun Kaldırımlar bir şiirinin ilk dizeleriyle açmıştık onun sesinden programımızı. Ama ben şimdi size Kaldırımlar 3'ü okumak istiyorum. 3 şiirden oluşmakta Kaldırımlar. Kaldırımlar 3 gelecek birazdan.

kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, hayat o bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım, onu bir başkasına ram oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan, bana rahat bir döşek serince yerin altı, bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

Necip Fazıl Kısakürek yaşama ilişkin ne varsa hepsini şiirlerine almış. Müthiş bir çeşitlilik var şiirlerinde. Kimi zaman 3 şiir yazmış sadece kaldırımları anlatmak için. Kimi zaman da sadece 2 dizelik bir şiirle yüreklerimizi titretmeyi başarmış. Derin anlamlar var şiirlerinde. İçinde müziği olan dizeler. Düşünürsek bize çok şey ifade ediyor. Şimdi kısa kısa şiirleri arasında bir şiir yolculuğu yapalım birlikte dostlar. İkişer dizelik şiirler. Hissederek paylaşalım onları lütfen.

haberci. Ne kadar vatan varsa o vatandan haberci, gurbet dediğin senin, yaradandan haberci.

ebedi taze. Bir yer var ki orada sayı üstü endaze. Ne solmak ne yıpranmak, her şey ebedi taze. Nimet. Dünyada her nimeti bıraksam ne çıkar ki? Orada o varken burada bırakılmaz ne var ki? Hep ayrılık. İsteğe erince istek ölür. Bir anda ölseler de insanlar tek tek ölür. Çocukken gün battı mı bir köşede ağlardım. Nihayet döne döne aynı noktaya vardım. Kamış. Ben gurbet rüzgarının üflediği kamışım. Bir su başında mahzun, yapayalnız kalmışım. Gölgeler. Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere.

Evet sevgili dostlar, işte ikişer dizeyle nice farklı duygu arasından geçtik birlikte. O da bizler gibi zaman zaman çok yalnız hissetmiş kendisini. Hatta bazen öyle yalnız hissetmiş ki semavi ülkelere uçmayı arzulamış. Kimi zaman ileri yaşına rağmen bir çocuk gibi ağlamaklı buluvermiş kendisini. Çok insani duygular hepsi de. Tabii sanatçı ruhlu insanlar bütün duyguları çok yoğun hissediyorlar. Belki diğer insanlara göre daha çok acı çekiyorlar ama ürettikleri bütün güzel eserler de bu duygu yoğunluğunun eseri olsa gerek. Necip Fazıl Kısakürek'le yaptığımız bu şiirli yolculuk umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi de muhteşem bir şiir var sırada. Necip Fazıl'ın İstanbul'u anlatan o olağanüstü şiiri, Canım İstanbul diyecek. Birçok şairimize ilham kaynağı olan bu güzelim şehir, onun dizelerinde ne kadar şiirsel bir şehir olduğunu bize de kendisine de bir kez daha kanıtlıyor gibi. Gerçi el birliğiyle onu yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz ama o kadar güzel bir şehir ki bunu bir türlü beceremiyoruz şükürler olsun. Hadi şimdi bir İstanbul turuna çıkalım Necip Fazıl'ın dizelerinde.

Canım İstanbul, ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at. Pırlantadan kubbeler sanki 1 milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul.

Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses bilemem, tambur gibi mi, ut gibi mi? Cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, İstanbul.

Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, İstanbul. İşte böyle anlatılır İstanbul ancak. Necip Fazıl böyle anlatabilir ancak onu. Ne kadar hoş değil mi dostlar? Dilerim içinde yaşayan bizler bu canım şehri daha bir kollayarak, severek, bu şehirdeki güzellikleri bozmadan, bu şiirdeki anlamı vererek çağlar boyu yaşatırız. Biraz daha özenle, biraz daha gayretle, bu çok da zor olmasa gerek. Şiir gibi bir şehirde şiir gibi bir yaşam sürebilmek ne güzel olur.

Dostlar, son bir şiirle bitiriyoruz Necip Fazıl'la yaptığımız bu muhteşem yolculuğu. Necip Fazıl olur da kaldırımlar bir olmaz mı? Onunla veda ediyorum sizlere. Ben Müberra Gönen, o şiirin üstüne tek kelime dahi etmeden gitmek istiyorum. Ve şimdiden diyorum ki, bir dahaki Damla Damla şiirde buluşana dek her şey gönlünüzce olsun dostlar. Şiir gibi kalın, şiir gibi yaşayın. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, ardıma bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüme mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Logo yazılımın en yeni

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
1: Doğrusu Carrefour'sa.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya nimetlerinin en hayırlısı saliha bir hanımdır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kadının dinimizdeki yeri. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kadınlara eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Kadınlara karşı iyi huylu olmalı ve onlarla iyi geçinmelidir. Allahü Teala Nisa suresinde onlarla güzel geçinin buyurmaktadır. İyi huydan maksat, onlara karşı daima güler yüzlü olmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, olmayacak şeyleri söylemelerine bakmamak, kusurlarını görmemek, hürmetsizliklerine sabretmektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en lütufkar davranandır. Hanımının fena huylarına sabreden, Eyüp aleyhisselama sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre kavuşur. Kocasının fena huylarına sabreden kadına da Asiye'nin sevabı verilir. Sizin iyiniz, hanımına iyi davranıp iyilik edeninizdir. Bense herkesten daha iyi muamele eder, iyilikte bulunurum. Hanımının yüzüne güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Onlara karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Eve gelince hanımına selam vermeli ve nasılsın diye hatırını sormalı, üzüntü ve sevincine ortak olmalıdır. Çünkü o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu, dert ortağı, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir. Çocukları terbiyede hanıma yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona yardım edene Allahü Teala yardım eder. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Her istediği güzel şeyleri giydirmelidir. İyi nafaka vermeli, helalinden yedirip içirmeli, ne kısmalı ne de israf etmelidir. Allahü Teala yiyin için fakat israf etmeyin buyuruyor. Çoluk çocuğu için harcanan para, Allah yolunda cihada verilen paradan daha üstündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gaza için sarf edilen, köle azat etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarf edilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının sevabıdır. İbn-i Sirin Hazretleri buyurdu ki, çoluk çocuğuna hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Yemeği her zaman çoluk çocuğuyla yemelidir. Çünkü çoluk çocuğuyla oturup yemek yenen evde bulunanlara Allahü Teala rahmet, melekler istiğfar eder buyuruldu. Fakat esas olan nafakayı helalden kazanmaktır. Çoluk çocuğunu haramla beslemekten daha büyük hıyanet ve eziyet olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dört nafaka sarfı var ki, kul kıyamet günü onların sarfından dolayı hesaba çekilmez. Ana babasına sarf ettiği nafaka, iftarı için sarf ettiği miktar, sahuru için sarf ettiği miktar, çoluk çocuğuna sarf ettiği miktar. Erkek hanımını iyi idare etmesini bilmeli, onun huysuzluklarını yumuşak karşılamalı ve ona güzellikle nasihat etmelidir. Gülerek, tatlılıkla geçinmelidir. Tam olarak doğrultulamaz. O halde eğri olarak da bırakmayıp ikisi arasında idare edilir. Ayet-i kerimede kadınların iyileri Allahü Teala'ya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin buyurmaktadır. Mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek şöyle dursun, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek bir yana, acı, sert bile söylememelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir erkek zevcesini döverse,
kıyamette ben onun davacısı olurum. Hanımını haksız olarak dövenin kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını dövme. Hanımını döven Allahü Teala'ya ve Resulüne asi olur. Erkek daima kendini ayıplı ve kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Büyükler buyuruyor ki, bir kimse hanımının huysuzluğuna sabrederse, çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, hayvanlar dövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. Hanımının iyiliğini ve iffetini Allahü Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına karşılık iyilikle muamele ettiğini hissettirmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allahü Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. Hanımı kızınca susmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın zayıf yaratılıştadır. Zayıflıklarını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmezlikten gelin. Birisi Emirül Müminin Hazreti Ömer'in yanına gidip hanımından şikayet edecekti. Kapıya geldi. İçeriden Hazreti Ömer'in hanımının bağırdığını, çıkıştığını duyunca kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hazreti Ömer evden çıkıp gitmekte olan adamı görüp seslendi. Adama niçin geldiğini ve geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Bunun üzerine buyurdu ki, her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır. Birincisi, onların sebebiyle cehennemden kurtuluruz. Çünkü hadis-i şerifte evlenmek dinin yarısıdır. Evlenen kimse emniyet kalasının içine girmiştir buyuruldu. İkincisi, kadın bizim malımızın bekçisidir. Üçüncüsü, çamaşırlarımızı yıkar. Dördüncüsü, bizim yemeğimizi pişirir. Beşincisi, çocuklarımıza bakar ve onları büyütürler. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız. Bakkal, kasap, çarşı pazar işlerini onun sırtına yüklememeli, evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve diğer ibadetlere devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alarak ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemeli, ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Hanımına karşı durgun durmamalı, şakalaşmalı ve onun isteğine göre hareket etmelidir. Baba, çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için yanlarında ağır ve vakarlı durmalıdır. Kadınlara lüzumlu bilgileri öğretmelidir. Allahü Teala, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor. Kadın söz dinlemezse ve kocasına itaat etmezse, onu lütfederek güzellikle itaate getirmelidir. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde dine uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Aklı olan erkek ve kadın birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin zevcesi devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Kadın ve erkekten birisi hasta olunca diğeri mahvolmuş, saadeti sona ermiştir. Onun hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası yoktur. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzlukların zararlarının kendine de olacağını düşünmelidir. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bu yapılabilirse rahat ve huzur içinde yaşanılır. Böylece Allahü Teala'nın rızası da kazanılır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Hanıma nasıl davranmalı? Büyük İslam alimi Ahmet Mekki Efendi aile saadeti hakkında şöyle derdi: güzel huylu olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona. Ev içinde daima güler yüzlü olmalı. Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı. Önce selam vermeli girince eve erkek. Hatırını sormalı, nasılsınız diyerek. Neşesiz, üzüntülü görürse onu eğer, teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler. Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. Ağır ve zor işleri, mesela çarşı pazar, işlerini hanıma yaptırmamalı zinhar. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde. Yemede, giyinmede imkanı varsa şayet, iyisini almaya etmeli sahi gayret. Onu hiçbir surette asla dövmemelidir. Dövmek değil, sert bile hiç söylememelidir. Resulullah buyurdu: eşini dövse bir zat, bilsin ki davacısı mahşerde benim bizzat. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. Ahlakında, huyunda değişiklik görünce kendinde aramalı kabahati ilk önce. Görmezlikten gelmeli bazı kusurlarını, gizlemeli herkesten ayıp ve sırlarını. Ona yanındayken ve yanında olmadan hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan. Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır. Onun kat'i surette kırmamalı kalbini. Zira o beyi için adamıştır kendini. Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna. Lakin arslan kesilir evinde hanımına. Önemsiz bir şeyleri bahane eyleyerek incitir hanımını, hakaretler ederek. Şunu bilmelidir ki kalp kırmanın günahı sanki yıkmak gibidir kazmayla Beytullah'ı. Ve günahlar içinde küfürden sonra gelen mümini incitmektir şu veya bu sebepten. İmandan sonra ise en kıymetli ibadet bir müminin kalbine neşe vermektir elbet. Yine bilmelidir ki hanım esir değildir. Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir. Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek ve ona güvenmeli çok muhabbet ederek. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten.

0: Yeni reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hani derler ya, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmek lazım. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek lazım. Efendim, ölüm gelmeden önce de insan bu ömrün, kendisine verilen bu zamanın kıymetini bilmesi lazım. Bir de yine büyüklerimiz buyuruyorlar ki bir insan ölmeden önce ölmesi lazım. Şimdi bu ne demektir? Yani bu, ben anladığımı söyleyeyim önce. Yani kendisini hesaba çekmesi lazım ölmeden önce. Doğru anlıyor muyum? Yani bu demek midir? Ve bunu yapmak mı lazım? Yani bir Müslümana vazife midir bu?
1: Mustafa, kitaplarda mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz hadis-i şerif var.
0: Evet.
1: Şimdi din büyükleri bundan almışlar. Mesela zaman zaman biz bu konuya ucundan, kıyısından, tamamından zaman zaman, çünkü bütün konularla alakalı olduğu için girdiğimiz hep oluyor.
0: Oluyor.
1: Hatta mesela biraz önce anlattığımız konular da birbirleri bağlıdır.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz ettiğini nasihat buyuruyor. Din nasihattır. Tekrar ede ede ede bir gün jeton düşer insanlar. Ne zaman anlayacak, ne zaman hidayete kavuşacak, onu biz bilemeyiz. Ama bizim vazifemiz anlatmak, nakletmek. Ha, bir gün gelir bir kişi, aa der ya, doğru söylüyorsun. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, hatta mesela şeyden girelim. Yeni bir yıla girince çok seviniyoruz. Aa, yeni bir sene geçti. Halbuki ya arkadaş, sen yeni bir yıla girdin diyorsun da sana ezelde bu kadarcık bir ömür verildi değil mi? Her yeni yıl seni nereye yaklaştırıyor buraya?
0: Sona yaklaştırıyor.
1: Ya kabre yaklaşıyorsun ya.
0: Bu dünya için.
1: Kabre yaklaşıyorsun. Şeyde

0: mimarı bizim intibaha gelmemiz, uyanmamız, gafletten uyanmamız için öyle yaratmış. Yırtınırcasına hayattakini anlatmışlar. Ondan sonra kitapları yazmışlar. Diyor ki ölüm yaklaşıyor. Gidilecek iki tane yer var. Ya cennet ya cehennem. Bu gafletle gidersen cehenneme gidersin. Onun azabının çok şiddetli olduğunu onu yaratan bildiriyor. Cennetin de akla hayale gelmeyecek nimetlerle dolu olduğunu yine onu yaratan bildiriyor. Ama cennete de cehenneme de bu dünyadan geçiliyor. Burası köprü. Bunun için mesela din büyükleri bunu çok iyi anladıkları için mesela şu anda hatırımıza gelen Hazreti Ömer radıyallahu teala. Her gün evler zaten tek katlı. Şeyde iklimde müsait olduğu için cam da yok. Perde çekiyorlar sadece. Perde olduğu için içeride yüksek sesle birazcık başkasının duyacağı sesle konuşulduğu zaman sokaktan geçen duyuyor o sesi. Hazreti Ömer radıyallahu teala her gün şey yapınca gidince otururmuş. Bugün gözünü açtın, sabah namazını kıldın. Ondan sonra emiral müminin diyorlar sana. Gittin. Neler yaptın? Yaptıklarını tek tek bunu yaptın. Bunu niye göre yaptın? Kendini hesaba çekiyor. İşte Peygamber Efendimiz'den gördüm. Böyle geç bunu. Bunu işte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Ona uyarak geç bunu. Bunu niye yaptın? Elinde kamçı varmış. Bunu yanlış yapmış. Küt kendisine bir tane vuruyor. Ve her gün istisnasız her akşam kendisini bu şekilde hesaba çekermiş. Ve Peygamber Efendimiz de akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Kendini hesaba çekiyor. Yani hatta İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki, ya Müslüman iyi bir tüccardır. Zarar mı ediyor yoksa kar mı? Hani alınmasın Karadenizler de hep Temelle ve Dursun'a yüklemişler. Temelle Dursun kağıt para basıyorlarmış. O sana epey bir şey yaptıktan sonra Dursun demiş ki ya demiş biz de mi zarar ediyoruz demiş. Niye demiş yani güzel basıyor. İyi arkadaş da demiş her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor. Her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor.
1: Maliyeti yüksek yani.
0: Zarar ediyor yani mevcut sermayede yiyor. Şimdi ahirete biz yolcuyuz ahirete gidiyoruz. Zararda mıyız? Kârda mıyız? Zararda mıyız? Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri Kıyamet Ahiret diye Dürretül Pahire kitabı tercüme edilmiş. Burada da zaman zaman aynı şekilde huzura
1: doğrudan sonra veriliyor.
0: Orada nefis muhasebesi başlıyor. Altında 6 tane madde bildirmiş. Orada bir yerde buyuruyor ki ey nefsim sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsun. Ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Şimdi Mustafa Bey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben önünde böyle kumun üzerine bir çizgi çiziyor böyle düz. Sonra bir çizgi daha çiziyor ortaya. Ondan sonra yani böyle bir misal veriyorlar Eshab-ı Kiram. Buyuruyorlar ki şu çizgideki insan. İkinci çizgi ölüm. Üçüncü çizgi de çizdiği bu insanın tuğli emeli yapacaklarım, edeceklerim.
1: Ölümden sonraya da hesap yapmış yani.
0: Ölümden sonraya hesaplar yapmış. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu alacağım, bunu yapacağım falan. Din büyükleri buyuruyor ki ya açıkça Peygamber Efendimiz ne güzel bir misal vermiş. Sen buradasın. Önünde ölüm var. Tamam mı? Ölümü düşünmüyorsun, bunu atlatıyorsun. Ya atlamıyor.
1: 240 aylık takside girmiş.
0: Hatta din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki düşünür işte şöyle planlarım var, böyle projelerim var, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan derken bu çizgiye gelir, ölüm der ki arkadaş onları sen yapacaksın ama sıra bende, kusura bakma. Sıra bende. Bunu din büyükleri çok iyi anladığı için ya etmeyin, eylemeyin. Hani İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ama sonra tövbe edin. Ne zaman? O sonra gelmez ki. Kadınların bir diyet şekli var. Yarın başlarım. Ya yarın başlarım. O yarın bitmiyor.
1: Bugün Ayşe Hanım'ın günü varmış. Yarın başlarız.
0: Habire devam ediyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendiniz tartınız. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri Mustafa Bey buyuruyorlar ki bu muhasebe diyorlar buna. Kendini hesaba çekenlerden biz o

0: yaptıklarını hesaba çekenlerden ileri gittik. Ha, insan okurken bakıyor nasıl ileri gidilir bunun. Buyuruyor ki bu zat, biz diyor kalbimizden geçenlerin de hesabını gördük. Senin kalbine bu kötü düşünce nasıl gidiyor?
1: O başka bir iş hocam.
0: Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nasıl yapılabilir? E şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyen, ooo siz de çok aynı şekilde derinlere gittiniz, bunu kim yapacak falan filan. Ya iyi arkadaşlar, bunlar insandı. Değil mi?
1: Yapılmış.
0: Hazretleri insandı.
1: Yapan
0: Muhyiddin
1: olmuş.
0: Evet, Muhyiddin Arabi Hazretleri insandı. Bunlar aynı şekilde bildiriyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ecel gelmeden, ameller sona ermeden, Allah-u Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. Özür dilerim ben işte o gün. Melekler diyecek ki o özür dileme dünyadaydı, burada geçerli değil. Efendim çok pişman, bak ağlıyorum falan. O dünyadaydı.
1: Orada ağlayacaktın.
0: Orada ağlasaydın burada faydasını gördün. Burada bitti. Burası hesap yeri. Ne yaptın ne aynı şekilde. Yani zararlı şey faydalı şey. Zararlıların cezasını, faydalıların da aynı şekilde mükafatını göreceksin. Burası böyle bir yer diyorlar. Ve din büyükleri de bunu anlatıyorlar. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mutu kable ente mutu. Yani ölmeden önce ölünüz. Ne demektir o? Öldükten sonra başınıza gelecekleri bilip ona göre yaşayınız. Anlattıkları bu. Özeti bu. Dolayısıyla bugün ben ne yaptım? Bugün ben ne yaptım? Hakikaten işte birisinin kalbini kırdım. Veyahut da birisinin aynı şekilde yalan söyledim, elinde malını aldım. Ya bunların hepsi günah. Hesabı var bunların. Ya adam unutur gider, nereden bilecek? O bilmez ama sahip biliyor. Kayda geçti o. Kayda geçti. E ben nereden bulacağım? Hiç olmazsa böyle durumlarda mesela kul hakkında ben tövbe ettim demek de affı olmuyor. Muhakkak helallaşmak lazım. Böyle durumlarda hiç olmazsa yaptığın ibadetlerin, okuduğun Kur'an-ı Kerim, verdiğin sadakanın, hayratın falan sevabını peygamberin, bütün peygamberler ve din büyüklerine hediye ederken kendi geçmişlerine, ya Rabbi üzerimde hakkı olanlara da hediye ettim diye demeli ki yarın mahşer günü paçayı kurtarabilelim. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi, kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyuruyor. Din büyükleri de bunları anlatarak bu olacak. Onun için bu terazi kurulmadan önce sen kendi hesabını kendi dünyada görürsen tertemiz bir şekilde ahirete gidersin diyorlar, buyuruyorlar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin hastalanıp ibadet edemeyince Allah-u Teala günahları yazan soldaki meleğe onun günahlarını yazma emri verir. Sevapları yazan sağdaki meleğe de ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevapların en güzelini yaz, ben onun durumunu bilirim ve onu ben bu hale getirdim buyurur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Müslüman olması hadisesi. Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Ebu Cehil ve Şeybe ile birlikte oturuyorduk. Ebu Cehil ayağa kalkıp, ey Kureyş topluluğu! Muhammed sizin tanrılarınızı kötülüyor. Size akılsız ve cahil diyor. Atalarınız cehennemdedir diyor. Her kim Muhammed'i öldürürse ona 100 kızıl tüylü ve 100 kara tüylü deve ile 1000 ölçek gümüş vereceğim diye bağırdı. Bunun üzerine ben ayağa kalktım ve ey Ebel Hakem, söylediğin sözde doğru musun? Yani sözünde durur musun? Dedim. Evet, hemen vereceğim deyince ben de Lat ve Uzza hakkı için bu işi ben yaparım dedim. O anda elimden tutup beni Kâbe'nin yanındaki Hubel putunun yanına götürdü ve Hubel'i bana şahit tuttu. O bütün putların en büyüğüydü. Her ne zaman bir sefere veya savaşa çıkacak olsalar, sulh veya nikah yapacak olsalar, Hubel putunun yanına varırlar, Hubel'le meşveret ederler ve onu şahit tutarlardı. Ben kılıç kuşanıp Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Bir yere vardım. Baktım ki bir kuzuyu kesiyorlardı. Orada biraz durup baktım. Kuzunun içinden bir ses geliyor ve şöyle diyordu: "Ne hoş, ne mübarek iştir ve ne saadettir ki bir kimse yüksek sesle ve açık bir ifadeyle halkı Allah birdir, Muhammed aleyhisselam onun Resulüdür diyerek iman etmeye çağırıyor." Ben hemen kendi kendime "Bu sözler sanadır," dedim. Oradan ayrılınca bir koyun sürüsüne rastladım. Koyunların içinden de aynı şeyleri söyleyen bir ses geliyordu. Kendi kendime "Yemin ederim ki bu sözler benden başkasına söylenmiyor," deyip oradan da ayrıldım. Dımat denilen putun yanından geçiyordum. Putun içinden bir ses şu beyitleri söylüyordu. Beyitlerin anlamı şöyledir: "Peygamberliği açıklanınca Muhammedül Emin'in yalnız Allah'a tapılır, dımat putu terk edilir. O peygamberlere varis olan kimsedir. Meryem oğlu İsa'dan sonra Kureyş'ten gelen peygamberdir. Önce dımat ve diğer putlara tapınanlar, keşke hiç tapmasaydık onlara diyecekler. Ya Eba Hafs, Ömer radıyallahu anh, sabret, sen öyle bir kişisin. Sana Adi oğlu şerefinden başka şeref nasip olacak. Elin ile ve dilin ile çok yardım edeceksin. Hiç acele etme, sen onun dinine gireceksin." Artık kesin olarak anladım ki bu sözler bana söyleniyordu. Kız kardeşimin evine gittim. Habbab bin Erat radıyallahu anh ve kız kardeşimin kocası Said bin Zeyd radıyallahu anh oradaydılar. Beni kılıç kuşanmış bir vaziyette görünce korktular. "Korkmayın," dedim. Bunun üzerine Habbab bana, "Ey Ömer, yazık sana, Müslüman ol," dedi. Su istedim, getirdiler. Abdest aldım ve Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sordum. "Erkam bin Ebi Erkam'ın evindedir," dediler. Hemen oraya gittim. Kapıyı çaldım. Hamza radıyallahu anh dışarı çıktı. Beni kılıç kuşanmış bir halde görünce bana bağırdı. Heybetli bir kimseydi. Ben de ona bağırdım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana bakıp Müslüman olmak için geldiğimi anladı ve Allahü Teala senin hakkındaki duamı kabul etti. "Ey Ömer, Müslüman ol," buyurdu. Ben, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah," diyerek Müslüman oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram çok sevindiler. O gün benimle Müslümanların sayısı 40'a ulaştı. Allahü Teala Enfal suresi 64. ayetinde mealen, "Ey peygamberim, sana Allah ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir," buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah hakkı için dışarı çıkalım. Müşrikler bize bir şey yapamaz," dedim. Sonra dışarı çıktık. Tekbir getirdik. Öyle ki müşrikler işittiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Bu hadiseden sonra müşriklerle mücadele edip durduk. Sonunda Allahü Teala bizi tam galip kıldı.

0: Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Server-i Alemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözleri uyur, kalbi şerifi uyumazdı. Aç yatıp tok kalkardı. Asla esnemezdi. Mübarek vücudu nurani olup gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek ve diğer böcekler mübarek kanını içmezdi. Allahü Teala tarafından Resulullah olduğu bildirildikten sonra şeytanlar göklere çıkarak haber alamaz ve kâhinler söyleyemez oldu. Bir kimse rahmeten lil âlemini sallallahu teala aleyhi ve sellem rüyada görse muhakkak onu görmüştür. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Server-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilmediğimiz bir hayat ile şimdi hayattadır. Cesedi şerifi asla çürümez. Kabrinde bir melek durup ümmetinin söyledikleri salavatı kendisine haber verir. Minberi ile kabri şerifi arasına Ravda-i Mutahhara denir. Burası cennet bahçelerindendir. Kabri şerifini ziyaret etmek taatların büyüğü ve ibadetlerin en kıymetlisidir. Beni ziyaret edene şefaatim vacip olur buyurmuştur. Server-i âlemin sallallahu aleyhi ve sellem 3 veya 4 yahut 5 erkek 4 kız evladı kiramı, 11 zevce-i mutahherası, 12 amcası ve 6 halası vardı. İslam düşmanları gençleri aldatmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara, kızlara düşkün imiş diyerek ve habis ruhlarına yakışan çok çirkin şeyler söyleyerek ve yazarak küstahça iftira yapıyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak 25 yaşında evlenmiş, Hatice'yi radıyallahu anha almıştır. 40 yaşında ve dul idi. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffeti ve edebi pek fazlaydı. 25 sene beraber yaşayıp hicretten 3 sene evvel Mekke'de Ramazan-ı Şerif ayında vefat etti. Bu hayattayken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç evlenmemişti. Dünyanın neresinde olursa olsun her insana önce lazım olan şey dinini, imanını öğrenmektir. Din eskiden İslam alimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi ahir zaman olduğu için hiçbir yerde hakiki din alimi kalmadı. Şimdi dini, imanı doğru olarak öğrenmek için tek çare ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktır. Bu kitapları bulmak Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. İslam düşmanları gençleri aldatmak için bozuk din kitapları yayıyorlar. Hakiki din kitabı bulup okumak çok güç oldu. Gençler muhtelif oyunlara bağlanıp hakiki kitap bulmaktan ve okumaktan mahrum edilmektedir. Birçok gencin oyundan başka bir şey düşünmediklerini görüyoruz. Bu hastalık gençler arasında yayılmaktadır. Müslüman ana babaların çocuklarını bu hastalıktan korumaları çok lazımdır. Bunun için çocuklarına dinini haber vermeleri ve din kitabı okumaya alıştırmaları lazımdır. Bunun için çocuklarının zararlı oyunlara dadanmalarını önlemelidirler. Bazı ahbaplarımızın çocuklarının zararlı oyunları oynamaktan yemek yemeyi bile unuttuklarını görmekteyiz. Böyle çocukların mektep kitaplarını bile okuyup sınıf geçmeleri imkansız olmaktadır. Anaların, babaların çocuklarına hakim olmaları, kitap okumaya alıştırmaları lazımdır. Analar, babalar bu vazifelerini yapmazlarsa, dinsiz, imansız bir gençlik hasıl olacak vatanımıza, milletimize çok zarar verecektir. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapan ve haramdan, mekruhtan sakınan Müslümana, ahirette ecr, yani sevap, yani karşılık verilir. Haramları, mekruhları yapana ve farzları, vacipleri yapmayan Müslümana, günah yazılır. Haramdan sakınmanın sevabı, farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı, bir mekruhtan sakınmanın sevabından, bu da bir sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde Allahü Teala'nın sevdiklerine hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de bu sevap sünnet sevabından azdır. Sevap verileceğini bilerek yapmaya kurbet denir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için rahat ve saadet menbaı olan dinleri gönderdi. Dinlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir. Diğer dinler kötü insanlar tarafından değiştirildi. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bilerek veya bilmeyerek bu dine uygun yaşarsa dünyada hiç sıkıntı çekmez. Rahat ve neşe içinde yaşar. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da bu dine uygun çalışan kâfirler böyledir. Fakat kâfirlere ahirette hiç sevap ve mükafat verilmez. Böyle çalışan eğer Müslüman ise ve İslamiyete uymaya niyet ederse, ahirette de sonsuz saadete kavuşacaktır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın en güney noktalarından birisi olan Limasol tarihi şehrinin çarşısından sesleniyorum. Bu çarşının ortasında bir çarşı camii var. Onun avlusundayız. Tabii avlu normal bir avlu düzeninde kalmamış. Zaman içerisinde çeşitli müdahalelerle avlu duvarları biraz geriye çekilmiş, böyle engebeler peyda olmuş, mozaikler döşenmiş falan. Yani bugünün inşa malzemeleriyle tarihi eserin tarihi özelliği biraz daha zayıflatılmış. Bu Türkiye'de böyle değil mi? Türkiye'de de böyle. Yani orada da bakıyorsun eciş bücüş hale gelmiş oluyor. Eseri güç bela etrafında iki defa döndükten sonra anlayabiliyorsunuz. Niye buradayım? Burası caminin bir eklenti kısmı gibi görülüyor. Restorasyondan geçmiş. Bura Kıbrıs'ta adet olduğu üzere camilerin sağ ve solunda Sıbyan Mektebi kurulurdu. Ya bu caminin içine bir bölüm yapılırdı ya caminin dışında olurdu. Tahtakale Camii'nde olduğu gibi Lefkoşa'da ayrı bir bina olurdu ya da böyle yapışık bir bina olurdu. Bu da onlardan birisi. Şimdi burası kadınlar kısmı olarak kullanılıyor. Kalabalık namazlarda da cuma ve bayram namazları gibi kalabalık namazlarda da cemaat çok gelirse burada da erkek cemaat oluyor. Artık kadınlar kısmı olarak nereyi kullanıyorlar bilmiyoruz. Efendim bu caminin cemaati kalabalık. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te şimdi buralar göç veren ve göç alan yerler olduğu için Baf ve Limasol. Tabii buradan göçüp giden insanlar bir şehrinin kokusunu özlüyor. Kalkıp geliyorlar. Komşularını özlüyor. Birbirlerinin dillerini de biliyorlar zaten. Hasret gideriyorlar. Birbirlerine hediyeler getiriyorlar, götürüyorlar. Ve o gelenler Ramazan-ı Şerif'te 30 gün müddette burada iftar veriliyor. Karışık iftar ediyorlar efendim. Halen oluyor mu? Halen oluyor. İdarecilerin böyle anlayış gösterdiği takdirde bu işin çok daha güzel noktalara erişeceğine inanıyorum ve gidiş de o zaten. Biz mesela çekim iznimizi alırken hiç zorlanmadık. Buyurun gelin çekin dediler. Müteşekkiriz efendim. Şimdi burada bulunuşumun sebebi, evet bu Sıbyan Mektebi'ni göstereceğim ama şurada caminin kitabesi var. Bu caminin kitabesi caminin alnında olması lazım. Ama restorasyonlarda herhalde bir yolla oradan ayrıldı, oraya yapıştıramadılar. Buraya getirip korumak için yapmışlar. Şunlar beton parçası efendim. Kitabeye dahil değil. Alttan iki tane demir L ile, üstten de bir demir L ile bu mermeri kaybolmasın diye tutturmuşlar. İyi de olmuş. Yazısı da çok hoş. Ben tabii şimdi oradan okumaya çalışsam durkak durkak yapacağım. Sizler de sıkılmayın diye. Orada yazanı Ben şimdiki harflerimizle okumaya çalışacağım. Bu camiyi, caminin ihyasına Mestan Ağa zahr olup, Mestan Ağa burayı tekrar kazandırmak, ihya etmek, yapmak değil. Bene edeseydi, inşa edeseydi o yeni yapmak olurdu. Burada ihya demek var, onu hayata geçiriyor tekrar. Sarf eyledi çok nakdini, hak ömrünü kılsın zayid. Allah onun ömrünü çok artırsın diyor. Çok para harcadı buraya diyor. Tecdid edip sayfiyesin hem camiyi tamir ede. Caminin bir kendisi var, bir de sayfiyesi, gölgeliği var önünde. Burası sıcak memleket tabii efendim. Yaz günlerinde gir içeriye arkada sıcaktan piş diyemezsiniz. Akşam yatsı namazında gelir, oh gölgelik. Burada hakikaten camilerde gölgelik istiyor efendim güneye indikçe. Sayfiyesini de yaptırmış, camiyi de tamir ettirmiş mesela. Her kuşesi buldu şeref kıl, banisin ya Rab. Evkata Hamze her zaman olsa da bu mabette eda. Olsa bu mabette eda. Payende eylesin hayrını Mevla eli yevmül vaid. Sayi ola meşkur anın mebrur olup asarlar. Daha nice eserler yaptırsın o inşallah. İhsan ede cennet ana kılıp cehennemden baid. Allah ona cenneti versin. Cehennemden de uzak etsin diyor. Duayı iki taraflı diyor efendim. Mestan Ağa cevherlerinden çok arken işte o kısmını okuyamadık. Tarihi Ali Beytül Atik mamurladı sayfiyeyi saf kıldı cedid. Bu Allah-u Teala'nın beyti olan Beytullah, camiye Beytullah dedi. Allah-u Teala'nın evi olan yeri mamurladı, imar etti. Güzelleştirdi, sayfiyesi de güzelleştirdi. 1245, nedir 1245? İkinci Mahmud Han'ın oğlu Abdülmecit Han'ın tahtta oluşunun 6. yılına falan denk geliyor. 1839'da çıktı tahta, 1845'te de 6 sene sonra burası yapıldı. Zaten Abdülmecit Han'ın yurt içinde yurt dışında ta Mekke-i Mükerreme de Mescid-i Haram'a, Medine-i Münevvere'de kabri saadetin olduğu yere, oraya da şimdi aynı şekilde Mescid-i Haram diyorlar. Yaptığı hizmetler saymakla bitmiyor. Yurt içindekiler hariç. İşte bu da onlardan birisi. Onun zamanında yapılmış. İhtimal ki Mestan Ağa'ya öyle emir verdi, öyle yaptırttırdı. Şimdi caminin şadırvanının yanına gidiyoruz efendim. Caminin avlusundaki şadırvanındayız şimdi, yanındayım hemen. Sekizgen olarak yapılmış. Su haznesi içindeki tahmin ediyorum orijinal olabilir. Ama dışı şu an için taşla kaplama. Bir de granit karolarla böyle bir süslü bir kaplama yapmışlar. Ne yapsın şimdi, eskisi kalmadıysa, yıprandıysa mecburen bugünküyle bir şadırvan yapacak. Yani şu anda ihtiyacı gideriyor. Zaten ayrıca abdest muslukları falan da var böyle yan tarafta. Burada mutlaka bunun Osmanlı'dan kalan çok hoş bir helası olabilir. Sağlık yönünden hoş bir helası olabilir. Başka abdest muslukları olabilir. Ama yok tabii, bugün biz bunu bulduk. Tabii caminin kapısını bu şadırvan tam karşılamıyor. Osmanlı'da caminin kapısını şadırvanlar tam karşılardı. Demek ki restorasyonlarda bu özellikler de kaybedilmiş oldu. Geçelim caminin önüne şimdi efendim. Limasol'daki Çarşı Camii'nin son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yeri Kıbrıs'ta alıştığımız son cemaat yerlerinden çok daha farklı. Geniş tutulmuş. Zannediyorum ki bu normal büyüklükteydi. Bu genişletme daha sonraki bir restorasyonda ileriye doğru götürüldü. Caminin avlusu da onun için daraldı. Tabi burayı büyütünce ora daralacak. Avlunun aleyhine büyümüş oldu. Ve size biraz önce okuduğum kitabe de bu taç kapının üzerindeydi. Şöyle taç kapıya biraz daha yaklaşırsam ben, yanları bunun mermer olma ihtimali var. Ama benim bu mermere bakma imkanım yok. Ancak elimle yokluyorum. İşte bir hassasiyet peyda olduysa Oradan onu anlıyoruz. Üstündeki kemer enteresan bir şekilde değişik bir kavisli. Bu da Osmanlı'nın 1800'lü yıllarda almaya başladığı Avrupa'dan bazı Art Nouveau'ya benzer şekilde bir inşaat tarzının sanki burada bir benzeri gibi görünüyor. Tam kopyası değil de işte Belerbeyi Sarayı, Küçük Su Kasrı, efendim daha başka Ihlamur Kasrı gibi yerlerde, Mecidiye Köşkü, Topkapı Sarayı'ndaki oralardaki böyle kavisli yapılardan birisi. Yani Osmanlı'nın kubbe tarzı değil, kavis sanki yarı daireden daha ileriye götürülüyor ve yayvan bir daire oluyor. Yanlarda iki tane selvi kabartması var. Bu taşa yapılmış bir kabartma. Tabii o selvinin biri cam ekerin arkasına kaybolmuş gitmiş. Osmanlı bilhassa çeşmelerde ve camilerde bu şekilde selvi motifleri koyuyor ki selvi ağacı malum uzun ömrü hatırlatıyor. Uzun ömürlü olmayı hatırlatıyor. Bir de selvi ağacı ömrü bitenlerin yattığı yerlerdeki bir ağaçtandır. Yani ne kadar yaşarsan yaşa bu selvilerin altında kabristanda olacaksın anlamına. Şimdi kıble tarafındaki hazirede bir Kaptan-ı Derya'dan bahsettim. Süleyman Paşa, Kaptan-ı Derya kimdi? Onu da merak edebilir Kıbrıslı seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Onlara Sicilli Osmani'den aldığım bilgileri aktarmak istiyorum. Tersanede Kapudane-i Hümayun idi. Yani tersanenin başı idi. Osmanlı gemi tersanesinin, tersane deyince o anlaşılıyor zaten Osmanlı zamanında. Efendim 1755'te Mir Miranlık'la, bir manada Beylerbeyliği ile, Mir-i Miran, emirlerin emiri, Kaptan-ı Derya oldu. 2 sene Kaptan-ı Deryalık yaptı. Görevden alındı. Aynı sene ihtiyaca binaen bir daha Kaptan-ı Derya yapıldı. 2 sene daha yaptı. Yine görevden alındı. Bir görev hatasından dolayı Suğra Kalesi'ne sürgün edildi Süleyman Paşa. Devlet kıyamıyor şimdi. Görev veriyor, büyük sorumluluk veriyor. Hata olunca da git bakalım diyor. Dinlenmeyi sürgünde yaptırıyor. 1760'da vezirlik rütbesiyle böyle tayinler yapıyordu Osmanlı. Vezir demek illa kabinede bulunan bakan gibi İstanbul'da başkentte duracak manasına değil efendim. 3. defa Kaptan-ı Derya aldı. Bu sefer daha rütbesi yükselerek geldi. Bakanlara eş bir rütbeye getirildi. Denizcilikte çok ustaydı. Fakat idarede zafiyeti vardı. Yani getir götür emirleri verirken bazen bazı aksaklıklara sebep olabiliyordu. Yoksa denizde, deniz harbinde, gemilerin seyri seferi çıkarılışında herhangi bir hatası yoktu. Alındı görevden. Vezirlikle de gitse alındı. 1763'te Rodos mutasarrıfı yapıldı. Yani işte valinin bir altı. Bazen vali olmayan yerde mutasarrıfta vali gibi görev yapabiliyor idi. Ve çok az orada kaldı 1760'ta ve vefat etti. Ve cenazesi denizci olduğu için Rodos'ta kalabilirdi. Herhalde vasiyeti öyleydi rahmetlinin efendim. Cenazesi buraya Limasol'a getirildi. Kendisi kim? Süleyman Karabağ'ı, Karabağ'ı. Yani Karabağlı Süleyman Efendi. Karabağ'ı demek Karabağ'dan gelmiş. Karabağ nerede? Bugün Ermenistan'ın haksız yere işgalinde olan Azerbaycan topraklarında. Bir kara insanı yani. Bu insan gelmiş, Osmanlı'da yükselmiş. Çalışmış, rütbe almış. İhmal etmiş, rütbeden olmuş. Ve gelmiş burada. Bizler fatihalarımızı okuduk. Siz de inşallah bu Süleyman Paşa'mız dahil oradaki diğer 3 kabrede fatihalarınızı gönderirsiniz. Buradan caminin harim kısmına, son bölümümüze geçelim efendim. Limassol'daki çarşı caminin, yani Ulu Cami'nin şu anda da harimindeyiz. Harim kısmı olduğu gibi şöyle bir kemer hizasına kadar mermerlerle, mermer plakalarla kaplanmış. Sütunlar aynı şekilde kaplanmış. Asıl yapısı tabii böyle değildi. Sonradan bir para harcanmış, gene hakikaten emek verilmiş, yapılmış. Bunu tenkit maksadıyla kesinlikle söylemiyorum. Bir kıbleye paralel kemerler silsilesi var böyle giden. Bir de kıbleye dikine paralel, dikine giden bir kemer sistemi var. Böylece caminin içerisi altı sahın haline getirilmiş. Minberi de aynı bu mermerlerin döşenmesi gibi yine mermerlerle kaplanmış olarak, biraz kalın ve hantal olmuş tabii bu camiye göre, ama bugünkü makineler ancak bu kadar şeyleri yapabiliyor. Pek orijinal de bir tarafı yok yani. Tamamıyla yeni görünüyor minber. Mihrabı ise yine taşla kaplanmış. Üzerine bir kabartma, küllemâ dehale estağfurullah bir ayet-i kerimesi kabartma olarak bir mermere yazılıp oraya yerleştirmiş. Güzel olmuş tabii. Caminin tavanı Kıbrıs'taki bütün kubbesiz camilerin tavanı gibi ahşap merteklerle kaplanıp çatılı bir düzen. Üstüne de toz toprak dökülmesin diye tahta kaplanmış. Şimdi buradaki cami ile ilgili söyleyeceğimiz hususları artık noktalıyoruz. Buradan inşallah Limassol'da daha başka bir tarihi mekana gidip Limassol'u anlatmaya başka bölümlerde devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: Yeni reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 177. bölüm. Huruç harekatı başladı. Huruç harekatının devamında çarpışmalar başladı. Büyük zayiat vermeye başladık. Yani ikinci, üçüncü Plevne muharebelerinde vermediğimiz zayiatın daha fazlasını çok kısa sürede veriyorduk. Askerde bir bozgun, bir panik başlamış idi. Bunu subaylar durdurmaya çalışıyorlar ama durduramıyorlardı. İki gün önce canlarını hiçe sayarak Rus'a saldıran askerler artık bitkin bir haldeydiler. Ethem Paşa, Opaneş'te Romanyalıların Osman Paşa tarafından beyaz bayrak çekildiği hakkında verdiği habere kanıp altı taburuyla teslim olmuştu. Bir araştır Ethem Paşa, bir araştır. Ruslar demişler Osman Paşa beyaz bayrak çekti. O da altı taburuyla beraber teslim olmuş. Aslında Osman Paşa Ethem Paşa'dan hiç olmasa iki saat sonra teslim oldu. Nehrin sağ kıyısına varınca kendi kıtalarını intizama sokmaya, böyle bir halde komutana bir haberci gönder ya. Efendim böyle bir haber geldi, teslim olayım mı olmayayım mı de ya. Nehrin sağ kıyısına varınca kendi kıtalarını intizama sokmaya, düzene sokmaya çalışan zabitler arasından çabalayarak kendi taburumu bulmaya çalıştım. Biraz yürüdüm. Kendimi yerli Müslümanların arabaları yanında buluverdim. Onlar karıştırdı ortalığı zaten. Düşmanın merhametsiz gülleleri nehrin bu yakasında da arkamızdan yetişti. Artık her taraftan böyle gülle yağıyordu. Sanki gökten gülle yağıyordu. Kadınların çığlıkları en metanetli adamların bile sinirini bozacak kadar müthişti. En korkulu rüyalarda bile bu feci sahnenin yarı bile görülmezdi. Yarısı bile görülmezdi. Bir tarafta parçalanmış araba gördüm. Altından dört kadının cesedini çıkardım. Hayatlarında erkeğe görünmemek için çarşaflı, peçeli gezen bu Müslüman biçareler şimdi üstleri paramparça, vücutları meydanda kan revan içindeydi. Tanıdığım birisine rastladım ve ondan da bazı bilgiler almaya çalıştım ve benim daha önce bana yardımcı olan birisini sordum. O da ona da bir gülle isabet ettiğini ve bir arabasına isabet ettiğini ve hepsinin öldüğünü öğrendim. Bugün o kadar facialarla dolu idi ki, ben o kadar telaş içindeydim ki bu yeni felakete fazla aldıramadım. Veya pek az aldırabilmiştim. Ya öyle mi falan diye geçtim. Müslümanların cennete kadınların giremeyeceği itikatları diye bir itikattan bahsediyor burada. Demek ki bunu şehitmişler. Dedim ki ben bu parçalanan araba kırıkları arasında parçalarını çıkarttığım dört kadın için sizin için cennetin kapıları ardına kadar açıktır dedim. Bu yanlış bir şey öğretmişler. Müslümanlık öğretiyoruz diye burayı öğretmişler. Düşünebiliyor musunuz efendim? Bu adama, Von Herbert'e Müslümanlar cennete kadınlar giremez. Hadis-i şerifte cennet anaların ayağının altındadır denmiyor mu efendim? Bakınız, Avrupalılaşma politikasının getirdiği dinsizlik, imansızlık anlayışlarıdır bunlar. Batılılaşacağız derken Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifi, sahih hadis-i şerif, kat'i, cennet anaların ayağının altındadır. Bu ana ama ayaklarını sokuyorlar cennete, vücutları girmiyor. Diyememiş adam ya. Tabii cahil olursan sen, dinini, imanını öğrenmek için uğraşmazsan, seni şeytan da kandırır, cahiller de kandırır, sen de cahil kalırsın. Yani kan donduran şeyler bunlar efendim. Vidin, Vid nehrinin yani, bir Vidin diye şehir var, bir de Vidin. Burada sağ kıyısında, cenupta Blasivac ve şimalde Opaneç arasında Osman Paşa ordusu son defa olarak durmuştu. Bu bozgun sırası taktik teşkilatı o kadar bozulmuş ve askerler o kadar birbirine karışmıştı ki burada bunları yerine getirmeye teşebbüs edilemedi. Ya bir düzene sokalım falan diyemediler. Fakat askerler kendiliklerinden toplanıp saf haline girmişler. Topçu yamacı bombardıman ederken nehrin kıyısına dizilmişlerdi. Düzeni kendileri sağlamışlar askerler. Arabalar geriye gönderildi. Bütün o müthiş engellere rağmen zabitlerin bir çeyrek saatte bu nizamı alabilmeleri her türlü takdir ve hayrete layıktı. Rus safları yaklaştıkları vakit kendilerini karşılamaya hazırdık. Bu kadar karma karışık, bu kadar ölenlerin çok olduğu, artık yanlarındaki arkadaşlarını belki de ilk defa görüyorlar, yeni gelen asker arkadaşlarını. Bu sebeple son defa olarak açılan bir tüfek ateşinin müthiş çatırtısı üzüm bağlarında yankılar meydana getirmeye başladı. Plevne ordusunun hayat ve ölüm muharebesi taburumu orada bulabilmek ümidiyle ben Opaneç Köprüsü'ne doğru gittiğim sıralarda başlamıştı. Orada taş köprü ile kasaba arasındaki yolun ortasına, köprünün birkaç metre yakını küçük bir evin önüne vardım. Bu evi çok defa görmüş fakat dikkat etmemiştim. Sonradan burasının bağ sahiplerinden birine ait olduğunu öğrendim. Burası nispeten tenha ve kenar bir yerdi. Bazı arabaların yorgunluktan bitkin haldeki öküzleri burada dinleniyor. Kuvveti tükenmiş birkaç asker de buraya sığınmıştı. Cerrah da yolun kenarında yaralıların yaralarını sarıyordu. Cerrah dinler mi? Rus geliyor falan filan. Cerrah cerrahlığını yapacak. Tabii yapıyor. Binanın önünde atlarından inmiş iki Selanikli süvari nöbetçi vardı. Bunlar içeriye girmeye uğraşan yaralıları uzaklaştırıyorlardı. Men ediyorlardı. İçerisi dolu. Yorgunluktan ve açlıktan ölgün hale geldiğim için oracıkta bir taşın üzerine oturdum. Çantamdan çıkardığım bir peksimeti yemeye uğraşırken bir araba geldi. İçinden çıkan, ayağından ağır yaralı bir adam birkaç kişinin yardımıyla eve sokuldu. Siması ızdıraptan, acıdan, teessürden o kadar değişmişti ki Osman Paşa'yı birdenbire tanıyamamıştım. Müşir Osman Paşa. Gözlerinde yaşlar vardı. Bu yaşlar muhakkak çektiği maddi sızdan ziyade duyduğu teessürün gazabındandı. Teessür ve gazabındandı. Çehresinin ifadesi kelimelerin ifade edemeyeceği belagattaydı. Ve o çehredeki ifade şuydu. Söylemiyor ama lisanı haliyle şunu söylüyordu. Macera bitti, işin nihayeti geldi diyordu. Ayağa kalktım ve muharebe içinde şefime sonuncu defa olarak selama durdum dedi ve süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bükta etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Tarihe açılan pencere.
1: Merhaba kıymetli Tegirat FM dinleyicileri. Yeni bir Tarihe Açılan Pencere programıyla sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere İbrahim Macit kardeşimiz ulaştırıyor. Bu programı bendeniz Mehmet Sıtık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker ile beraber hazırlayıp sunuyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk.
1: Hocam, tarihi anlatırken küçüklüğümüzde bize tarihi şahsiyetleri, tarihi olayları veya bir mesaj verilmek istendiğinde bize böyle menkıbelerle, nüktelerle bir hadise anlatarak anlatırlardı ve çok zevk alırdım ve hakikaten kalıcı da oluyordu onlar. Hep bazen böyle çok ciddi konulara girdik, akademik olarak konuştuk ama bu akşam biraz o konulara girsek nasıl olur? Yani biraz hikayelerden, menkıbelerden.
2: Çok hoş olur hocam. Aslında ihtiyacımız olan bir şey.
1: Hallerinden bahsetsek nasıl olur?
2: Çok güzel olur.
1: Çünkü şöyle Sıbatullah Arvasi Hazretleri bir sözünü hatırladım şimdi. Buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'ın menkıbelerini okumak, anlatmak, dinlemek insanın imanını arttırır. İslam büyüklerinin hayat hikayelerini, menkıbelerini okumak, anlatmak, dinlemek de insanın ihlasını artırır diye hatırıma bir öyle geldi.
2: Evet, çok doğru.
1: Bugün biraz onlardan bahsedelim mi dersiniz efendim? Evet.
2: Hocam çok güzel, çok hoş. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum. Şimdi hocam aslında söylediğiniz mevzu o kadar önemli ki uzun süre öğretmenlik yaptım. Meslekte 25. yılıma yaklaştım, hamdolsun. Rabbim inşallah nice hayırlı hizmetlere vesile kılar.
1: Amin.
2: 9 yıl öğretmenlik yaptım. 14-15 yıldır da akademisyen olarak hizmet veriyoruz.
1: 2 hafta oldu mu profesör olduğumuz?
2: Yani bir aya yaklaştı.
1: Bir aya
2: evet.
1: Yaklaştı. Evet. Onu da tekrar tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
1: tebrik
2: ederim.
1: Etmiştik.
2: Allah
1: razı olsun. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlere vesile edilsin inşallah.
2: Amin. İnşallah hocam dualarınızla. Dinleyicilerimizden de kıymetli dualarını istirham ediyoruz. Hocam öğretmenliğim sırasında bunun çok farkındaydım. Özellikle çocuklar derslerde bazı şeyleri, tabii akademik bilgileri bir yere kadar alıyorlar. Ama siz mesela bir tarihi konuyu hikayelerle anlattığınız zaman en alakasız çocuk bile böyle kulak kabartıyor.
1: Evet.
2: Ki büyüklerin aslında metodolojisidir bu. Bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı güzel bir uygulama yaptı hocam. Karne haftası. Efendim çocukları daha böyle serbest faaliyetlerle destekleyici plan programları içerisinde öğretmenler bunlara yönlendirdi. Hı hı. Çocuklar zaten hocam belli bir yere kadar, yani bilgi dediğimiz şey devasa boyutta. İlk önce sevdirmek hocam. Hani seven sevdiğinin sevdiğini de severmiş.
1: Evet.
2: Büyüklerin de buyurduğu gibi insan seveceği kimseyi iyi sevmeli, ona göre sevmeli. Kim olduğun değil, kiminle olduğun değerli, önemli buyurmuşlar. Onun için hocam ilk önce sevdirmek lazım.
1: Evet. Hocam bir büyüğümüzle, evet, bir hocamız da şöyle demişti. Ben ders, hocamdan ders öğrendiğimde %20'si teorik bilgi,
2: evet,
1: %80 aşk ve muhabbet.
2: Evet hocam.
1: Yani insan sevdiğini dinler, sevdiğinin yaptığını yapar değil mi?
2: Evet hocam. Buyurun. Çok doğru. Onun için akademik bilgiler güzel olması da gerekir. Ama hocam tarih ilmi çok farklı bir hususiyete sahip. Çünkü siz kültürünüzü, değerlerinizi, hassasiyetlerini, inançlarınızı o yaşamış, geçmişte yaşamış olan insanların o kıymetli hayat hikayelerinden öğretiyorsunuz. İşte efendim tarih noktasında araştırmalar var hocam. Tarih, evet, dersi evet, ki çok üzülüyorum bu tür araştırmalara. Matematik gibi, tarih gibi derslerin öğrenciler tarafından sevilmesi noktasında biraz sabıkasının kabarık olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
2: Bu yani tamam matematiği de İngilizceyi de tamam bunlar da önemli ama tarih derslerinin nasıl olur diye düşünüyorum. Yani öğrenci algısı noktasında daha az sevilen bir ders. Bunu biraz merak ettim, araştırdım. Hocam biz maalesef çocukları ezberletiyoruz. Hocam ortaokulda hatırlıyorum, üstelik parlak bir öğrenciydim. Haçlı seferlerinin sebebini, sonucunu, tarihini, hangi hükümdarlar arasında yapıldığını bilemediğim için sadece benim yediğim dayağı birbirine ulasanız buradan Ankara'ya kadar uzanır. Üstelik parlak bir öğrenci olmama rağmen. Ben ortaokulda tarih derslerinden kalırdım hocam. Sürekli kalırdım. Milli tarih, milli coğrafyaydı bizim zamanımızda. Kalırdım. Hoca kanaat kullanır, geçirirdi. Buradan da Feyzullah Yalçıner ortaokul öğretmenim Osmaniye'de. Buradan da selamlıyorum. Tarihi sevdiren, bize sevdiren hocalarımızdan bir tanesiydi. Allah-u Teala hayırlı ömürler versin. Bol bol hikaye anlatırdı. Ortaokulda, lisede böyle, lisede de aynı şekilde. Matematik öğretmenimiz vardı hocam. Çok güzel matematik anlatırdı. Ondan güzel matematik anlatan da yoktu. Ama dersin belli bir kısmını tarih, ecdadımız noktasında bunları anlatarak. Yani biz tarihi böyle sevdik. Hocam malumunuz İngilizler Hindistan'ı işgal edince onlara logaritma cetvelini ezberletmiş derler. Niye? Kafaları başka bir şey çakmasın diye.
1: Evet.
2: Bizdeki tarih programı da geçmişte maalesef savaşlar, anlaşmalar, önemli olaylar bunların ezberlenmesiyle geçerdi. Yani bazen böyle işte daha mı iyiydi? Bunlar tartışılır tabii. Yani günümüzde mi daha iyiydi? Bu da tartışılır. Bunlar tabii subjektif değerlendirmelerdir. Ama şu bir realitedir, hakikattir ki hocam. İlk önce biz bunu sevdirmek zorundayız. Talebelerimizi eğer bir şey noktasında başarılı kılacaksak ilk önce hangi iş olursa olsun bu. Su içerken bile o suyun sıhhatine iyi geleceğine inandıramazsanız çocuk bile içmiyor suyu.
1: Evet.
2: Yemek yedirmek için 90 takla atıyor anneler. Niye? İşte efendim çocuk ilk önce onun kendisi için önemli olduğunu anlayacak. Anlayacak durumda olmadığı için küçük yaşlarda annelere kök söktürüyorlar. Eğitim öğretim süreçleri.

0: Hikayelerimiz var, yaşanmış hikayeler var, menkıbeler var. En kötü ihtimal hiçbir şey yapmamız efsaneler var.
1: Evet.
0: Onun için çocuklara değerler eğitimini, birbirine bağlanmayı, vatanımızı sevmeyi, bayrağımızı sevmeyi, birbirimizi sevmeyi hocam bu hikayeler vasıtasıyla öğretmemiz
1: Evet.
0: gerekiyor. Onun için biz bugün biraz farklı bir metot takip edeceğiz, değil mi değerli hocam?
1: Evet.
0: Hikaye anlatacağız hocam bugün.
1: Evet.
0: Ecdadın örnek şahsiyetleri, onların yaşadıkları hassasiyetler noktasında bazı şeyleri hikayelerle anlatmaya çalışacağız. Bazı hikayeler tanıdık olabilir, bildik olabilir. Ya ben bunu biliyorum şeklinde olmamalı. Hocam bir gün bir bayram namazında, kurban bayram namazında
1: Evet.
0: bir imam efendiyi dinliyorum. İmam efendi şöyle diyor efendim, kurban hadisesini anlatıyor. Tam İbrahim aleyhisselam kıssasına geldiğinde bildiğiniz hadise. Buna de teferruata girmiyorum diyor. O da yaşlı bir amca dedi ki İmam efendi Hazreti İbrahim aleyhisselam kıssasını sen ben biliyoruz da bak bu caminin yarısı gençlerle dolu. O
1: Ya.
0: gençler bilmiyor olabilir. Rica etsem siz İbrahim aleyhisselam kıssasını baştan anlatır mısınız diye böyle bir dede yüksek sesle söyledi. Çok memnun oldum şahsen. Onun için biz bazı hikayeler vardır. Ya biz biliyoruz bunları işte efendim. Her ağızdan farklı bir vurguyla dinlemek lazım bazı hikayeler hocam. Şiirleri bile dinlerken değil mi hocam? O edebi
1: Evet.
0: zevki anlatanın yaklaşımına göre, o vurgularına göre dinlemek farklı keyifler verebiliyor. Onun
1: Doğru
0: için
1: efendim.
0: ilk hikayemiz Yavuz Sultan Selim Han'ın alimlere verdiği kıymet olsun istedik hocam.
1: Evet.
0: Bildiğimiz bir hikayedir. Müsaadeniz olsa ilk onu anlatmak istiyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Ki ilim noktasında ecdadımızın bu noktadaki hassasiyetleri çok yüksektir biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'ı fethettikten sonra İstanbul'a geri dönüyordu. Adana civarı, bu Ceyhan Ovası da deniyor hocam.
1: Evet efendim.
0: Adana civarına gelindiğinde şiddetli bir yağmur. Ortalık aman asıl çamur.
1: Evet.
0: Bir gece o havalede konaklıyor Yavuz Sultan Selim Han ordusuyla birlikte. Ben o ordunun konakladığı yeri de buldum hocam daha sonra bu esnada. Onu da buradan altını çizerek ifade etmek isterim. Yavuz Sultan Selim Han'ın ordusuyla beraber konduğu yer. Böyle bir geniş bir saha. İlim adamlarına son derece kıymet verir malumunuz Yavuz Sultan Selim Han. Yanı
1: Evet.
0: başında devrin büyük ilim adamlarından Kemal Paşazade Hazretleri duruyor. Beraber yürüyorlar. Bu bir ara İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin atı tökez diyerek atının ayağındaki çamur Yavuz Sultan Selim Han'ın üzerine bulaşıyor. Bu tökezleme esnasında hem Yavuz'u ileri geçmiş olmasından hem de üzerini pislemiş olmasından dolayı İbni Kemal Paşa Hazretleri çok tedirgin oluyorlar. Bu hadise karşısında Yavuz Sultan Selim Han adamlarına bana yeni bir kaftan getirin ve bu elbisemin üzerindeki çamurları da sakın temizlemeyin. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur benim indimde muhteremdir. Ben öldüğüm zaman bu kaftanımı kefenimle beraber sarın diye de böyle bir vasiyet de bulunmuştur değil mi hocam? Bu kaftan şimdi
1: Şu anda Sanlıurfa'nın üzerindeki kaptan değil mi efendim?
0: aynen hocam
1: Yavuz
0: o
1: Sultan
0: bir ara
1: Selim Han
0: evet bir ara
1: türbesinin,
0: tabii.
1: Yavuz Sultan Selim Camisi'nin hemen kıble cihetindeki
0: Evet.
1: türbesinde. İstanbul Fatih'te değil mi hocam?
0: İstanbul Fatih'te Yavuz
1: Evet.
0: Sultan Selim Han türbesinde malumunuz onu uzun bir süre bakıma aldılar.
1: Evet.
0: Tamir bitmeyen bir tamir süreci. Sonra bunu yurt dışına kaçırmaya çalıştılar malumunuz kaftanı. Onun farklı maksatları ortaya çıktı. Değil mi değerli hocam? Allah
1: Evet.
0: Teala bu millete tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın buyurmuşlar ya.
1: Hı.
0: Allah Teala bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın.
1: Yaşatmasın.
0: Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Sümüklü Fethi o hırkayla beraber
1: Faaliyet olarak
0: evet
1: gelecekti.
0: İstanbul'a efendim kafası beyni İsrail'de bedeni Amerika'da İngiliz kontrolünde bir nursuz bir halifemiz olacaktı. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin.
1: Amin efendim.
0: Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin hassasiyetini anlamak açısından hocam çok çok önemli, bunu da buradan altına çizerek
1: Ya,
0: ifade etmek
1: Cennet
0: isterim.
1: Mekan Yavuz Sultan
0: Evet.
1: Selim Han dediniz ya.
0: Evet.
1: Ben de hatırıma geldi.
0: Ya bu esnada bu kaftanı havaalanından kaçırırken yakaladılar değil mi?
1: Evet,
0: Aha,
1: o
0: efendim
1: götürende şu
0: evet.
1: anda galiba
0: Sonra şu anda tabii ki asli yerine geri getirildi.
1: evet.
0: Evet.
1: Onu kaçıran da şu anda içeride herhalde hapis
0: Evet.
1: olarak yatıyor.
0: Evet.
1: Yavuz Sultan Selim Han dediniz ya hocam. Onunla ilgili bir şey geldi hatırıma.
0: Evet.
1: Malum Osmanlı Devleti ve Osmanlı sultanları ilme ve alime çok değer verirlerdi.
0: Evet.
1: Şairlere, eser yazanlara
0: Evet.
1: hususi olarak bahşiş verirlerdi. Bunu bilen bir şair uzun bir naat veya bir şiir yazar,
0: Evet.
1: sultanın huzuruna gelir.

0: Efendim ne yapacaksın der. Efendim bir şiir yazdım. Size arz edeceğim der. Sultan dikkatle dinler. Şair şiirini okur. Sultan dikkatle dinler. Der ki ey şair der. Bunun neresi yeni şiir der. Yani bu şiir sen mi yazdın bunu der. Evet efendim ben yazdım der. Bak sana okuyayım der. Sultan baştan sona kadar okur. Yine sorar. Ey şair bunu sen mi yazdın der ya. Yani sen yazdınsa ben nasıl bunu biliyorum ki ezber okuyorum ki der. İnanmazsan Hasan Can malum sultanın bir de musahibi var. Beraber evet, sohbet ettiği dertleştiği sohbet arkadaşı Hasan Can. Hasan Can sen de oku bakalım der. Hasan Can da şairin okuduğu şiiri baştan sona kadar okur. Tabii bahşiş veya ücret veya hediye almak için huzura gelen şair neredeyse kellesini kaptıracak fakat inanamıyor olan hadiseye. Yani ilk bunu ben yazdım. Sultan'a ilk ben arz ediyorum. Ama nasıl olur ki sultan okuyor Musa efendim Hasan Can okuyor. Çok perişan bir halde olduğunu gören Cennet Bekan Yavuz Han Selim Han diyor ki üzülmeler. Hakikaten bu şiir senin. Bunu deyince kendine gelir şair. Der ki ben bir şeyi ilk duyduğumda ezberlerim. Hasan Can da iki defa daha ezberler. Sen okudun bir, ben ezberledim. Sen okudun bir, ben okudum iki, Hasan Can ezberledi. Ve çok efendim yüksek bir hediyeyle, bahşişle huzurdan çıkarır, gönderir Yavuz Sultan Selim Han. Evet. Yani bu zeka ve
1: işte hocam evet. Değil mi ya? Yavuz evet. Bu.
0: Yavuz.
1: O meşhur şiiri de var ya da hocam alttan üstten sağdan yukarıdan değil mi?
0: Evet.
1: Yavuz olmak ayrı bir şey. Osmanlı padişahlarının ilme verdiği ehemmiyet. Kendileri zaten alim değil mi hocam?
0: Tabii, alim
1: kendileri şeydi. Mükemmel bir eğitimden geçmişler. Dendiği zaman böyle Osmanlı padişahının hususiyetlerini okuduğumuz zaman çok farklı şeylerle karşılaşıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilme verdiği kıymetle alakalı müsaadeniz olursa.
0: Buyurun efendim.
1: Sizin de malumunuzdur. Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Camii civarındaki meşhur medreseler yaptırmış malumunuz. Talebelerinin medreseye girdiği ana kapının önüne mezar kazdırıyor. Yani bir çukur kazdırıyor.
0: Evet.
1: Çukurun üzerine demirden bir ızgara koydurmuş. Hı-hı. Ancak hiç kimse bu yapılanlara bir mana verememiş o zaman. Fatih Sultan Mehmet Han buyuruyor ki ben vefat edince üzerime mezarımdan çıkan toprağı atmayın. Onun yerine bedenimi medreseye devam eden ilim talebelerinin ayaklarından koparak ızgaranın altında biriken bu mübarek tozlarla çamurlarla örtün. Umulur ki Cenab-ı Hak onların yüzü suyu hürmetine bana merhamet eder. Türk Müslüman Türk sultanlarının hususiyetleri bunlar. Evet. Timur Han Hazretleri de malum onun için anlatılır. Semerkant sokaklarında dolaşırken bir gün hocam medresenin evet. Halılarının çırpıldığını görüyor. O halıların çırpıldığı yerin altına girmiş tozlarını ciğerlerine çekiyor. Ne yapıyorsunuz efendim diyorlar. Diyor ki bu talebelerin ayaklarının bastığı kilimlerden çıkan toz hürmetine Allah-u Teala belki beni affeder. İlme verilen ehemmiyet noktasında.
0: Evet.
1: Bir gün malumunuz hocam Fatih Sultan Mehmet Han kendi yaptırdığı Fatih medreselerinin baş müderrisine mektup yazıyor.
0: Evet.
1: Müderris efendi bana medreseden bir oda.
0: Hı hı.
1: Baş müderris cevap yazmış. Öğrenci olmayana oda vermiyoruz.
0: Oda
1: ya hocam düşünebiliyor musunuz? Sadece bir emri yeter aslında.
0: Evet.
1: Odamı hazırla geliyorum.
0: Ya.
1: Değil mi hocam?
0: Evet efendim.
1: Ama dedik ya hocam daha önceki programlarımızda Osmanlı padişahları her şeyi emirle halleder. Hazineyi de istediği gibi kullanır.
0: Evet. Evet.
1: Suçluları istediği gibi cezalandırır. Bunların hiçbirinde de kimse hesap soramaz. Ama hazineyi babasının malı gibi kullanırsa kime hesap vereceğini bilir.
0: Ya.
1: Eğer muhakeme edilmeden suçsuz birini suçlu olarak ilan ederse ona da yine aynı şekilde ki hata yapabilir.
0: Evet.
1: Netice itibariyle tarihte vardır. Onun için her şeyde istişare etmişler. Her şeyden mutlaka işin erbabına sormuşlar. İstişare hiçbir iş yapmamışlar. Eğer yaparlarsa bu işin sahibi olan Allah-u Teala'ya hesap vereceklerini bildiğinde bunların hiçbirini yapmamışlar. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han da baş müderrise mektup yazıyor. Bana kendi yaptırdığı medrese değil mi hocam? Üstelik kendi masrafı cebinden, hazineden falan değil.
0: Sağını
1: kendi masraflarını
0: evet.
1: Kendi cebindeki paralarla yaptırmış.
0: Hı hı.
1: Malumunuz vakıf maksadıyla yapılan bu şeyler, vakıf noktasında yapılan bu çalışmaların bütün masraflarını siz karşılarsınız. Ama istifade noktasında herkes ne kadar istifade ediyorsa siz de ancak o kadar istifade edebilirsiniz. Evet. Onun için baş müderrise mektup yazmış bana medreseden bir oda. Baş müderris tekrar cevap yazmış. Öğrenci talebe olmayana oda vermiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han.
0: Ya talebe olacak ya müderris olacak.
1: Tabii, evet. Tabii. Fatih Sultan Mehmet Han bir daha yazmış baş müderrise. Öyleyse beni talebe olarak kaydedin. Baş müderris bir daha cevap yazıyor. Sınavsız talebe almıyoruz. Ve neticede sınava giriyor. Çok yüksek bir puanla bir oda sahibi olabiliyor. Onun için Sayın Hocam, ilmi noktada bazı şeyleri sanırım yanlış anlıyoruz.
0: Evet.
1: Ecdadımızın bu noktadaki ya öğrenen ol ya öğreten ol. Üçüncüsü olursan yanlış. Değil mi değerli hocam? Nasipsizlerden kabul ediliyorsun. Onunla, o sebeple ecdadımızın ilme verdiği ehemmiyeti anlayabilmemiz, onların ortaya koyduğu eserleri anlamamız lazım. Yazdığı eserler, efendim talebeleriyle hatta kendi yetiştirdikleri talebe vasfındaki kimseler bile var ki bunlar tarih kitaplarında çok yer almayan şeylerdir. Sadece hükümdarlık yapmamışlardır.
0: Evet.
1: Onları yetiştirmeye, insan yetiştirmeye bile kendisinin ya kendilerini yetişemediği zamanlarda, yetişemedikleri yerlerde böyle vakıf ve benzeri şeyler kurarak bunların yapıldığını, bunların efendim belli bir sisteme oturtularak
0: evet.
1: yürütüldüğünü görüyoruz değerli hocam.
0: Hocam evet. İslam tarihi öyle başladı. Yani Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere teşrif buyurduklarında, hatta evvelinde Mekke-i Mükerreme'de Risalet bildirildiğinde ne yaptılar? Darul Erkam, Erkam bin Ebil Erkam Hazretleri'nin evini orada bir mektep yaptılar.
1: Evet.
0: Sonra Medine-i Münevvere hicret buyurduklarında da ilk yaptıkları iş bir mescit bina etmek ve mescidin yanında bir suffa dediğimiz talebe yurdu, efendim üniversite, mektep ne derseniz artık
1: evet.
0: hemen ilim öğrenilecek bir yer. Üçüncü olarak da kendisi için ve hanımefendiler için hücreler inşa edildi. Ve ecdada baktığımızda da herhangi bir belde inşa edildi, fethedildiği zaman mutlak surette hemen ne yapılıyor? Efendim medreseler hemen açılmış. Mesela Orhan Gazi izniyi aldığında evet. orada efendim ilk medrese, Osmanlı ilk medreseyi faaliyete geçiriyor. Evet. Ki Fatih İstanbul'u fethettiğinde Zeyrek'teki papaz odalarını, 8 papaz odasını evet. hemen medreseye çevirip orada eğitime başlıyor. Tamam. İlme çok değer verirlerdi. Dolayısıyla İslamiyet temeli ilim olan bir din. Yani ilim varsa din İslamiyet var, ilim yoksa İslamiyet yok. Tamam. Şimdi hocam tabii sevgili peygamberimizin tamam. aleyhissalatü vesselam mübarek ashabı çok kıymetliydi. Yermük Muharebesi var meşhur. Müsaade edersin bir şey geldi hatırlama onu arz edeyim. Yermük Harbi'nde Ashab-ı Kiram çok şehit verdi ve birçoğu da gazi oldu. Şehadet şerbeti İçerlerken bile, yani o esnada bile birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını, ne kadar birbirlerini sevdiklerini, ne kadar fedakarlık ettiklerini Hazreti Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerine Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yermük Muharebesi'ndeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmişti ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar düştükleri kızgın kumların üzerine can veriyorlardı. Bu arada ben de güç bela kendimi toparlayarak amcamın oğlunu aramaya başladım. Evet. Beraber katılmışlar savaşa. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra nihayet aradığım amcamın oğlunu buldum.
1: Evet.
0: Fakat ne çare, bir kan seli içinde yatan amcamın oğlu göz işaretleriyle bile zor konuşabiliyordu. Dudakları hararetten adeta kavrulmuştu. Daha evvel hazırladığım su kırbasının ağzını açtım. Suyu kendisine doğru uzatırken biraz ötedeki yaralıların arasından Hazreti İkrimen'in radıyallahu anh sesi duyuldu. Su veren yok mu diye duyunca amcamın oğlu Haris bu feryadı duyar duymaz göz ve kaş işaretleriyle suyu hemen İkrimen'e götürmemi radıyallahu anh götürmemi istedi. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa Hazreti İkrimen'e yetiştim ve hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrimen radıyallahu anh elini kırbaya uzatırken İyaş'ın radıyallahu anh ve ashab-ı kiramdan iniltisi duyuldu. Allah rızası için bir damla su. Yaralı, harpte yaralanmış. Bu feryada duyan İkrime radıyallahu anh elini hemen geri çekerek suyu İyaş'a götürmemi işaret etti. Suyu o da içmedi. Ben kırbayı alarak şehitlerin arasından dolaşa dolaşa Yaşar radıyallahu anh yetiştiğim zaman kendisinin son nefesinde kelime-i şehadeti söylediğini duydum. Benim getirdiğim suyu gördü. Fakat vakit kalmamıştı. Başladığı kelime-i şehadeti ancak bitirebildi. Derhal geri döndüm. Koşa koşa İkrime'nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim, onun da şehit olduğunu müşahede ettim. Bari dedim amcamın oğlu Harise yetişeyim de o bu sudan içsin. Koşa koşa ona geldim. Ne çare ki o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim edip şehit olmuştu. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar kafirlere karşı şiddetli, çetin fakat birbirlerine karşı merhametlidirler. Hepsi için Hüsna'yı yani cenneti söz veriyorum buyuruyor Cenab-ı Hak Eshab-ı Kiram için.
1: Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.
0: Amin efendim.
1: Ya hocam iman ne büyük nimet.
0: Evet.
1: Son nefes hocam Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Şimdi siz şehitlikle ilgili anlatınca aklıma Maşite Hatun'un imanı geldi sayın hocam. Firavun zamanında.
0: Evet.
1: Firavun'un hazine işleriyle görevli bir veziri var hocam. Bunun da Maşite adında bir hanımı var.
0: Allah Allah.
1: Firavun'un kızının dadılığını yapıyor.
0: Evet.
1: Kendisi Musa Aleyhisselam'ın dinine inandığı halde imanını gizliyor, ibadetlerini de gizli yapıyor.
0: Evet efendim.
1: Maşite Hatun bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken tarak yere düşüyor.
0: Allah Allah.
1: Tarağı yerden gayri ihtiyari besmele çekerek almış. Firavun'un kızı bu söze kızarak diyor ki ey dadı, bu nasıl sözdür? Benim babamdan başka tanrı mı vardır? Babamın adını değil de bir başkasının adını nasıl söylersin?
0: Allah Allah.
1: Evet yavrum, Allah vardır. Hem yeri, göğü ve içindekileri yoktan var eden, seni, beni, babanı ve bütün varlıkları yaratan bir Allah vardır diyor.
0: Evet.
1: Maşite Hatun. Firavun'un kızı bu sözlere daha da kızarak seni babama şikayet edeceğim. Hak ettiğin cezaya çarptırılacaksın diye çıkıyor. Durumu babasına söyleyen kız tabii olayın nerelere gideceğini tahmin ediyor. Firavun Maşite Hatun'a sesleniyor. Diyor ki sen benden başka bir tanrıya inanıyor musun? Söyle benden başka yeryüzünde tanrı var mıdır?
0: Allah Allah.
1: Onun üzerine Maşite Hatun ey Firavun sen de biliyorsun ki sen ilah değil aciz bir kulsun. Seni de yaratan Allah-u Teala'dır. Sen fanisin, yok olacaksın. Fakat Allah ebedidir, fani değildir. Musa Aleyhisselam da onun peygamberidir. Bu sözlere çok kızan Firavun onu hemen öldürmektense bir gün bir uzvunu keserek başkalarına da bir ders olmasını ister.
0: Allah Allah.
1: Önce tırnaklarını çektirir, saçından tavana astırır, kamçılarla vücudundan kan çıkıncaya kadar kırbaçlanır. Bunlara rağmen dininden dönmeyince Firavun'un kini günden güne fazlalaşır. Maşite Hatun'un daha sonra Firavun tarafını bir ağaca bağlatılması hadisesi var. Ki orada çok büyük eziyetler görüyor hocam.
0: Allah Allah.
1: Biri 5 yaşında, diğeri 5 aylık olmak üzere iki kız çocuğundan büyüğünü karşısına getirerek şöyle der. Ey Maşite, beni tanrı olarak kabul edersen seni serbest bırakacağım. Maşite Hatun yavrusunun acıklı haline bir de Firavun'un haline bakar.
0: Evet.
1: Sonra der ki ey Firavun ben ancak bir olan Allah-u Teala'ya inanıyorum. Bunun üzerine Firavun eline geçirdiği bıçakla 5 yaşındaki yavrunun gırtlağını annesinin gözünün önünde keser.
0: Allah
1: Allah. Kanını da Maşite'nin ağzına yüzüne sürer. Sonra tekrar hiddetlenerek şöyle sorar. Söyle benden başka tanrı var mıdır? Maşite Hatun Allah-u Teala birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sefer Firavun 5 aylık kundaktaki yavruyu getirmelerini ister. Getirilen yavruyu annesine yaklaştırdıklarında saatlerdir süt emmeyen yavru süt aramaya başlar. Maşite Hatun önceki yavrusunun uğratıldığı akıbeti düşünür. İkinci yavrusunun da hunharca kesilmesine bir anne olarak dayanamayacak. Kararını verir Firavun'a Rabbim sensin diyecek fakat kalben inanmayacaktı.
0: Ya.
1: Tam Rabbim sensin diyeceği sırada küçük yavru dile gelerek der ki hayır anne hayır sabreyle Rabbim sensin deme imanından asla dönme Firavun'a inanma benim için ablam için senin için Allah'ın cennete hazırlamış olduğu makamı görüyorum.
0: Allah.
1: O makamı etrafında sana hizmet etmek için pervane gibi dönen hurileri de görüyorum. Firavun ve orada hazır olanlar bu sözü duyarlar. Nemrut da bazı şeyleri görmüştü ama iman etmedi değil mi hocam?
0: Evet.
1: İnat, bu kafirin inadı çok farklı
0: küfrü,
1: oluyor.
0: Küfrü inadi.
1: Tabii. Tevbe edeceklerine daha da hiddetlenmişler. Firavun 5 aylık yavruyu da orada hemen öldürtüyor. Fakat Maşide Hatun ağlamıyor, gülüyor bir yandan.
0: Allah Allah.
1: İmanın sağlamlığına bakın hocam.
0: Evet efendim.
1: Kızının gördüklerini artık o da görüyor. Ölümünün bir an evvel gelmesini arzuluyor. Firavun kocasıyla beraber Maşide Hatun'u ve yavrusunu da kaynar kazanın içine atarak hala onların ve ölümünü sağlıyor, ölümüne sebebiyet veriyor. Ve buna rağmen hocam kinleri yatışmıyor. Yani bu Kudüs'te malumunuz yaşadığımız 20 binden fazla yavru öldürüldü orada. Ve hala hocam adamlar düşün, o bir futbolcu vardı koluna yazı yazmış.
0: Evet, evet.
1: Hala daha kin ve nefret gözlerini boyamış vaziyet. O açıdan baktığımızda kafir kafirliğini her zaman yapıyor. Biz Müslümanlar olarak, bizlere düşenler kafir karşısında dik durmak. Ama bunu sadece hocam belli şekilde de sözle değil, sadece belli yürüyüşlerle
0: her
1: değil, her halimizle.
0: Evet.
1: İslam tarihi boyunca dedik ya hocam daha önceki programlarımızda teçhizat ve savaş asker üstünlüğü bakımından üstün durumda kazanılan savaş neredeyse yoktur. Teçhizat ve asker üstünlüğüyle kazanılan savaş neredeyse yok gibidir. İman kuvvetiyle kazanılmıştır.
0: Evet.
1: Bu kadar İslam ülkesine rağmen hala daha bu ülkeler, bu efendim insanlar, insan demeye dilimizin varmadı, bu varlıklar hala
0: Siyonist,
1: Müslümanlara
0: evet.
1: bunları çektirebiliyorsa Müslümanlı olarak bizim biraz bazı şeyleri sorgulamamız lazım. Tabii çok kıymetli bazı şeyler, yürüyüşler yapılır, pankartlar sallanır, efendim protestolar yapılır. Herkes elinden geldiği gibi
0: boykotlar
1: gerekeni
0: yapılır,
1: boykotları
0: evet.
1: yapar, yapıyorlar. Allah-u Teala herkesten razı olsun. Yetmez. Müslüman olarak bizim kendi eksiklerimizi de sorgulamamız gerekiyor. Nerede yanlış yapıyoruz,
0: evet.
1: nerede eksik yapıyoruz? Ecdadın tarih boyunca elde ettiği başarıları biz niçin sağlayamıyoruz?
0: Dinimizi iyi bilmemiz lazım.
1: Dinimiz
0: İmanımızın
1: iyi, tabii,
0: doğru olması
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii.
0: İslamiyet'i iyi yaşamamız gerekir hocam.
1: Evet. Dolayısıyla bunları yaşayamayınca da ne oluyor hocam? Samimiyet noktasında sıkıntılar
0: sıkıntı
1: ortaya.
0: Oluyor. Müslümanlar paramparça oluyor.
1: Evet.
0: Hocam kısa bir ara verelim isterseniz.
1: Evet sayın hocam.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz tarihi açılan pencere kısa bir aradan sonra devam edecek inşallah.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Tekrar merhaba efendim. Tarihi açılan pencere programı kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Kıymetli hocam Mustafa, Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla programı sunmaya gayret ediyoruz. Bugün menkıbelerle, hikayelerle tarih ve bazı kıymetli değerlerimizi nasıl aktarabildiğimizi, nasıl aktarıldığını biz de inşallah onlardan biraz bahsediyoruz. Hocam ilme çok önem verilir dinimiz
1: evet.
0: dedik. Hatta sultanlar Fatih Sultan Han'dan bahsettiniz. Biz gençlerle geçen gittik. Üniversiteli gençler, o gençlere de selam ediyorum. Çünkü onlar dinliyorlar.
1: Maşallah.
0: Orada yeni restorasyon sırasında o dediğiniz şeyi, demir mazgalı biraz öne doğru kaydırmışlar.
1: Evet.
0: Orada o gençlere anlattım. Tabii çok ilme değer verirlerdi. Malumunuz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu dinin büyüklerinden, ulularındandır. Onun büyük talebesi İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri Kudüs-i Sirru. Abbasiler döneminde Kadıyül Kudat'tı.
1: Evet.
0: Bir gün birisi ona geliyor. Diyor ki efendim şöyle bir problemim var. Nasıl çözeriz? Evladım ben bunu bilmiyorum diyor.
1: Evet hocam.
0: Diyor ki efendim siz bu devletten maaş almıyor musunuz? Alıyorum buyuruyor. O zaman cevap versenize. Nasıl bilmezsiniz? Evladım buyuruyor. Ben senin devletinden bildiklerimin karşılığını alıyorum. Eğer bilmediklerimin karşılığını maaş olarak alsan senin devletin hazinesi buna yetmez buyuruyor.
1: Ya hocam,
0: ne güzel cevap.
1: Ne güzel bir cevap.
0: Yine dediniz ya efendim programın başında Bir öğretmenimiz bize anlatmıştı, hocamız anlatmıştı. Hakikaten küçükken anlatılan bu tür menkıbeler ve tarih hikayeler çocukta gençliği iz bırakıyor. Bize de bırakıyor. Bu Ayasofya Kebir Camii Şerifi için Anayasa Mahkemesi'nde dava açan bizim İmam Hatipler Matematik Öğretmenimizdi.
1: Evet.
0: İsmail Kandemir Hoca. Cenab-ı Hak ona hayırlı uzun ömürler versin. Şimdi Atina'daki Fatih'in vakıfları için İnsan Hakları Mahkemesi'ne galiba dava açmış. O mahkeme, Yargıtay'daki mahkemede hoca davayı açtı. Hocanın da avukatı, yani Ayasofya açılsın avukatı da benim sıra arkadaşımdı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o bize matematik dersinde matematik anlatmazdı. Bir şey anlattı. Çok ta yıllardan beri, 1990'lı yıllardan beri hatırımda. Birisi demiş ki, ya Rabbi demiş, bana bir erkek evlat ihsan edersen sana 11 karış boyunuzu olan bir koç kurban edeceğim. Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş ve aramış taramış, efendim bir erkek evladı olmuş, aramış taramış fakat 11 karış boyunda bir koç boyunuzu koç bulamamış. Ama diğer diğer gezmiş bu adanı yerine getirmek için. Biri demiş ki, efendi demiş bir tanesi, sen İmam Eyüp Yusuf Hazretlerine derdini anlattın mı? Yok demiş. O demiş Kadıyül Kutat'tır. Git demiş derdini ona anlat. Büyük imamın huzuruna çıkmış. Efendim böyle bir derdim var. Acaba çaresi var mıdır? Ben adamı yerine getirmek istiyorum. Demiş ki var evlat. Git bulabildiğin boyunuzu en uzun olan koçu getir. Getiriyor. Git yavrunu da getir diyor. Evladını da götürüyor. Evladım buyuruyor İmam Ebu Yusuf Rahmetullahi Hazretleri, sen adakta bulunurken insan karışı, yani yetişkin karışı veya çocuk karışı dedin mi? Yok. Yani karış dedin. Geliyor çocuğun karışıyla ölçüyor. Hatta boyunuz uzun bile geliyor. Bunu git kurban, bunu git kes, adanı yerine getir. Ama efendim, evladım diyor, sen 11 karış demedin mi? Senin de karışında karış, bu yavrunun da karışı karış. Dolayısıyla ha, bu için evet. İslam hukuku, İslam yani kazuistiktir. Yani evet. İslamiyet'te çareler tükenmez. Evet. Bu hususta hakikaten
1: İlyayı şeriye bazen devreye giriyor değil mi hocam?
0: Ya burada tabii İslamiyet'e uymak için yapılır. İslamiyet'e kaçırmak için bu tür faaliyetler yapılmaz. Bir şey daha arz edeyim sizi dinlendirmek için müsaadenizle. Tarih deyince hatırıma bir yıllar önce yine bir yerde okudum, bir menkıbe geldi. Hocam, soğuk bir kış günü.
1: Evet.
0: Malum saraydan sultan, bazen saray görevlileri tebliğli kıyafetle dışarı çıkarlar. Halkın arasında gezerler. Halkla birebir problemlerini, sıkıntılarına şahit olmak isterler. Soğuk bir kış günü padişah tebliğli kıyafet dışarı çıkmış. Yanında da veziri var. Baş vezirini alıp yola çıkmış ve bir dere kenarına inmişler. Bakmışlar ki yaşlı bir adam, adamın elindeki bir şey suya sokup sokup çıkarıyor. Bu nedir diyor. Ha, bu deridir diyor efendim. Ben dericiyim, burada tabaklıyorum. Hakikaten derileri suya sokuyor ve döverek tabaklıyormuş.
1: Evet.
0: Padişah ihtiyarı selamlamış. Esselamu aleyküm ey piri fani demiş.
1: Ya.
0: Ve aleyküm selam ey serdar-ı cihan demiş. Tabii yani tebliğ kıyafet ama bak cevaba bakınız. Padişah sormuş. Efendi, altılarda ne yaptın? Pir-i Fani demiş ki, efendim altıya altı katmayınca 32'ye yetmiyor. Sultan tekrar sormuş. Ey efendi, geceleri kalkmadın mı? Pir-i Fani demiş ki, kalktık lakin ellere yaradı. Fakat bu esnada da vezir garip böyle merakla, acaba ne konuşuyorlar diye merak ediyor ama hiç bozuntuya da vermiyor vezir.
1: Üstelik vezirler de değil mi hocam? Böyle rastgele
0: çok
1: seçilmiş
0: zeki insanlar
1: değildi.
0: Evet.
1: Yani Türk tarihi boyunca vezir dediğimiz insanlar öyle alelade seçilmiş evet. insanlar değil. Evet.
0: Geceleri kalkmadır mı diye sormuş sultan. Kalktık efendim ama ellere yaradı demiş. Padişah gülmüş. Efendi demiş, sana bir kaz göndersem yolar mısın? Demiş ki Pir-i Fani, evelallah yolarım ve hiç de ciyaklatmadan yolarım demiş. padişahla vezir, tebliğ kıyafet içerisinde olanlar bu konuşmalarına sonra ayrılmışlar. Yolda giderken demiş ki vezir, benim o pir-i faniyle konuşmamı anladın mı? Vallahi sultanım, beni mazur görünüz. Hiçbir şey anlamadım. Fakat çok da meraklandım. Yani acaba ne konuştunuz diye çok da merak ediyorum. Merak ediyor musun diyor. Çok merak ediyorum efendim diyor. O halde tamam. Git demiş. Öğren demiş.
1: Yoksa cezası var.
0: Hatta şöyle demiş. Sen nasıl anlamazsın demiş beni ya.
1: Evet.
0: Yani orada ben konuşuyorum. Adamcağız Türkçe konuşuyoruz. Sen nasıl bizi anlamazsın? Bir de benim vezirim olacaksın diyor. Tez git bu konuştuğumuz mevzuyu öğren ve gel. Eğer öğrenemezsen kelleni alırım demiş.
1: Evet.
0: Vezir sabaha zor etmiş. Hemen koşmuş o pirifanın adına, pirifanın yanına. Demiş ki selamünaleyküm, aleyküm selam. Adam yine aynı işi yapıyormuş. Demiş ki sen dün padişahla bir şey konuştun. Acaba ne konuştunuz demiş. Öğrenmem lazım. Tabi pirifani de gün görmüş bir adam. Sultan bunu bir şekilde yollamış. Diyor ki efendi hayırdır. Yani hayırdır. Niye merak ettin? Çok merak ettim. Acil öğrenmem lazım demiş. Peki demiş kusura ya, bakma.
1: Kıymetli.
0: Ben sana bunu bedavaya söyleyemem.
1: Evet.
0: Şöyle bir 100 altın atıver diyor.
1: Bedava bilgi zamanı.
0: Evet.
1: Yani, evet.
0: Baş vezir 100 altına atmış. Sen padişahı Serdar-ı Cihan diye selamladın. Nasıl anladın padişah olduğunu demiş. Pirifani demiş ki o derici, ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemez. Demiş vezir.
1: Evet, de arif birisiymiş.
0: Evet. Evet. Vezir tamam demiş. Peki demiş. Altılara altı katmayınca 32'ye yetmiyor ne demek? Demiş ki 100 altın daha atıver demiş. 100 altın daha atınca ondan sonra padişah 6 aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki kış günü bu soğukta çalışıyorsun diye bana sordu.
1: Evet.
0: Ben de yalnızca 6 ay değil, 6 ay yaz değil, 6 ay da kış çalışmazsak 32 dişimize yemek bulamıyoruz dedim.
1: Evet.
0: Vezir diyor ki geceleri kalkmadın mı ne demek? Onu da bana söyler misin? Vezir efendi.
1: Ona da bir bedeli var.
0: Onun da bedeli var. Bir 100 altın daha koy. 100 altın daha koyuyor. Adam 100 altını aldıktan sonra demiş ki sultan sordu ki bana çocukların yok mu diye sordu.
1: Evet.
0: Ben de var ama hepsi kız. Evlendiler, başkalarına yaradılar dedim. Vezir gene kafasını sallamış. Peki demiş bir de kaz gönderirsem dedi o ne demek? Onu sen düşün demiş.
1: Onu da sen bul artık.
0: Onu sen bul artık. Hatta bunun devamında bir şey daha var. İşte yani hırsızlar evine uğruyor mu? Bu uzun bir versiyonunda. Efendim henüz eve girmediler ama etrafını dolaşıyorlar. Yani kızların var ama evlendirdin mi diye sorunca.
1: Evet.
0: Onu yüz şey alıyor. Bunu sormadan da diyor ki bir dakika diyor. Yüz altın daha ver diyor. Diyor ki hiçbir şeyim kalmadı. Yani kuşağımdaki bütün keseleri sana attım.
1: Ya.
0: Diyor ki efendi sen vezirsin, başındaki kavuk, sırtındaki efendim samur kürk,
1: evet,
0: bunlar hepsi kıymetli, şunları şuraya koy ben sana onu söyleyeceğim diyor.
1: Ya.
0: Mecburen bırakıyor.
1: Kelle var ortada.
0: Peki diyor şeyi söyledin, o neydi diyor, hani bir kaz göndersen nasıl yolar mısın
1: yolar
0: diye
1: mısın?
0: Onu da sen
1: onu
0: bul.
1: Onu da sen bul zaten. ihtiyar amca yolabildiği kadar yolmuş.
0: Veziri yolmuş.
1: Ama onu anlayabilecek çapta kalibrede bu insanlar. Tabii vezir dediğimiz
0: aynen
1: kimseler
0: öyle.
1: Böyle hükümdarlar. Hele Türkistan tarihi boyunca hocam.
0: Evet.
1: Seçkin insanlardır, hükümdarlar. Onlar nasıl rastgele tesadüf eser o makamlara gelmediyse çevrelerindeki vazifeli kimseler de tesadüf eser gelmeyen kimseler.
0: Aynen öyle.
1: Siz bunu anlatınca aklıma Sultan Mahmut'la Ayvaz'ın hikayesi geldi Sayın Hocam.
0: O da çok güzel.
1: Mesnevi Şerif'e de geçer malumunuz.
0: Evet.
1: Hatta tarihçiler Sultan Mahmut Han'ın muvaffakiyetinin sırrı Ayaz derler hocam. Ayaz.
0: Mahmud-ı Gaznevi Hazretleri.
1: Tabii Sultan Mahmut Han, Sultan Gazneli Mahmut Han Hazretleri.
0: Evet.
1: Gerçekten çok hayır sahibi, çok cevval, İslam tarihinin en büyük hükümdarlarından bir tanesi. Mekanı cennet derecesi âli olsun inşallah. Gazneli Mahmut Han hocam bir gün, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Gazneli Mahmut Han'ın tebdili kıyafetle sık sık halk arasına karıştığı kaynaklarda geçer. Böyle bazen bir derviş kılığında, bazen bir hayır toplayan, sadaka toplayan kılığında veya farklı bir esnaf kılığında, köylü kılığında. Bir gün de hocam pazarı gezerken oyun oynayan çocuklara dikkat kesilmiş. Çocuklar, evet, kendi aralarında oyun oynuyorlar. İçlerinden bir çocuk dikkatini çekiyor hareketlerinden. Sultan Mahmut Han gibi böyle kalibresi yüksek mübarek zatlar aynı zamanda pedagojiyi de, evet, hocam, siyaseti bildikleri gibi, hı-hı, kültürü, sanatı, teknolojiyi, o zamanın teknolojisi neyse artık, pedagojiyi de bilen insanlar. Şöyle çocuğu biraz izliyor. Çocuktaki zeka emarelerini görüyor. Zaten pedagoglar böyledir. 3 dakikada adamı röntgenini çıkarlar. Osmanlı'da vardır hocam. Enderun mekteplerinde zekaları ölçülerek alınan. Ya zeka oturup bir yazılan çizilen bir zeka ölçeği değil aslında bu. Evet. Bakıyor pedagoglar, bu çocukta zeka emareleri var. Onları ayırıyorlar. Onlar üzerinde belli bir zaman takip süreci başladıktan sonra onlardaki zeka parıltıları üzerinden hareketle onlar Enderun'a alınıyor. Yani resmen aslında testlerden geçiriliyor.
0: Evet.
1: Şimdi Sultan Mahmut Han çocuğu takip ediyor. Yanına çağırıyor. Evladım gel bakalım. Adın ne senin? Ayaz efendim. Maşallah diyor. Ne kadar akıllı bir çocuğa benziyorsun. Ayaz diyor. Seni çok sevdim diyor. Cebinden bir tane çıkarıp altın veriyor hocam. Ayaz'a. Evet. Sultan Mahmut Han. Altını verince çocuk diyor ki almam efendim diyor. Nasıl almazsın diyor ya. Ha şu da var hocam. Sultan Mahmut Han tebdili kıyafetle gezermiş ama Sultan Mahmut Han zannediyor ki herkes tebdili kıyafetle ben geziyorum. Kimse manzarayı çakmıyor. Çoğu zaman halk buna artık alışmış çünkü. Sultan Mahmut Han'ı tanımayan yok aslında. O kadar, evet, çok halkın içerisinde birisiymiş. Çocuk bile tanıyor yani, anlayacağınız. Şimdi Ayaz Gazneli Mahmut Han altını verince diyor ki efendim almam ben bu bir altını diyor. Daha doğrusu verdiğinizi almam diyor. Çocuk diyor ya gönlümden koptu. Veriyorum, niye almıyorsun diyor. Almam efendim diyor. Niye? Annem kızar. Babam kızar. Ya kızmazlar diyor. Bir tanıdık amca verdi dersin. Efendim diyor. Kızarlar diyor yani. Netice itibariyle diyor. Annem babam böyle şeylere izin vermez. Çocuk diyor. Sana bir sır vereyim mi diyor. Sultan Mahmud'um ben diyor. Bildim efendim, bildim diyor. O kadar zeki bir çocuk yani hocam. Tamam şimdi alabilirsin ha öyleyse altını diyor. Olmaz efendim altını al, yani sizi tanıdım ama altınınızı alamam, kusura bakmayın. Bunun üzerine Sultan Mahmut Han biraz kızıyor artık. Yani sizin çocuk diyor mi? Niye diyor almıyorsun? Al diyor, hediye diyorum işte falan. Olmaz efendim, olmaz diyor. Annem babam inanmaz diyor. Bu altını sizin verdiğinize inanmaz diyor. Niye inanmasın ki? Derler ki diyor bu bir altını Sultan Mahmut vermiş olamaz. Ya. Eğer bir alt Sultan Mahmut verecek olsaydı bir altın değil bir kese verirdi.
0: Ya.
1: Derler diyor. Bu çok hoşuna gidiyor Sultan Mahmud'un. Çocuktaki zeka emarelerini görüyor musun? Neticede sultanın hoşuna gidiyor, bir kese altında veriyor. Sonra gidiyor ailesiyle tanışıyor. Ailesine diyor ki Ayaz'ı diyor alacağım diyor. Sarayın en itibarlı, en kaliteli, en nitelikli hocalarını elinde yetiştireceğim. Benden sonra işte düşün devletin en önemli makamlarına gelebilecek bir çapta bu çocuk. Müsaade ederseniz ben bunu sarayda kendi denetimime, maiyetim arasına almak istiyorum. Aile de zaten netice itibariyle veriyor. Teferruata girmeyelim. Aradan yıllar geçiyor hocam. Tabii 18 yaşında hocam, o kadar zeki, o kadar içini öğrenmiş ki artık 18-20 yaşına gelince artık çevredeki devletlerin hükümdarları bir mevzu olduğunu, için içinden çıkamadıklarında Sultan Mahmut Han'a, Sultan Mahmut Han da Ayaz'a soruyor. Her çetrefilli meselede Ayaz'ın fikri alınıyor.
0: Evet.
1: Artık 1-3-5 derken saraydakiler genç yaştaki bu Sultan Mahmut Han tarafından da çok sevilen bu gencin artık padişah tarafından, hükümdar tarafından çok sevilmesi sebebiyle haset edilmeye başlanıyor artık. Ama şu var, Ayaz'ın babası çoban hocam. Kendi ailesi, dedesi de çoban, kendisi de çobanlık yapıyor. O çobanların giydiği kepenekler var hocam. O kepeneği sarayın bahçesinde bir kulübeye asmış. Günün belli zamanlarında da gidip kepeneğin karşısına oturuyor. Çoban olduğunu hatırlıyor.
0: Evet.
1: Vaktini orada geçiriyor saray işlerinden arta kalan zamanlarda. Velhasılı kelam aradan aylar, yıllar geçiyor. Saray esrafı Sultan Mahmut Han'ı yavaş yavaş doldurmaya başlıyorlar. Çünkü günü belli zamanlarında Ayaz hocam bu kulübeye gidip orada vakit geçiriyor.
0: Evet.
1: bir iftira atılacak ya, hani başarılı insanların hasetçileri çok fazla olur. Ayaz'ın da hasetçileri boş durmuyorlar. Sonra Ayaz'ı padişaha, hükümdara şikayet ediyorlar. Sultanım, çok sevdiğiniz, çok değer verdiğiniz, takdir ettiğiniz Ayaz var ya, o işte efendim devlet hazinesinin anahtarı da kendisinin elinde. O devletin hazinelerini gecenin belli zamanlarında götürüp kulübeye saklıyor. Gece oradan da dışarıya kaçırıyor. Şu anda yine kulübesinde. Eğer münasip görürseniz bir baskın yapalım. Orada kesin bir işler çeviriyor. Sultan Mahmud da buna ihtimal vermiyor ama o hasetçilerin de haddini bildirmek için beraberce gidiyorlar. Kulübeye baskın yapıyorlar.
0: Ayaz'ın olduğu bir...
1: Tabii. Ayaz'ın da olduğu saat. İçeriye bir giriyorlar ki hocam kulübede hiçbir şey yok. Bir Ayaz var. Bir de duvarda asılı bir kepenek var. O çobanların sırtına giydikleri keçeden yapılmış. Soğuktan koruyan kepenek. Ayaz ne yapıyorsun burada diyor. Efendim diyor, günün belli zamanları buraya geliyorum. Niye geliyorsun Ayaz? Diyorum ki kendi kendime, ey Ayaz, sen çobandın. Senin baban da çobandı. Deden de çobandı. Çoban bir aileden geliyorsun. Allah-u Teala sana sıfırdan, hiç yoktan devletin ikinci adam olma nimetini ihsan eyledi. Eğer bu nimetin kıymetini bilmez, değerini anlamazsan bak kepenek orada bekliyor.
0: Ya.
1: Çobanla tekrar geri dönersin de kendimi öyle motive ediyorum diyor. Hasetçiler tabii haddini aşan o davranışları sebebiyle gereken dersi alıyor. Hocam hani namazda dururken Ayaz'ın durduğu gibi dur derlermiş eskinin insanları.
0: Evet.
1: Padişahın, hükümdarın karşısında, Sultan Mahmud Han'ın karşısında hiç hareket etmeden duruyor. Kendisine ne sorulursa da
0: ayakta durur. Ayak ucuna bakarmış.
1: Dolayısıyla kendilerine ne sorulursa da tam onun cevabını. Hani bazı geveze tipler vardır. Sorarsanız cevabını alamazsınız. Çok konuşur, içinde cevabı yoktur. Böyle çok konuşkan tipler de vardır. Haddini hudud. Ama Ayaz da böyle bir şey. Onun için Mesnevi Şerif'e de bu mevzu anlatılır değerli hocam. Hatta bir gün Ayaz'ın ayakkabısının içerisine bir akrep girmiş hocam. O hiç kıpırdamayan Ayaz birden hopluyor. Hükümdarın da dikkatini çekmiş. Ya bu Ayaz hiç böyle yapmazdı. Bir takip edin bakalım.
0: Ne oldu?
1: Nedir, ne değildir falan diye. Sonra takip ettiriyor ki ayakkabısının içerisindeki akrebi almış bir taşın üzerine koymuş. Ey akrep diyor, beni sultanıma karşı mahcup ettin, ben seni ne yapayım? Malumunuz haşeratların kafasına bir kere vurarak canını yakmadan öldürmek orada, 100 sevap. İkinci de
0: orada diye, devamında üçüncü de şöyle, diye
1: değil mi hocam? Dolayısıyla hayvanların bile, haşeratın bile canını yakmama noktasındaki bu kadar merhametli bir Ayaz ve Sultan Mahmud'u Sultan Mahmud yapan
0: değerli. 7 defa sokmuş galiba. 7 defa sokmuş. 8. Evet, bari niye soktun diye o şekilde şey yapıyor. Evet,
1: evet
0: hocam.
1: Artık tahammülü kalmamış. Sokmuş. Onun için namazda Ayaz'ın durduğu gibi durun derlermiş.
0: En az. Hiç olmazsa. Değil hiç yani, olmazsa. Tabii. Ayaz'ın sultanın karşısına diye durun. Evet hocam. Allah razı olsun.
1: Bu sebeple hocam zeki insanların başarıları çok önemli ki devleti bir yere, zirveye taşıyan değerli insanlar aslında
0: her zaman sürat intikali hızlı olan, evet.
1: Yani böyle gevze tipler değil de, ki zaten padişahlar, hükümdarlar, devlet adam, devletin başındakiler de böyle kimseleri iyi ait edecek çaplı kalibreli insanlardır.
0: Hocam Ayaz dediniz ya.
1: Evet.
0: Tabii bu tür zatların da düşmanları çok olur. Haset edenleri çok olur. Kim nitekim biraz önce anlattınız. Yine sultan birçok hadiseye rağmen Gazneli Mahmud Ayaz'a karşı yine hala diğer vezirlerin bir çekememezlik içerisinde olduğunu görüyor. Bir gün divan toplantısı sırasında çok kıymetli bir mücevheri çıkarıyor.
1: Evet.
0: Ve vezirlere sırayla veriyor. Bunu kırın. Efendim bunu kıramam.
1: Evet.
0: Ver diğerini. Sırayla derken hiçbiri biz bunu kıramayız diyorlar. Yahu niçin kırmıyorsunuz? Bunu deyince efendim, bunu nasıl kırabiliriz? Bu çok kıymetli bir mücevherdir. 100 eşek yükü altın eder diyorlar.
1: Evet.
0: Bana Ayaz'ı çağırın diyor Gazneli Mahmud merhum. Ayaz geliyor. Ayaz, buyurun efendim diyor. Bunu kır. Hiç şey yapmadan aldığı gibi yere çalıyor. Paramparça oluyor mücevher.
1: Herkes şaşkın.
0: Evet, şaşkın. Sultan ne yaptın sen diyor. Efendim. Diyorlar ki bu kadar kıymetli şeyi niye böyle paramparça ettin?
1: Emir edepten üstün.
0: Diyor ki el emru fevkal edep. Sultanım.
1: Ha.
0: Senin emrin bu mücevherden, dünyalardan daha kıymetli. Ha,
1: evet.
0: Dolayısıyla padişaha gerçek sevgiyle bağlı olan, padişahın emrinden ve arzusundan daha değerli bir şey olamaz diyor yani.
1: Ha, evet hocam.
0: Madem ki sen emrettin, ben onu yapmakla mükellefim diyor.
1: Evet ya.
0: Ve orada da bakın niçin Ayaz'ı bu kadar sevdiğimi de anlayın diye vezirlerine bunu söylüyor hocam.
1: Evet hocam. Tarih boyunca bu güzel örnekler çok var. Gerçekten de baktığımız zaman değerli insanların da hayatlarında bunları görüyoruz. Ve hocam aslında devletler dedik ya ayakta kalmasının en büyük sırları diye. Bu konularda efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son seferiyle alakalı bir mevzu anlatılır malumunuz. Hep bildiğimiz meseledir. Kanuni Sultan Süleyman Han Haçlı saldırılarına son vermek için ordusuyla sefere çıkıyor hocam malumunuz. Evet. Ordu çok ağır şartlarda ilerliyor. Yol dar olduğundan ordu mecburen bağların içinden geçiyor. Hava çok sıcak olduğundan asker susuzluktan kıvranıyor. Çok güzel üzümleri bulunan bir bağdan geçerken askerin biri dayanamayıp bağdan bir akım üzüm kopararak biraz olsun susuzluğunu gidermeye çalışıyor. Sonra da asma ağacına yediği üzümün çok üzerinde bir para bağlayarak yoluna devam ediyor.
0: Evet.
1: Çok geçmeden mola veriliyor. Asker kan ter içerisinde bir köylünün koşarak kendilerine geldiğini görünce Hristiyan köylü ısrarla padişahla görüşmek istediğini söylüyor. Köylüyü Kanuni'nin huzuruna getiriyorlar ve Kanuni kendisine derdinin ne olduğunu soruyor. Bunun üzerine köylü şikayet için gelmediğini, memnuniyetini bildirmek için geldiğini söylüyor. Böyle bir durum içinde aynı zamanda
0: Hristiyan köylü değil mi?
1: Hristiyan köylü tebriklerini iletmek için de padişaha gelmek istediğini söylemiş ve neticede kendisine izin veriyor. Padişahın huzuruna çıkarılıyor. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Han'a askerlerinizi tebrik etmek için geldim deyince tebrik etmek istediğim mesele nedir diye soruyor. Bunun üzerine Hristiyan köylü askerleriniz bağdan geçtikten sonra asmanın dalında bağlı bir kese gördüm. İçini açtığımda para vardı. Dikkatli baktığımda bir salkım üzümün koparıldığını gördüm. Anladım ki koparılan üzümün parası olarak bırakılmış. Sizde böyle güzel ahlaklı askerler olduğu müddetçe sırtınız yere gelmez diyor. Kanuni Sultan Süleyman Han da derhal o askerin bulunmasını emrediyor. Hristiyan köylü bu askere ne gibi mükafat verileceğini merakla beklerken padişah niçin izinsiz iş yaptığını soruyor bu bulunan askere. Bunun üzerine asker de meseleyi anlatıyor. Bunun üzerine padişah Kanuni Sultan Süleyman Han da bu askerin derhal ordudan uzaklaştırılması emrini veriyor malumunuz. Hristiyan köylü heyecanla Kanuni'ye soruyor. Ben bu askerin mükafatlandırılmasını beklerken siz ona ceza verdiniz. Sebebi nedir deyince Kanuni Sultan Süleyman Han tarihe geçen şu meşhur sözünü söylüyor değil mi hocam? Kursağında haram lokma bulunan bir askerle zafer kazanılamaz. Evet. Bunun için ordudan attım buyuruyor. Eğer aldığı üzümün parasını bırakmamış olsaydı zalimlerden olurdu. İşte o zaman kellesi bile zor kurtarırdı diyor. Aynı durum hocam ordu Belgrad yakınlarında yine mola veriyor. Askerler susuzluklarını gidermek için bir su başında abdest almak için duraklıyorlar. Orada mola veriliyor. Bir manastırın yakınında çeşme bulup ihtiyaçlarını giderirken uzaktan bir papaz efendim durumu takip ediyor. Rahibeleri suyun başına gönderiyor. Acaba Müslüman askerlerinin tepkisi
0: ne olacak
1: diye. Kadınların geldiğini gören Osmanlı askerleri hemen çeşmenin başından çekilip sırtlarını toplu olarak dönüyorlar. Süslü kadınlara yan gözle bile bakmıyorlar. Bu durumu uzaktan ibretle seyretmiş hocam rahip. Hemen Haçlı kumandanına oturup mektup yazıyor. Siz bu orduyla sakın savaşmaya kalkışmayınız, kaybedersiniz. Bunlar kadına, kıza, mala, mülke bu dünyaya ehemmiyet vermiyorlar. Bütün mal ve mülklerini feda ederek Allah yolunda savaşıyorlar. Herkese karşı iyi davranıp kimseye zulmetmiyorlar. Siz onlardaki bu özellikleri ortadan kaldırmadan onlarla savaşırsanız canlarınızda ve mallarınızda mahrum kalırsınız. Kendinizi ölüme atmayın diye böyle bir mektup yazıyor. Onun için hocam biz aslında neleri kaybettik? Neleri kaybettiğimizin farkında da değiliz çoğu zaman. Bu sebeple hocam ki askeri böyle, hükümdarı böyle aynı zamanda 2. Murat Han zamanında benzeri bir şey anlatılır. Sultan 2. Murat Han hocam henüz Osmanlılar'da hazine daha o zaman oluşturulmamış. Tahsisat noktasında da bir kurumsal bir şey yok yani bir mantalite yok o sırada. Hal böyle olunca padişahlar da çok zaman parasız kalabiliyorlar. Fazlullah Paşa var hocam. Çok zeki, çok akıllı Ali Çan'da çok değer verdiği birisi. İkinci evet. Murat Han'ın Çandarlı Halil Paşa'dan borç para istediğini görüyor bu Fazlullah Paşa. Bunun üzerine Fazlullah Paşa şunu söylüyor. Sultanım, padişahın vezirlerinden ve şundan bundan para istemesi yerinde olmaz. Müsaade buyurursanız bir hazine teşkil edelim. Oradan saraya tahsisat ayıralım. Fazlullah Paşa'yı dinleyen Sultan Murat Han Hazretleri soruyor. Bu parayı nereden temin edeceğiz? Bunun üzerine Fazlullah Paşa diyor ki sultanım çok zengin var. Bir fermanla bazılarından mal toplamak mümkün. Sultan Murat Han celalli bir şekilde cevap veriyor. Paşa, bu nasıl sözdür? Böyle bir şeyi nasıl teklif edersin? Bizim idaremizde 3 helal lokma vardır. Biri madenler, biri cizye, biri de savaş ganimetleridir.
0: Ya.
1: Bizim askerlerimiz gazi askerlerdir. Bunlara helal lokma gerekir. Bir padişah ki askere haram lokma yedirir, o asker artık harami olur. Haraminin sebatı olmaz. Küçük bir mukavemetle karşılaşırsa hemen firar eder, sonra kaçar diye de bunu anlatmışlar. Onun için değerli hocam, yani bunlar çok önemli hasletler. Şimdi Gaznelilerden bahsettiniz ya, Sultan Mesud Han da malumunuz böyle bir ara Hindularla bir savaş yapacaklar. Hocam Hindular o kadar kalabalık ki 100.000'den fazla ordu, aslanlar, filler, aklınıza ne gelirse var. Bir avuç da Müslüman askeri var.
0: Ya.
1: Onun üzerine artık Sultan Mesud Han diyor ki eğer ben bu savaşı kazanırsam bütün ganimetleri fakire fukaraya dağıtacağım. Bir kuruşuna bile dokunmayacağım. Hocam olacak bu ya. Allah Teala ihsan ediyor. Bütün savaş, bütün kuvvetine rağmen düşmanı yerle yeksan ediyor. Hocam o kadar çok hazine, o kadar çok mal, o kadar çok ganimet birikiyor ki savaş meydanına hazinelerini de getirirler. Evet, devletlerin hükümdarları niye getiriyorlar? Getirmelerinin sebebi şu, askerlerine bu mesajı vermek için aslında. Hmm. Ey askerlerim, ey erlerim, bu özellikle karşı taraf için geçerli. Bizde çok böyle bir bizim kültürümüzde hazineye getirme falan şey yoktur. Çıkar Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim işte Çaldıran Savaşı'nda olduğu gibi bir konuşma yapar. Herkesin şifresi, formülasyonu çözülür orada. Öyle hazineleri falan getirmek değil. Peki niye getiriyor Hindular veya karşı taraf? Diyor ki ey askerlerim, bu savaşı biz mutlaka kazanacağız. Biz bunun gerekli tedbirlerini aldık. Size de güveniyoruz. Size güveniyorum bir hükümdar olarak. Hatta savaşı kazanacağınıza o kadar eminim ki Hodri Meydan devletimin hazinelerini de savaş meydanına getiriyorum diyor. Aslında hazinelerin getirilmesinin sebebi bu.
0: Evet.
1: Hindularla yapılan savaşı Sultan Mesud Han hocam öyle bir üstünlükle kazanıyor ki yer gök ganimet. Her yer ganimet kaynıyor. Tabii Sultan Mesud şöyle hazineye bakıyor, tam takır. Hiçbir şey yok.
0: Kendi hazinesi.
1: Tabii devletin hazinesi. Ortala meydana bakıyor. O ganimet akıl almaz derecede. Ama bunun şimdi söz verdi. Hepsini fakire fukaraya dağıtacağım. Devlete hiç aktarmayacağım da diye söz verdi. Bunun üzerine bir kaçış, yani bir hilye-i şeriye bir şeyler arıyor Sultan Mesud Han. O zaman alimleri de hocam böyle yanar döner falan, haşa. Neyse dobra dobra şey. Kellesi de gitse hiç sakınmaz. Sultan Mesud diyor efendim diyor, yok mu bu işin bir çıkarı? Devlet hazinesi ortada. Ben de böyle söz verdim. Yok mu bir işin bir efendim açıklaması veya kolayı? Sultanım diyor, İstediğinizi yapabilirsiniz. Eğer Allah-u Teala'ya bir daha işiniz düşmeyecekse.
0: Ya.
1: Onun için değerli hocam, sonra Sultan Mesud Han bunun mesajını alıyor ve bütün ganimetleri fakire fukaraya, askerlere dağıtıyor.
0: Hocam sultan deyince ben de müsaade edip bir şey anlatayım.
1: Estağfurullah.
0: Bir hükümdar maiyetiyle bir kır gezisine çıkmış.
1: Evet.
0: Bir köye uğramışlar. Köyde çok yaşlı bir adamın tarlasında fidan dikmekle meşgul olduğunu görmüş sultan.
1: Evet.
0: Fakat böyle yaşlı, efendim beli bükülmüş, pirifani bir zatın bir gayretle çalıştığını, fidan diktiğini görünce çok hoşuna gitmiş. Yanına yaklaşıp ona latife yapmak istemiş.
1: Allah Allah. Yaşlı da ilerleyince evet, merak ediyor. Evet.
0: Baba demiş, sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? Maşallah yaşını yaşamışsın. Bu diktiğin fidanların meyvesinden belki de yiyemezsin demiş. İhtiyar, gün görmüş ihtiyar cevap veriyor. Demiş ki efendi, bu diktiğin fidanların meyvesini bizim yememiz şart değil. Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yiyorsak, bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden sonrakiler yer demiş.
1: Ya, mesaja bakın hocam ya.
0: Bu cevap hükümdarın çok hoşuna gitmiş. Ve mükafat olarak ihtiyara bir kese altın verilmesini emretmiş. İhtiyar bu ihsanı görünce tebessümle karşılamış. Gördün mü evlat demiş. Bizim diktiğimiz fidanlar şimdiden meyve verdi. Bu cevap hükümdarın hoşuna daha çok gitmiş. Bir kese daha altın verilmesini emretmiş. Yaşlı köylü demiş ki evlat, herkesin diktiği fidan yılda bir defa meyve verirken bizim diktiğimiz fidan yılda iki defa meyve verdi demiş.
1: Evet,
0: tabii hükümdar bu cevaba da bayılmış. Bir kese daha verilmesini emretmiş. Bunun üzerine hemen veziri araya girmiş, demiş ki sultanım, aman sultanım, bir an önce buradan uzaklaşalım. Bu ihtiyar bizi bu gidişle hazineye de darı ektirecek demiş.
1: Ya,
0: dolayısıyla
1: evet.
0: Sultanı da arif, ihtiyarı da arif, tebaası da arif. Ya, Cenab-ı Hak o güzel insanların halleriyle bizleri hallendirsin.
1: Amin.
0: Hocam, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Evet, son söyleyeceğim bir şeyleriniz varsa. Hocam.
1: Dilinize sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Vermezse Mabut neylesin Sultan Mahmut'la bitirelim mi hocam?
0: Ha, çok iyi olur.
1: Onu Sultan bitirelim. Mahmut Han tepdili kıyafet yaparak bir kahveye giriyor.
0: İkinci Mahmut Han mı?
1: Evet,
0: Gazneli Mahmut mu?
1: Yok, ikinci Mahmut Han, evet. Osmanlı padişahı ikinci Mahmut Han. Yaşlı çaycıya herkesin tıkandı baba diye hitap ettiğini görüp bu lakabın nereden geldiğini soruyor.
0: Tıkandı baba.
1: Evet. Çaycı anlatır. Bir gece rüyamda çeşmemin daha iyi akması için çomak sokup açmaya çalıştım. Çomak kırıldı. Suyun akması iyice azaldı. Uğraşırken temelli tıkandı. Su hiç akmaz oldu. Bunu komşulara anlatınca adım tıkandı babaya çıktı. Sultan Mahmut Han vezire, bir ay her gün bu adama bir tepsi baklava getirin. Her dilimin altına bir altın koyun diye talimat verir. Ertesi gün baklava gelir. Çaycı baklavayı satayım da 3-5 kuruş alayımdır. Bir Yahudi, bunlar her yerde var hocam bu Yahudiler. Allah-u Teala şerlerinden korusun.
0: Amin.
1: Tabii
0: hocam.
1: Böyle efendim vatandaşlarımız olanları tenzih ediyorum. Efendim. Böyle efendim Müslümana zarar veren o Siyonistleri buradan kastediyor. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin inşallah.
0: Amin.
1: Bir Yahudi baklavayı raiç fiyattan daha aşağı alır. Baklavayı yerken altınları görür. Yahudi bir şeyler anlamaya çalışır. Ertesi günü çaycıyı görüp sana baklava getiren olursa ben yine yüksek fiyattan satın alırım der.
0: Hmm.
1: Aldı ya hocam kokuyu. Yahudi her gün fiyatı artırarak almaya devam eder. Çaycı da iyi para kazanıyorum diyerek baklavaya hiç dokunmadan olduğu gibi satar.
0: Garip adam ne yapsın?
1: Garip peşin satıyor.
0: Nasipsiz olunca.
1: Bir ay sonra baklava getirme işi biter. Sultan çaycı epey zenginleşmiştir diye düşünür. Padişah kıyafetiyle çaycının yanına gelir.
0: Evet.
1: Çaycı da bir değişikliği olmadığını anlayınca baklavaları ne yaptın baba diye sorar.
0: Evet.
1: O da hiçbirini yemeden sattığını söyler. Hazineden bir miktar altın vermek üzere çaycıyı saraya davet eder.
0: Allah Allah.
1: Sonra şu küreği al, altınlara daldır. Kürekte ne kadar altın kalırsa hepsi senin olsun der.
0: Hazineye sokuyorlar.
1: Evet. Çaycı heyecanlanır, daha çok altın almak için küreği daldırır. Aksine ters daldırdığı için küreğin üstünde bir altın kalır.
0: Allah Allah.
1: Sultan, demek nasibin bu kadarmış der. Daha başka imtihana tabi tutarlar. Hiçbirinden netice alamayınca sultan o meşhur sözünü söyler. Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut? Herkes rızkını yer, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Rızkındır yer yer gezdiren seni, gafil olma akibet bir gün yer
0: seni
1: demişler. Onun için hocam Allah-u Teala helal lokma yemeyi hepimize nasip eylesin.
0: Amin.
1: İnşallah.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Amin.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, bizleri evlerinizin sıcak köşesinde, arabalarımızda, telefonlarınızda takip eden kıymetli dinleyenlerimiz, bir tarihe açılan pencere programının da sonuna geldik. Bu programı Mehmet Sıddık Arvas bendeniz ve bir de Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamızla beraber hazırlayıp sunduk. Kumanda masasında İbrahim Macit kardeşimiz sesimizi size ulaştırıyordu. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle hoşça kalınız efendim.
1: Evet, hoşça kalın. Hayırlı günler, hayırlı geceler. Tarihe açılan pencere programımızı,
0: evet,
1: da takip etmenizi rica ediyoruz. Herkes
0: Instagram'da
1: var. Instagram'da, evet, tamam. Efendim. Hayırlı geceler diliyoruz.
4: Tarihe açılan pencere.

Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 31 Ağustos Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahimer'in İslam İttifakı başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke-i Mükerreme'de akdettikleri resmi adıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Devleti Aliye-i Osmaniye'nin tarih önünde dünyanın şahitliğinde vazifesini ikmal ederek 6,5 asırlık şerefli bir ömürle vedalaştıktan sonra İslam coğrafyası emperyalist hile, tuzak, tehdit ve satın almalarla parça parça edildi. Bu bölünmüşlüğü, ufalanmışlığı, parçalanmışlığı telafi maksadıyla dile getirilen fikir ve bu meyanda atılan adımlar sıcak küldeki köz gibi hep var oldu, hep ışıdı. 25 Eylül 1969 yılında Fas'ın baş şehri Rabat'ta İslam Konferansı Teşkilatı kuruldu. Bu teşkilatın kurulma sebebi İsrail'in 21 Ağustos 1969 Mescid-i Aksa'yı kundaklamasıdır. Evet, o İsrail ki kurulur kurulmaz Müslümanların ilk kıblesini kundaklayarak tahrip etme cinnetine düşmüştür. Mevzu bahis teşkilatın idare merkezi Arabistan'ın Cidde şehrindedir. Bu teşkilat 2011'de Astana'da yapılan toplantıda adını İslam İşbirliği Teşkilatı yaptı. İdare merkezi değişmedi. Yapıya 57 İslam ülkesi devlet üyedir. Bir başka ifadeyle her İslam memleketi İslam İşbirliği Teşkilatı'na mensuptur. Daha da anlaşılır söylersek İslam İşbirliği Teşkilatı 2 milyar nüfusa maliktir. Ek malumat olarak belirtelim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üyedir. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı var, Arap Ligi var. Arap Ligi yahut Arap Birliği çatısı altında Filistin dahil 22 Arap devleti yer almaktadır. Lakin heyhat ki 1969'dan bu yana 57 yıl içinde yarım asrı aşkın uzun bir zamanda ne İslam Konferansı ne de İslam İşbirliği Teşkilatı döneminde bu İslam ülkeleri teşkilatı dişe dokunur, derde derman olur bir iş çıkartamadılar, hizmet yapamadılar, İsrail'i bunaltamadılar, köşeye sıkıştıramadılar, dersini veremediler. Arap Ligi zaten oldum olası hep varla yok arasıdır. Bu her iki teşkilatın da bağlı devletlerin de düşmanın Siyonist İsrail'in soykırımı en pervasızca işlediği bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlum ve masumları tırpanla biçercesine katlettiği dönemde diyebildikleri ancak ve yalnız şu dram nakaratları olmuştur ve olmaktadır. Olanlar kabul edilemez. Bu yapılanları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuk çiğnenmektedir. Uluslararası toplum daha fazla seyirci kalmayarak harekete geçmelidir. Bu sözler en azından yarım asırda söylene söylene aşındı, tesiri tükendi, dinleyeni kalmadı, inandırıcılığı tükendi. Kimse ne kınamayı dikkate almakta ve ne de uluslararası toplum dedikleri hayali tarafı gerçekliğinden ağır basan camia tınmakta, oralı olmaktadır. Mekke ittifakı böyle bir ortamda, kahırlar çoğalıp çaresizlikler katmerlendiği bir ağır dönemde imzalandı. Ümit ve temenni ederiz ki akıbeti İslam İşbirliği Teşkilatı gibi olmaz. Tabela teşkilatı ve kınama yayınlayan sıradan bir derneğe dönüşmez. Mekke ittifakına bağlanan ümitler ve yüklenen işler, beklentiler fazladır. Mısır ve Endonezya başta olmak üzere diğer devletlerin de teşkilata üye olmaları dört gözle beklenmekte. Mekke Ortak Savunma Anlaşması tez zamanda caydırıcı ve barışın teminatı bir teşkilat olmalıdır. Bunu yapacak ciddi bir yapılanmadır. Onu yapacak olan da Osmanlı varisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Avrupalıların yamadığı adla Orta Doğu 20. asrın ilk çeyreğinde devlet ve devletçikler şeklinde parçalandı. Güya bağımsız devletler oldular ama pek çoğu ancak bir sömürgeci gücün gölgesi

0: içinde hayatını sürdürebildi. İslam coğrafyasında siyasi yapılanmalar ayrı, farklı, ihtilaflı, hatta yer yer rakip, dahası düşman bile olsalar da bu kutlu coğrafyanın fertleri, ümmetin şuurlu kesimi diğer yandan kalpten soğumadı, uzaklaşmadı, onu öteki görmedi. Şimdi bundan böyle Mekke ittifakıyla yeniden ve samimiyetle kucaklaşma ve diyarkam olma dönemi başlamalıdır. Yoksa bir ölü doğum daha görmüş oluruz. Öyle bir talihsizlikte dostlar kahrolur, düşmanlar bayram eder. Payitahta ne çok iş düştüğünün farkındasınız değil mi? Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in İslam İttifakı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Gözler Türkiye ve Erdoğan'da başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyanın kalbi sayılan bölgemizde dünyanın kaderini de etkileyecek gelişmeler yaşanıyor. ABD-İran savaşı bitmek bilmiyor. Siyonist Netanyahu saldırgan ve işgalci siyasetini sürdürüyor. Kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı daha da genişleyecek mi yoksa sona mı yaklaşılıyor belli değil. Tam bu noktada dünyanın gözü kulağı, barış umudu veren Türkiye'de ve lideri Başkan Erdoğan'da. Türkiye'nin NATO içindeki gücü, Ukrayna-Rusya savaşında üstlenebileceği rolü, bölgede yeni bir barış ekseni oluşturan Mekke ittifakındaki aktif inisiyatifi bir süredir küresel mahfiller tarafından dikkatle izleniyor. Şimdi bu meraka Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi de katıldı. Türkiye 2012 Duşembe zirvesinden bu yana Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ülkesi. Başkan Erdoğan ilk kez 2022'de Semerkant'ta zirveye katıldı. Hindistan'da yapılan 2023 zirvesi hariç sonraki bütün zirvelerde vardı. Dün Başkan Erdoğan bir kez daha Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi. Tarih en çetrefilli döneminde gerçekleşen bu zirveyi de bütün dünya Türkiye'de yapılan NATO toplantısı ve yeni devreye sokulan Mekke ittifakı kadar ilgiyle izleyecek. Bu zirvede yeni küresel hattın iki gücü Rusya ve Çin, Hürmüz krizinin en önemli aktörü İran, İsrail'de yeni ittifak hesapları yapan Hindistan ve tabii ki başta Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri. Herhalde savaş tamtamlarının çalındığı bu konjonktürde yapılacak bu zirvenin en ilginç ülkesi, NATO'nun en etkili askeri gücüne sahip, aynı zamanda Pakistan ve Suudi Arabistan'da Mekke ittifakı oluşturan Türkiye olacak. En çok merak edilen de Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacakları ikili görüşme. Avrupa Birliği ülkelerinin hem kışkırtıp hem de diken üstünde durduğu, Rusya'nın da savaşı Avrupa'ya yayma iddialarının dillendirildiği bir dönemde bu görüşme bölgeye rahat bir nefes olabilir. Kırgızistan gezisinde sadece bu soruların cevabı merak edilmiyor, Kırgızistan Türkiye için önemli bir ülke. Hem ikili siyasi ve ticari ilişkiler açısından hem de bir dönem FETÖ gibi girdiği her ülkeyi içeriden kuşatan bir yapının etkinliğinin azaltılması açısından önemli. Her iki alanda da önemli gelişmeler var. FETÖ etkinliği gerilerken eğitim ve ticari ilişkiler neredeyse üçe katlanmış durumda. Çok değil, 7 yıl önce 2019'da geldiğimde Türk iş adamı Aydın Mistaçoğlu'nun açtığı otel ve AVM yatırımı ön plandaydı. Şimdi bunun çeşitlendiği, madencilikten turizme birçok alanda karşılıklı yeni ilişkiler kurulduğunu görüyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı Karma Ekonomik Komisyon toplantısında sanayi, enerji, sağlık, turizm gibi birçok alanda 77 maddelik eylem planı imzalanmıştı. Bu çaba rakamlara da yansıyor. Türkiye yatırım açısından %8,5'luk payla 5. ülke konumunda ve 350 Türk firması faaliyetini sürdürüyor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün Gözler Türkiye ve Erdoğan'da başlıklı makalesini sundum. 1 Eylül Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Seley'in "Vatandaşa Şahin, Şahine Kuzu" başlıklı makalesini sunuyorum. Yurt dışından getirilen aracı sahibi dışında kimse kullanamaz. Eşi ve çocuğu dahil. Usulsüzlük tespit edildiği an gümrük cezası kesilerek araç sınır dışı edilir. Engelli adına kayıtlı bir otomobili ruhsatta tanımlı kişiler dışında kimse kullanamaz. Ola ki başkası direksiyon başına geçti ve yakalandı. Aracın ÖTV'si faiziyle birlikte geri alınır. Bir şirket aracını SGK kaydı olmayan bir kişi sürerken yakalansa o gün kayıt dışı istihdam cezası yapıştırılır. Sürücü eğitim aracı şahsi işler için kullanılsa araç bağlanır, kursun ruhsatı askıya alınır. Şoför kartı olmayan birisi taksi kullanırken yakalansa araç otoparka çekilip haftalarca bağlanır. Mevzuatlar açıktır. Devlet yakalarsa öper. Ama herkesi değil. Milletvekillerine, üst düzey bürokratlara, koruma kararı aldıranlara çakar hakkı tanınır. Çakar hakkı alanlar bunu üçüncü kişilere devredemez. Devrederse ne olur? Yüksek para cezası ödenir. Araç trafikten men edilir. Peki şimdiye kadar böyle bir şey gördük mü? Hayır. Üç çakarı başkasına devreden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında hangi tasarrufta bulunuldu mesela belli değil. Yoğun haberler üzerine daha yeni ifadeye çağrıldı. Başkasının çakarıyla yollarda dolaşan bir sürü araç var trafikte. Mesela milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıktı. Enginyurt bir çakar hakkını kirvesi ve aile dostu iş adamı Recep Ali Keydal'a vermiş. Vatandaşa şahin, şahinlere kuzu. Böyle sistem olmaz. Sıradan vatandaşa ilk hatasında giyotini indiren devletimiz öncelikle kamu gücünün arkasına sığınıp her türlü fırıldağı çevirenleri takip etmeli. Yolsuzlukla mücadele. 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıktı. Aylardır konuşuyorduk. Çarşaf çarşaf haberleri yapılmıştı. Aziz İhsan Aktaş hakkında 450 yıla kadar hapis isteniyordu. Adam beraat etti. Belediyelerde dönen fırıldakları anlatmasına, hangi başkana ne kadar rüşvet verdiğini ifşa etmesine rağmen ortada bir örgüt olduğu belirtiliyordu. Mahkeme örgüt yok dedi. Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan 23 yıl 3 ay 7 gün hapse çarptırıldı. Avcılar'da Utku Caner Çaykara'da 6 yıl 8 ay. Adana'da Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay. Seyhan'da Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay. Ceyhan'da Kadir Aydar'a rüşvetten 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Oysa iddianamelerde acayip şeyler anlatılıyordu. Bir defa şunu gördük. Savcılar suç isnat ederken abartıp ölçüsüz istemde bulunabiliyor. Ama öte yandan cezaların caydırıcı olduğunu söyleyemeyiz. Adamlar milyon milyon rüşvet almış, iş adamlarını haraca bağlamış, parayı vermeyene ruhsat vermemiş. Ve bunları rüşveti verenler, taşıyanlar, aracılık edenler itiraf etmiş. Sonuç 5 yıl hapis. Bu karar siz çalın çırpın 3-5 yıl yatar çıkarsınız. Vurduğunuzda yanınıza kar kalır demekten başka bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Türkiye'de işler böyle yürüyor. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2008'de AK Parti'ye kapatma davasının nasıl reddedildiğini enteresan bir hatırayla anlattı. Ahmet Akyalçın o dönem Anayasa Mahkemesi üyesi. Eroğlu'nun hemşehrisi ve liseden sınıf arkadaşı. Ancak o dönemin şartları gereği görüşemiyorlar. Eroğlu, Akyalçın'ın mermercilik yapan kayınpederine gidiyor. AK Parti kapatılırsa ülkenin ve ekonominin ne hale geleceğini anlatıyor. Sonra Mehmet amca damadına AK Parti'nin kapatılması için oy kullanırsan seni evlatlıktan reddederim, kızımı da alıp giderim der misin diye ricada bulunuyor. Mehmet Alimoğlu Ankara'ya gidiyor ve ikna ediyor. Kapatma davası tam bir hukuk garabetiydi. 11 üyenin 6'sı kapatılmasını istemişti. Nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyu çıkmamıştı. Akyağaç'ın da kapatılmasın diyenlerdendi. Eroğlu'nun teşebbüsleri ne derece etki etmiştir bilinmez ama hadise tipik bir Türkiye hikayesi olduğu kesin. Hemşehriciliği yabana atmayın. Ekmek davası. Alman basınında ilginç bir haber çıktı. Bavyera eyaletinde bir fırıncı israfın önüne geçmek için ekmekleri yarım satıyormuş. Bir kişi 10 gram eksik çıktı diye şikayetçi olmuş. Yetkililer incelemiş, müşteriyi haklı bulmuş ve fırıncıya hassas tartı kurmasını istemişler. Bizde olsa ortalık yıkılırdı. Ama müşterinin 10 gram hesabından değil, yarım ekmekten dolayı. Kötü ekonominin vatandaşı yarım ekmeğe muhtaç ettiği haberleri yapılır, hükümet yerden yere vurulurdu. Yarım ekmek Avrupa'nın birçok ülkesinde sıradan bir uygulama. Türkiye ise mukaddes görüp öperek alnına koyduğu ekmeği en çok israf eden ilk 3 ülkeden biri. Bizde günlük üretilen ekmeğin %9'u çöpe gidiyor. Türkiye gazetesinde Fatih Seley'in "Vatandaşa Şahin, Şahine Kuzu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in "Küresel rekabette Mekke mutabakatının anlamı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel Sıklet Merkezi Atlantik'ten Asya Pasifik'e kayarken süper güçler arasındaki rekabette yeni bir seviyeye taşınıyor. Trump yönetimiyle birlikte ABD güvenlik garantilerini daha geç seçici ve maliyetli hale getirmekte. Çin, ticaret, enerji, teknoloji ve finans üzerinden bağımlılık ağlarını genişletmekte. Yeni küresel düzenin orta güç ülkeleri ise iki süper güç konumundaki kutuptan birini ille de seçmek yerine mevcut süper güçlere bağlılıklarını azaltacak ortak jeostratejik kapasite üretmenin becerilerini hızlandırmış durumdalar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke mutabakatının stratejik değeri tam burada yatıyor. Üç ülkenin güç unsurları anlamlı bir uyum içinde birbirini tamamlamakta. Türkiye'nin küresel düzeyde derinlik kazanmış olan savunma sanayi, askeri kapasitesi ve diplomatik gelişimi, Suudi Arabistan'ın sermaye, enerji ve Arap dünyasındaki ağırlığı, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığı, askeri gücü ve Hint Okyanusu'na açılan jeostratejik konumu aynı eksende buluştuğu bir mutabakattan söz ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan eski istihbarat başkanı Prens Turki El Faysal'ın Mekke Savunma Paktı'nın asıl önemi başlıklı değerlendirmesi bu nedenle dikkat çekici. El Faysal, üç ülkenin bölgedeki savaşların oluşturabileceği stratejik boşluk, güç dengesizliği ve bölgesel düzenin aşılması konusunda ortak bir bakışa sahip olduğunu vurguluyor. Daha da önemlisi, aynı stratejik hedefleri paylaşan başka ülkelerin katılımıyla ittifakın genişleyebileceğini ifade etmekte. İşte asıl mesele de bu. Çünkü Mekke mutabakatının temel stratejik değeri esas genişleme geometrisinde yatıyor. Nitekim Bangladeş ve Mısır'ın yakın gelecekte olası katılımları bu geometrinin hacmini anlamlı bir şekilde değiştirecektir. Daha ileride Endonezya ve benzer kabiliyetlere sahip başka ülkelerin de söz konusu güvenlik ekosistemine yakınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak jeostratejik haritaya bakmak bile yeterli. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Süveyş ve Kızıldeniz'e, Hürmüz ve Umman denizinden Hint Okyanusu'na, Bengal Körfezi'nden Malaka Boğazı'na uzanan devasa bir stratejik yaydan söz ediyoruz. Böyle bir jeostratejik mimari, Atlantik güvenlik sisteminin dışında gelişimini sürdürürken, Türkiye üzerinden NATO ile bağlantısını koruyabilir. Körfez sermayesini, Türkiye'nin yükselen askeri sanayi kapasitesini, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığını ve Güney Asya'nın insan gücünü aynı stratejik eksende buluşturabilir. Üstelik mesele yalnız güvenlik başlığıyla sınırlı da değil. İran Savaşı ve Hürmüz krizi, 21. yüzyılın güç mücadelesinde enerji ve ticaret koridorlarının askeri kapasite kadar önemli olduğunu yeniden gösterdi. Süveyş, Bab-ül-Mendeb, Hürmüz ve Malaka artık aynı stratejik haritanın parçaları. Enerjiyi üreten kadar o enerjinin hangi koridordan güvenle taşınacağını belirleyen de artık güç kazanıyor. Bu gelişme Çin açısından da ilginç bir paradoks oluşturmakta. Pekin, Amerikan nüfuzunun gerilemesini kendi lehine okuyabilir. Ancak orta güçler ülkelerin birbirlerine güvenlik, sermaye, teknoloji, enerji ve pazar sağlayabilecek ağlar kurması onların yalnız Washington'a değil Pekin'e olan bağlılıklarını da azaltacak. Mekke mutabakatı bu anlayışa bağlı olarak ne Çin karşıtı ne de Batı karşıtı bir blok arayışı. Bu tarihi adım esasen orta güç ülkeler arasında stratejik özerklik ağının çekirdeğinin oluşma sürecidir. Türkiye'nin konumu burada daha da müstesna bir anlam kazanmakta. NATO üyesi, Avrupa ekonomisiyle tümüyle bütünleşmiş, Türk dünyasının merkez ülkesi, Körfez'in stratejik ortağı, Afrika'da güçlü bir aktör ve Asya'ya giderek daha fazla açılan Türkiye, farklı güç merkezlerini birbirine bağlayabilen ender ülkelerden biri. 21. yüzyılın yeni güç merkezleri yalnız etrafına devlet toplayabilen ülkelerden çıkmayacak. Süper güç konumundaki büyük güçler arasında tercih yapmak zorunda kalmadan hareket alanı sağlayabilen mimariler de güç merkezi haline gelecek. Mekke mutabakatının gerçek jeopolitik performansı da yeni bir ortak güç alanı olarak tam da bu noktada kendisini hissettirecek. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Küresel Rekabette Mekke Mutabakatı'nın Anlamı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM.
0: 2 Eylül Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün İstihbaratın Ekonomik ve Stratejik Gerçekleri başlıklı makalesini sunuyorum. Sene 2001. Londra'daki Marby Arch semtinde İngiliz gizli servisine yakınlığıyla bilinen ama bunu inkar, casusun namusudur diye nitelendirdiğim gizli bir istihbarat ilkesi gereği 2018'e kadar reddeden Frederick Forsty ile röportaj yapıyordum. Aynen şöyle dedi. CIA çok da başarılı bir servis değildir. Bütçesi epey yüksek bir şirkettir. MI6'in yani İngiliz Harici İstihbarat Teşkilatı'nın o kadar bütçesinin olması imkansızdır mesela. CIA'in bütçesine sahip herhangi bir servis aynı başarıyı kaydeder. Bunu söylerken company yani şirket kelimesini kullanması manidardı. Çünkü CIA mensupları CIA'ye mecazi manada şirket, company derler. Tıpkı bizim bazı eski MIT mensuplarının teşkilata dükkan demesi gibi. Ama Forsty orada Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na kelimenin mecazi anlamıyla değil, literal yani gerçek anlamıyla şirket demişti. CIA hakikaten bütçesi epey kabarık bir şirkettir. Amerikan İstihbarat Topluluğu'na 3 sene bazında bakalım. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün açıklamasına göre ABD İstihbarat Topluluğu'nun 2023 yılı için öngörülmüş bütçesi 67 milyar dolardı. 2025'te Amerikan İstihbarat Topluluğu'na 101 milyar dolar kaynak ayrıldı. Bir önceki yılın yani 2004'ün istihbarat bütçesi daha da yüksekti, toplam 106 milyar dolar. Bir mukayese yapmak açısından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2023 24 ve 25 bütçelerine de bakalım. MİT'e 2023 yılı bütçe kanunu teklifinde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörüldü. 2024 yılının istihbarat bütçesi ise 24 milyar lira, yani yaklaşık olarak 800 milyon dolar seviyesindeydi. 2025 bütçesi ise 29 milyar lira, kur bazlı düşünürsek 1 milyar dolar düzeyindeydi. Kaba bir hesapla Amerikan İstihbarat Topluluğu'nun toplam bütçesiyle bizim istihbarat teşkilatımızın, yani MIT'in bütçesi arasında yaklaşık 99 milyar dolarlık bir fark olduğunu görüyoruz. Bu arada CIA'in yıllık bütçesinin, çatı kuruluş DNA'in toplam bütçesinin 1/3'üne karşılık geldiğini de not düşelim. Bununla birlikte CIA'in bilhassa son 10 yıldır 2016'dan beri Suriye ve Irak'tan başlayarak bölgemizde ülkemizin istihbarat teşkilatı kadar başarılı işler yapamadığını müşahede ettik. İstihbarat evet bütçe demektir ama tek başına parayla bu iş yürümez. Buradan bakarsak Amerikan istihbaratının 21. yüzyıldaki net başarısızlığının sebebi bütçe değildir. Sebep 11 Eylül döneminin ABD Başkanı oğul Bush'un, yani uzun adıyla George Walker Bush'un o meşhur önleyici saldırı konseptidir. Anglo-Saksonların kendi diliyle söylersek primetime attack. Bu önleyici saldırı stratejisi kısa vadede Amerika'ya kazandırır gibi görünse de orta ve uzun vadede çok şey kaybettirmiştir. 11 Eylül 2001 saldırıları Afganistan'ın El-Kaide'nin yuvası olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve elbette Birleşik Krallığın öncüsü olduğu bir NATO harekatı neticesinde işgaline yol açtı. Çok geçmeden 2 yılın ardından 2003'te Irak, ABD ve müttefiklerince işgal edildi ve etkileri yakın geçmişe kadar sürecek olan bir iç savaş sürecinin önü açıldı. Ancak Irak pek çok sivilin hayatına mal olmakla birlikte iç savaşı daha düşük yoğunluklu ve zamana yayılmış biçimde gördüğü için misal komşusu Suriye'dekinden daha farklı bir trajik süreç yaşadı. Türkiye'nin savunma sanayi bağlamında yaşadığı bağımsızlaşma süreci epey konuşuldu, konuşuluyor. Ama istihbarattaki bağımsızlaşma ve bunun 11 Eylül saldırılarından sonra gelen dönemle ilişkisi de en az onun kadar önemlidir. Bunda Amerika ile Türkiye'nin stratejik çıkarlarının 2001'deki Afganistan ama özellikle 2003'teki Irak işgalinden sonra değişmesinin ve 2002'deki AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet adamı yetiştirmesinin etkisi vardır. Devlet insanı yetiştirmek kolay iş değildir. Bunun için öncelikle kısa sürmeyecek en az 2 hatta 3 dönemlik siyasi iktidar süreci ve iç dış engelleri aşacak bir politik kararlılık gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokraside kurumların ödeneklerini artırmanın, bütçelerini büyütmenin, kurumlara ihtiyaçlarına göre binalar kazandırmanın ki bunlar da gereklidir, ötesinde devlet insanı yetiştirmiş bir liderdir. İstihbaratın şimdiki patronu İbrahim Kalın ve bir önceki patronu Hakan Fidan, Erdoğan'ın yetiştirdiği devlet adamı profilinin iki müşahhas örneği. Demek ki istihbaratta başarı için bütçenin yanı sıra ve ondan daha önemli olarak değişmesi gereken şey siyasi stratejidir. Türkiye, gerekli siyasi strateji ve liyakatli isimlere görev emanetiyle istihbaratta bugünlere gelmiştir. Sıklıkla yaptığımız gibi yazının başına dönerek toparlayalım. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı kadro nitelik açısından yetersiz bir gizli servis değildir. Frederick Forstin'in dediği gibi bütçe açısından da çok zengindir ama neredeyse çeyrek asırdır doğru siyasi stratejiden yoksundur. Demek ki istihbaratın ekonomik olduğu gibi stratejik hakikatleri de vardır. Ve bu hakikatlerden birinin yokluğu kati bir başarısızlığa yol açar. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün İstihbaratın Ekonomik ve Stratejik Gerekçeleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in Avrasya'da Orta Koridor Kuşak Yol İşbirliği başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde gerçekleştirdikleri konuşmalarında verdikleri mesaj, Avrasya'nın yeni ticaret mimarisi açısından stratejik bir dönüm noktasına işaret etmekte. Hazar geçişli orta koridor girişiminin kuşak ve yol girişimiyle uyumlu hale gelmesini istiyoruz. Bu hedef Türkiye'nin Asya'nın en doğusuyla Avrupa'nın en batısı arasındaki her türlü ticari emtia hareketinden daha fazla pay almasının ötesinde bir anlam taşıyor. Cumhurbaşkanlığımız Asya'dan Avrupa'ya hatta Afrika'ya uzanan ticaret sisteminin kurallarını, güzergahlarını ve lojistik merkezlerini şekillendiren ana ülkelerden birisi olmayı Türkiye Yüzyılı vizyonunun öncelikleri arasında tanımlamakta. Orta koridor Çin'den başlayarak Kazakistan'a, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Gürcistan'a, oradan Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya ve Afrika'ya uzanıyor. Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu, Marmaray, limanlar, lojistik merkezler ve Avrupa bağlantıları bu hattın omurgasını oluşturmakta. Çin'in kuşak ve yol girişimi ise Asya, Avrupa ve Afrika'yı demir yolları, limanlar, enerji hatları ve üretim merkezleriyle birbirine bağlayan çok daha geniş bir altyapı ağı sunuyor. İki kritik önemdeki girişimin uyumlu hale gelmesi, orta koridorun Çin-Avrupa ticaretinin ana güzergahlarından birisi haline dönüşmesi anlamına gelmekte. Bu dönüşümün kilit unsurlarından biri İpek Yolu Ortak Gümrük Projesi olacak. Çünkü bir ticaret koridorunun gücünü yalnızca rayların uzunluğu, limanların kapasitesi veya trenlerin hızı belirlemiyor. Gümrüklerde geçirilen süre, ülkeler arasında belge ve veri paylaşımı, farklı taşıma türleri arasındaki geçişler ve sınır kapılarındaki uygulamalarda toplam maliyet üzerinde belirleyici rol oynamakta. Ortak gümrük modeliyle Çin'den yola çıkan bir yükün verileri güzergah üzerindeki ülkelere önceden ulaşabilir, böylece aynı yükün her sınırda yeniden kontrol edilmesinin önüne geçilebilir. Elektronik mühür, ortak risk analizi, tek pencere sistemi, ön bildirim ve karşılıklı tanınan belgeler sayesinde sınırlar birer bekleme noktası olmaktan çıkarak hızlı geçiş merkezlerine dönüşebilir. Böylece orta koridor fiziki bir ulaştırma hattından dijital bir ticaret omurgasına yükselecektir. Dünya Bankası doğru hedeflenmiş yatırımlar ve dijitalleşme odaklı operasyonel düzenlemelerle orta koridordaki taşıma süresinin 2030'a kadar yarıya indirilebileceğini, ticaret hacminin ise 3 katına çıkabileceğini öngörmekte. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın verileri de deniz yoluyla 35-45 günü bulan Asya-Avrupa taşımalarının orta koridor üzerinden 18 günde tamamlanabildiğini, yapılacak yatırımlarla bu sürecin 13 ila 15 gün seviyesine çekilebileceğini işaret ediyor. Türkiye açısından elde edilecek katma değer ve kazanç elbette transit geçiş gelirinden ibaret kalmayacak. Limanlar, demir yolları, lojistik merkezler, depolama alanları, sigortacılık, finansman, bakım hizmetleri ve gümrük teknolojileri yeni yatırımları beraberinde getirecek. Anadolu'daki üretim merkezlerinin Orta Asya ve Çin pazarlarına erişimi kolaylaşırken, Türkiye'nin çekim gücü yüksek yatırım iklimi de güç kazanacak. Küresel şirketlerde Türkiye'yi salt ürün geçişini sağlayan bir ülke olarak görmek yerine üretimin, montajın, dağıtımın ve yeniden ihracatın merkezinde yer alan bir Türkiye ile dikkate alacaklar. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru üzerinde süregelen baskısı, Kızıldeniz ve Süveyş hattındaki güvenlik sorunları, dünya ticaretine alternatif ve güvenilir güzergahların önemini açık biçimde göstermekte. Türkiye'nin kritik önemde inisiyatif üstlendiği Orta Koridor bu arayışlara cevap verirken, Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasını da ortak bir ticaret alanına yaklaştıracak bir imkanın kapılarını açmış oluyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın işaret ettikleri sinyal, Avrasya'da Türkiye merkezli yeni bir hareketlilik döneminin habercisidir. Kuşak ve yolun küresel ölçeği, orta koridorun jeopolitik konumu ve İpek Yolu Ortak Gümrük Projesi'nin dijital altyapısı birleştiğinde ortaya güçlü bir Avrasya ticaret ağı çıkacak. Türkiye'de bu ağın üretime dayalı işbirliğini, ticaret rotalarını, lojistiğini ve gümrüklendirme süreçlerini belirleyen merkez ülkesi olacak. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in Avrasya'da Orta Koridor Kuşak Yol İşbirliği başlıklı makalesini sundum. 3 Eylül Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in "Muhalefet Sağlıklı İşlemiyor" başlıklı makalesini sunuyor. Vaziyet o ki, günümüz Türkiye'sindeki bir kısım muhalif belediyelerde aklın hayalin alamayacağı, hangi din ve milliyetten olursa olsun hiçbir insanın kabul edilemeyeceği ahlaksızların en berbadı, en bayağısı işlenmiş. Gazetelerde çarşaf çarşaf, televizyonlarda saatler boyunca tafsilatı verilen bu iddiaların onda biri doğru olsa bile olay felaket ötesi felakettir. Üstelik öyle görünüyor ki en iğrenciyle fuhuş, yolsuzluk, dolandırıcılık diye ortalığa saçılıp dökülen bu iddiaların tamamına yakını yargılamalar sonucu doğru çıkmakta. Aslında bu yüz kızartıcı, aşağının bayağısı işleri yapan ister belediye başkanı, ister yardımcısı, isterse başkan danışmanı, şoför veya sekreter yahut çaycı her kim olursa olsun onlar hakkında savcıdan evvel mensubu oldukları parti CHP yahut yeni parti veya başka bir parti evvela onlar ağır ithamlara muhatap malum sanıkların partiye verdikleri zarar ve itibar kırıcılıklarından dolayı kendileri müdahil davacı olmaları gerekir. Bir kişi veya hükmî şahsiyete bundan daha büyük kötülük ne olabilir? Partilerden, aralarından bu tıynet ve zillette kimseler çıkmış, seçimlerde seçmeni aldatmış, genel başkanını, partisini aldatmış, bu zanlı, tutuklu, menfaatçiler, rüşvetçiler, bozuk ahlaklılardan arınmak o partilerin asli ve vazgeçilmez şartı olmalıdır. Bu itham, iddia ve muhakemeleri emniyet, savcı ve hakimden daha büyük titizlikle muhalefet takip etmelidir. Dürüstlük bunu emreder. Böyle davranmak yerine ne yazık ki genel başkanından vekiline, basın yayın organlarına kadar muhalif taraf, işlenen bu vahim suçlara dair dosyaları dolduran delil, belge ve şahit beyanlarına rağmen olanları ya görmezden gelmekte veya tevil etmeye çalışmakta yahut inkara tevessül edip ama iktidar belediyesi diye itiraz edebilmektedir. Suçun imtiyazı olmaz. Muhalefet tarafı eğer kendi dışlığındaki parti belediyelerinde kendi bir kısım belediyelerinde olduğu gibi iffetsizliklere, rüşvete, yolsuzluğa dair bilgi ve belgeye sahiplerse hemen derhal şikayete gitmeliler. Kaldı ki hukukun temel kaidelerindendir. Sui misal emsal olamaz. Yani kötü emsal örnek suç işleme hakkı vermez. Mesela A uyuşturucu ticareti yapıyordu, ben de yaptım şeklinde bir müdafaanın hiçbir değeri yoktur. Manzara şu ki ülkemiz ciddi bir muhalefet sıkıntısı yaşamaktadır. Ana muhalefet çökerek parçalanmış, diğer muhalefet ise eridikçe erimekte. Balık baştan kokar sözü meşhurdur. Muhalefet parti merkezleri her nedense illere, belediyelere layıkıyla hakim olamıyorlar. Gündemdeki kan dondurucu suçlara dair davalar devam ederken bu partiler ne yazık ki muhalefet taassubuyla hareket ederek faydasız ve ciddiye alınmayacak konuşmalar yapmaktalar. Muhalefetin vatandaştaki karşılığı olduğu gibi bir tezin doğruluk payı düşüktür. Hüküm cümlesi şudur: Türkiye'de muhalefet sağlıklı işlemiyor. Ne zaman sağlıklı işledi ki? Bir asırdır bu hastalık yaşanıyor. Yerli değerlere yabancı ve onlara karşı bir muhalefet değil, parti, bozuk bir saat bile olamaz. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in "Muhalefet Sağlıklı İşlemiyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Salih Tuna'nın "Çin'in 4 şartı mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Hürmüz Boğazı açık kalacak, kimseden geçiş ücreti koparılmayacak, Suudilerle aradaki buzlar eritilecek, Amerika ile bitmek bilmeyen kavga son bulacak. Bunlar ne mi? Çin'in İran Meclis Başkanı Galibaf'ı Pekin'de ağırlamadan evvel İran'a verdiği ev ödevi. Şaşırdınız değil mi? Eminim en çok da Amerika ile kavganın son bulma koşuluna şaştınız. Sanki İran'ın elindeymiş gibi. İddianın sahibi Muhammed Hüseyin Maraşi adlı İranlı reformist bir siyasetçi. Doğrusunu isterseniz reformistlerin sözüne pek güvenmem ben. Zaten Galibaf'ın ofisi de iddiaları yalanladı. Fakat söz konusu dört şart Hürmüz Boğazı gündeme geldiğinden beri Pekin'in ortaya koyduğu resmi politikasından o kadar da uzak değil. Onu ne yapacağız? Çin, Hürmüz'de ticaret gemilerinin tıkır tıkır işlemesi için Washington'la Tahran arasındaki mutabakat uygulansın istiyor. Buraya kadar normal. Ne ki Mahut mutabakatı tek taraflı bozup İran'a saldıran ABD ama Çin söz konusu şartları İran'a dayatıyor. Sizin anlayacağınız dünyanın yeni süper gücü müttefikine ben arkandayım Amerika'ya boyun eğme demek yerine git şunların istediğini yap canımı sıkma diyor. Çok kıtıplı dünya denilen Zamazingo'nun Amerika karşısındaki kutuplarından birisi buysa gerisi kalsın diyesi geliyor insanın. O değil de anti-emperyalist rüyalar görenler için ne büyük hayal kırıklığı değil mi? Gel gelelim tabloyu tek taraflı okumak da olmaz. Çin malumunuz ABD yaptırımlarına karşı İran'ı hepten yalnız bırakmadı. Mesela Ramazan Savaşı'nda İran'dan petrol alımını kısmak yerine artırmıştı. Lakin bütün bunlar Hürmüz Boğazı konusundaki tuhaf tutumunu izah etmeye yetmez. İş bu tuhaflığı görmek istemeyenlerin veya reel politik belasına anlayışla karşılayanların sıra Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denge siyasetini kantin hamasetiyle mahkum etmeye çalışması da hakkaniyetli değil. Son Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkileri ilerletiriz, üyelik bile mümkün dedikten sonra şu sınırı çizdi. Fakat bu Batı'ya sırtımızı döneceğimiz anlamına gelmez. Türkiye'nin farkı da bu. Çin'i alıp Amerika'nın boşalttığı koltuğa oturtmak marifet değil. Faturasını ödediğiniz vesayetin posta kodunu değiştirmekle bağımsızlık olmaz. Türkiye'nin tarafı sadece Türkiye'dir. Sabah gazetesinde Salih Tuna'nın Çin'in 4 şartı mı başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Hakkı Öcal'ın Mekke Anlaşması şekilleniyor başlıklı makalesini sunuyorum. Anlaşmak oldukça kolaydır ama anlaşmayı sürdürmek, onu işler hale sokmak, taraflarda samimiyet ve sağlam bir irade gerektirir. Uluslararası anlaşmaların bir yapılıp bir bozulması bu şartın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Batı Afrika'nın 15 ülkesinden oluşan bölgesel bir siyasi ve ekonomik birlikti. Burkina Faso, Mali ve Nijer ayrıldılar. Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi bir Afrika Ekonomik Topluluğu oluşturmak ve bunun ileride Avrupa Birliği gibi bir siyasal yapıya dönüşmesi için eski sömürgeci Fransa ve Portekiz tarafından kuruldu ama bugün kağıt üzerinde mevcut bir örgütü. Sahel Devletleri İttifakı, Burkina Faso, Mali ve Nijer tarafından Atlantik'ten Kızıldeniz'e kadar bütün sahil kuşağını içine alma hevesiyle kuruldu ama bu üç ülke arasında bir ortak pazar olarak kaldı. Amerika'nın Japonya, Güney Kore ve Filipinler'le ikili ittifakları, Sovyetlerin yerini alması amacıyla Rusya'nın örgütlediği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'la, Kuzey Kore ile Rusya ve Çin'in ayrı ayrı ittifaklarının mesela bir NATO gibi etkili, sözünü dinleten ve uzun ömürlü örgütler olamadı. Zaten NATO gibi başka bir ittifak yok. Olması için çaba da yok. 23 yıldır özel dosyaları ve yorumlarıyla medyamızın temel unsurlarından Türk Time'ın yazarı Tekin Öget'in işaret ettiği gibi Mekke Anlaşması'nın öncekilerden bir farkı var. Ankara, Mekke, İslamabad güvenlik eksenini simgeleyen Mekke Paktı vizyonunda coğrafi bir dev Türkiye yer alıyor. Bu üç ülkenin İslam dünyasında dayanışması ve güvenlik eksenini simgeleyen bir anlaşmada buluşmaları gerçekten de benzerlerine rastlamadığımız bir ittifak oldu. Bu anlaşma yaklaşık bir yıl önce imzalanan Suudi Arabistan-Pakistan ikili anlaşmasının yerini aldı ve 7 Ağustos Cuma günü Mekke'de Safa Sarayı'nda imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin savunma sanayini ve NATO standartlarındaki ordusunu da kapsayacak şekilde genişletildi. İmzalanan metinde taraf devletler birbirine yönelik herhangi bir saldırganlık eylemini taraflardan her birine yönelik bir eylem olarak değerlendirmeyi taahhüt etmiştir deniliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından yapılan açıklamalardan anlaşıldı ki bu kolektif güvenlik paktı başka ülkelere de açık. Anlaşma kapsamında ilk kurulan komite, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını hafta başında İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıya 3 kurucu ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları katıldı. Toplantıda örgütün resmi adının Mekke Savunma Paktı olması, yönetim sekreteryasının Riyad'da kurulması ve ilk genel sekreterin Pakistanlı olması kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın diğer devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı ve iç işlerine karışmama gibi uluslararası ilkelere dayandığını tekrarladı ve bölgedeki herhangi bir ülkenin pakta katılabileceğini bildirdi. Toplantının Washington ve Tahran arasında silahlar bir ay sustuktan sonra ilk kez yeniden ateşlendikten birkaç saat sonra gerçekleşmesi, yeni üye çağrısının İran'a yönelik olduğu yorumlarına yol açtı. Ancak unutmamak gerekir ki Mekke Anlaşması 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımı ve Amerika ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları İran Savaşı sürdüğü sırada imzalandı. Sadece İran değil, Ürdün, Lübnan, Katar ve Mısır başta Orta Doğu ve İslam coğrafyası bu iki olayın etkisinde ve hatta hedefindeler. Gazze soykırımı ve İran Savaşı elbette Mekke Paktı'nın mevcut ve muhtemel üyelerinin sinirlerini ve sabrını test ediyor. ABD ne yazık ki bu testin ya farkında değil ya da bütün tersini açıklamalara rağmen meseleyi sadece İsrail, hatta tümüyle İsrail değil sadece katliamcı başbakan Netanyahu perspektifinden görüyor. ABD artık farkına varmalı ki onun bu anlayışsızlığı NATO'yu da diğer ittifak deneyimleri gibi tarihin çöp tenekesine doğru itiyor. Milliyet gazetesinde Hakkı Öcal'ın Mekke Anlaşması Şekilleniyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM.
0: 4 Eylül Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Zenginlik Suç Delili Midir? Başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye'de ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde zenginlere karşı güçlü bir kuşku vardır. Türkçedeki çok mal haramsız olmaz sözü bunun halk dilindeki en açık ifadelerinden biridir. İnsanların önemli bir bölümü büyük servetlerin arkasında mutlaka haksızlıklar ve usulsüzlükler olduğunu düşünmeye meyillidir. Hukuk böyle bir mantığa dayanarak çalışmaz. Bir insanın zengin olması onun servetinin haksız yollarla elde edildiğinin delili olamaz. Zenginliğin kaynağı sorgulanabilir fakat sırf servet sahibi olmak kişiyi suçlu veya şüpheli hale getirmez. Bunun olması için somut iddialar ve bunları destekleyen somut olgular gerekir. Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kayıt dışı para aktarımı, ihaleye fesat karıştırma veya başka bir hukuka aykırı fiil gibi. Üstelik bunların ileri sürülmesi bile kişiyi suçlu da yapmaz. Masumiyet karinesi esastır. Suçluluk, usulüne uygun bir soruşturma ve adil yargılama sonunda ispat edilebilir. Melih Gökçe'nin serveti uzun süredir özellikle muhalif çevrelerde tartışılmakta. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Gökçek ve yakınları hakkında çeşitli iddialarla suç duyurularında bulundu. En son Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Ağustos 2026'da Gökçek ve yakınları hakkında Örgütlü Suçlar Bürosu'na suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Son gelişme ise Almanya'daki yatırımlarla ilgili. Gökçek ailesinin Almanya'daki bir şirketine Türkiye'den usulsüz para aktarıldığı ve Düsseldorf'ta milyonlarca euroluk gayrimenkuller edinildiği ileri sürülmekte. Gökçek ise ailesinin iki daireyi oğlunun ve torunlarının Alman vatandaşlığını kazanma amacıyla edindiğini söyledi. Buna karşılık yayımlanan bazı belgelerin binanın tamamının satın alındığını gösterdiği iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos'ta re'sen soruşturma başlattı ve Gökçek'i 4 Eylül'de ifade vermeye çağırdı. Bir kişinin Alman vatandaşlığı peşinde koşması ve bu amaçla Almanya'da milyonlarca avroluk mülk satın alması suç teşkil etmez. Ama para kaynağı hakkında makul ve somut sorular veya şüpheler varsa bunların araştırılması da son derece normaldir. Para nereden geldi? Vergisi ödendi mi? Transferler mevzuata uygun mu? Kamu kaynaklarıyla bir bağlantı var mı? Bunlar soruşturmanın cevaplanması gereken sorulardır. Fakat cevaplar ortaya çıkmadan Gökçek zaten zengindi, demek ki yolsuzluk yaptı sonucuna varmak hukuken de mantıken de yanlıştır. Burada Ekrem İmamoğlu dosyasıyla yapılacak bir karşılaştırma da dikkat çekicidir. İmamoğlu hakkındaki yargı süreci kendisinin varlıklı biri olmasından dolayı başlamadı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması dahil çok sayıda somut suç isnadı yer alıyor. İmamoğlu bunları tümüyle reddediyor ve davanın siyasi olduğunu savunuyor. Dolayısıyla İmamoğlu hakkında bugün itibariyle ortada ağır suçlamaların bulunduğu fakat hükmün henüz kesinleşmediği bir yargılama var. Gökçek dosyasının merkezinde ise yurt dışındaki bir şirkete kayıt dışı para aktarılması iddiası bulunuyor ve soruşturma henüz başlangıç safhasında. Bu nedenle iki dosyanın delil yapısının ve hukuki gelişmişlik düzeyinin aynı olduğunu söylemek şimdilik yanlış. İmamoğlu hakkındaki bütün iddiaları daha baştan siyasi operasyon diye reddedip hiçbir delili araştırmaya değer bulmayan bazı çevrelerin konu Melih Gökçek olduğunda daha soruşturmanın başında Gökçek'in kesin suçlu olduğu hükmüne varması ise tam bir tutarsızlık. Hukukun temel ilkeleri kişiden kişiye değişmez. İmamoğlu için de Gökçek için de aynı ölçü geçerlidir. İddia ciddiyse soruşturulur, delil varsa yargılanır, savunma hakkı korunur. Masumiyet karinesine riayet edilir ve hükmü mahkeme verir. Ortada bir şahısla ilgili bir suç iddiası varsa onun servetinin büyüklüğüne değil iddiaya bakılması gerekir. Demokratik hukuk devletinde insanların zenginliği değil şüpheli durumlarda bu zenginliğin hukuka aykırı yollarla elde edilip edilmediği sorgulanabilir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Zenginlik Suç Delili Midir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Hürmüz'ü Bırak, Karadeniz'e Bak" başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya Hürmüz'ü konuşuyor. Petrolün varili, sigorta primi, tanker kuyruğu, stüdyodaki haritalar. Dar bir boğaz tıkanınca herkes fiyatı ezbere sayıyor. Karadeniz'de ise aynı iş sessizce yapılıyor. Fişek yok, zirve yok, enerji krizi başlığı yok ama fiili bir ambargo var. Gemi çıkmıyor, çıkan vuruluyor. Vurulan boğazdan çekiliyor. Ne var ki yaklaşan kış bu sessizliği bozacak. Karadeniz'de bir gemi vurulduğunda Türkiye önce yangını konuşur. Sonra römorkörü. Sonra boğazın birkaç saat kapanmasını. Haberin asıl kısmı yükün fiyatında durur. Buğday ve kömür savaşın en sessiz faturalarıdır. Fatura denizde kesilir, karada ödenir. Türk Armatörler Birliği'nin 26 Ağustos raporuna göre 2022'den bu yana Karadeniz'de 146 ticari gemi vuruldu. Açık kaynaklarda 263'e varan iddialar da var. Rakamlar tartışılır, sonuç tartışılmaz. Deniz artık yok değil. Cephe. Kiev bu cepheyi havaya da taşıdı. Zelenski, Rus hava sahasının İHA'larla fiilen kapandığını ilan etti. Dışişleri, ICAO'ya yazdı, hava yollarını ve sigortacıları uyardı. Batı bunu meşru savunma diye okuyor. Karadeniz'den bakınca savaş komşu sulara, limanlara, boğazlara yayılıyor. Hedef yalnız Moskova değil, ticaretin geçtiği her hat. Bazı havayolu şirketlerinin Rusya seferlerini kesmesi bunun ilk yansıması. Hava kapanınca deniz yüklenir. Deniz risklenince yük boğaza, Marmara'ya, Ege'ye yığılır. Nasıl olsa savaşın arkasındaki asıl güç olan Avrupa'nın tahılı karadan, Tuna'dan, demir yolundan gidebiliyor. Denizden giden tahıl başkaysa bir dünyaya bakıyor. Afrika'nın un bekleyen limanları bu krizi doğrudan yiyor. Un kamyonu Hamburg'a varırken Lagos'ta fiyat konuşuluyor. Zengin sofrasında da ekmek duruyor, fakir sofrasında inceliyor. Türkiye iki faturayı birden alıyor. İthalatın pahalanması ve başkasının yükünü taşımanın riski. Taman'dan Trabzon'a, Samsun'a giden kömür, Novorossiysk açıklarında vurulunca hem can hem kış hesabı değişiyor. Reyhan Sarı örneği unutulmadı. Sigorta primi gemi değerinin %1'ine dayandı. Küçük Koster'de navlun 350 bin dolarsa prim 200 bine yaklaşıyor. Para taşımacılığa değil riske gidiyor. Kış öncesi kömür fiyatı artacak. Türkiye bu tabloyu henüz tam adıyla konuşmuyor. Gündemde gemi kazası var. Marmara'da çarpışma, batış, kayıp mürettebat. Ama Karadeniz'deki güvensizlik Marmara'yı ve Ege'yi de şişiriyor. Karadeniz'e çıkmayan gemi boğazlarda birikiyor. Hasarlı gövdeler sık sık İstanbul Boğazı'ndan çekiliyor. New Victory, Anna S, Asteri, Great Ocean, römorkör konvoyu geçerken trafik çift yönlü duruyor. İstanbul bir günde hem metropol hem savaşın arka bahçesi oluyor. Yoğunluk artınca kaza ihtimali artar. Samsun ve Sinop açıklarında onlarca gemi bekliyor. Denizci ailesi haber bekliyor, tüccar konşimento. Hürmüz gürültülü çünkü petrolün dili evrensel. Karadeniz ise sessiz. Çünkü buğday ve kömür stüdyoya geç girer. Kış onları öne çeker. Savaş durunca prim hemen düşmez. Güven daha da geç döner. Gemi yine gider, yük yine gelir ama her tonda yangının, beklemenin ve kapanan denizin payı vardır. Sofra o payı görmez, fiyat görür. Sabahta Melih Altınok'un Hürmüz'ü Bırak Karadeniz'e Bak başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Mehmet Şeker'in Bir Bozukluk Var başlıklı makalesini sunuyorum. Bir vatandaşımız aldığı otomobilin durumunu merakla kontrole götürünce ünlü Alman markası aracın gümrükten beyaz eşya olarak geçirildiğini öğrenmiş. Buzdolabı çamaşır makinesi cinsinden saymışlar. Bari rengi beyaz olaydı düşüncesiyle merak edip bakınca simsiyah bir araba çıktı karşımıza. Biraz daha kurcalayınca aynı durumda olan 10 bin civarında araç bulunduğu anlaşılmış. Olur şey değil diyebiliriz. Diyelim ama olmuş işte. Peki nasıl? İhtimaller muhtelif. Gümrük görevlilerinin gözleri bozuktur. Elif görünce mertek, araba görünce beyaz eşya sanıyorlardır. Gözleri sağlamsa niyetleri bozuktur. Dolayısıyla görev bilinci ve

Özgür Bey'den iki güzel cümle geldi. Bismillah diyerek partimizin kapısından içeri girdik. Yeni partinin yeni binasına nasıl girdiklerini anlatıyor. Yeni binaya girerken besmelesiz adım atmak olmaz tabii. Diğer cümlede ise alışkın olduğumuz bir iddia var. İlk seçimde partimizi iktidara getiremezsem istifa edeceğim. Bu iddialı sözü bir yerlerden hatırlıyoruz. Söylendiğini çok duyduk fakat tutulduğuna hiç şahit olmadık. Özgür Bey sözünde durursa bir ilk yaşayacağız. Hadi hayırlısı. Ömrü olan görür. O sırada bir danışmanı kulağına eğilip ataların büyük lokma ye, büyük söz söyleme nasihatini hatırlatmadı anladığımız kadarıyla. Sözünü tutmazsa kimler bıyık altından güler, kimler bozulur? İsrail'den bir haber. Suriye'de YPG'nin entegrasyonu Tel Aviv'in hesaplarını bozdu. Anlaşılan o ki YPG üzerinden yapılan büyük planlar suya düşmüş. Bugün daha yolun başındayken hesaplar bozuluyorsa yakında kitapları da bozulur.

Yeni Şafak'ta Mehmet Şeker'in Bir Bozukluk Var başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi gün aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Arkası Yarın. Monte Cristo 10. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koç.

Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insan adeta Osmanlılar gibi bir düşünce yapısına sahip olmuştur. Dantès bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Bir gün yaşlı adam ani bir krizde ölümcül bir hastalığa yakalanır. Öleceğini anlayınca da Dantès'e Monte Cristo adasında gömülü olan bir hazinesinin yerini söyleyip aynı gün hayatını kaybeder. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dantès bir kaçış planı yapar.

0: yaparak rahibin cesedini kendi yatağına koyar ve kendisi de çuvalın içine girerek askerlerin gelmesini bekler. Gece yarısı olunca askerler Dante'yi içinde bulunduğu çuvalla denize atarlar. Birkaç saniye sonra Dante çuvaldan çıkar ve en yakın adaya kadar yüzer. Oradan geçmekte olan bir gemi kendisini gemiye alarak yiyecek ve içecek verirler.
1: Dante kısa zamanda geminin kaçakçı gemisi olduğunu anlamıştı. Kaptan iyi bir insandı. Dante gibi usta bir denizciyi bulduğu için hakkında fazla soru sormuyordu. Livorno'ya varınca Dante karaya çıktı. Önce berbere girip saçını sakalını kestirdi. Sonra da üzerine yeni giysiler aldı.
2: Vay vay vay. Saçını sakalını kestirip üzerindeki çulları da değiştirince yakışıklı biri olmuşsun Pierre. Seni tanımakta güçlük çektim yahu.
3: Jacobo doğru söylüyor. Şimdi adam gibi bir adama benzedim.
4: Sağ ol kaptan.
3: Seninle bir şey konuşmak istiyorum Pierre.
4: Buyurun kaptan.
3: Senin usta bir denizci olduğuna inandım. Şimdi senden bir akıl istiyorum.
4: Buyurun.
3: Yakında çok büyük bir mal sevkiyatı olacak. Malı verecek olan şahıs sevkiyatın polisin aklına getiremeyeceği bir yerden yapılmasını istiyor. Bildiğin böyle bir yer var mı?
4: Var kaptan.
3: Neresi?
4: Monte Cristo adası.
3: Monte Cristo adası mı?
5: Sallanmayın! Elinizi çabuk tutun! Yönüşümadan malları gemiye yüklemeniz gerekiyor!
2: Tamam kaptan, taşıyorum.
4: Merak etme kaptan. En fazla bir saatlik işimiz kaldı.
6: Hadi.
3: Bir kazaya belaya uğramadan sevkiyat işini hallettik. Sen haklıymışsın evlat. Monte Cristo adası gerçekten ıssızmış.
4: Ayrıca bu adada bol aveti de bulunur kaptan. Müsaade edersen öğle yemeği için avlanayım.
3: Aferin Pierre. Fena fikir değil. Konserve yemekten bıkmıştık.
2: Kaptan, izin verirsen ben de Pierre'le ava çıkmak istiyorum. Daha fazla aveti elde ederiz ha, lütfen.
3: Peki git bakalım Jacobo.
2: Yaşasın. Pierre beni bekle.

0: Ay, yer. Bir saat oldu, hiç av hayvanına rastlamadık.
1: Şişt, ses çıkarma. Hı? Bak ileride bir karaca var, gördün mü?
0: Evet, evet gördüm.
1: Şimdi onu vuracağım. Dikkat et.
0: Vurdum karacayı, vurdum. Hem de bir atışta.
1: Sen şimdi o karacayı al gemiye götür. Arkadaşlar ocak yakıp pişirsin. Ben biraz dolaşacağım. Yemek hazır olunca bir el ateş edin. Gelirim.
0: Peki.
1: Tam sırası. Düşüp ayağımı kırma numarası yapayım. Aa! Jacoba!
0: Ne var, ne oldu Pierre?
1: Yetiş dostum. Ayağımı kırdım galiba.
0: Ne oldu ayağına Pierre? Ha?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ayağım kayadan kaydı. Oo, çok acıyor. Kırdım galiba.
0: Hay Allah, aksiliğe bak. Yardım edeyim de gemiye götüreyim seni ha?
1: Yo yo. Sen tek başına yapamazsın. Yalnız ayağım değil. Belim de acıyor. Sen av etini al götür. Karnını doyur. Sonra beni almaya gelirsin. Bu arada ben de biraz dinlenmiş olurum ha?
0: Peki.
1: Tamam. Hadi. Git. Evet. Evet. Planım gayet iyi sürüyor. Jacobo birazdan diğerleriyle buraya gelince onları bir şekilde atlatır ve adada yalnız başıma kalırım. Sonra da hazineyi ararım.
2: Size dikkat etmenizi söylemiştim. Kayaların üzerinde yürümek tehlikelidir.
1: Birden ayağım kaydı. Hem ayağım hem belim çok acıyor.
2: Seni burada böyle bırakamayız. Gemiye taşımamız gerekiyor.
0: Belim ağrıyor diyor kaptan. Eğer kırılmışsa onu bu halde taşımak tehlikeli olur.
2: Hay aksilik. Görüyor musun? Malı yükledik. Teslim için hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Beni düşünmeyin kaptan. Siz gidin. Yanıma birkaç gün yetecek kadar yiyecek ve içecek bırakın. Başka bir şey istemem.
2: Yo yo yo, olmaz. Biz bir haftadan önce dönemeyiz. Seni bu halde bırakıp gitmeye de gönlüm razı olmuyor.
1: Yerimden kıpırdayacak halim yok kaptan. Lütfen gidiniz. Birkaç gün içinde kendimi toparlarım. Buradan sık sık balıkçı tekneleri geçer. Birine biner Livorno'ya giderim.
2: Peki dostum. Peki. Madem istediğin budur, bizden günah gitti. Elindeki tüfek bizden sana hediye olsun. Hakkın olan şu paraları da al ve hakkını helal et.
1: Helal olsun. Sizler de helal edin dostlarım.
3: Helal olsun.
0: Bak Pierre, bu Fransız çakmağı benden sana hediye. Kullandıkça beni hatırlarsın dostum.
1: Sağ ol Jacobo, sağ ol.
2: Birazdan sana ihtiyacın olan şeyleri Jacobo ile gönderirim. Hadi yine arkadaşlar, gidiyoruz.
3: Hadi.
1: Yaşasın. Numaramı yuttular. Jacobo gelsin. Gemi hareket ettikten sonra rahatça ihtiyar Faria'nın sözünü ettiği hazineyi arayabilirim.
4: Bir saat sonra Jacopo koca bir çuvalla Dante'nin yanına geldi. Çuvalın içinde 15 gün yetecek kadar yiyecek ve içeceğin yanı sıra tüfek için küçük bir barut fıçısı da vardı. Kaptan sanki Dante'nin ne yapacağını biliyormuş gibi gerekli her şeyi koymuştu çuval.
1: İşte gemi yola çıktı. Artık yalnız kaldım. Evet. Hazinenin gömülü bulunduğu yeri arayabilirim. Bakalım doğru söylemiş mi? Vasiyette hazineyi bulmak için doğudaki küçük koydan başlayarak doğruca yürüyün diyordu. Yürüyelim bakalım.

20. kayaya gelince durun diyordu vasiyette. Şu anda evet 20. kayanın önündeyim. Vay canına, bu ne büyük bir kaya böyle. Ben değil, benim gibi 25 kişi olsa kaldıramaz bunu. Sakın başka bir kaya olmasın. Ama olmaz. 20. kaya burası. İyi ama bunu nasıl kaldıracağım? Ah hocam ah. Peşin hükümlere mahkum olma. Kendin düşün, kendin araştır demiştin. Buldum. Kayayı kaldırmadan önce altını ve çevresini iyice kazmam gerekiyor. Kayanın altında bir boşluk bulduktan sonra da kalın bir sopayla taşı yerinden hareket ettirebilirim. Eşmeye başlayalım. İşte kayanın altında bir boşluk oluştu. Umarım şu kalın zeytin ağacı kaldıraç gibi kullanınca kayı yerinden oynatır. Ha bakalım, sopayı bir sokalım. Bakalım kaya oynayacak mı? Hadi, hadi. Ayak şişe. Sopa kırıldı. Başka bir yol bulmalıyım. Barut. Barut bu işi halleder. Kayanın altındaki oyuğa barut döküp ateşlersem oluşacak patlama kayayı parçalar. Şu kaptan iyi ki bana tüfeğimi de kullanmak üzere barut verdi. Evet, barutu doldurdum. Şimdi mendilimi fitil gibi içine sokup çevresini de taşlarla örtüp sıkıştırayım. Tamam, şimdi mendili ateşleyeyim. Yaşasın, bu hediye çakmak da işe yaradı. Rabbime hamdolsun. Gerekli olan her şeyi verdi bana. Patlama olmadan önce bir yere sığınayım. Uf! Barutu fazla kaçırmış olmalıyım. Patlama bayağı büyük oldu. Umarım kaya parçalanmıştır. Güzel. Kayadan eser kalmamış. Vay canına. Kayanın kapattığı yerde gerçekten de mağara varmış. Vasiyete göre içeride iki oda olmalı. İçerisi karanlıktır. Bir meşale yakarak içeri gireyim. Vasiyette hazinenin dipteki odanın en uzak köşesinde olduğu yazılıydı. İşte dipteki oda da şurası. Aman Allah'ım. İşte sandık. Sandık var burada. Doğruysa içinde hazine olmalı.

0: Yüce Allah'ım, burada yüzlerce, binlerce altın sikkesi, mücevherler var. Zengin oldum, zengin oldum. Kraldan, imparatordan bile zenginim artık. Ey benim gençliğimi zindanda çürütenler, ey benim mutluluğuma engel olan zalimler, korkun. Sizden de ey mazlumlar, ezilmişler, sahipsizler, siz de sevinin. Yeni adıyla Monte Cristo Kontu geliyor.
1: İşte Marsilya Limanı ve işte yıllardır çalıştığım Fraun gemisi. Acaba tayfalar aynı tayfa mı? Aa, gemiden biri çıkar. Aman Allah'ım, Serdümen Luigi bu. Demek hala Fraun da çalışıyor. Ondan belki bir şeyler öğrenebilirim. Nasıl olsa beni bu kıyafetle tanıyamaz.
2: Bir dakika bakar mısın?
3: Buyurun bayım.
2: Siz bu gemide eski olmalısınız.
3: Evet bayım. Uzun yıllardır çalışırım burada.
2: Eskiden bu gemide çalışan bir dostumu soracaktım size.
3: Kimi soracaktınız?
2: Edmond Dante. Sanırım tanırsınız kendisini.
3: Tanımaz olur muyum bayım? Zavallı Dante. Başına o uğursuz felaket gelmeseydi bizim kaptanımız olacaktı.
2: Ya demek başına bir felaket geldi ha?
3: Hı, hem de ne felaket. Tam evleneceği gün Bonaparte ajanı diye ihbar edilerek hapse atıldı.
2: Peki sonradan kendisinden hiç haber alamadınız mı?
3: Hayır. Gemimizin sahibi Monsieur Morel onun bulunduğu yeri bulmak için çok uğraştı. Ama sonuç alamadı. Zavallı ölü mü diri mi kimse bilmiyor.
2: Talihsiz bir gençmiş. Peki nişanlısı Mercedes ne oldu?
3: Dante'nin arkasından çok gözyaşı döktü. Çok bekledi onu. Ama bir haber alamayınca Fernan adlı bir yakınıyla evlenmek zorunda kaldı.
2: Ya evlendi demek.
3: Yapabileceği bir şey yoktu. Hele Dante'nin babası ölünce hepten yalnız kalmıştı.
2: Dante'nin babası da mı öldü?
3: Evet. Oğluna çektiği hasret acıları ve açlık yaşlı adamı öldürdü.
2: Peki kimse yardım etmedi mi zavallı ihtiyara?
3: Monsieur Morel yardım için çok çırpındı ama yaşlı adam kabul etmedi. Çok gururlu bir adamdı. Yardım almaktansa ölmeyi tercih etti.
2: Evet, anlıyorum. Bir de Danglar diye biri vardı. Sizin gemide yanılmıyorsam. O hala sizinle beraber mi?
3: Hayır. Aslında kaptan olmak için can atıyordu ama nedense Bonaparte iktidara gelince birden ortadan kayboldu.
2: Peki monsieur. Bu anlattıklarınızdan dolayı sizi ödüllendirmek isterim. Lütfen şu bahşişi kabul edin. Bununla çocuğunuza bir şeyler alırsınız.
3: Teşekkür ederim monsieur. Adınızı bağışlar mısınız?
2: Adım Monte Cristo Conte dostum.

0: Zavallı babacığım.
1: Demek hasret ve açlık öldürdü seni ha. Beni hapse attıranlara bunun hesabını soracağım. Nişanlım, Mercedes'i benden ayıranlar çekilen acıların hesabını ödeyecekler. İşte babacığım, evine geldim. Bakalım ev sahibi Monsieur Cadrus ne yapıyor?
2: Buyurun bayım. Kiralık oda istiyorsanız hiç kalmadı.
1: Oda istemiyorum Monsieur. Ev sahibiyle görüşmek istiyorum.
2: Ev sahibi benim. Ne görüşeceksiniz?
1: Affedersiniz. Buranın sahibi Monsieur Cadrus değil mi?
2: Artık değil. İşleri bozulunca burayı bana sattı ve çekip gitti.
1: Ya. Nereye gittiğini biliyor musunuz?
2: Giderken Buxer yolu üzerinde bir ev kiralayarak hancılık yapacağını söylemişti. Bilmem hala orada mı oturuyor.
1: Monsieur, bu evi satmayı düşünüyor musunuz?
2: Satmak mı?
1: Hı hı.
2: Hayır, düşünmüyorum. Neden sordunuz?
1: Satarsanız almak istiyorum.
2: Söyledim size, şu an satmak istemiyorum.
1: 20 bin frank Monsieur.
2: Ne? 20 bin frank mı dediniz? Bu evin değeri 5 bin frankı geçmez. Şaka yapıyorsunuz galiba.
1: Hayır. Çok ciddiyim Monsieur. Hem de peşin olarak ödeyeceğim.
2: Kabul, satıyorum.
1: Tamam. Yarın sabah kahyam gelir sizin Letapu'ya giderek satış işlemini yapıp paranızı öder.
2: Peki bayım, adınız nedir?
1: Lord Wilmore.
2: Lord Wilmore'a. Güle güle Monsieur. Güle güle.
1: Şimdi sıra Cadrus denen alçaktı.
3: Monte Cristo tabloyunun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Merhaba sevgili dostlar. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimi sizlere ulaştırmamı sağlayan Sayın Program Müdürümüz Vehbi Arbas Bey'e ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan'a şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Çünkü sizlere böyle ulaşabilmek benim için gerçekten çok önemli, çok büyük bir keyif. Umarım sizler de en az benim kadar zevk alırsınız bu programdan. Şiirler arasındaki bu yolculukta yaşama ait her şey üstüne düşünmemiz mümkün. Daha iyi ve güzel bir dünya adına tabii ki. Barış, dostluk, üretkenlik ve sevgi adına. Bugün büyük şair Abdurrahim Karakoç şiirleriyle bir yolculuk için buradayız dostlar. Yaşayan bir şairimiz, Türk Hecesi'nin Anadolu'daki belki de en büyük ozanlarından birisi. Şimdi onun Merhaba isimli şiiriyle hepinize tekrar bir merhaba diyeceğim.

Merhaba. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler, yitirse üzülmeyen, bulsa sevinmeyenler, buzdan ateş yakanlar, taş pişirip yiyenler, mide saltanatına boş verenler, merhaba. Nefsi 3'ten 9'a boşayan er yiğitler, yüreği kardan beyaz, bahtı esmer yiğitler, batılın önünde set, hakka rehber yiğitler, fazilet kavgasında baş verenler, merhaba. Ey aşk gülü dikenler, nefret kin ocağına, ey hak mührü vuranlar, haksızlıklar çağına, ya toprağın koynuna, ya zindan kucağına, evlat, kardeş, arkadaş, eş verenler, merhaba.

Dostlar, Abdurrahim Karakoç şiirlerinde bizi genelde Anadolu'da gezdirir. Çorak topraklarda, fakir sofralarda, kırık yüreklerde. Ama umut hep vardır. Hele de konu sevgi ise. Önce birkaç Anadolu şiiri ve sonra aşk şiirleri gelecek. Özellikle de Mihriban 1 ve Mihriban 2. Yıllardır bir türlü sırrına eremediğimiz, kim olduğunu öğrenemediğimiz Mihriban.

suların hikayesi demiş Ozan, küçücük bir dörtlükle. Belemişler kaplara, uyutmuşlar suları ve sermişler iplere, kurutmuşlar suları. Dalmışlar eğlencenin fikirsiz oyununa, ya toprakta ya gökte unutmuşlar suları.

Abdurrahim Karakoç'un şiirleri bir çelişkiler yumağı sanki. Dikkatle incelersek çelişkilerden nice güzellikler yakaladığını fark ederiz. İlk okuduğum Merhaba şiirinde örneğin bir cümle vardı. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler. Pek olacak gibi görünmüyor ama bir düşünelim birlikte. Bir hayal kuralım. Sıcak bir yaz günü güneş altında tarlasında çalışan çiftçileri getirin gözlerinizin önüne. Umudunu yitirmeden ekmek parasını kavrulan bir topraktan çıkaran o yürekli insanlarımızı. Onlar işlerinin bir mola verdiği noktada güneşin gölgesinde yatıp serinlemezler mi sizce de? İşte yine çelişkilerle örülmüş bir şiir daha gelecek. Suları ıslatamadım diyecek Ozan.

suları ıslatamadım. Savaştayım 50 yıldır. Ömrüm geçti, boşalt, doldur. Anlamadım bu ne haldir. Bir gün silah çatamadım. Suları ıslatamadım. Ekin ektim, başak yılan. Kuşandığım kuşak yılan. Yorgan akrep, döşek yılan. Bir gün rahat yatamadım. Suları ıslatamadım. Ne payem oldu, ne sayem. En doğruya varmak gayem. Düşüncemdir tek sermayem. Alan yoktur, satamadım. Suları ıslatamadım. Yolum yokuş, izim ayrı. Dilim yağsız, sözüm ayrı. Bedenimden özüm ayrı. Biri bire katamadım. Suları ıslatamadım. Talipli yoktur sevgiye. Anlamadım neden, niye. Canlar gücenmesin diye can attım, gül atamadım. Suları ıslatamadım.

Şairler rahatı pek sevmezler. Zaten çok rahat yaşadıkları da söylenemez ya. Rahatsalar bile düşünürler ve kendilerini rahatsız edecek mutlak bir şeyler bulurlar çevrelerinde. Bir şeyleri arar dururlar. Karşı kıyıları özlerler. Ama karşı kıyı her şair için farklı anlamlar taşır. Bazen sıla, bazen aşk, bazen barış ya da Allah'tır bazen karşı kıyıda ulaşılmak istenen kimi zaman.

Arada bir deniz, dalgalı, derin. Aradığım huzur karşı kıyıda. Boğuldum bağrında gamın, kederin. Beklediğim Hızır karşı kıyıda. Ne kayık var, ne köprü var geçecek. Yol bilemem bu berzahtan kaçacak. Yiyecek ekmek yok, su yok içecek. Ama her şey hazır karşı kıyıda. Bu tarafta bir umutsuz cenkteyim. En karanlık, en karışık renkteyim. Kimden, nereden, nasıl yardım bekleyeyim? Ordu, sultan, vezir karşı kıyıda. Bu taraf bedendir, o taraf candır. Et tırnaktan ayrı hayli zamandır. Yanan bir alevdir, tüten dumandır. Çaresizlik, özür karşı kıyıda. Acı bir çağrıdır, durma, gel geller. Geleceğim, bırakmıyor engeller. Ara uzak, yetişmiyor dost eller. Tırnaklar taş kazır karşı kıyıda.

Dostlar dedik ya, şairler pek rahatı sevmezler. Şöyle bakarlar çevrelerine de mutlaka onları rahatsız eden, hüzünlendirecek bir şeyler bulurlar. Ve bizim ülkemizde ne yazık ki hiç de zor değildir bunu yapmak. İşte Ozan'ımız da bir bayram günü şöyle bakınır çevresine ve o kadar çok mutsuz olacak şey bulur ki bayramın keyfini çıkaramaz.

Bayramlar bayram ola. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı. Adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı. Adam he ya dedi gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı.

Dostlar, aşk şiirlerine, sevda şiirlerine bir şiirimiz kaldı. Ne yapalım? Hüzünler de var, mutluluklar da var. Hepsi yaşamın birer parçası. Biz de yaşadığımıza göre onları paylaşacağız. Şimdi hüzünlü bir şiir daha gelecek. Dedik ya, şairlerin arayışları bitmez diye. Hele ulaşılmak istenen Allah'sa diye. Bu anlamda yazılan şiirin de doğrusu tadına doyum olmuyor. Bulduktan sonra arama demiş ozanımız. Bakalım neler söylemiş.

omzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni aradım. Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya, ballarda seni aradım. Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin gözümde tüter, Kerem'den, Mecnun'dan beter, çöllerde seni aradım. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebedle ezel, ayırmadım çirkin güzel, kullarda seni aradım. Ulaşmak için rahmete, katlandım bin bir zahmete, karışıp söze sohbete, dillerde seni aradım.

İkinin biri. Can özümden besmeleyi çekende, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkanda, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Arzu halim ulaşırsa divana, korkarım ki taban değer tavana. Çiçeğimden zerre girse kovana, bal yanmazsa ben yanarım sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince. Bülbül olup bir bahçeye girince, gül yanmazsa ben yanarım sultanım. Aşıklık içimde doğduğu zaman, taş yanar gözyaşım yağdığı zaman. Mızrabım sazıma değdiği zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Üzülmedim erkenine geçine, akıl yordum her şeyine hiçine. Söküp yüreğimi atsam içine, göl yanmazsa ben yanarım sultanım. Alev alev ruhta, canda bu ateş. Bakmakla görülmez bende bu ateş. Bırakılsa hangi günde bu ateş, yıl yanmazsa ben yanarım sultanım. Dosta mektup yazma vakti gelirse, yazar postalarım kısmet olursa, mektubumun mahiyetin bilirse, pul yanmazsa ben yanarım sultanım.

Dostlar, bir sevgi şiiri, bir aşk şiiri daha gelecek hemen ardından. Demin okuduğum ikinin biri biliyorsunuz türkü formunda bestelendi. Hatta bayağı eski yıllarda yılın türküsü ödülü de almıştı. Çok güzel bir şiirdi. Umarım benim okurken aldığım keyfi sizler de alıyorsunuzdur. Ama en azından ben burada çok keyif alıyorum.

beklediğiniz şiir geliyor, Mihriban geliyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor Mihriban.

Dostlar, biliyorsunuz Mihriban şiirinin her ikisini de. Bir de biliyorsunuz ki Unutursun Mihriban'ım var. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Her ikisini de Musa Eroğlu bestelemişti. Nefis türküler çıktı. Dillere destan türküler. İkisini de zevkle dinliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Şiirler bestelendiği zaman bir kez daha canlanıyor, bir kez daha anlam buluyor ve çok daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte ikinci Mihriban geliyor. Unutursun Mihribanım diyecek Abdurrahim Karakoç.

unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihribanım. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki. Unutursun Mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de. Unutursun Mihribanım.

0: TGRT FM Haber.
1: Sonra neticeyi alacağız. Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin.
2: Öte yandan Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 14'te ifade verecek.
3: Tivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebattan maalesef hala haber yok. Geride ise babalarını, evlatlarını, kardeşlerini bekleyen aileler var. Günlerdir gözleri denizde, kulakları gelecek haberde. Her geçen saat acılarını büyütse de umutlarını kaybetmiyorlar. Tek dilekleri denizden gelecek iyi bir haber.
4: Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum.
5: Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
6: Günlerdir aynı soru. Neredeler? Silivri açıklarında batan gemide bulunan 10 mürettebattan hala haber yok. Aileleri ise kıyıda sevdiklerinden gelecek tek bir iyi haberi umutla bekliyor.
5: Bizi teselli eden bir tane Cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılmak.
6: Silivri'de yaşanan gemi kazasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 mürettebattan hala iz yok. Acılı aileler ise günlerdir aynı yerde bekliyor. Kimi son telefon konuşmasını hatırlıyor, kimi sevdiklerinin son sözlerini.
7: Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
4: Babamla salı günü konuştum en son. Öğlen civarıydı beni aradığında. İşte geldiğini, Kartal'a geleceğini söyledi.
6: Şimdi ailelerin gözü denizde, kulakları gelecek haberde ve bekleyiş sürüyor.
4: Bir can salının değil mi kayıp olduğunu söyledi. Öyle deyince bir tık hani bir şey oldu bize. O zaman dedim bir yerde. Ama nerede?
7: Umutlu bekleyişimiz devam ediyor burada. Çünkü moralimizi yüksek tutuyoruz. Burada dik durmamız gerekiyor.
3: CHP'den istifa ettiler. Giderken iğneden ipliğe ne varsa yanlarında götürdüler. Yeni partililer iddialara göre CHP binalarındaki klimaları bile söktüler. İşte utandıran iddialar.
8: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
9: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ettiler. Giderken de ne var ne yok götürdüler. Yeni partinin kurulması da kopuşu da olaylı oldu.
10: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
6: Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti. Teşkilatlardaki ekipleri de onlarla hareket etti. Yeni partiye gitti. Giderken parti binalarını tam takır etti.
11: Devir teslim normalde öyle olur ya.
12: Devir teslim olur. Neyin devir teslim etmiyoruz.
6: İddiaya göre CHP'lilere ne mobilya ne bilgisayar bıraktılar. Duvarlardaki klimaları bile aldılar.
10: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
6: Kimi eşyalar tahrip edildi, kullanılmaz hale getirildi. Duvarlara yazılan hakaretler okuyanları utandırdı. Skandal iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Yeni partiye geçen bazı isimlerin CHP araçlarını kullandığı belirlendi. Miras olarak yüklü trafik cezaları bırakıldı. Araçların aküleri söküldü, alt takımları kırıldı, kabloları kesildi. CHP il ve ilçe başkanlıklarının kullandığı binaların mülk sahipleriyle anlaştılar. CHP sözleşmelerini iptal edip yeni parti adına sözleşme yaptılar. CHP'liler bu tablo karşısında peş peşe suç duyurusunda bulundu.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partide üstlendiği Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
13: Bu ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan kadına yönelik darp görüntüleri istifayı getirdi.
14: Biz sadece kendi çıkarımız için bu işi yapmıyoruz. Benim çıkarımdan daha önemli olan partimin çıkarıdır.
6: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Eski milletvekili Berhan Şimşek de ekibindeydi. O da CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Partinin Merkez Yürütme Kurulu'na da girdi. Ancak Şimşek'in bir kadını darp ettiği sosyal medyaya yansıdı. Bunun üzerine Şimşek CHP MYK üyeliğinden ayrılma kararı aldı.
3: İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
6: Çankaya eski belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Sadık Can Köksal, yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşıydı. Aynı zamanda özel kalem müdürüydü. İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı. Ona da uyuşturucu testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıktı. Köksal Temmuz ayında gözaltına alındı, ardından tutuklandı. O dönem yapılan uyuşturucu testleri negatif çıktı. Şimdi yeni testler yapıldı. Bu kez sonuçlar pozitif geldi. Diğer yandan Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı yapılan uyuşturucu testinde şok sonuçlar çıktı. 129 çalışanın sonuçları pozitif çıkınca haklarında soruşturma başlatıldı.
3: Ankara Keçiören Belediyesi'nin ardından bir hamlede Gaziantep'ten geldi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz uyuşturucu satan vatan hainidir dedi ve tüm meclis üyeleriyle birlikte başkan yardımcılarından uyuşturucu testi isteyeceklerini söyledi.
15: Uyuşturucu satan vatan hainidir.
2: Keçiören'den sonra Şehit Kamil Belediyesi de uyuşturucuya karşı savaş açtı. Belediye Başkanı tüm meclis üyelerinden uyuşturucu testi istedi.
15: Tüm meclis üyeleriyle birlikte uyuşturucu testi yapacağız. Biz bir hafta önce size devletin en resmi hastanesinin size bilgisini veririz.
2: Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarını uyuşturucu testine sokmuş. 129 personelin test sonucu pozitif çıkınca çalışanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
16: Maalesef bizi zorlayıcı bir unsur olarak bu testleri yaptığımızı zannettiler. Ama herkes yanılıyor, bu bir gönüllülük esasına göre başladı. Gönüllülük esasına göre de devam etti.
2: Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi de Keçiören Belediyesi'nin bu hamlesini örnek aldı.
15: Bizim meclisimizde Türkiye'ye örnek bir meclis olsun. Hepimiz gidelim, tüm başkan yardımcılarımız da gidelim.
2: Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyedeki tüm meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına uyuşturucu testi yapılmasını istedi.
15: Sadece idrar testi olarak değil, hem kan testi yakın zamanı gösterir, hem de saç testi olarak yapacağız.
2: Yılmaz kendisinin de test yaptıracağını söyledi.
15: Ben önümüzdeki mecliste size kendi tutanağımı, kendi uyuşturucu kullanıp kullanmadığım ayrı raporu size sunacağım. Fakat eksik olmasın bir şey.
3: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında yargı süreci de başladı. Davanın ilk duruşması görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi savunma yaptı. Suçlamaları reddeden baba tüm sorumluluğu oğluna yükledi. Anne ise böyle bir şey yapacağını hissetmedim dedi.

0: 10 kişinin hayattan koparıldığı okul katliamı davasında ilk duruşma gerçekleşti. Türkiye'yi sarsan davanın adli süreci başladı. Hakim karşısına çıkan katliamcının annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Duruşmada ilk sözü alan polis baba silahların habersiz alındığını ileri sürdü. Kendi öz oğlundan şikayetçi oldu.
1: Oğlum bu olayda silahları kendisi bulmuştur. Çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi oluyorum.
0: Suçsuz olduğunu savunan baba kamu görevlilerini de hedef aldı. Saldırıyı öngören yetkililerin bu bilgiyi neden aileyle paylaşmadığını sordu.
1: Biz aile olarak hiçbir zaman Aras'ın şiddet eğiliminde olduğunu görmedik. Psikoloğa gittik ve bize herhangi bir şey söylemedi. 32 defa rehberlik öğretmeniyle görüşmüş ama bana tebliğ edilen bir şey yoktu. Çocuk okulda sıkıntı çıkartıyordu ama eve gelince evde bir sorun yoktu.
0: Babanın ardından savunma sırası anneye geçti. Eğitimci anne Pınar Peyman Mersinli silahları bildiğini fakat felaketi öngöremediğini belirtti.
2: Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim? Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım. Psikologlar oğlumun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini ancak acil bir durum olmadığını söyledi. Uzmanlara güvendik.
0: Duruşma öncesi konuşan acılı ailelerin avukatı Özcan Kara, kararın ebeveyn sorumluluğu açısından emsal olacağını söyledi.
3: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
0: İddianamede uyarıları dikkate almamakla suçlanan anne için 22,5 yıla kadar, baba içinse 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis istenirken duruşma sürüyor.
4: Yıllardır karanlıkta kalan faili meçhul dosyalarda tek tek çözüme kavuşuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek bugüne kadar 40 ayrı dosyanın çözüldüğünü ve bu olaylarda 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
5: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Karanlıkta kalmış dosyalar, gözü yaşlı aileler, bakanlık faili meçhul cinayetleri tek tek çözmeye devam ediyor. Son olarak 3 cinayet daha aydınlatıldı. Sorumluları kıskıvrak yakalandı.
5: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Adalet Bakanlığı tarafından Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda 3 cinayet daha çözüme kavuşturuldu. O dosyaları Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından paylaştı. O dosyalardan biri Abdurrahman Aysu cinayetiydi. Manisa Akhisar'da 2016 yılında kaybolan Aysu'nun 13 gün sonra dere yatağında başı koparılmış ve göğsünde kesici alet yaraları bulunan cansız bedeni bulundu. Yıllarca faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Jasat'ın HTS bas kayıtları ve eski deliller üzerindeki incelemesinde cinayeti Aysu'nun akrabası Umutcan Keskiner'in işlediği, oğlu Soner Aysu'nun da yardım ettiği değerlendirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
6: Yat yere. Yat yat yat yat yat yat yat.
0: Bir diğer dosya İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın cinayetiydi. Baba kız 2012 yılında Mardin'in Usaybin'de silahla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturmada olayın hayvan otlatma ve sulama suyu husumetinden kaynaklandığı, asli failin Siraç Taş olduğu değerlendirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
7: Devam et, devam.
0: Son olayın adresi ise İstanbul'du. Çocuk destek merkezinde kalan Zeynep Yıldırım 2022 yılında hastaneden izinsiz ayrıldı ve kayboldu. Son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir kadını öldürmek suçundan cezaevinde bulunan Dağlı cinayeti itiraf etti. Bakan Gürlek paylaşımında bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi. Hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyada büyük bir temizlik yapıldığını duyurdu. Milli güvenliği tehdit eden 2034 hesaba kilit vuruldu.
1: Terör propagandası ve provoke edici paylaşımlar yapan, sosyal medya üzerinden dezenformasyon yayan tam 2034 hesap erişime kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı dijital takip, teknik analiz ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları sonuçlandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda başta FETÖ bağlantılı olmak üzere milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulandı. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Provokasyon üreten, kardeşliği ve toplumsal huzuru hedef alan, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik

0: Kaca alıntı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen panel soruşturması avukatlara sıçradı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vatandaşların kişisel bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiği belirlendi. Bu bilgilerin çeşitli sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi. İşin bir diğer vahim tarafı ise bilgilerin hukuk bürolarına satılması oldu. Hukuk büroları bu bilgilerle vatandaşlara ulaşıp borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız ve hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi yalanlar söylediği tespit edildi. Bu yöntemle binlerce kişinin mağdur edildiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in X hesabından duyurduğu operasyonda çok sayıda hukuk bürosuna operasyon yapıldı. Panel sistemini kullandıklarına ilişkin somut deliller elde edildiği belirtilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 39 farklı avukatlık bürosunda arama yapıldı, birçok belgeye el konuldu. Bakan Gürley, sorumluların cezasız kalmayacağının da altını çizdi. Avukatların gözaltı işlemleri devam ederken soruşturma da tüm titizliğiyle sürüyor.
1: YÖK vakıf üniversitelerine öğrenim ücretlerini en fazla %25 artırabilirsiniz dedi. Ama bazı üniversiteler bu tavanı deldi. Sınırı aştığı gerekçesiyle YÖK 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı.
2: Türkiye'deki yüksek öğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi dile getirmek isterim.
0: YÖK vakıf üniversitelerine öğrenim ücretinde artışta tavan koydu. En fazla %25 zamma izin verdi ama bazı üniversiteler o tavanı deldi. Şikayetler üzerine YÖK harekete geçti. 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu bu yıl hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için ücret artışına sınır koydu. Yapılacak artışın %25'i geçmemesini kararlaştırdı. Ancak iddialara göre bazı üniversiteler bu karara uymadı. Sınırın üzerinde zam yaptı, velilerden şikayet yağdı. Bunun üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu harekete geçti. 23 vakıf üniversitesi hakkında fahiş artış gerekçesiyle inceleme başlattı.
3: Vakıf olarak iki ayrılmalıdır.
1: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalışıyor. Bir yandan da beslenme çantasını doldurma telaşı var. Ancak fırsatçılar bu kez yumurtaya göz dikti. Yumurtanın fiyatı bir ayda %37,8 oranında arttı.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Fırsatçılar yine iş başında. Öğrencilerin kahvaltısının vazgeçilmezi yumurtanın adet başına fiyatı 6 lira 71 kuruşa çıktı. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için okul zili çalmaya hazırlanıyor. Veliler bir yandan okul ihtiyaçlarını, bir yandan da beslenme çantasını düşünüyor. Ancak çantaya girecek her ürün velinin cebini zorluyor. Bu kez fırsatçıların gözü yumurtaya dikildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre yumurtaya bir ayda %37,8 zam geldi. 27 Temmuz'da 4 lira 87 kuruş olan bir yumurta 28 Ağustos'ta 6 lira 71 kuruşa çıktı. 30'lu yumurtanın fiyatı ise 130 liradan 200 liranın üzerine yükseldi. Zam sadece raflarla sınırlı kalmadı. Üreticide de yumurtanın fiyatı aynı dönemde %39,9 arttı. 27 Temmuz'da 3 lira 23 kuruş olan üretici fiyatı 28 Ağustos'ta 4 lira 52 kuruşa yükseldi. Böylece Ağustos'ta hem üreticide hem markette en yüksek fiyat artışı yumurtada yaşandı. Peki fiyat artışının arkasında ne var? Yıllık bazda besi yemi %34,5, süt yemi %31,8, elektrik %25,1, mazot ise %57,9 arttı. Ancak yem fiyatlarındaki aylık artış %1'in altında kaldı. Yani yumurtadaki %37,8'lik artışı sadece yem maliyetiyle açıklamak mümkün değil. TÜİK verileri de yumurtadaki yükselişi doğruladı. Yumurta Ağustos'ta %15,70 zamlandı. En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler arasında 4. sıraya yerleşti. Yumurta üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın marketlerde adet olarak satış fiyatı

0: fiyatının yaklaşık 6 lira olması gerektiğini belirtiyor.
1: Yumurtanın 4,5 liranın altında satılması durumunda üretici zarar eder. Üreticiden 4,5 liraya çıkan yumurtanın adet olarak marketlerde ideal satış fiyatı 6 lira. 30'lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normal.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Ons altın %2'ye yakın bir değer kaybetti ve gram altın yeniden 6850 liraya kadar düştü.
0: Piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek haberdeydi. Tarım dışı istihdam verisi açıklandı, altın sert düştü. ABD'de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kaldı. Rakamlar beklenenin üzerinde geldi. Güçlü istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden hareketlendi. Bu gelişmeler ons altının fiyatında gerilemeye neden oldu. Veri öncesinde yüksek seviyelerde işlem gören ons altında satışlar kısa sürede hızlandı. Ons altın 95 dolar değer kaybetti. 4380 dolar seviyesine kadar düştü. Küresel altın fiyatlarındaki bu sert gerileme altın fiyatlarını da etkiledi. Sabah saatlerinde kapalı çarşıda 7000 liraya dayanan gram altının satış fiyatı 6850 liraya kadar düştü. Ufak bir toparlamayla altın 6900 lira seviyelerine geldi. Piyasalarda gözler artık Fed'in faiz kararına ilişkin açıklamalarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yeni ekonomik verilere çevrildi.
2: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a karşı her seçeneğin masada olduğunu söyledi. Vance, müzakerelere dönmek için ise İran'ın ticari gemilere saldırıları durdurması şartını öne sürdü.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere hedef almasına sert tepki gösterdi. Küresel bir enerji krizinin önüne ABD ordusu ve Başkan Donald Trump'ın kararlı tutumu sayesinde geçildiğini savunan Vance, masadaki seçenekleri net bir dille özetledi.
3: Everything that could happen...
1: Gerçekleşebilecek her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli operasyonlar. Bunlar elbette başkanın alet kutusundaki araçlar.
0: İran'la süresiz bir savaş veya büyük çaplı bir muharebe peşinde olmadıklarını belirten Vance, ABD'nin son askeri hamlelerinin sadece petrol akışını güvenceye almayı hedeflediğini söyledi. Vance'in diplomasinin başlayabilmesi için öne sürdüğü şartsa oldukça açık.
1: Ticari gemilere ateş açmayı bırakmalısınız. Bunu durdurmalılar. Bu kadar basit. Müzakereler konusundaki sorunuza gelince, başkan çok net konuştu. Onlarla konuşmuyoruz ve ticari gemilere ateş açmayı durdurmadıkları sürece de konuşmayacağız.
3: Right now there is no active shooting.
0: ABD Başkan Yardımcısı Hürmüz Boğazı'nı açık tutmanın ülkesi için bir maliyete yol açtığını kabul etti. Ancak boğazın kapalı kalmasının küresel ekonomi için çok daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz mağduru savaş gemisi Abraham Lincoln son haliyle ortaya çıktı. Savaşta başına neler geldiğini gözler önüne bakın nasıl serdi.
0: Gıcır gıcır gitti, perişan halde döndü. ABD'nin Hürmüz'den dönen Abraham Lincoln gemisinin son hali savaşta başına ne geldiğini gösterdi. Gemi savaş tarihinde bir rekora imza atarak tam 286 gün Hürmüz açıklarında bekledi. Bu süreçte İran ordusu defalarca gemiyi vurduğunu açıkladı ama ABD her defasında yalanladı. Geminin son hali büyük darbeler aldığını doğruladı. Gemideki Amerikan askerleri aylarca denizde kalınca açlık ve bakımsızlık baş göstermiş. Bazı askerler intihara kalkışmıştı. Gemideki isyan üzerine Abraham Lincoln Hürmüz'den çekildi. 5000 denizci ve deniz piyadesi Tayland'ın Lam Chabang limanına indi. ABD Başkanı Donald Trump askerlere 5 günlük Tayland tatili hediye etti. Geminin Tayland'da yakından çekilen görüntüleri ise yıpranmanın boyutlarını netleştirdi. ABD basını görüntüleri manşetine taşırken Beyaz Saray sessiz.
2: Putin'den Ukrayna ile anlaşma mesajı. Rusya Devlet Başkanı çözüm için hala şans olduğunu söyledi ve sorunu kendi aramızda çözmeliyiz dedi.
0: Avrupa'yı karşısına alan Rus lider Vladimir Putin Ukrayna'ya kapıyı araladı. Putin hala şans var, sorunu kendi aramızda çözelim dedi.
4: Peki çözüm için bir şans var mı? Bence var. Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşmaya varması gerekiyor. ABD ve Çin dahil diğer ülkeler bu süreci desteklemeye hazır.
0: Rusya Devlet Başkanı ayrıca ABD ile temaslarımız sürüyor, İlişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız dedi. Putin, Ukrayna saldırılarında zarar gören petrol rafinerilerinin de onarıldığını öne sürdü. Rus ekonomisinin savaşta zarar gördüğü iddialarını ise yalanladı. Rus lider en son Avrupa liderlerini uluslararası terörizmle suçlamış, görüşmeler için Amerika Birleşik Devletleri'ne göz kırpmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ile olumlu ve yapıcı bir çalışmaya hazır olduğunu söylemişti.
2: İsrail, Filistin'de sistematik soykırıma devam ediyor. Gazze'de bir Filistinli daha katledildi. Batı Şeria'da ikisi çocuk, 5 Filistinli yaralandı. Bir yandan yersiz yursuz kalmış Gazze'liler ekmek ve su kadar önemli bir ihtiyaç için acil yardım bekliyor.
0: Soykırımcı İsrail askerleri Gazze ve Batı Şeria'da peş peşe saldırılar düzenledi. Gazze'nin Han Yunus kentinde bir Filistinli İsrail hava saldırılarında öldürüldü, 3 Filistinli de yaralandı. Batı Şeria'da ise ilhak faaliyetini adım adım genişleten İsrail, Beytullahim'de evlere baskın düzenledi. Askerlerin sivillere açtığı ateşte 2 Filistinli çocuk yaralandı. Son saldırılarla birlikte 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73 bine çıktı. Bir yandan da İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze'liler acil sağlık ihtiyaçları için yardım bekliyor. Yokluğu en çok çekilen ihtiyaçlardan biri gözlük.
5: Sadece yiyeceğe ve suya mı ihtiyacımız var? Gözlüğe de ihtiyacımız var. Görmemiz, okumamız, Kur'an okumamız gerekiyor. Cep telefonları, onsuz hiçbir şey çalışmıyor.
0: Gözlük ve lens gibi temel ihtiyaçlara ulaşmak Gazze'liler için giderek zorlaşıyor. Yüz binlerce kişi İsrail saldırılarında defalarca yer değiştirdiği için birçok kişi gözlüğünü kaybetti ya da kırdı. Birleşmiş Milletler Filistin temsilciliği tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişi için dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyor.
2: Nepal'den tam 2 hafta sonra sevindirici bir haber geldi. Sel felaketinde tünelde sıkışıp kalan 2 işçi sağ salim kurtarıldı.
0: İki hafta sonra gelen inanılmaz kurtuluş. Alkış ve gözyaşlarıyla böyle karşılandılar. Nepal'deki sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlercesi ise hala kayıp. Felaket sırasında tünelde mahsur kalan 2 işçi ise günler sonra enkazdan sağ salim çıkarıldı. İşçilerden biri sevincini kameralara el sallayarak gösterdi. Hidroelektrik santrallerinde mahsur kalan 1000'e yakın işçiye ise hala ulaşılamadı. İşçiler helikopterle başkent Katmandu'daki hastaneye götürüldü. 26 Ağustos'taki sel felaketinde buz, kaya ve çamur kütlesi bölgeyi vurmuş, çok sayıda tünel sular altında kalmıştı. 5000'e yakın kayıp için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: Milyonlarca kişi iş, sağlık ve eğitim gibi gerekçelerle büyük şehirlere göç ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla göç alan illerin başında yer alıyor. Peki herkes nüfusa kayıtlı olduğu şehre dönseydi, yani memleketinde yaşasaydı, Türkiye'nin en kalabalık ili neresi olurdu? Cevabı haberimizde.
6: Ben Antalyalıyım. Orayı tercih etmiyorum. Geri dönmeyi de düşünmüyorum.
7: Kırşehirliyim.
8: Osmaniyeli olmaktan gurur duyuyorum.
9: Ben Sivaslıyım.
10: Ben Orduluyum.
11: Ben Tokatlıyım.
2: Neden Ankara'da yaşıyorsunuz?
11: İş, güç, aile.
2: Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu büyük şehirlerin yolunu tuttu. Neden olaraksa doğup büyüdüğüm değil, doyduğum şehir memleketimdir gerekçesi öne çıktı. Büyük şehirlerin nüfusu Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla doldu, taştı.
9: Doğup büyüdüğüm değil, doyduğum yer benim memleketim. Ankara benim memleketim. Kim sorarsa ben Ankaralıyım diyorum. Aslında Yozgat ama Ankara diyorum. Yozgat'ın yemekleri arabaşı var. Onları zaten yiyorum burada. O yüzden Yozgat'ı özlemiyorum.
2: Dönmek ister misiniz memleketinize?
12: Ne oldu? Milli piyango mı vurdu yoksa?
13: Diyarbakırlı. Askerlik yaptıktan sonra komutanlar çalışmamı takdir ettiler. Etimesgut Askeri Hastanesi'nde işe başladım. Çocuklarım burada büyüdü. Buraya alıştık. Ben gidersem zaten eşim çocuklarım beni bırakmaz. Onlar da gelir.
2: Büyük şehirlerin telaşı yorunca birçok kişinin aklından memlekete geri dönme fikri geçiyor. Ancak bunun için hem belirli şartların olgunlaşması hem de eş ve çocukların bu karara katılması gerekiyor.
14: Şartlar olsa döneriz. Niye dönmeyelim? Bineğim olsa, davarım olsa, evim olsa. Niye dönmeyeyim?
15: İş konusundan geldik. Burada iş bulacağız. Buraya geldik. Zamanla memleketimiz bura oldu.
2: Dönmeyi düşünür müsünüz Yozgat'a?
15: Bağ, bahçe, hiçbir şey kalmadı.
16: Memleketimde iş yoktu, eş yoktu. Ne yapayım? Gurbete çıktım, buradayım.
17: Memleketime gitmek istemiyorum. Ölürsem de buradayım, kalırsam da buradayım.
2: Kırıkkale'ye gitmek isteseniz eşiniz, çocuğunuz sizle gelir mi?
18: Gelmez. İşi burada.
2: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Şanlıurfa en kalabalık il olarak birinci olacaktı. Nüfusu ise tam 3.205.103 olacaktı.
19: Taş satsan yine para kazanırsın. Ama Urfa'da bunu yapabilir misin? Urfa'da öyle bir şansın yok.
20: Her ne kadar Urfalı olsak Urfa kültürünü Ankara'da yaşatıyoruz biz.
2: Eşinizle yaşadığınız sorunları çevrenizle paylaşır mısınız? Buna cevabınız evetse olanların bir kez daha sorumlusu siz olabilirsiniz. Çünkü başınıza öyle bir iş gelebilir ki sonra pişman olabilirsiniz. Çünkü bir erkek eşinin dedikodusunu yaptı ve boşanma davasında Yargıtay dedikoducu kocayı ağır kusurlu saydı. Aile mahremiyetini ihlal etti.
21: Aile mahremiyeti deyince akan sular durur. Erkek suçlu. Evdeki olayı niye ifşa ediyor? İfşa etmek hakkı yok ki.
22: Biz kadınlar anlatır da erkeklerin adını atması bana biraz abes geliyor. Bir de mahrem.
23: Eşiyle yaşadığı sorunları arkadaşlarına anlattı. Bu da yetmedi. Akrabalarıyla dedikodusunu yaptı. Aile mahremiyetini hiçe sayan eş tam kusurlu sayıldı.
24: Ulu orta başkalarını anlatması, dedikodu yapması, evin özelini akrabalarına yayması, sadakat, güven ve saygı yükümlülüklerinin açık ve ağır bir ihlali anlamına gelir.
25: Gizli saklı bir şey kalmamış. Herkes herkese anlatıyor. Ailesine, arkadaşına.
23: Erkek dedikodu yapar mı?
25: Yani yapar da özel şeylerini anlatmaz yani arkadaşlar. Aile mahremiyetini anlatmaz yani.
23: Trabzon'da görülen boşanma davasında bir çiftin evliliğinde yaşanılan sorunlar konu komşuya sızınca evlilik birliği temelinden sarsıldı.
24: Türk Medeni Kanunu hükmü uyarınca eşler evlilik birliğinde mutluluğu el birliğiyle sağlamak, karşılıklı güven ve saygıyla yürütmekle yükümlü.
26: Kişisel bir şeydir. Anlatılmaması gerekir ama anlatan o insanlar oluyor.
27: Sevmem, hoşuma gitmez. Neden konuştun, niçin anlattın beni? Eğer bir sorunum varsa benimle paylaş derim. Ha, kadınlar yapabilir biraz, kadınlar olabilir yani kadınlar da.
24: Evlilik içi sorunlarına dair bilgilerini akrabalara ve üçüncü kişilere aktarırsanız diğer eşin manevi bütünlüğüne ağır bir saldırı teşkil eder.
23: Üstelik zamanla ev ihtiyaçlarını da karşılamamaya başladı. Hal böyle olunca kadın eşini eve almadı ve taraflar soluğu mahkemede aldı.
0: İki taraflı da karşılar aslında ama genelde erkekler karşılıyor. O ne yapmış da kovmuş evde. Bir de onu da dinlemek lazım.
23: Dosyayı inceleyen mahkeme eşini eve almayan kadını tam kusurlu saydı. Yüksek mahkeme ise kararı bozdu. Aile mahremiyeti aile içerisinde kalır denilerek erkek tam kusurlu bulundu.
24: Boşanma davasında kusurlu olabilirsiniz. Hem de maddi manevi tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz.
2: Bursa'da özel halk otobüs şoförü kırmızı ışık ihlali yapınca motosiklet sürücüsü tepki gösterdi. İki sürücü arasındaki tartışma kask kamerasına yansıdı.
1: Kırmızı ışıkta geçti. Otobüs şoförünün cevabı pes dedirtti.
3: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
4: Geçerim ben.
3: Ne demek geçerim?
4: Geçerim ben.
3: Ben bana vursan ne olacak?
4: Siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor da bize. Yapıyorsunuz ya.
3: Sen bana vursan ne olacak?
4: Ne olacak, cezamı çekelim.
1: Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yol hakkı kendinde olan motosiklet sürücüsü tepki gösterdi. Tartışma çıktı.
3: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
4: Geçerim ben.
3: Ne demek geçerim?
4: Geçerim ben.
3: Ben bana vursan ne olacak?
4: Siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor da bize. Yapıyorsunuz ya.
3: Sen bana vursan ne olacak?
4: Ne olacak, cezamı çekelim.
1: Trafik kurallarını hiçe sayan pişkin otobüs şoförünün cevapları ise şok etti.
3: Tamam da sen niye kırmızıda geçiyorsun?
4: Ben geçerim.
3: Geçemezsin kardeşim.
4: Geçerim,
3: tamam, plakanı aldım.
4: Al ya.
3: Tamam.
4: Hadi selam da söyle.
3: Ha, söyleyeceğim.
2: İstanbul Sultanbeyli'de de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı. Kaza Sultanbeyli'de meydana geldi. Battal Gazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde otomobil hızla ara yoldan çıktı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç İETT otobüsüyle direk arasında sıkışıp havada asılı kaldı. O anlar güvenlik ve otobüsün kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsüyle İETT otobüsündeki biri bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İETT şoförü trafik ekiplerinin kontrolünün ardından önce hastaneye sonra da emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Avcılar'da iki kadın girdikleri evden 20 dakikada milyonluk hırsızlık yaptı. Tedavi için biriktirdiği paranın çalındığını gören kadın büyük üzüntü yaşadı.
5: Emniyetten de zaten görünce tanıdılar, bunlar hırsız dediler. Zaten tipleri de demiş.
1: Kadın hırsızlar elini kolunu sallayarak eve girdi. 20 dakikada milyonluk soygun yaptılar.
6: Çok mağdurum ya. Doktor içi topluyorum onları.
1: İstanbul Avcılar'da eklem rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için para biriktiriyordu. İki kadın hırsız evden çıkmasını fırsat bildi. 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizi çaldılar.
5: Takip mi etmişler orasını bilemem. Altın, euro, dolar. Benim eşim yurt dışında çalışıyor. Biriktirmeye çalışıyoruz benim hastalıklarım için. Herhalde 1 milyon daha fazla.
1: 20 dakikada gerçekleşen soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tüm birikimini kaybeden hasta kadın büyük üzüntü yaşadı.
5: Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
1: Nazlı Özgür şikayetçi oldu. Polis kadın hırsızların peşinde.
5: Kendimiz harcamıyoruz. Kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz.
2: İstanbul Büyükçekmece'de sahil kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
7: Açlık alan alevlere teslim oldu. Büyük panik yaşandı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesiminde yeşillik alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, geniş alana yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
2: Kocaeli'de hakkında 31 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polisin düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinden çıktı. O görüntü izleyenlere pes edildi.
1: Uzun süredir hapis cezasıyla aranıyordu. Akıl almaz bir yere saklandı. Yine de yakayı ele verdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis nadir görülen bir operasyona imza attı. Aranan hükümlü ilginç bir şekilde yakalandı. Zehir tacirliği, hırsızlık ve benzeri suçlardan 31 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü için takip başlatıldı. Şüphelinin ilçede bir adreste saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polis her yeri didik didik aradı. Ancak hükümlü bulaşık makinesinin içinden çıktı. O görüntü pes dedirtti. Yakalanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Samsun'da olası bir facia bir güvenlik görevlisinin dikkati ve inanılmaz refleksi sayesinde son anda önlendi. 5 yaşındaki minik kız tramvayın altında kalmaktan bakın nasıl kurtarıldı.
1: Ölümle yaşam arasında sadece tek bir salise vardı. 5 yaşındaki minik kız dev tramvayın altında kalmaktan son anda kurtarıldı.
8: O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi.
1: Görüntüler Samsun Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonundan. Ailesiyle birlikte karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki küçük kız bir anlık dalgınlıkla raylara doğru koşmaya başladı. Tam o sırada tonlarca ağırlıktaki tramvay istasyona yaklaşıyordu. Faciaya sadece saliseler kalmıştı ki güvenlik görevlisi ani bir refleksle minik kızı çekip aldı.
8: Kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
1: Facianın eşiğinden dönen aile kahraman güvenlik görevlisine sarılıp gözyaşlarıyla teşekkür etti.
2: Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Şoför seyir halinde defalarca cep telefonuyla ilgilendi. Uyarıları da hiçe saydı işte o anlar.
1: Direksiyon başındaydı. Onlarca yolcunun canı ona emanetti ama gözü yolda değil, cep telefonundaydı. İddiaya göre bu görüntüler Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünde kaydedildi. Yolculardan biri şoförün seyir sırasında defalarca telefonuyla ilgilendiğini öne sürdü. Yolcunun iddiasına göre sürücü yolculuk boyunca en az 12 kez cep telefonuna baktı. Tehlike Afyon-Bayat virajlarında da devam etti. Otobüstekiler şoförden telefonu bırakmasını ve emniyet kemerini takmasını istedi. Şoför ise yaklaşık 20 yılı aşkın süredir bu işi yaptığını söyledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.
2: Samsun'da bir sürücü yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadınla 6 yaşındaki torununa çarptı. İki can yerde sürünürken o sürücünün yaptığı hareketse bu kadarına pes edildi.
1: Yaya yolunda çarptı. Araçtan inip baktı, gaza basıp kaçtı. Burası Samsun. 70 yaşındaki yaşlı kadın 6 yaşındaki minik torunun elinden tutmuş karşıdan karşıya geçiyordu. Yaya yoluna adımlarını daha yeni atmışlardı ki göz göre göre gelen o otomobil bir anda çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın bir tarafa, minik torunu bir tarafa savruldu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu ama o vicdansız sürücü ne yaptı dersiniz? Aracından indi, yerde acı içinde kıvranan yaşlı kadına ve küçük çocuğa sadece şöyle bir baktı. ve yardım etmek yerine gaza basıp kaçtı.
9: Elleri karnında birleşti, hareket etmiyor.
23: Burada araba kaçtı.
1: Yaşlı kadınla torunu hastaneye kaldırıldı. Polis o vicdansız sürücüyü gözaltına aldı.
2: Japonya'da depremin ardından bir felaket daha yaşandı. 9 kişinin hayatını kaybettiği fabrikada hasarlı bacanın yıkımı sırasında yangın çıktı.
1: Japonya'da depremin yıktığı fabrikada bu kez yangın çıktı. Kumamoto eyaletindeki Nippon Kağıt Fabrikası'nda hasarlı bacanın yıkımı sırasında alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. ...28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde fabrikadaki bir bacanın yıkılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
2: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi. Erdoğan, Fatma Zehra Önen'in tabutuna da omuz verdi.
1: AK Partili Abdülkadir Emin Önen'in kızı son yolculuğuna uğurlandı.
10: Şahitlik eder misiniz?
1: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
11: Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Bizden yana da helal olsun inşallah.
1: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenaze töreni İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenindeydi.
11: Değerli kardeşlerim, her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah.
1: Erdoğan konuşmasının ardından Önen'in tabutuna omuz verdi. Fatma Zehra Önen'in cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi.
10: Allah rızası için helal ediniz.
2: Büyük bir toplumsal tehdit haline gelen başıboş köpek sorunuyla mücadele devam ediyor. Alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı. Şimdiye kadar sokak köpeklerinin %97'si toplandı. İçişleri Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı son durumu yerinde görmek için bütün illerde denetim yapacak.
12: Barınaklar kurallara, mevzuata uygun mu? Bunların hepsini de hayvan refahı yönünden gözden geçireceğiz.
1: Başıboş sokak köpeklerinin %97'si toplandı. Ancak hala toplanmayan ve vatandaş için tehlike saçan çok sayıda köpek sokakta geziyor. Tarım ve Ormanla İçişleri Bakanlığı kalan köpeklerin de bir an önce toplanması ve tehdit oluşturmaması için sahaya iniyor.
12: Şu an itibariyle geldiğimiz noktada sahipsiz sokak hayvanlarının %97'si toplanmış durumda.
1: 81 ile özel talimat gitti. Eylül ayı boyunca müfettişler sahada olacak. Belediyelerin mevzuata uygun halde köpekleri toplayıp toplamadığı denetlenecek.
12: Muhtemelen Ekim ayının sonunda tüm sahipsiz sokak hayvanlarını doğal yaşam alanlarına veya barınaklara almış olacağız.
1: Barınakların kurallara uygun olup olmadığı da özellikle kontrol edilecek. Kısırlaştırma ve tedavilerinin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığı denetlenecek.
12: Yakala, tedavi et, kısırlaştır, barınakta veya doğal yaşam ortamında muhafaza et, sahiplendir. Evet. Bu aşamaya gelmiş oldu.
1: Müfettişler il il, ilçe ilçe gezip sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal edilen kurallar ve aksayan yönler tespit edilecek.
12: Mülkiyet Teftiş Kurulumuzu görevlendirdim. Bu toplama işi sona yaklaştı.
1: Bakanlıklar mevzuata aykırı hareket eden, sorumluluğunu yerine getirmeyen valilikler, büyükşehirler, il ve ilçe belediyeleriyle il özel idarelerine yaptırım uygulayacak.
12: Bu hayvanlar usulüne göre toplanıyor mu? İşte kısırlaştırmaları, tedavileri usule uygun yapılıyor mu?
2: Süper Lig'de sezonun ilk derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı kendi sahasında konuk edecek.

0: Süper Lig'de nefesler tutuldu. Gözler sezonun ilk derbisine çevrildi. Fenerbahçe dev maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20'deki derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe İsmail Kartal'la Beşiktaş'a karşı hiç yenilmedi. Sarı lacivertler bu 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de derbi öncesi Asensio dışında eksik bulunmuyor. Vincenzo Italiano ise Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ta Çerni'nin Fenerbahçe'ye karşı performansı dikkat çekiyor. Çek kanat oyuncusu sarı lacivertlere 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Derbide gözler golcülerde olacak. Fenerbahçe'de Vedat Muriç son 2 haftada fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ise Vlahovic Çorum maçında hat-trick yaptı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 365. randevuya sahne olacak. 100 yılı aşan rekabette sarı lacivertlerin 137, siyah beyazların 130 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 97 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
1: İstanbul'da Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanda yaşanıyor. Filenin Sultanları kendi seyircisi önünde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.
0: Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyon kupayı İstanbul'da havaya kaldıracak.
2: Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonaya odaklıyız. Çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz kendi seyircimizin önünde.
0: Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dörtlü final heyecanı yaşanıyor. Almanya'yı eleyen Türkiye üst üste 6. kez yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak.
3: Viyener galibiyetinden, altın madalyadan sonra takımdaki o özgüven çok hoşuma gidiyor benim. Kızların çünkü daha önce başardı bunu tekrar başarabiliriz hissini vermesi çok değerli.
0: Yarı finalin diğer maçında saat 19'da Polonya-İtalya maçı oynanacak. Kazanan takımlar pazar günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ardından Avrupa şampiyonluğunu da kazanmayı hedefliyor. Milli takımımız İstanbul'da ev sahibi avantajıyla üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor.
1: Oklar havada uçuştu, atlar dört nala koştu. Ülkeler güçlerini yarıştırdı. Kırgızistan'daki dünya göçebe oyunları renkli görüntülere sahne oldu.
0: Atlar şahlandı, oklar havada uçuştu. Güç gösterileri nefes kesti. Dünyanın dört bir yanından sporcular Kırgızistan'da düzenlenen dünya göçebe oyunlarında buluştu. Bu yılki oyunlara 104 ülkeden sporcu katıldı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler farklı disiplinlerde kıyasıya mücadele etti. Okçular uzak hedefleri vurmak için yaylarını gerdi. Atlı okçularsa dört nala koşan atların üzerinden hedefe ok yağdırdı. Mücadelenin en dikkat çeken adreslerinden biri ise kokboru oldu. Orta Asya'nın geleneksel atlı oyunu kokboru'da takımlar keçi maketini rakibin kalesine taşımak için yarıştı. Halat çekme müsabakalarında da ülkeler güçlerini yarıştırdı. Şahin ve Altın Kartallarla yapılan avcılık gösterileri ise göçebe kültürünün izlerini gözler önüne serdi. Bazı sporcularsa sığır omurgası kırma gibi sıra dışı güç testlerinde önerilerini sergiledi. Dünya göçebe oyunlarının bir sonraki durağı ise 2028'de Rusya'nın Kazan kenti olacak.
1: Bu renkli haberle birlikte hem bugüne hem de haftaya noktayı koyuyoruz. Pazartesi gecesi tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox dünya şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinenidir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve selamlık olarak inşa edilen evin selamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Hamidi Aksarayi, Somuncu Baba Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden Somuncu Baba lakabıyla tanındı. 750 miladi 1349 senesinde Kayseri'de doğdu. Babasının ismi Şemseddin Musa'dır. Tefsir, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufta çok yükseldi. Hızır aleyhisselam ile sohbet ederdi. 815 miladi 1412'de Aksaray'da vefat etti. Malatya Darende'de olduğu da söylenmektedir. İlk tahsilini babasından aldı. Babasının vefatından sonra Şam'a giderek Hankâh-ı Bayezidiyye'de ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Orada pek çok velinin sohbetlerine katıldı. Burada üveysi olarak manevi yol ile Bayezid-i Bistami'den feyz aldı. Şam'da bir müddet ilim tahsilinde bulunduktan sonra Tebriz yakınlarında Hoy kasabasında bulunan Hace Alaeddin-i Erdebili Hazretlerinin huzuruna gitti. Burada hocasına bütün gayretiyle hizmet ederek ilim öğrendi. Tasavvuf yolunda üstün derecelere kavuştu. Alaeddin-i Erdebili Hazretleri bir gün Hamid-i Aksarayi Hazretlerine, "Artık bizden öğrendiğin ilmi Allahü Teala'nın dinini insanlara öğretmek üzere Anadolu'ya git." buyurdu. Ona böylece insanları yetiştirmek için icazet verdi. Hocasının bu sözleri bazı anlayışı kıt, haset edici kimselerin içlerinden Hamid-i Aksarayi Hazretlerine buğz etmelerine sebep oldu. Hacı Alaeddin Hazretleri Hamid-i Aksarayi Hazretlerini bütün talebeleriyle birlikte Şemseddin-i Tebrizi makamı denilen yere kadar uğurladı. Hamid-i Aksarayi Hazretleri veda edip yanlarından ayrılınca haset edenlerin de bulunduğu topluluğa dönerek Hamideddin'in arkasından gözden kayboluncaya kadar bakınız

emirlerini ve yasaklarını öğretmeye başladı. Talebeleri ondan feyz almaya, hasta kalplerine şifa olan nasihatleriyle, sohbetleriyle şereflenmeye başladılar. Bir gün çok sevdiği talebelerinden Şücai Karamani'yi huzuruna çağırarak, "Ankara'da Numan isminde bir müderris vardır. Onu bulup buraya davet ediniz," buyurdu. Şücai Karamani de hocasının emrini yerine getirmek için Ankara'ya gidip durumu bildirdi. Müderris Numan Hazretleri, "Bu davete icabet lazımdır," diyerek beraberce Kayseri'ye geldiler. Kurban Bayramı günü buluştukları için hocası ona bayram lakabını verdi. Müderris Numan, Hamid-i Aksarayi Hazretlerini görüp sohbetlerini dinleyince onun ne büyük bir alim ve evliya olduğunu anladı. Kısa zamanda pek çok kerametlerini de görünce daha çok bağlandı. Onun teveccühleri altında yetişmeye başladı. "Bu zat Hacı Bayram-ı Veli Hazretleridir." Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenerek kısa zamanda büyük mesafeler kat etti. Bir gün hocası, "Hacı Bayram, zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batini ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün. Hangisini murad edersen onu seç," buyurdu. Hacı Bayram da velilerin yüksek hallerini görerek kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yüksek derecelere kavuşmak için çalıştı. "Bu zat Hacı Bayram-ı Veli Hazretleridir. Zamanının büyük velilerinden oldu." Hamid-i Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: "Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını, onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen neyse ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemezsin. Bu bilgiler sana gizlidir. İşlerin hangisinin faydalı, hangisinin bozuk ve kötü olduğunu sadece Allahü Teala bilir. Hazreti Ömer Efendimiz, "Hiçbir durumda endişem yoktur. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilmem," buyurdu. Eğer nefsini zelil ve mağlup edersen, isteklerin ve gayelerin senden kaybolur. Allahü Teala'nın sevgisinden başka her şey kalbinden çıkar. Kalbin Allahü Teala'nın sevgisiyle dolar. Allahü Teala'nın rızasını talebindeki isteğin samimi olur. Sana lütuf ve ihsanda bulunursa ona şükredersin. Sana vermediği zaman ona kızmazsın. Çünkü senin isteğin onun emrine uymak içindir. Yaptığın işlerde nasıl ucup sahibi olursun? İşlerini nasıl beğenirsin? Nefsine nasıl pay çıkarır? Onlara karşılık beklersin. Çünkü bütün yaptıkların Allahü Teala'nın tevfiki, yardımı, kuvvet vermesi, dilemesi ve ihsan

0: imanı iledir. Eğer bir günahı terk etmiş isen, Allahü Teala'nın muhafazası, koruması ile terk ettin. Öyleyse nerede bunun şükrü? Hani sana verdiği nimetleri itiraf? Bu ne cehalet ve ahmaklık böyle? Bir insan gerek cuma namazını veya cemaatle namaz kılmak gibi Allahü Teala'nın bir emrini yerine getirmek, gerekse bir ihtiyacını gidermek için çarşıya gittiği ve orada nefsinin arzu ettiği ve istediği şeyleri, çeşitleri, lezzetleri gördüğü zaman kalbi onlara takılır ve kalbinde çeşitli fitneler meydana gelir. Bu ise ibadeti terk etmesine, nefsinin arzu ve isteklerine uymasına sebep olur. Bu durumdan ancak Allahü Teala'nın rahmetiyle ve onun korumasıyla kurtulmak mümkün olur. Sana Allahü Teala'dan korkmayı, ona taati, dinin emir ve yasaklarına sarılmayı, gönlü Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden kurtarmayı, cömertliği, güler yüzlülüğü, eli açık olmayı, başkasına eziyet etmemeyi, alimlere ve tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etmemeyi, dostlara alaka göstermeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkasından gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Fakirliğin hakikati, senin gibi olan kimselere muhtaç olmamaktır. Ey Allahü Teala'nın kulu, her zaman Allahü Teala'nın zikrine sarıl. Çünkü Allahü Teala'yı zikir her çeşit hayrı içine alır. Dine sarıl. Sana şimdi en lazım olan şeyle meşgul ol. Kendini boş işlerle uğraşmaktan muhafaza et. Müslümanlar hakkında hüsn-i zan sahibi ol. Onlar hakkındaki niyetini düzelt. Her türlü hayır işleri yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahiret alimlerine sor. Allahü Teala'dan haya et. Nefis daima itiraz eder ve her başına gelene karşı çıkar. Öyleyse kim kendisinin iyiliğini isterse şerrinden, kötülüğünden kurtuluncaya kadar nefsiyle mücadele etsin. Nefis bütünüyle şerdir. Bu bakımdan nefisle mücadele edilip onun itminan hali temin edilince bu sefer nefis bütünüyle hayır olur ve hayrı ister. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapıp Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk etmeye dikkat eder. Ateşe atılacağı zaman İbrahim aleyhisselamın kalbi çok rahattı. Çeşitli varlıklar kendisini ateşten kurtarma hususunda yardım teklifinde bulundukları halde, o bunlara şöyle diyordu. Ben sizin yardımınızı istemiyorum. Çünkü Allahü Teala benim halimi biliyor. Çünkü o gerçekten Allahü Teala'ya teslim olmuş, tam bir tevekkül mertebesine kavuşmuş, Allahü Teala'ya hakkıyla güvenmişti. Hazreti İbrahim'in bu teslimiyet ve tevekkülünden dolayı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen biz de dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol buyuruyor. Enbiya suresi 69. Bu dünyada sabırlı kullara Allahü Teala'nın yardımı sayılamayacak kadar çoktur. Ahiretteki nimetleri de sayıya ve hesaba sığmaz. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen ancak Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz. Mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Bakara suresi 153. Allahü Teala'nın bu beraberliği Allahü Teala'nın sabreden kuluna yardım etmesi ve onu zafere ulaştırması demektir. Öyleyse Allah için sabırlı olunuz. Onun için uyanık olunuz. Ondan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm vaktine bırakmayınız. Çünkü o sıradaki uyanma fayda vermez. Ölüm gelmeden önce uyanınız. Ölüm gelip acıklı halini gördükten sonra hasıl olan uyanıklıktan, fayda vermeyecek olan pişmanlıktan önce uyanınız. Kalplerinizi ıslah ediniz. Çünkü kalpleriniz iyi olursa, diğer halleriniz de iyi olur. Bu sebeple Resul-i Ekrem, Ademoğlunda bir et parçası vardır ki, o iyi olunca, vücudun diğer azaları da iyi olur. O bozulursa, vücudun diğer azaları da bozulur. O et parçası kalptir, buyurdu. Kalbin iyiliği, takva ile Allahü Teala'ya tevekkül, hakkıyla onun bir olduğunu söylemek ve amelleri de insanların rızası için, gösteriş için değil de sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek ihlasla yapmakla olur. Bunlar olmazsa kalp bozulur. Ya Rabbi, hayatımız boyunca gecelerimizde, gündüzlerimizde azalarımızı senin razı olacağın işleri yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla meşgul eyle. Bizleri daha önce yaşayan salih kullarına dahil eyle. Onları rızıklandırdığın şeylerle bizleri de rızıklandır. Onlara yardım ettiğin gibi bize de yardımını ihsan eyle. Amin. Ey cemaat! Salih kimseler gibi siz de Allahü Teala'nın yolunda olun. Eğer böyle yaparsanız Allahü Teala onlara yardım ettiği gibi size de yardımını lütfeder. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Onun rızasını kazanmak için sabırlı olunuz. Gerek sizin, gerekse başkalarının hakkındaki işlerine rıza gösteriniz. Salih kimseler dünyaya rağbet göstermediler. Dünyadaki nasiplerini aldılar, fakat haramlara ve şüphelilere dalmadılar. Sonra ahireti istediler. Ahiretlerini iyi edecek amelleri yaptılar. Nefislerinin arzu ve isteklerine karşı çıktılar. Rablerine itaat ettiler. Hem kendilerine hem de başkalarına nasihatte bulundular. Evladım, önce kendine, sonra başkalarına nasihat et. Nefsine dikkat et. Nefsini terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışma. Çünkü daha senin ıslaha muhtaç yerlerin var. Ey insan! Yazık sana ki, sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun. Lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için buğz eder, onun için severdin. Hakiki mümin, nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez. O ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bursa'da yeni yapılan Ulu Cami'nin cuma günü açılış merasimi yapılacağı ilan edildi. O gün başta Padişah Yıldırım Bayezid Han, damadı büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan, Molla Fenari Hazretleri, ulemadan pek çok kimse ve Bursalılar Ulu Cami'yi doldurdular. Yıldırım Bayezid Han, caminin açılış hutbesini okumak üzere Emir Sultan Hazretlerine vazife verdiğinde, Emir Sultan Hazretleri, "Sultanım, zamanın büyük alimi buradayken bizim hutbe okumamız uygun değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık olan zat şu kimsedir." diyerek Somuncu Baba Hazretlerini gösterdi. Şöhret afettir. Hadis-i şerifini bildiği için bundan titizlikle kaçınan Somuncu Baba padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan Hazretlerinin yanına gelince, "Ey emirim, niçin böyle yapıp beni ele verdiniz?" dedi. O da, "Senden ileride bir kimse göremediğim için öyle yaptım." cevabını verdi. Cemaat hayret ederek bu konuşmaları dinliyor, Somuncu Baba Hazretlerinin hutbesini merakla bekliyorlardı. Minbere çıkan Somuncu Baba Hazretleri öyle bir hutbe irad etti ki, o zamana kadar Bursalılar öyle bir hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Bursalılar ancak bundan sonra Somuncu Baba Hazretlerinin büyüklüğünü anladılar. Somuncu Baba Hazretleri hutbede, "Bazı alimlerin Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkülatı, anlayamadığı kısımlar vardır. Onun için bu surenin tefsirini yapalım." buyurarak Fatiha suresinin 20 ana ilim üzerine 7 türlü tefsirini yaptı. Nice hikmetli sözler beyan eyledi ki herkes hayretinden şaşırıp kaldı. Somuncu Baba Hazretleri durumunun anlaşılması üzerine, "Sırrımız faş oldu. Herkes tarafından anlaşıldı." diyerek Bursa'dan ayrıldı. Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba bugünkü Aksaray iline geldi. Burada ömrünün sonuna kadar İslamiyeti yaymak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için uğraştı. Artık ona Hamid-i Aksaray'ı denilmeye başlandı. Hamid-i Aksaray'ı Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: "Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasını istiyorsun? Ey oğul, kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey oğul, sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı bulununcaya kadar sükûn üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahzun eder. bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf suları akar. Onlara ahiretin kapıları açılır. Ey oğul, senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan, haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, eğer gökten ateş yağmış olsaydı, ondan sadece camilere devam eden namaz ehli kurtulurdu, buyurdu. Namazda gevşek olmayınız. Gevşek olduğunuz zaman Allahü Teala ile olan irtibatınız kesilir, kaybolur. Bunun için Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte, kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir, buyurdu. Elinizde bulunan Allahü Teala'nın size ihsan ettiği şeylerle fakirlere yardım edin. Az veya çok bir şey vermeye gücünüz yetiyorsa, sizden bir şey isteyeni geri çevirmeyiniz. Allahü Teala vermeyi sever. Bu hususta Allahü Teala'ya muvafakat gösteriniz. Sizi vermeye muktedir kıldığı için ona şükrediniz. Sen vermeye muktedir iken Allahü Teala'nın hediyesi olan isteyen birisini geri çevirirsen yazık sana. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz. Zorlukları sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere böyle şükretmiş, bela ve musibetlere de öylece sabretmişlerdir. Rahatlık ve genişlik zamanlarında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz ve ona şükrediniz. Zorluk ve meşakkatli durumlarla karşılaştığınız zaman da günahlarınıza tövbe ediniz. Nefsinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala kullarına asla zulmetmez. Ölümü ve ölüm ötesinde başınıza gelecekleri hatırlayınız. Allahü Teala'yı ve onun kullarını hesaba çekmesini ve sizi gördüğünü devamlı hatırlayınız. Bu gaflet uykusunun, bu cehaletin, batıl ve boş şeylerle uğraşmanın, nefis ve hevanın, isteklerin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Allahü Teala'ya ibadette, onun emir ve yasaklarına uymakta, niçin ona karşı edebinizi muhafaza etmezsiniz? Vefatı. Hamide Aksarayi Hazretleri 815 miladi 1412 senesinde bir gün dostları ve talebeleriyle helalleşti. İki rekat namaz kıldıktan sonra uzun uzun dua etti. Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenaze namazını Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri kıldırdı. Bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi. Türbesi Aksaray kabristanının ortalarındadır. Hamide Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Sabır herhangi bir belaya, musibetlere, ilim öğrenirken çekilen zahmetlere ve günah işlememeye devam etmekteki sıkıntılara tahammül etmektir. Enes bin Malik Hazretlerinin Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bir hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki: "Kulumun başına bir bela ve musibet gelir de buna sabreder, kendisini ziyaret edenlere şikayette bulunmazsa ona kendi etinden daha hayırlı bir et, kendi kanından daha hayırlı bir kan veririm. Onun için yaratırım. Onun hiç günahı kalmaz. Eğer vefat ederse rahmetime kavuşur." Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin Hazretleri buyurdu ki: "Bugün taat hususunda sabır göstermek, yarın ahirette azaba karşı tahammül etmekten çok daha kolaydır." Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki: "Mü'minin ahlakı, zenginlikte iktisat, genişlikte şükür, bela ve musibet zamanında sabırdır." Sehil bin Abdullah Hazretlerine sabır sorulduğunda, sabrın 4 şekilde olduğunu bildirerek buyurdu ki: 1- Musibetlere sabır. 2- İbadetleri yapmaya devam etmekte sabır. 3- İnsanların eziyetlerine karşı sabır. 4- Fakirliğe sabır. Musibetlere sabrettiğin zaman ecir ve sevaba kavuşursun. Taate, ibadetleri yapmaya sabrettiğin zaman Allahü Teala'dan yardım bulursun. İnsanların eziyetlerine sabrettiğin zaman insanlar seni sever. Fakirliğe sabrettiğin zaman Hakk'ın rızasına kavuşursun. Sabır, nefsi arzu ve isteklerinden men etmektir. Hadis-i kutsîde Allahü Teala buyurdu ki: "Kim benim kazama rıza göstermez, verdiğim belaya sabretmez ve nimetlerime şükretmezse benim yerimden ve göğümden çıksın. Kendine benden başka Rab arasın." Harisi Muhasibi Hazretleri buyurdu ki: "Rıza hüküm cereyan ederken kalbin sükûnet halinde bulunmasıdır." Hatim-i Esham Hazretleri buyurdu ki: "Eğer Allahü Teala'nın sevdiği bir kul olmak istersen Allahü Teala'nın kazasına rıza göster. Yerde ve gökte tanınmak istersen doğruluğa sarıl." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki: "Rıza Allahü Teala'dan gelen bela ve musibeti nimet olarak görmektir." Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya: "Ya Rabbi, senin kullarının en zengini kimdir?" diye sual edince Allahü Teala: "Benim verdiğime rıza gösteren kimsedir." buyurdu. Necmeddin-i Kübra Hazretleri Risale-i Necmeddin adlı eserinde buyuruyor ki: "Allahü Teala Talak suresinin 3. ayeti kerimesinde mealen buyuruyor ki: "Bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir." Ömer bin Hattab Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabahları mideleri boş ve aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner." Ebu Hureyre'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "İbrahim aleyhisselamı mancınığa koyup ateşe atarlarken, 'Hasbiyallah ve ni'mel vekil, bana Allah'ım yetişir, o ne iyi vekil ve ne iyi yardımcıdır.'" dedi. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki: "Tevekkül mertebelerinin evveli, kulun Allahü Teala'ya teslimiyetinin ölünün yıkayıcıya teslimiyeti gibi olmasıdır." Bayezid Bistami Hazretleri buyurdu ki: "Tevekkül, vekil olarak Allahü Teala'dan razı olmak, rızık için endişe duymamak, ömrünü bugün içinde olduğu günden ibaret kabul etmek, tûl-i emel sahibi olmamak, vakitlerini ibadet ve taatle geçirmeye gayret etmektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimi selamette olmak sevindirirse, susmak onun sanatı olsun. İsa aleyhisselam da şöyle buyurdu, Allahü Teala'yı anmaktan başka her şeyde susmalıdır. Çünkü çok söz, kalbin kasavetini, katılığını çoğaltır. Lokman Hakim oğluna buyurdu ki, ey oğul, söz gümüşse sükût altındır. Konuştuğum için pişman oldum, fakat sustuğum için pişman olmadım. Zünnûn-i Mısriye Hazretlerine, insanların en sabırlısının kim olduğu sorulunca, diline en çok sahip olandır buyurdu. Eshâb-ı kirâmdan biri, Resulullah Efendimiz'e gelerek, bana nasihatte bulunun ya Resulallah, deyince, mübarek dillerini işaret ettiler. Yani, dilini muhafaza et, buyurdular. Hazreti Ali, radıyallahu anh, oğullarından birine buyurdu ki, oğlum, bütün hayır ve taatler senin olsa, bunların seni kurtaramayacağı korkusuyla Allahü Teala'dan kork. Dünyadaki bütün masiyetler ve günahlar da senin olsa, Allahü Teala'nın onları af ve mağfiret edeceği ümidiyle Allahü Teala'dan ümitli ol. Kimin Allahü Teala hakkındaki ümidi samimi ve doğru olursa Allahü Teala'dan istemekte gayretli olur. Bir kimse Allahü Teala'dan ümid eder de talep istemek için gayret göstermezse ona karşı cürette bulunmuş olur. Allahü Teala hakkında zannı güzel olanın ameli de güzel olur. Maruf-i Kerhi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala bir kul için hayır murad ettiği zaman onu iyi işlerle meşgul eder. Onu nefsine bırakmaz ve fakirlerin sohbetiyle rızıklandırır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala kendisine dua etmesi için mümin kuluna fakirlik verir. Bayezid-i Bistami Hazretlerine fakirlikten sual edildiğinde, zahiri sıkıntı, batini nimettir cevabını verdi. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, açlık, ibadetin özü, dilin muhafazası sağlam bir kaledir. Dünya sevgisi her türlü kötülüğün başıdır. Açlığa yapış. Çünkü açlık, nefsi alçaltır, kalbi inceltir, rakik yapar. Yine Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca, kalbe gaflet basar, insan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haram ile dolduranların hali acaba nasıl olur? Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, iki şey kalbi karartır, çok yemek ve çok uyku. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, az gülmek suretiyle kalplerinizi ihya ediniz, açlıkla onları temizleyiniz. Yahya bin Zekeriya, iblisi görüp, ey melun, Adem oğlunu en rahat ne zaman yakalarsın diye sorunca, doyuncaya kadar yediği ve kanıncaya kadar içtiği zaman dedi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, kim cenneti çok arzu ederse, hayır olan işlere koşar. Kim cehennemden korkarsa, şehvetlerden, nefsi arzu ve isteklerden vazgeçer. Ölümü murakabe eden, düşünen kimse, lezzetlerden vazgeçer. Yahya bin Muaz Hazretlerine, doğru yolda olmanın alameti nedir diye sorulunca, nefse muhalefet etmektir buyurdu. nefse muhalefet etmenin alameti nedir denildiğinde, nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir buyurdu. Günah işlemenin sebebi nedir denildikte, nefsin arzu ve istekleridir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e necatın, kurtuluşun üç şeyde olduğunu bildirerek buyurdu ki, doğru yolda bulunmak, takva sahibi olmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Somuncu Baba Hamid-i Aksarayi Hazretleri bir gün fırına ekmeklerini sürdü. Pişmesini beklerken yanına Padişah Yıldırım Bayezid Han'ın damadı Seyyid Emir Sultan Hazretleri geldi. Elinde bir çömlek vardı. "Selamun aleyküm baba," dedi. O da "Ve aleyküm selam" diyerek birbirlerine bakıştılar. Başka hiçbir kelime konuşmadan tanıştılar. Emir Sultan Hazretleri elindeki yemek çömleğini Somuncu Baba Hazretlerine verip içindekinin pişirilmesini rica etti. Somuncu Baba Hazretleri kabı alıp fırının ağzından içeri sürmek istediyse de çömleği fırına sokamadı. Bir daha denedi. Yine olmayınca Emir Sultan Hazretlerine döndü ve "Anladım ki bu çömleği fırına sen süreceksin," dedi. Emir Sultan Hazretleri "Peki" diyerek çömleği aldı ve fırının gözünden içeri rahatlıkla sürdü. Fakat fırında hiç ateş yoktu. Somuncu Baba Hazretleri fırının ağzını kapattıktan sonra "Birazdan pişer, bekleyiniz," buyurdu. Bir müddet bekledikten sonra kapak açıldı. Fırında hiç ateş olmadığı halde yemeğin piştiğini gören Emir Sultan Hazretleri, Somuncu Baba Hazretlerinin büyük velilerden olduğunu anladı. Orada tasavvuf üzerinde bir miktar sohbet ederek dost oldular. Hamid-i Aksarayi Hazretleri, çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Bir kimse Allahü Teala'dan korkarsa, bütün mahluklar ondan korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiği kadar mahluklar ona itaat eder. Bütün günahların başı dünya muhabbetidir. Resulullah Efendimizin zamanına yaklaşınca dünya ferahlıyor. Resulullah Efendimizin zamanından uzaklaştıkça, yani kıyamete yaklaştıkça dünya sıkılıyor. Dertler, felaketler artıyor. Allahü Teala'nın dostları Allahü Teala'nın yaptığı her şeyden zevk alırlar. Sıkıntı, elem ve dertlerden nefs zevk almadığı için daha çok hoşlanırlar. İnde zikris salihin tenzilur rahme. Allahü Teala'nın dostlarının anıldığı yere rahmeti ilahi nazil olur. Yani oradakilere Allahü Teala merhamet eder. Günahı olanları affeder. Günahı olmayanları da kendisine yaklaştırır. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek onun sevgisini kazanmak demektir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır. Güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Kâfirle mümini ayıran en mühim farklardan biri de mümin güler yüzlü, tatlı dillidir. Allahü Teala'nın en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allah'ın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse, bu nimet gider, haberi olmaz. Yani mürtet olur, haberi olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyruluyor. Müslüman Müslümana aşık olmalı. Niye? Allahü Teala seçmiş, seçilmişler. Bir Müslüman başka bir Müslümanı görünce rengi uçacak, sararacak. Niye? Acaba yanlış bir hareketim olur da onu üzer kırar mıyım diye. Şeytan emri yapmadığı için kâfir olmadı. Bu emir yanlış, ben bu adama secde etmem dedi. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uyamayanlar, yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler günahkârdır. Çünkü Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenler mürtet olur. Şimdi sana mevki makam sahibi birisi bir şeyi yap derse yaparsın. Mevki makamı yükseldikçe yapman süratli ve itinalı olur. Bunun gibi dinimizin emir ve yasaklarını farklı yapman, çok süratli ve itinalı yapman lazım. Bir fark olacak. Çünkü Allah ve Resulü buyuruyor. İşte Allahü Teala secdeyi emredince bunu ilk yapan Cebrail oldu. Onun için de Cibril Emin oldu. En büyük melek. İman nimetinin şükrü hubbi fillah, buğdu fillah'tır. Allah dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemek. Allah düşmanlarını sevmemek bu imanın esasıdır. En hassas olacağımız nokta ölümle sonrası içindir. Çünkü orada Allah korusun üçüncü bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Ortası yok. Ehl-i sünnet alimlerinin kitapları çok kıymetlidir. Misli yoktur. Çünkü onlara ait içinde bir kelime yoktur. Bütün sözleri nakle dayanır. Kendilerinin de sözlerinin de kıymetli olması bu yüzdendir. Büyüklerin sözleri şifadır, rızktır. Siz farkına varmazsınız. Birisi okur, "Aa benim ilacım bu," der. Diğeri, "Allah Allah, bu benim için," der. Herkes rızkını böylece alır. Büyüklerin kitaplarını okumak, sözlerini anlatmak sohbettir. Sohbet böyle olur. Sohbet buna denir. Kendinden anlatmaya illet denir. Ölen birini geri gönderseler, o kimse melek olurdu. Çünkü oradaki durumları gördü. Bir daha günah işleyebilir mi? Bu fırsat sizde var. Ölmeden önce ölün. Yani günah işlemeyin. Melek gibi olun. İnsanlar neden ölmek istemezler? Çünkü dünyalarını mamur, ahiretlerini harap ederler. İnsan mamur etmeyip, harap ettiği yere hiç gitmek ister mi? Bir hadis-i kutsîde Allahü Teala buyurdu ki: "İhlas benim sırlarımdan bir sırdır ki onu kullarımdan sevdiğim kimsenin kalbine koyarım." Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Allahü Teala'nın en çok razı olduğu kimse Allahü Teala'ya ibadet ile yetişen gençtir. Allahü Teala meleklerine bu kimse için benim gerçek bir kulumdur buyurur. İbrahim bin Ethem Hazretleri satın aldığı hizmetçiye sen ne yersin diye sordu. Hizmetçi bana ne verirsen onu yerim dedi. Ne giyersin deyince bana ne giydirirsen onu giyerim dedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri ismin nedir dedi. Bana ne isim verirsen benim ismim odur dedi. Ne iş yaparsın deyince bana ne emredersen onu yaparım dedi. Bunun üzerine senin hiç iraden yok mudur dedi. Hizmetçi de efendisinin yanında kölenin iradesi olmaz dedi. Kölenin bu cevabı üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri kendi kendine ey miskin acaba sen ömür boyu Hak Teâlâ'ya böyle kul olabildin mi? kulluğu bundan öğren, deyip ağlayarak kendinden geçti. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Hamid-i Aksarayî Hazretleri çeşitli sohbetlerde dostlarına şöyle nasihat etmiştir. Şunlarla beraber bulunmaktan sakın. 1. Yalancıdan. 2. Cimriden. 3. Ahmaktan. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. 4. Fasıktan, yani günah işlemekten utanmayandan. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Mihnete şükretmeyen nimete şükretmez. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltın. Zekat vererek mallarınızı koruyun. Tasarrufa riayet eden sıkıntı çekmez. Tedbirli, düzenli yaşamak geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Şu 4 şeyin azı da çoktur. Ateş, düşman, fakirlik, hastalık. Şu 3 şey Müslümana şeref verir. Kendisine zulmedeni affetmek, bir şey vermeyene iyilikte bulunmak ve kendisini aramayanı arayıp sormak. Ey insanlar! Allah'tan af ve afiyet isteyiniz. Çünkü mü'mine İslam'dan sonra af ve afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Bilmiş ol ki sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah'ın hakkını küçümseme, zira yüzüstü seni cehenneme atar. Hak ağırdır, ağır olduğu kadar da acıdır ve aynı zamanda faydalıdır. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Allahü Teala'nın dostlarının anıldığı yere rahmet-i ilahi nazil olur. Yani oradakilere Allahü Teala merhamet eder. Günahı olanları affeder. Günahı olmayanları da kendisine yaklaştırır. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek onun sevgisini kazanmak demektir. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Ölülere dua ve istiğfar etmekle ve onlar için sadaka vermekle imdatlarına yetişmek lazımdır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Yine bir gün yaşlı bir kadın huzuruna gelip, "Efendim, benim bir ineğim vardı. Sabahleyin sığırtmaca ineği teslim ettim. Fakat akşam ineğim dönmedi. Çok aradım bulamadım. Ne olur derdime çare olunuz," diye yalvardı. Kadının bu üzüntüsüne dayanamayan Hamid-i Aksarayî Hazretleri, "Sen burada bekle, biz etrafı bir araştıralım, bulursak getiririz," buyurdu. Dışarı çıkıp, sağa sola araştırma yapmadan, hep bir istikamete gitti. Kadın da onu gizliden takibe başladı. Hamid-i Aksarayî Hazretleri, bugünkü türbesinin bulunduğu yere geldi. Orada ineğin otlamakta olduğunu görerek, "Ey mübarek hayvan, niçin diğer hayvanlardan geri kaldın da bizi buraya kadar yordun?" deyince, inek lisana gelip, "Bugün yavruma süt verecek kadar karnımı doyuramamıştım. Onun için burada otluyordum," dedi. Bu konuşmaları işiten kadın, Hamid-i Aksarayî Hazretlerinin derecesinin üstünlüğünü anladı. Onu en çok sevenlerden oldu. Hamid-i Aksarayî Hazretleri çeşitli sohbetlerde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Tevazu, cahilden veya çocuktan da olsa, hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. Tevazu, karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir. Baş olmayı seven iflah olmaz. Kendinden daha kötü birinin bulunduğunu sanan kibirlidir. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Ehli sünnet olan şerefli insan ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir. Bid'at ehli olan adi kimse ise ibadet ettikçe büyüklenir. Herkese tepeden bakar. Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdendir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Halbuki mütevazı kimse kendinde bir varlık görmez ki tevazu göstersin. Alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan yanar. Tanıdık salih kimseleri ziyaret etmemek kibir. Fakirleri ziyaret tevazu alametidir. Hastalarla birlikte oturmamak, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir her iyiliğe engeldir. Tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Kibirli değilim diyen kibirlidir. Büyüklenerek ben demek feyz ve bereketi keser. Kusuru başkasında arayan sevimsizleşir. Etrafında insan kalmaz, dost edinemez. Herkesin haklı, kendisini haksız bulmadıkça, kendi kusur ve noksanlarını bırakıp, başkasının kusuru ile meşgul oldukça, manevi bakımdan zerre kadar ilerlemek mümkün değildir. Nefsini aradan çeken, herkesle iyi geçinir, huzurlu olur. Nefsini aradan çek. Kimseyi tenkit etme. Kendini beğenme. Kendinden iğren. Kendinden tiksinmeyenin kurtulması zordur. Toprak ol, toprak. Gül bitsin sende. Ancak topraktır kavuşan güle. Tevazu güzeldir. Zenginde tevazu daha güzeldir. Kibir çirkindir. Fakirde kibir daha çirkindir. Bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinden daha aşağı olduğumu bilirim. Mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağda sert toprakta yetişmez. Hikmet de mütevazı olanın kalbinde gelişir. Kibirlinin gönlünde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa, tavana değer ve yaralanır. Eğerse tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. En büyüğünüz en küçüktür, en küçüğünüz de en büyüktür. Yani kendini büyük gören küçüktür, kendini küçük gören büyüktür. Kibirden kurtulmak, tevazu ehli olmak için yaşlı birini görünce, bu benden daha çok ibadet etmiştir demeli. Genç birini görünce, bu benden genç, benden daha az günah işlemiştir demeli. Bid'at sahibi veya bir kâfir görünce, bu hidayete kavuşabilir. Ben de Allah saklasın sapıtabilirim. Şu andaki durum değil, netice önemlidir. İman ile öleceğimi bilmediğime göre nasıl kibrederim demeli. Kötülere de bu gözle bakmalı. Onlar hidayete kavuşur da ben imanımı kurtaramazsam halim nice olur diyerek korkmalı ve kimseye karşı kibirlenmemeli. Bid'at ehline kızmak gerektiği halde kibirlenmek caiz olmaz. Kızmak başka, kibirlenmek başkadır. Bir misal, bir hükümdar göz bebeği olan biricik çocuğunu terbiye etmesi için kölesine verip, kusur edince döversin dese, köle hükümdarın yanında çocuğun kıymetini bildiği için hatasından dolayı çocuğa kızarsa da kendini çocuktan üstün göremez, ona karşı kibirlenemez. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
6: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda aslında ilk 3 sınıf için görüş bildiriyor. Diyor ki mümkün olduğunca ev ödevi yaptırmayın çocuklara. Ev ödevi vermeyin, evde dinlensinler. Ben ev ödevini neye benzetiyorum biliyor musunuz? İşe gittiniz, geldiniz ve çok yoğun çalıştınız. Yani bu arada bir öğrencinin okuldaki mesaisi çok programlı ve yüksek bir mesaidir. Şöyle düşünelim, biz iş yerinde sabah 9'da mı başlıyor işimiz? 9'da 10 arasında bir toplantıya girdik. Herkes konsantre, anlatıcıyı dinledi. Bir çalışma yapıldı. Arada 10 dakika 15 dakika küçücük dinlendik. Tekrar bir toplantıya girdik. Bir daha toplantı. Yani akşam saat kaçta çıkıyorsunuz? 4'te diyelim ki okullar kapanıyor. 4'te eğitim öğretim bitiyor. 4'e kadar hemen her saat bir toplantıya girdiniz. Yetmedi, eve geldiniz, açtınız bilgisayarınızı, o toplantı devam ediyor. Ya da toplantı notlarını düzenliyorsunuz. Ertesi güne toplantı ile ilgili verilmiş ödevler var, onlara çalışıyorsunuz. Yani aslında öğrencinin hayatı biraz buna benziyor. Öğrenciyi motive edecek bir şey bulamazsak eğer, hakikaten işi çok kolay değil.

Şimdi okullar başlarken kendinize bir program belirlemek. İşte bugün bunlara çalışacaksın, okuldan geleceksin, yemek yiyeceksin, biraz dinleneceksin, hemen odana geçeceksin, ders çalışmaya başlayacaksın. 2 saat kesintisiz ders çalışacaksın. Sonra biraz tabletle oynayabilirsin, sonra onu bırakacağız ve ondan sonra bir workshop'umuz var, bir ödev vermiş öğretmen, onu çalışacaksın, o bitecek, o bir maket olabilir vesaire olabilir, neyse biraz kitap okuyacağız. Lütfen lütfen bu kitap okumayı artık rutinimize alalım. Alalım, çok istiyorum ama bu böyle zarla zorla rutine alınacak bir şeydi ki. Kitap okumak şöyle bir şey, bir kitap alıyorsunuz, kitap çok güzel ve elinizden bırakamıyorsunuz. Kitap okumak böyle bir şey. Tabii ki bu alışkanlığa gelene kadar çocuklara günde 10 dakika kitap okutmak, çocukların seveceği kitapları tercih etmek. Öğretmenler bir liste veriyorlar. Acaba çocuklar bunların hepsini okumalı mı, yoksa içlerinden en sevecek olanlarıyla mı başlamalı ki alışkanlık olsun? O kitap o çocuğun elinden düşmediğinde, biz nasıl kitap okuma alışkanlığı kazandık? Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir kitabı elime aldığımda çok şanslıydım ki öğretmenimiz hep sevebileceğimiz kitaplar önerdi bize. Evimizde de küçük de olsa bir kütüphanemiz vardı. Bir kitabı elime aldığımda o kitabı bitirene kadar bırakmayacağım şekilde kendimi programlardım. Aklım orada kalırdı benim. O kitapta o karakter ne yaptı? Bir sonraki sayfada ne olacak? İnanın öyle bir noktaya geliyorsunuz ki eğer okuma alışkanlığınız artarsa, ansiklopedi okumak, yeni bir şey öğrenmek bile size çok keyifli geliyor. Benim küçükken çekilmiş fotoğraflarım var. Elimde ansiklopedi var. Şimdi kaç çocuğun elinde ansiklopedi görebiliriz? Ansiklopedi var ve ansiklopedi okuyorum. Ama bu bir ödev değil. Koltuğun kenarına oturmuşum, almışım elime ansiklopediyi ve çeviriyorum sayfalarını. Yani tamamen yazı olan ansiklopedi değil çocuk ansiklopedileri. Ama gün sonunda resmi de olsa, çizimi de olsa, yazısı da olsa yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bir bilgi size başka bir bilgiyi eksikliğini hissettiriyor. Yani bir bilgi başka bir şeyi çağırıyor. Bir sayfa başka bir şeye yönlendiriyor sizi. Dolayısıyla o alışkanlığı kazandıktan sonra artık okumaktan, araştırmaktan, yeni bir şeyler öğrenmekten asla vazgeçmiyorsunuz. Ve insanı yaşlandıran şey aslında bu yeni bir şeyler öğrenme duygusundan, yeni bir şeyler yapma duygusundan uzaklaşmak. Bundan lütfen vazgeçmeyelim. Yani kaç yaşında olursak olalım hep yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir tarif denemek, çamaşır makinemiz değişti, onun kullanımını öğrenmek, eve aldığımız yeni bir eşyayı biraz kurcalamak. Mesela yaşlılar cep telefonu kullanamıyorlar. Ona bunu öğretmek ve sonrasında aslında o telefonda ulaşabileceği bilgilere, yapabileceği işlere vakıf olduğunda biraz onu telefonla baş başa bırakmak. Hatta da yapsa gün sonunda o merak duygusunu sıcak tutmak. Ama tanımadığı kişilerden gelen linklere, hatta tanıdığı kişilerden bile gelse linklere dokunmamayı öğrenmek. Yani Google'a yazdınız, bir şey araştırıyorsunuz. Burası güvenli bir ortam, burada araştırabiliriz. Ama işte sosyal medyadan gelmiş, mesajla gelmiş, maille gelmiş, SMS'le gelmiş, bu linklere dokunmaması.

gerektiğini her yaştan herkese öğretmek. Geçtiğimiz günlerde bir haber okudum. Bu hani bir yere giriyorsunuz ve diyor ki robot olmadığınızı doğrulayın. Orada bile insanlar dolandırıcılık yapıyorlarmış. Yani bütün bunlar bize aslında o merak duygusunu da bir yandan kontrol etmemiz gerektiğini öğretiyor.

Efendim Eylül ayı içindeyiz, takvim yaprağımız bugün bize mantar çorbası, bezelye, bulgur pilavı, cacık demiş. Ne güzel bir yiyecek, ne güzel bir yemek cacık. Şimdi cacık yaptığınızda aslında sofraya bir çorba getirmiş oluyorsunuz, farkındasınız değil mi? Mesela şöyle, patlıcan yemekleri genelde yanında cacık ister. Bulgur pilavı cacık çok güzel olur. Taze fasulye belki yoğurtla da olur ama yanında, yani karıştırmaktan bahsetmem ama birlikte sofrada olması açısından söylüyorum. Ama bir cacık varsa sofrada, gerçekten o gün o soğuk çorba başka bir şey, öncesinde bir çorba ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır. Ben cacığı çok severim. Sarımsaklı yapın, sarımsaksız yapın. İster biraz daha ince yapın, bardağa koyun. İsterseniz kalın yapın, kaşıkla tüketin. Cacık sofra için çok kıymetli. Bunu sofraya daha sık getirmekte fayda var. Özellikle şimdi tam da mevsiminde, işte salatalık kıymetli, lezzetli, güzel. Hani böyle kışa döndüğünde o lezzetli kokusunu kaybediyor. Kendine ait kokusunu bence kaybediyor. Ne kadar sterada yetişiyor vesaire desek de, nedense bilmiyorum, böyle bu salatalıklarda bana bir tavuk ya da bir balık kokusu geliyor. Belki de kullandıkları malzemeyle alakalı ya da başka bir şey, bilmiyorum. Ama bana öyle bir koku geliyor. O yüzden kışın salatalığı çok almamaya, en azından sofraya çok getirmemeye gayret ediyorum. Ama yazın domates, salatalık, biber, yanında biraz peynir, bir yumurta, çok güzel bir kahvaltı. Bunun dışında başka bir şey, belki birkaç tane zeytin olabilir. Başka bir şeye çok da ihtiyacınız yok.

Sevgili dinleyiciler, bu içinde bulunduğumuz ay artık sonbaharı yavaş yavaş hissetmeye başlayacağımız, renkleriyle, kokusuyla, sebzesiyle, meyvesiyle, biraz da derin dondurucu hazırlıklarıyla, işte turşusuyla belki daha fazla mevsimi konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Mesela salça yapmak için, tarhana yapmak için, turşu kurmak için, sebzeleri kurutmak ya da közleyip kaldırmak için, sos yapmak için, bazı sebzeleri derin dondurucuya ayıklayıp kaldırmak için doğru zamandayız. Bazılarının mevsimi bitti, mesela bezelye yok artık. Ama onun yerine ne var? Bezelye yok. Ama onun yerine hala fasulyeler var, barbunya var, ispir var. Bir bakın bakalım dolabınızda stoklarınız size kış boyu yetecek mi? Tabii burada öyle çok bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi derin dondurucum için söyleyeyim. Biraz bezelye, biraz barbunya, biraz ispir fasulyesi. Pişmeye hazır dolmalarım sarılmış ya da doldurulmuş. Onlar bekliyorlar. Kadın budu köftelerim var. Böyle yaparken biraz fazla yapıyorum. Çünkü sonrasında tekrar mutfağın dağılması çok hoşuma gitmiyor. Böyle bir ön pişirme yapıyorum. Sonra hızla şokluyorum. Yan yana diziyorum, kaldırıyorum. Bu benim için kurtarıcı. Sonrasında biraz pişirmek, hemen sofraya getirmek mümkün olabiliyor. Dediğim gibi ben kadın budu köfteyi yanında patates püresiyle, mesela sebzeli patates püresiyle çok severim, çok lezzetli olur. Ama kadın budu köfteyi neyin yanına koyarsanız koyun güzel olur. Biz çok severiz. Çok evde yapılan ve yenilen bir köfte türü. Başka ne var? Biraz meyvelerim var, vişnem var, biraz çileğim var. Bunlar hepsi reçele dönmek için zamanını bekliyor. Başka hangi meyvem var? Biraz orman meyvelerim var, işte böğürtlen vesaire, bunlar var. Bol miktarda evde kendi hazırladığımız dondurmalarımız var. Mevsim meyveleriyle yapılmış dondurmalar. Bunlar da yine zamanı geldiğinde hazırlanacak ve porsiyonlanıp tabaklara konacak. Başka ne var? Bakıyorum hatırlamaya çalışıyorum. Biraz yine kabak gibi, havuç gibi, böyle küçük küçük doğan kırmızı biber gibi, közlenmiş kırmızı biberlerim, közlenmiş patlıcanlarım var bu arada, küçük küçük doğranmış sebzelerim var küçük poşetlerde. Bunları bir çorbanın içine, bunları bir tavuğun içine hemen tavuk pişerken atıp böyle bir iki çevirmeyle tavuğu renklendirecek ve besin değerini artıracak olar olarak görüyorum. Domateslerim var. Bunlar da zamanı geldiğinde hızla kaynatılıp bir sosa dönüştürülebilir. Ama biraz daha sos yapacağım. Menemenlik yapacağım. Biraz bizim közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberle yaptığımız ayvar sosumuz var. Onu yapacağım. Böyle efendim, benim dondurucumda olanlar bunlar. Bamya yok, soranlar için söyleyeyim, merak edenler için. Şu anda aklınızdan geçiyordur belki. Bamya evde bir tek ben yiyorum ve mevsimde bir veya iki kere yapıyorum ve bitiriyorum. Hani olsa her gün yerim ama benden başka kimse yemediği için bamyayı öyle çok tercih edemiyorum, çok yapmıyorum. Bizdeki durum böyle. Bereketli olsun diyelim, şifa olsun diyelim, sağlıkla yemek nasip olsun diyelim. En önemlisi, işin en önemli tarafı o.

Şimdi konserve edilmemiş bütün soslar için aynı şey geçerli. Eğer tekrar bir büyük bir, yani boğazına kadar en azından su gelecek bir kabın içinde kaynatmadan yaptıysanız, o konserve olmamış sos uzun vadede bozulabiliyor. Bunun için dikkatli olmak lazım. Mesela şöyle bir ölçü vereyim size, gözüme çarptı şimdi. 5 kilo domates, 1 kilo biber, sivri biber, yarım su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı dolusu kaya tuzu. Bunu yine kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Tabii ki bütün sebzelerin hepsinin temiz olması, küflenmemiş olması gerekiyor. Biberi kavurduktan sonra domatesi küçük küçük doğradığınız domatesleri, kabukları soymak opsiyonel, keyfinize kalmış. Ben soymuyorum bu arada, menemenin içinde o kokudan çok hoşlanıyorum. Önce suyunu bırakacak, sonra en az bir saat karıştıracaksınız, pişireceksiniz. Sonrasında artık suyunu çekmiş olacak. Soluk alması çok tercih ettiğimiz bir şey değil, özellikle sos olarak kullanacaksınız. Yani bütün menemenleri biz yumurta kırıp pişirmiyoruz. Bazen işte makarna ile karıştırıyoruz, bazen yemeğe ilave ediyoruz. Bunların hepsi olabilir. Kavanozlara doldurduktan sonra çok ciddi anlamda hijyen sağlamanız lazım. Kavanoz temiz olmalı, kapak temiz olmalı. Eğer küçük bir kabarma, bir tutmama söz konusuysa, mutlaka ve mutlaka domatesin İyi pişmiş olması, içine biraz şeker koyabilirsiniz, bu arada ben biraz koyuyorum, domatesin iyi pişmiş olması, kapağın iyi kapanmış olması, hepsinin kaynar olması, hepsinin temiz olması önemli. Sonra artık bunu altına bez yerleştirdiğiniz bir yüksek bir tencereye koyacaksınız, boğazına kadar su koyacaksınız ve en az yarım saat boyunca bu kaynar suyun içinde kaynatacaksınız. Artık bundan sonra ters çevirmenize vesaire ihtiyaç yok. Bundan sonra kenarda soğumasını bekleyebilirsiniz. Artık bu dolaba girmeye ihtiyaç duymayan, serin bir yerde bir kiler dolabında bekleyebilecek bir domates sosu oldu.

0: Ama tabii ki kapağını açıp yemeye başladıktan sonra artık buzdolabına girmesi lazım. Dışarıda bekletmeyeceğiz. Bunları da mümkün olunca böyle açtığınızda bitirebileceğiniz, yani çok büyük kavanozlarda değil de daha küçük kavanozlarda 600'lük. O kalabalık bir aile varsa mesela bir menemenlik döktünüz, yaptınız. Ya da işte daha küçük, yarım, bunun yarısı kadar 400'lük, 250'lik kavanozlara koymakta fayda var. Böylece açtığınızda bir tanesini tamamen kullanıp tertemiz yemeğinizi yersiniz. Yemeği mi koyacaksınız? Arkasından ne bileyim yumurta mı kıracaksınız üzerine, ya da bir bulgur pilavına mı katacaksınız, domates biberli bu sosu bir makarnayla mı, ben çok severim, makarnayla mı karıştıracaksınız, hepsi ihtimal dahilinde. Ellerinize sağlık diyelim şimdiden, kısa bir ara rica edelim, birazdan yeniden buluşacağız. Sevgili Necdet, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Benim aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine, evet, atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma duygusunda bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerjik süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı atma sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda faydalarına zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridiyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi. Yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa, bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tiken tiken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişide ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Tabii. Ana yani oradaki kalın bağırsaklar suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır. Ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gaita testleri yapıyoruz. Gaita'da büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lokus durumu, yine gaita'da yağ durumu ve beraberinde gaita'da parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özellikle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülür. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor. Güzel. Daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse Ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak hem endoskopik olarak hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değil de diyoruz. Belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinir sistem hastalıklarının büyük bir kısmında, evet, hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsakla iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerini geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
0: Tabii kişi de aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
1: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
0: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
1: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, behçet, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabi bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Hı-hı. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
0: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim, evet, ki evet, otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse, kesinlikle, belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Gluten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar, evet, elemine ediyorlar. Evet, sonra evet, bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, evet, bir iyileşsin. Evet. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intoleransı testi yaptırıyorum. önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjiler çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lisitin gibi maddeler. Onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu buradaki gıdaların özellikle de geri dönüşüm gıdaların veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi onlardan uzak durmak lazım.
0: Şimdi yine merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödem haline nasıl getirebiliriz?
1: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor, ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
0: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii. bize çarpacak ve evet. döndüreceğiz dışarıya.
1: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor, ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
0: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Evet. Peki onun için nereden başlayacağız?
1: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar yemek. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağı temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak. Ne bileyim, yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere. Onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
0: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında. Şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
1: Evet.
0: Bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
1: Burada yapılacak en önemli şey özellikle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Hmm. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesini sağlayan çoklu unsurlar. Ve tabii huzur.
0: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız evet. Düzene girecek
1: kesinlikle
0: mi? Faydalı daha
1: olacak.
0: Berrak düşünebilecek miyiz? Hı hı. Yani şimdi ben bunları sıralarken...
1: Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
0: Ben bunları düşünürken ise şehir insanının hemen hepsinde bunlardan var. Biri ikisi mutlaka var.
1: Mutlaka var. Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey, hani büyük yerin derdi büyük olur misali, trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim, diyelim ki bağırsak floranızı yazın 3 ay köye gittiniz, orada temin ettiniz, güzel bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün bir yorgun oluyor. Evet, yani bir hasta oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında o sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabii olmayan beslenme, tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
0: Evet, evet. Yani baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu evet, hakikaten evet. iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Şöyle, şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyon olan değildi. Ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alı sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara
0: yaparken
1: daha dirençli sağlar.
0: Yaparken de bir süreci var aslında.
1: Çok
0: değil
1: iyi
0: mi? Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi
1: tabii
0: eğitiyorsun. Uzaklaştırma yöntemi.
1: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim. Ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler, deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor, kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun, daha iyi hale getiriyor. doğal çıkmış deniz balığı yesinler. İşte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
0: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun, sağlıcakla kalın.
0: Misafirimiz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Çağatay Öktenli. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yaşlanmak nedir ve yaşlanmak hakikaten hareketsiz kalmak mıdır, mental olarak yetersizlik midir, iş yapamamaz duruma gelmek midir? Nedir yaşlanmak hocam?
2: Evet, şimdi yaşlanmak aslında sadece bizim değil, ayrıcalıksız bütün canlılarda görülen ve önüne geçilmesi şu anda mümkün olmayan ve sizin de bahsettiğiniz gibi tüm bu işlevlerde, vücut fonksiyonlarında azalmaya neden olan ve yaşam boyu süren bir süreç. Aslında doğumla birlikte çocuk doğduğu andan itibaren yaşlanmaya başlıyor. Yani yaşı ilerliyor. Tabii biz belli fonksiyonlarda azalma, örneğin saçların kırlaşması, hareketlerin yavaşlaması, artık eskisi kadar aktif olamamayı yaşlanma olarak belirliyoruz, ama bu ömür boyu devam eden bir süreç.
0: Peki yaşlılık eşittir hastalık mıdır?
2: Böyle bir şey söylemek haksızlık olur. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlanmadan kişinin kendine iyi baktığı durumlarda aynı yaşta kişilere göre fonksiyonel olarak, fiziksel ve ruhsal olarak daha iyi durumda olabilir. Yaşının belki 10 yaş altı